0: Şampiyonluk şansını çok çok çok minimuma indirdik. O yüzden bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi.
1: Dünyanın sayılı santrforları arasında yer alan Victor Osimhen hem golleri hem performansıyla şampiyonluğun mimarlarından.
2: Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için Osimhen bu anlamda çok önemlidir.
1: Nijeryalı forvet derbinin ardından rakiplerini tiye alırken kendilerini şampiyonluğa taşıyan antrenmanların önemine dikkat çekti.
3: To be honest with you, what I saw today is no surprise to me because what we've done in the training is actually more intense than what we've done here. So our last two trainings was even harder than this game.
1: Takımın en istikrarlı ismi ise Abdülkerim Bardakçı. Tecrübeli stoper bu sezon Galatasaray'da en çok süre alan isim. Kaptanlık pazubandını da takan 31 yaşındaki futbolcu takımın en önemli liderlerinden. İstatistiklerde Abdülkerim Bardakçı'yı Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Takımın önceki şampiyonluklarında da önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den sonra takımın en skorer ismi.
4: Çok mutluyum, çok gururluyum ama önemli olan hedeflerimiz var bizim, sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz yani. O yüzden sakatlık yani bana bir şey yapmaz diyebilirim.
1: Uğurcan Çakır 14 yıl boyunca Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmadı. Şampiyonluk yolundaki en önemli transferlerden biri oldu.
5: Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşattığım şeylerden gurur duyuyorum.
1: Galatasaray milli kaleci için sezon başında Trabzonspor'a 27,5 milyon euro ödedi. Torreira'lı, Leminalı şampiyon kadro yaz aylarında Leroy Sané, İlkay Gündoğan ve Sacha Boey ile güçlendi. Devre arasında da Noah Lang, Yasser Asprilla ve Renato Enhaga takıma katıldı. Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Okan Buruk'un ekibi, takipçisi Fenerbahçe karşısında 6 puanlık fark yakaladı. Sarı Kırmızılılar sezonun devamında tökezlese de üst üste 2 maçtan fazla puan kaybetmedi. Galatasaray böylece 1996-2000 yılları arasında kendisinin elde ettiği 4 sezonluk şampiyonluk serisi rekorunu egale etti. Peş peşe 4. şampiyonluğunu da kazanan Galatasaray rakipleriyle farkı açıyor. Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve Başakşehir'in birer şampiyonluğu var. Galatasaray ise 26. şampiyonluğunu kutluyor.
6: Hantavirüs vakası görülen gemideki 3 Türk vatandaşı ise bugün Türkiye'ye getirilecek. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir denildi. 3 kişi de İstanbul'da kendi evlerinde karantinaya alınacak. Londra merkezli denizcilik istihbarat şirketi İran'ın Hark Adası'nda büyük ölçekte bir petrol sızıntısı olduğunu açıkladı. Windward isimli şirketin paylaştığı uydu görüntülerine göre adadan körfez sularına karışan petrolün güneydoğu yönüne ilerlediği görüldü. Şirket sızıntının daha sonra 20 saatlik bir süre boyunca yapılan 3 uydu gözlemiyle de teyit edildiğini belirtti. Yaklaşık 52 kilometre karelik alana yayıldığı ifade ediliyor. Orbital EOS adlı küresel petrol sızıntısı izleme hizmeti ise denize 3000 varilden fazla petrolün karışmış olabileceği tahmininde bulundu. Uzmanlara göre sızıntının olası kaynakları arasında denizaltı boru hattı arızası da bulunuyor. Hark Adası'nı Abuzar petrol sahasına bağlayan hattın uzun süredir bakım sorunları yaşadığı ve geçmişte de sızıntılara neden olduğu hatırlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefonda görüştü. Sonra da Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Erdoğan her iki görüşmede de önemli mesajlar verdi.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Nahyan'la telefonla görüştü. Sonrasında Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la yaptığı telefon görüşmesinde İran ve ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine verilen desteğin sürdürüleceğini belirtti. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünde de ABD ve İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasının asla istenmediğini söyledi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Irak'taki istikrarın tüm bölge için önemli olduğunu, Türkiye'nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu vurguladı. Kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaştırılması için de kararlılık mesajları verdi.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İştirak şirketleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Adliyeye sevk edilen ve aralarında belediye genel sekreter yardımcısı Oktay Özel'in de olduğu 7 zanlı suç ceza hakimliği kararına göre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in Sözcü televizyonu yayınında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi kirletmeye çalışmak, sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlattı.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine iftira siyaseti diyerek yanıt verdi. Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da merak etmeyin, ben Erdoğan'ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar dediği söyleniyor açıklamasını yapmıştı.
9: Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
8: Gürlek, Özel'in süren davalarla ilgili sözleri içinde hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden Özgür Özel'i hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez dedi.
9: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamilini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak, en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
8: Gürlek, Özel'e dava açacağını da duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlattı.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki mitinginde etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalın ve Gökhan Böceğin sözlerini yalanladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği ve soruşturma açılmasına sebep olan iddialarını da tekrarladı.
10: Bir itiraf diye, etkin pişmanlık diye iftiraname ama o kadar yalan yanlış işler var ki 14 yıl önceden icat çıkarmaya, genel başkan değilkenden, şahıslar belediye başkanı değilkenki günlere yalanlar atmaya, mekanı ispatlayamayacağı için attım içeriye gitti demeye bir sürü yalanlara başvuruyorlar.
8: Özgür Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin iddialarına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Rize'de konuştu. Gündeminde Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları da vardı. Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor dedi. Bakan Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerini kayda aldığını öne sürdü. CHP lideri İBB davasına da değindi. Özel tutuksuz yargılama için çağrı yaptı.
10: Buradaki sorun yargılanmak değildir. Bizim itirazımız soru sorulmasına değil, yargılanmaya değil, tutuklu yargılamaya ve her akşam televizyonlardan yapılan haysiyet cellatlığınadır.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. İstanbul'da savunma sanayi fuarı Saha 2026'yı ziyaret eden Çelik'in CHP lideri Özgür Özel'e yönelik eleştirileri de vardı.
11: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz, il başkanları toplantımızda. Grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şöyle bir tablosu var. Kendi partisindeki yönetim problemlerini birincisi sürekli olarak AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Yani kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Demokrasimiz açısından muhalefet partisinin bu şekle düşmesinin tabii ki biz bir eksiklik yarattığını düşünüyoruz. Türkiye'nin her zaman sağlıklı bir muhalefete ihtiyacı vardır ve sağlıklı bir muhalefet demokrasiyi güçlendirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki en büyük yük şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetimidir. Bu da onların sorunudur.
6: İstanbul'daki metrobüs yangınıyla devam edelim. Avcılar'da yaşanan olayda yolcular kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası da yangın söndürüldü. Metrobüsten dumanların yükseldiği anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı. Soğutma çalışmalarının ardından seferler normale döndü. Muğla Bodrum'da bir şantiyede geri kayan hafriyat kamyonu denize düştü. Kamyonun arkasında bulunan araç sürücüsü son anda kurtuldu. Kaza Şendoğan Caddesi üzerindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu şantiyede rampayı çıkarken birden geri kaymaya başladı. O sırada arkasından gelen araç sürücüsü durumu fark ederek geri manevra yaptı ve son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon denize düştü. İçindeki iki kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde havaalanı pistine kaçak giren bir kişi kalkışa geçen uçağın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay Denver Havaalanı'nda yaşandı. Frontier Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı piste hareketine başlamıştı. Ardından havaalanı pistine kaçak olarak giren bir kişiye çarptı. Çarpışma sonrası da uçağın motorunda yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi. Yangınsa görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Amerikan Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaşananların ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Olayda 12 kişinin yaralandığını, bunlardan 5'inin ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da ifade etti. Piste çitleri aşarak giren kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Pentagon onlarca yıldır gizli tutulan UFO dosyalarını kamuoyuyla paylaştı. Ancak tanımlanamayan uçan cisimleri araştıran uzmanlar yayınlanan belge ve görüntülerden çok da tatmin olmuş görünmüyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump talimat verdi. Pentagon'un web sitesi üzerinden 160'tan fazla UFO dosyası paylaşıldı. Ancak dosyaları inceleyen bazı uzmanlar açıklanan belgelerin ve görüntülerin çok da tatmin edici olmadığını söylüyor. UFO analisti Mick West yayınlanan çoğu dosyanın eski ve sansürlü olduğunu söyledi.
12: Elimizdekilerin çoğu 40'lı 50'li yıllara kadar uzanan eski FBI dosyaları. Yayınlananlar arasında en çok merakla beklediğim videolar da gerçekten pek de ilginç değil. Yayınlanan videolarda ekranda tüm bilgiler sansürlenmiş durumda. Videoda gerçekten neler olup bittiğini anlamamızı sağlayacak sayıların üzerinde siyah kutucuklar var. Tek gördüğümüz ekranda hareket eden küçük beyaz noktalar. Bu noktalar o kadar küçük ki ne olduklarını anlayamıyoruz. Bu yüzden maalesef videolar pek bir anlam ifade etmiyor.
8: UFO analisti Mick West, yayınlanan videolardan en çok ilgi çekenlerden birinin de aslında bir optik hatadan kaynaklandığını kaydetti.
12: En dikkat çekici videolardan biri avize videosu denen kayıt. İçinde yıldız şeklinde haç benzeri ilginç bir form var. Ama açıkçası bu benim görür görmez ne olduğunu anladığım bir şeydi. Bu tamamen kameradan kaynaklanan optik bir hata. Aynalı bir teleskop kamerası kullanılmasından kaynaklanıyor. Çünkü ön ayna çapraz biçimli bir destekle tutuluyor. Bunu yıldız fotoğraflarında sıkça görürüz. Kullanılan teleskopun ön kısmındaki bu çapraz destek nedeniyle yıldızlar haç şeklinde ışık saçıyormuş gibi görünür. Dronların kullandığı daha küçük kameralarda da aynı etkiyi görüyoruz.
8: ABD kamuoyunda UFO dosyalarının zamanlaması da tartışma yarattı. Cumhuriyetçi Eski Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda UFO dosyaları umrumda bile değil, yabancı ülkelerle savaşlar sürerken, tecavüzcülerin ve pedofillerin serbestçe dolaşmasına izin verilirken cambaza bak tarzı propagandadan bıktım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında Amerikan federal kurumlarına UFO'lar ve uzaylılarla ilgili devlet dosyalarını tespit edip yayımlama talimatı vermişti.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Müzik aslında hayatımızın birçok yerinde bizimle. Annemizin sesinde, okulumuzun zilinde, çocukluğumuzun ezberinde, ilk gençlik yıllarımızda, arabamızda, evimizde ve artık istediğimiz her yerde. Üstelik müzik yalnızca bizi duygudan duyguya götüren bir sanat değil, aynı zamanda bir şifa bulma aracı da. Bilim insanlarının çalışmaları müzikle ilgili aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Hem müzik dinlemek hem de enstrüman çalmak demans ve bilişsel bozulma riskini anlamlı ölçüde azaltıyor. Biz de bugün ruhumuzu besleyen müziğin şifa etkisini konuşacağız. Konuğumuz müzik terapist Özgür Salur. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Müzik aslında duygularımızı ifade etmemizde bize en büyük yardımı olan sanat dallarından biri diyoruz. Hafıza, dikkat ve öğrenme süreçlerinde de çok büyük katkılar olduğu yönünde çalışmalar var. Stresli anlarımızda bizi rahatlatan bir etkisi var. Hatta şöyle bir şey okumuştum yıllar önce. Kendinizi mutsuz ya da depresif hissettiğiniz anda 5 şarkı dinleyin diye. O ruh halinden kurtulursunuz diyordu o yazı. Siz müzik terapi yapan bir terapistsiniz. Müzikle tedavi yapmayı konuşmaktan başlayalım mı? Ne zamandan beri müzik bize şifa kaynağı oluyor ve bir terapi yöntemi olarak uygulanıyor?
1: Müzik diyorlar ki sözün oluşumundan önce bile müziğin hem sosyalleşme anlamında hem bir araya gelme anlamında hem de iyileşme anlamında kullanıldığına yönelik bulgular buluyoruz. Ve bunu dünyanın her yerinde buluyoruz. Yani sözel iletişimin başladığı zaman nasıl olabilir sözden önce müzik? İşte mesela çığlıklarla, zıplamalarla, ritimlerle, bir şeylere vurarak çıkardığımız seslerle, bunları hayvan davranışları içinde de görebiliyoruz. Bunlardan başladığı ve her kültürde, dünyanın her noktasında, her kıtada bununla ilgili bulgular var.
0: Müzik dinlerken bizde, zihnimizde ne oluyor, ne değişiyor? Biraz bunu anlatır mısınız?
1: Müzik diğer uyaranlardan farklı olarak sinir sistemimizin her yerine bir etkisi olan, her an her yerine bir etkisi olan bir uyaran. Bazı yerlerde etkileşimi çoğaltıyor, bazı yerlerde azaltıyor. Öyle ki mesela diyelim ki bir piyano dinliyoruz. Piyanoda diyelim ki bir klasik müzik eseri çalıyor. Hem o klasik müzikle ilgili bir geçmişimiz varsa eğer, belki severiz, belki sevmeyiz. Hepsinin bizde bir tepkisi var. Sevmemizin de var, sevmememizin de var. Bir kere bununla ilgili alanlarda aktivasyon görüyoruz. Onun dışında diyelim ki piyano enstrümanı, bizim piyano ile bir geçmişimiz varsa, bir tecrübemiz varsa o alanlarda da yansımalar görüyoruz, yanmalar görüyoruz. Sadece orada da değil, piyanonun görseli aklımıza geldiği anda görsel alanlarda da faaliyet gözlemliyoruz. Sadece o da değil, eğer piyano çalmışlığımız varsa yani motor alanlar yani piyanoya aktif olarak hareketimizle piyano çalma işlemi sırasında bir müdahale gerçekleştirdiysek eğer biz o piyanoyu dinlerken beynin o alanlarında da çalışma gözlemliyoruz. Yani çalma, motor alanlarda da etki gözlemliyoruz. Sadece bu taraflar değil, daha iç taraflarda, duyguyla ilgili taraflarda etkileşimler gözlemliyoruz. Bazı müzikler bizi rahatlatıyor değil mi? Bazı müzikler irite ediyor ve bu kişiden kişiye çok değişebiliyor. Kimi kişi işte klasik müzikten irite oluyor, kimi kişi hip-hop'tan ya da metal müzikten. Bu alanlar daha korkuya yönelik duyguları, öfkeye yönelik duyguları uyandırabiliyor ve o bölgeleri beynin iç bölümünde aktive edebiliyor. Veya bazıları daha huzura yönelik tepkiler doğurabiliyor ve o bölgeleri aktive edebiliyor. Ve daha da dibinde beyin oluşumunun ilk başladığı yer olan ve aynı zamanda yaşamsal aktivitemizin kökü olan bölgelerde de yani nabzımızı, solunumumuzu etkileyen beyin sapında da müziğin ritmine uyum sağladığını görüyoruz. Ve müziğin ritmiyle orada da bir aktivasyon olduğunu görüyoruz. Bu sebeple tahmin ediyoruz ki müzik diğer uyaranların aksine bu kadar uzun süredir, bu kadar kültürler boyunca, bu kadar kültürler tarafından sağlık amaçlı kullanılmış ve bugün de kullanılmaya devam ediyor.

0: Şimdi klasik müziğin böyle bir etkisi varmış gibi düşünürüm ben, ya da genel kanı bu yönde diyelim. Hep rahatlamak için müzik açın denildiğinde klasik müziğe uzanır ya eller. Müzik terapide öyle bir müzik türü kullanılıyor mu? Hangi sesler bizi yolculuğa çıkarıyor? Özel bir tür var mı, yoksa herhangi bir türde olabiliyor mu?
1: Bu aslında en sık sorulan sorulardan, aldığımız sorulardan. Hangi tür müzik kullanmalıyız, ya da şu rahatsızlık var, hangi tür müzik kullanmalıyız? Müzik çok güçlü bir uyaran ve çok da kişisel bir uyaran. Örneğin bir ney sesi bir kişiye ölümsüzlüğü, ulviliği canlandırırken diğer bir kişiye ölümü canlandırabiliyor, anımsatabiliyor. Dolayısıyla çok kişisel olduğunu düşünerek yola çıkmamız gerekiyor ve ne için kullanacaksak kullanalım, ki bu sadece dinleme olmak zorunda değil. Biz müzik terapide her türlü müzikal etkileşimi ve müzikal etkileşim sırasındaki insani etkileşimi de müzik terapide iyileştirici etkenler olarak kullanıyoruz.
0: Doğaçlama ve beste yapmak da bunun içinde değil mi?
1: Beste yapmak da bunun içinde, şarkı söylemek de bunun içinde, doğaçlama yapmak da bunun içinde, bedenimizi bir enstrüman olarak kullanmak da bunun içinde, müzikal oyunlar oynamak, hani sandalye kapmaca oynardık gibi oyunlar oynamak da bunun içinde, müzikal sohbetler de bunun içinde. Hangi tür müzikleri seversiniz? Hiçbir enstrüman çalma deneyiminiz var mı gibi. Şarkıların sözlerini analiz etme de bunun içinde. Şarkıların sözlerini değiştirme de bunun içinde. Yani müziği her türlü kullanımı var, ama hep başladığımız nokta kişiye veya grupla çalışıyorsak gruba hitap eden müzikler. Bu klasik müzik olacak ya da Batı müziği olacak ya da Türk müziği olacak. Böyle bir ayrımımız yok. Eğer o kişi için, o kişinin genelde şöyle seçimde bulunuyoruz müzik terapistler olarak. O kişinin hayatında yer kaplayan, o kişide izi olan müzik hangisi ise ve o an çalışmak istediği müzik hangisi ise, ona karşı bir çekim hissediyor belli ki. Oradan yola çıkarak başlıyoruz.

0: Peki şimdi biraz Avustralya'da yapılan çalışmayı da konuşalım. Açılışta bahsettim. 70 yaş ve üzeri 10.893 Avustralyalı yetişkin üzerinde bir çalışma yapılıyor. Müzikle ilgili aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığı ortaya çıkıyor bu çalışma sonucunda. Üstelik hem müzik dinlemek hem de enstrüman çalmak demans ve bilişsel bozulma riskini anlamlı ölçüde azaltıyor. Bu nasıl oluyor?
1: Evet, hem de çok anlamlı bir ölçüde. Yani biz klinisyenler olarak zaten birçok tıbbi alanda, tıbbi tanıda müziğin sağladığı faydayı, müzik terapinin sağladığı faydayı biliyoruz. Demans da bunların en önde gelenlerinden biri ve kullanmaktayız, kullanmaya devam ediyoruz. Buradaki araştırma müzik terapinin dışında da kişilerin kendi hayatlarında, işte 70 yaş üstü dedik, 70 yaş üstü bireylerin geçmişe döndüğümüzde müzikle ne kadar ilgilendiklerini, bugün demans veya demans başlangıcıyla ilişkilendirdiğimiz semptomlar arasında bir ilişki olup olmadığını

de yapmayı da içeriyorsa veya şarkı söylemeyi veya mırıldanmayı veya ıslık çalmayı veya günümüzde dinlemeyi, günümüzün içinde faaliyetlerimiz sırasında dinlemeyi, işte birçok şey aktive oluyor. Hafıza aktive oluyor. Üniversite dönemimizden bir şey dinlersek o günlere gidiyoruz. O günkü anılarımız, o günkü arkadaşlıklarımız aklımıza geliyor. Bazen belki şeyleri, belki bazı şeyleri özlemle anıyoruz. Belki bir şeyleri özlüyoruz. Belki bir şeylere seviniyoruz bazı ilişkilerimizi hatırladığımızda. Her türlü duyguyu yaşıyoruz ve bu bizi daha canlı kılıyor. Demans biraz beynin hani çekmesi diyebileceğimiz, yavaş yavaş büzüşmesi diyebileceğimiz bir rahatsızlık. Ve en içerideki bölüm en son o büzüşmeden etkileniyor. Ve o en içerideki bölüm duyguların olduğu bölüm. Ve dolayısıyla görüyoruz ki biz o demansın ileri evrelerinde bile, yani artık konuşmanın kaybolduğu evrelerde bile müzik dinletildiğinde kişiye, kişi müziğe tepki veriyor. Hatta müziğe sözle, şarkının sözleriyle karşılık verebiliyor. Kendi geçmişinden özellikle 20'li yaşlarından, 30'lu yaşlarından parçalara eşlik ederek. Hayata dahil olduğumuz mekanizmayı çalıştırıyor müzik.

0: Bebek bekleyen anneler geldi şimdi aklıma. Mesela klasik müziğe yönelimi vardır genelde ve yine bebekler doğduğunda klasik müzik dinletin tavsiyeleri vardır. Müziğin beyin gelişimine de dolayısıyla etkisi olduğunu anlıyoruz sizin anlattığınızdan, ama bebeklerde bu durum nasıl işliyor?
1: Şöyle işliyor. Biz biliyoruz ki bu 9 aylık anne karnında geçen sürecin ilk üçte birinin ardından, yani 3 ay geçtikten sonra anne karnındaki bebek dışarıdan gelen sesli uyaranlara karşı hassaslaşmaya başlıyor. Yapılan araştırmalarda görüyoruz ki bu 3. aydan sonra bebeğin maruz kaldığı sesli uyaranları bebek doğumdan sonra tanıyabiliyor. Annesinin sesini tanıyabiliyor veya kültürel bazı şeyleri babasının sesini tanıyabiliyor. Dolayısıyla burada bir etkileşim olduğunu görüyoruz. 90'larda bu çok popüler olmuştu. İşte klasik müzik dinletmek ya da anne karnındaki bebeğe klasik müzik dinletmek. Sonraki araştırmalar bunun tam böyle olmadığını gösterdi. Orada şu müzik terapi perspektifinden baktığımızda şöyle bir öneride bulunabiliriz. Siz anne adayı olarak bebeğinizle, karnınızdaki bebeğinizle paylaşmak istediğiniz, kendi sevdiğiniz müzik neyse ona bir zaman ayırabilirsiniz. Belki günde bir parça, 5 parça dediniz siz de önce, beş
0: Evet.
1: parça belki zor olabilir. Belki günde bir parça, eğer mümkünse 5 parça, ama oturup başka bir şeyle ilgilenmeden o karnınızdaki bebeğinizle o süreyi geçirmek, o müzikal paylaşımı yapmak, belki o şarkı çalarken o müziğe eşlik etmek, sesinizle eşlik etmek ve o beraberliği yaşamak. Şunu biliyoruz biz bebeklerle yapılan çalışmalarda, sağlık çalışmalarında, yeni doğan ünitelerinde çok fazla çalışma var. Bizim bebeklere sağlayabileceğimiz en büyük fayda onların bakım verenleriyle, yani genelde anneleriyle olan ilişkilerini kuvvetlendirmek. Dolayısıyla o ilişkiyi kuvvetlendirebilecek her türlü müzikal etkileşim, müzikli etkileşim bebek için de faydalı olacak, anne için de faydalı olacak. Anne için faydalı oldukça bebek için daha çok faydalı olacak.
0: Toplu müzik dinlemeyi de sormak istiyorum. Konserlerin nasıl bir etkisi oluyor? Aslında bu konuyu Tarkan konserlerin etkisini konuşurken biraz konuşmuştuk sizinle. Şimdi bu hafta da Şebnem Ferah uzun bir aradan sonra konser yapacağını açıkladı. Tabii büyük bir heyecan yarattı bu durumda. Orada aynı zamanda müzik dinlemenin ötesinde bir özlem giderme hali mi yaşanıyor? Bir karşılıklı duygu alışverişi mi yaşanıyor? Oralarda ne oluyor?
1: Evet, yani bir araya geldiğimiz o beraber olma hissini yaşadığımız ve bunu müzikle yaşadığımız, belki müziğe eşlik ederek yaşadığımız, kimimiz orada söylüyorlar o müziği değil mi konser sırasında şarkıcıyla beraber. Kimi sadece izliyor, kimi salınıyor, kimi zıplayarak dans ediyor, kimi arkadaşıyla belki kolunu atıyor omzuna, beraber sallanıyor veya beraber zıplıyor. Hepimizin orada kendimizi özgürce ifade ettiğimiz bir alan oluşuyor. İşte bu sebeple müzik çok önemli. Tarkan dedik, Şebnem Ferah'ın bu günlerdeki haberi dedik. Aslında ülkemizde çok fazla müzik türü var ve çok fazla müzikal etkinlik var.

0: Bunların hepsinin önünün açılması bu açıdan önemli. Şu müzik iyidir, şu müzik kötüdür diyemeyiz. Bir müziği biz sevmiyor olabiliriz kişisel olarak. Ama bu diğer kişilerin, toplumun bundan faydalanmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bir müzikal ifade diyelim, müzikal parça karşılık buluyorsa toplumda, beğeni kazanıyorsa demek ki orada bir ihtiyacı karşılıyor. Biz o ihtiyacın ne olduğunu anlamıyor olabiliriz ama çok net görüyoruz ki büyük bir grup insan o müzikten besleniyor. O müziği hayatına dahil ediyor. Konserlerde, kendi evlerinde, arabalarında, ortamlarda, korolarda belki icra ederek o şarkıları başka platformlarda. Ve tabii konserlere geri dönersek o duygusal dışa vurum değil mi? Katarsis, o bazı parçalarda belki coşkuyu yaşamak, bazı parçalarda belki hüznü yaşamak. Her ne ise o duyguyu onu özgürce yaşayabilmek, ifade edebilmek. Aslında hani başka bir konu ama travma dediğimiz şey mesela bir duyguyu yaşayamayacak kadar donmuş olmamız ve onun kabul edilemez olduğu için onu yaşayamamamız ve dolayısıyla bir sıkışma yaşamamızdır. Ve bu hayatımız boyunca tekrar eder kendini onu yaşayamadığımız sürece. İşte o yaşayamadıklarımızın olmasını aslında ortadan kaldırıyor. Ve önleyici sağlık politikalarında da bu sebeple çok önemli yeri olması gereken bir mevhum ve birçok ülkede de olan bir mevhum müzik.
1: 15-16 Mayıs'ta 1. Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumunda birçok başlık anlatacaksınız. Bu duyuruyu da yapalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, 22 uzmanlığımız olacak. Birçok konuya değineceğiz. İlgisi olanları bekleriz. Teşekkür ederiz davetiniz için.
1: Pencerede bugün müzik terapiyi, müziğin hayatımızda şifa bulmadaki etkisini konuştuk. Konuğu müzik terapist Özgür Salur'du. Prodüksiyonda Atilla Özdal vardı. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
4: Ve sen ister. O kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
3: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
2: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde kuş yumurtalarının renklerini, desenlerini ve bu çeşitliliğin nedenlerini anlattık. Guguk kuşunun yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bıraktığını, bunu nasıl ve neden yaptığını, diğer kuşların bu yabancı yumurtayı fark edip etmediğini uzun uzun konuştuk Kerem'le. Merak ediyorsanız 56. bölümümüze NTV Radyo'nun tüm podcast kanallarından ulaşabilirsiniz.
1: Çok eğlenceli bir bölüm çekmiş olduk. Ben de bunları hazırlarken çok şey öğreniyorum. Şimdi soruma geleyim. Sen neler gördün bakalım? Uzun zamandır biz görüşmeyeli diyeceğim ama soru aslında yalan bir soru olacak çünkü biz görüştük.
0: Evet, 2 gün önce beraberdik. Uzun süre sonra tekrar yüz yüze denk gelmiş olduk, görüşmüş olduk Kerem. Ve görüştüğümüz gibi ben aslında dürbünümü getirmemiştim. Çünkü hani seninle sohbet edeceğiz diye çıktık yola ve bir baktık bir ses tam böyle bir tünelden çıktık yürürken. Benim de dikkatimi çekti. Sen tabii hemen anladın onun küçük ağaç kakanı olduğunu ve hemen küçük ağaç kakanı gördün, dürbünü bana verdin ve bizim fotoğrafımızı çektin. O yüzden ben küçük ağaç kakan demek istiyorum. Her gün yürüdüğüm yolda hiç görmemiştim daha önce. Sayende keşfetmiş oldum. Ben minik tanımlayayım ve sonra sana topu atayım mı?
1: Tabii.
0: Tamam. Anlatacağım diye biraz araştırdım. Diğer alaca ağaç kakanlardan kısa gagalı ve çok daha küçük, adı üstünde küçük ağaç kakan çünkü. Alnı kirli beyaz, tepesinin önü erkekte kırmızı, dişide ise siyah ve üst kısmı enine kalın belirgin beyaz çizgileri olan bir ağaç kakan diyebiliriz. Çoğu zaman tırmanırken dalların en ucuna kadar ulaşıp etrafa bakıyormuş. Bu özelliğini bilmiyordum. Bizde öyle değildi. Ormanlar eski meyve bahçeleri, akça ağaç, söğüt veya kavakların olduğu nemli alanlarda bulunuyormuş küçük ağaç kakan ve ağaçlara çoğunlukla da gövdedeki değil dallardaki oyuklara yuva yapıyormuş. Doğru mudur Kerem? Bu da enteresan bir bilgi
1: Evet.
0: gibi gelmişti.
1: Evet doğru ama gövdede de görmüştüm. Yani küçük ağaç kakan daha küçük boyutlu bir tür. Bayağı serçe boyunda. Ufak tefek bir canlı. Onun için zaten kovuk ihtiyacı da o doğrultuda daha küçük. Büyük ve yaşlı ağaçlara ihtiyaç duymuyor veya büyük veya kalın gövdeli ağaçlara da ihtiyaç duymuyor. Bizim gördüğümüz ağaç bir yalancı akasyaydı. Biraz kuruydu. Onu delmesi zordur. Sert bir ağaçtır yalancı akasya. Ama bilmiyorum. Belki de orada yuvası vardı. Belki de başka bir yerde. Yani diğer ağaç kakanlarla gerçekten bu anlattığın tanımda şey de var. Biraz davranış da var. Yani sadece kuşları biz boyundan, renk ve desenlerinden değil, bir de davranışlarından da tanımlayabiliriz. Mesela ağaç kakanını daha fazla alaca ağaç kakanı veya orman alaca ağaç kakanını ağaç gövdelerinde görebiliriz. Veya ortanca ağaç kakanını gene zeytinlerin gövdelerinde daha fazla görürüz. Ama küçük ağaç kakanı daha küçük ağaçlarda, dallarda, dalların ucunda, ince dallarda görebiliyoruz. Bu güzel bir tanım. Bu da zaten kuş tanımının dört ana prensibinden ya da maddesinden birini böylece ele aldık. Neydi? Biri renk ve desen, öbürü boy. Üçüncüsü de davranış. Dördüncüsü de habitat. Bu üçüncüsünden küçük ağaç kadını da tanımlamış olduk.
0: Evet, zaman zaman hatırlatıyorsun bu dört tanımlamayı. İyi ki tekrar söyledin. Ağaç kakan bölümümüzde vardı diye hatırlıyorum. Artık 57. 56. bölümde olduğumuz için. Ama bir tekrar üstünden geçeriz belki. Çünkü çok eğlenceli bir kuş bence. Saatlerce konuşabiliriz sanki. Ebabil gibi, yelkovan gibi. Senin de favori kuşlarındandır diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü bölümümüze geçelim. Bugün gökyüzüne biraz farklı bakacağız. Çünkü kuşların uçmasını sağlayan şey sadece kanatları değil, kuyrukları da en az kanatlar kadar önemli. Kimi zaman bir direksiyon, kimi zaman fren, kimi zaman da ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor aslında kuyruk diyebiliriz. Bugün konumuz kuşların kuyrukları. Yine çok enteresan, eğlenceli bir bölüm bizi bekliyor.
1: Evet, hadi başlayalım o zaman.
0: Başlayalım. İlk olarak sana kuyruğu neredeyse görünmeyen kuşlarla başlamak istiyorum. Batağan gibi bazı kuşlarda kuyruk neden neredeyse yok olmuş gibi görünüyor Kerem. Neden daha kısa ya da belirsiz bir kuyrukla yaşamayı tercih ediyor bu kuşlar? Kuyruksuz kuşları konuşalım ilk.
1: Tamam. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Kuyruk omurganın son kemiklerinden oluşan son kısmı yani 5-6 tane kemiğinden oluşan kısmına kuyruk diyoruz. Bizde de kuyruk var. İnsanların da kuyruğu var ama bizimki kıvrılmış içeriye saklanmış. Onun için adı kuyruk sokumu olmuş. Yine bütün primatların ve diğer memelilerin de uzun kuyruğu var. Kuşların da kuyruğu var. Yani aslında herhalde tahmin ediyorum bütün kuşların kemik olarak kuyruğu var. Ama batanlara gelirsek bahsettiğimiz şey o kuyruğun ucundan çıkan kalın tüyler. Yani bunu bir ayrımını yapalım. Evet batanlar çok ilginç bir familya. Gerçekten kuşların kuyruğu yok. Yani yok denecek kadar az. Eminim kuyruğun ucundan bazı tüyler çıkıyor. Kuyruğu çıplak değil. Ama zaten görünmüyor ve çıkan tüylerinde ve diğer tüylerden farkı yok. Onun için kuyruğu yok diyebiliriz. Bizim gruptaki kuşların arasındaki en bildiğim tek grup örnek batağanlar. Küçük batağan, kulaklı batağan, kara boyunlu batağan, bahri ve kızıl boyunlu batağan. Türkiye'de 5 türü var. Hiçbirinin kuyruğu yok.
0: Türkiye'de kuyruksuz kuşlar deyince direkt batağanlar gelsin o zaman gözümüzün önüne.
1: Direkt onu diyebiliriz. Niye kuyrukları yok? Çünkü uçarken hantal hayvanlar çok büyük ve hantal ayakları var. Ayaklar arkada. Uçarken denge kurmaları gerektiren ince bir zarif hareketlerde bulunmuyorlar. Sadece bir gölden bir yere, genellikle de gece uçuyorlar. Veya denizde belli yerlerde kısa mesafeleri göç ediyorlar. Onun için kuyruk ihtiyacı olmamış. Boyunları ve ayaklarıyla gövdelerini dengeliyorlar. Kanatlarıyla da havada kalıyorlar. Bir şekilde uçuşlarını kuyruk dengesi olmadan başarıyla yapabiliyorlar.
0: Bazı kuşlarda ise tam tersi söz konusu Kerem. Kuyruk adeta sahnenin yıldızı. Mesela saksağın değil mi? Uzun kuyruğu ne işe yarıyor saksağının?
1: Saksağın uzun kuyruğunun bence birkaç fonksiyonu var. Tabii ki manevra açısından çok önemli. Yani böyle uzun kuyruklu kuşlar bir anda sağa sola dönmede daha becerikliler. Ama kapalı olarak olan kuyruk da kuşun hareketlerini, tavrını belirliyor. Saksan siyah beyaz renkli bir kuş. Özellikle kışın soğuk yerlerde bulunan saksanlar herhalde karlı bölgelerde çok fazla dikkat çekmeden kamufle olabiliyorlar siyah beyaz oldukları için dinlenirken. Ama hareket ettiklerinde de saksanın kuyruğu devamlı yukarı aşağı oynuyor. Kuyruğunu açıyor, kapatıyor. Sosyal davranışlarında veya düşman veya dost diğer hayvan türleriyle beraber etkileşimlerinde kuyruk bence çok önemli bir rol oynuyor. Belki kendi aralarında da kuyruklarıyla dişiler ve erkekler kur davranışında bulunuyorlar. Çok çeşitli fonksiyonları olduğunu düşünüyorum. Yani benim de uzun bir kuyruğum olsa ben de onda değişik şeyler yapmayı denerdim herhalde.
0: Ben de kesinlikle. Çok estetik, çok güzel duruyor bir de. Şekilleri de kuşların yaşam tarzına göre değişiyor. Örneğin kırlangıçların çatallı kuyruğu neden böyle evrimleşmiş olabilir mesela? Ya da çatallı kuyruk hızlı ve çevik uçuşta nasıl bir avantaj sağlıyor gibi sorularım var sana.
1: Evet, dediğim gibi kırlangıçlar ve kırlangıç benzeri havada çok fazla vakit geçiren ve havada manevra yapan kuşlar. Bazıları mesela çaylaklar var, sonra sumrular var. Onların da diğer adı deniz kırlangıçları. Onlar da havada hızlı manevra yapan türler. Bu tip hızlı uçan, sivri ve uzun kanatlı kuşların kuyrukları da çatallı. Yani şu anlama geliyor, kuyrukların dış telekleri uzun, orta veya kenar telekleri ise biraz daha kısa oluyor. Kuyruğunu açtığı zaman sanki böyle bir uçurtmanın şeklini alıyor, bir üçgen oluşturuyor. Bu kırlangıç için çok kritik çünkü kırlangıçlar havada uçarken besleniyorlar. Havacıl böcekleri avlıyorlar ve bu sırada uzun süre süzülmeleri ve gerçekten çok ani manevralar yapmaları gerekiyor. Havada gördükleri böcekleri kapabilmek için ve bu kuyruk onlar için elzem. Kuyruksuz bu hareketi yapamazlar.
0: Programımızın başında aç kakanlardan bahsetmiştik. Şimdi onların kuyrukları da çok ilgi çekici ve aslında kuyruklarını araç gibi kullanıyorlar diyebiliriz, değil mi? Bir de araç gibi kullananlara geçelim istersen.
1: Evet, orada kuyruk gerçekten çok güzel anlatmışsın. Ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor demişsin. Çünkü hepimiz biliyoruz, fotoğraf çekerken de üç ayak kullanırız, tripod kullanırız. Ağaç kakanlarında üç ayağa ihtiyacı var. Ağaçlarda iyi destek alıp bu gagalama işlemlerini, gagalama hareketini yapabilmeleri için. Bunun için ağaç kakan kuyruğunu biraz tasvir edeyim. Tabii ki çok sert ve çok kalın. Özellikle orta tüyleri kalın. Bir de kuyrukta farklı sayıda telekler var. Genellikle 12 telekten oluşuyor kuşların kuyruğu. Ve bu 12 telek de bir arada birleşerek sert bir kuvvet oluşturuyor. Yani sert tüyler bir araya geliyor, daha da sert bir yapıya oluşuyor. Şey gibi hayal edebilirsiniz. Böyle meşrubat içmek için kullanılan pipetlerden bir tanesini alırsın. Belki çok sert olmayabilir ama 3-5 pipeti bir araya bantlarsan gayet sert bir yapı oluşabilir. Onun gibi ağaç yıkanların da çok şey, sert ve kılımsı tüyleri var. Uçuşta çok işe yarıyor ama fazla bir işe yaramıyor. Ama gene uçuşta da kullanıyorlar sonuçta hafif güzel bir malzeme tüy. Tabii ki öncelik onların gövdelerini desteklemesi, üçüncü ayak görmesi. Ağaç yıkan gerçekten tüyleri böyle. Öyle bir ağaç bakana eğer bir gün denk gelirsen mutlaka kuyruk tüylerini incele.
0: Ağaç kakan gibi başka türler de var ama değil mi? Araç gibi kullanın aslında kuyruklarını.
1: Güzel bir soru, düşünüyorum. Herhalde aslanlar en fazla böyle araç gibi kullanan, yani kanatlarını mesela tokat atmak için kullanan hayvanlar var. Veya ses çıkarmak için olan hayvanlar var. Kanatlarını şaklatanlar var ama aslanların dışında kuyruğunu böyle bu şekilde mesela bir yerden bir şey çıkarmak için kullanan hiç duymadım.
0: Ya da ayaklarıyla aslında ağaca tutundukları için bana öyle geldi. Mesela sıvacıyı galiba Belgrad'da çok hep ağacın üstünde görüyorum. O yüzden birden hani onlar mı
1: Evet.
0: dedim ama yok, ayakları aslında çok
1: Evet,
0: sağlam olduğu
1: sıvacının
0: için.
1: sadece ayakları güçlü ama kuyruğu çok kısa ve kuyruğunu destek için kullanmıyor. Ve sıvacı bazen onun için baş aşağıda duruyor.
0: Doğru, havada hatta şey kuyruğu değil mi?
1: Evet, yani kısacık ve kısa ve arada sırada dik tuttuğu bir kuyruğu var sıvacının, evet.
0: O zaman işin sayısal tarafına biraz geçelim. Çünkü yani kuşların kuyruklarında genelde kaç tüy var Kerem? Önce onu bir sormak istiyorum.
1: Evet, demin ağzımdan kaçırdım bu güzel sorunun cevabını aslında. 12 tane tüy var. Bu çok ilginç. Niye 12 var bilmiyorum. Ama 6 tane sağda, 6 tane solda ve ortada 2 tane tüy var. Tabii kuşların kapattığı zaman kuyruklarını bütün şeyler üst üste geliyor, tüyler. Ve ya orta sağ ya da orta sol telek en üstte kalıyor. Şimdi telek diyorum, tüy diyorum. Açıklayayım hemen. Telekler daha kalemsi olan uzun kuş tüylerine telek diyoruz. Ve telekler kuyrukta ve kanatta oluyor. Onun için kanat telekleri var, bir de kuyruk telekleri var. Dediğim gibi 12 tane genelde oluyor ama istisnalar da var çok ilginç bir şekilde. Mesela kamış birbirinin sadece 10 tüyü var ve diğer bütün ötücülerin 12 tüyü varken kamış birbirinin kuyruğunda 10 tane telek var. Bu çok ilginç. Karabatak'ta da, karabataklilerde de genellikle 12 tüy var gene. Yani dediğim gibi kamış bülbülü gibi serçeye benzeyen küçücük bir kuşta da 12 telek var. Yani 10 telek var da diğer bütün serçe gibi tüylerde 12 telek var. Ama karabatak gibi iri hayvanlarda da 12 telek var ama hatırlamıyorum. Ve tepeli ya da büyük karabatakta 14 telek var. Öyle bir istisna da var orada. Ama 12 sayısı genellikle standart.
0: Bu kuyruk tüy sayısı uçuş biçimine etkili olabilir mi peki?
1: Hiç bilmiyorum, yani o artma veya eksilme bu evrimsel süreç içinde nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı ya da rastgele bir mutasyon mu bilmiyorum. İlginç bir konu yani. Niye bazılarında 10 veya 14 tane var bilmiyorum ama çift olmak zorunda, yani tek tüy olan bir kuş yok. Hep böyle çift sayıda var. Bazı insanlar kanabilir, yani mesela tel kuyruklu çok uzun tüylü kuşlar var. Cennet kuşlarının bazıları öyle ve Güney Amerika'da Şili bölgesinde bir tane uzun kuyruklu baştan karaya benzeyen bir tür var. İğne kuyruklulardan. Onun da tek bir tüy varmış gibi gözüküyor. Ama yakından baktığınızda o tek tüy, telek, çok uzun olan kuyruk teleği. Onun dışında bir sürü küçük kuyruk teleği var. Gene sayıları topladığında 12 tane çıkıyor.
0: Peki bazen hani diğer kuşlarla ya da diğer canlılarla kavga ediyor oluyorlar, hayatta kalma savaşı veriyorlar ve kurtuluyorlar ya, hani orada bazen tüyleri yolunmuş oluyor. O bir sıkıntı yaratır mı uçmaları için, yani kuyruk tüyleri özellikle? Diyelim hani 12 değil de 7 tüy kaldı. Sonrasında da çıkıyor mu bir de gibi sorularım oluştu şimdi.
1: Tabii hepsinde çıkıyor. Yani kuşların bütün tüyleri bir şekilde çıkıyor. Kuyruk teleklerinin eksik olması ama manevrada ciddi sıkıntı yaratıyor. Kuşların biliyorsun tüy dökümü diye bir olayları var. Onda biraz bahsetmiştik. Orada bazen tüm tüylerini kaybeden kuşlar da oluyor. Ben hep gözlüyorum. Böyle hayvanlara da rast geliyoruz arada doğada. Tüyleri eksik olan birçok kuş 4-5 tane kanat teleği, 1-2 tane kuyruk teleği de olsa uçabiliyorlar. Yani o konuda çok çırpınıyorlar ama gene havada asılı kalabiliyorlar yani. Havaya yükselmeyi başarıyorlar. Çok güçlü yapıları var kuşların. Ve bir şekilde eksik tüyleri olsa da hayatta kalmak üzere ne evrimleşmişler. En fazla bu eksik tüyü ben herhalde güvercinlerde veya kumrularda ve bazı ötücü, uzun kuyruklu bazı ötücülerde görüyorum. Kara tavuk falan gibi. Çünkü genelde arkadan bir tilki, sansar, atmaca veya kerkeniz gibi bir yırtıcı kuş geliyor. Son anda kuş kendisini kurtarıyor fakat bir kertenkele nasıl kuyruğunu kaybeder? Onlar da birkaç kuyruk teleğinden oluyorlar. Sonra bu gene geri çıkıyor. Sen yakın zamanda gördün mü kuyruk teleği eskisi olan kuş? Hatırlıyor musun?
0: Martılarda görüyorum, kargalarda görüyorum sanki. Onlar da çok dalaştıkları için.
1: Evet, doğru. Martı ve kargalara dikkat etmek lazım gerçekten. Eksik telekli kuş var mı? Bundan sonra şey diyelim. Gördüğünüz kuşların kuyruk teleklerini sayın. Bakalım 12 çıkacak mı diye. Tabii bu bir şaka ama güzel fotoğraf çekerseniz saymaya üşenmeyin. İlginç bir sayı yani. 12 dışında görenler de bize fotoğraf atsınlar.
0: Evet, güzel bir ödev oldu bu. Sen biraz hızı ve manevradan söz ettin. Ona geçmek istiyorum. Atmaca mesela av sırasında kuyruğunu nasıl kullanıyor? Kuyruk gerçekten bir direksiyon gibi çalışabilir mi?
1: Direksiyon gibi demeyeyim. Belki şey diyebiliriz, dümen gibi diyebiliriz. Gerçekten dümen mantığı var. Bir gemi veya bir tekne hızlı bir şekilde yol aldığında, dümeni sağa veya sola kıvırdığında hemen aracın yönü değişiyor sağa veya sola. Tekneden bahsederken su akımını ona göre düzenliyor altta ve değişik kuvvetler oluşuyor ve teknenin arka tarafını sağa veya sola çeviriyor. Böylece teknenin yönü değişiyor. Aynı şey kuşlar için de geçerli. Şimdi biraz insanlar şey gibi düşünebilir. Böyle veya aşağı doğru kıvrılıyor kuyruk. Hayır, kuşlar çok ustaca o kuyruğu bir yelpaze gibi açıyorlar ve normalde kapalı duran, çünkü hava direnci oluşturmada kuşun çok hızlı uçmasına yardımcı olan kuyruk arkada açıldığında bir fren mekanizması görüyor ve kuşu yavaşlatıyor. Ama onun dışında kuş onu kuyruğun ekseninde sağa sola doğru da çevirebiliyor. Onun üstüne sağa veya aşağı veya yukarı doğru da kaldırıp indirebiliyor. Yani son derece usta kuyruklar var. Bunun en yavaş uçan kuşlarda en keyifle izlediğim türler yılan kartalı, arı şahini ve özellikle karaçaylaktır. Onlar çok güzel bunu yaparlar. Biraz da iri kuşlar olduğu için bu ani hareketleri biz algılayabiliriz. Çünkü nispeten yavaş yaparlar. Ama bu işin gerçekten kralı atmaca. Çünkü atmacanın gerçekten çok iyi bir dümene ihtiyacı var. Şimdi şöyle anlatayım. Atmacanın bir serçe yakalaması çok karışık bir iş. Öyle bir serçeyi gördüm, ben onun peşinden koştum. Serçe de keriz olmadığı için dümdüz bir hatta uçmayacak. Ne yapacak? Sağa sapacak, sola sapacak. Bir çalının arkasına girecek. Mümkün olduğu kadar bir köpekten kaçan tavşan gibi ya da bir tazıdan kaçan tavşan gibi manevra yaparak düşmanından kurtulmaya çalışacak. İşte o manevralar sıkıntı. Çünkü atmacanın hızlı olması demek kuşu yakalayabilmesi için. O bir hız alarak kanatlarını çırpıp kuyruğunu kapatıyor ve çok hızlı bir şekilde kuşa dalıyor. Ama yakalayabilmesi için o son manevra çok kritik. O manevrayı yapmazsa kuş sağa sapar. Bir yabancı domuzu gibi düşünebilirsin. Hiç bilmiyorum duydun mu? Yaban domuzu saldırısına uğrayan doğa severleri ne yaptığını. Yaz aklında kalsın, kulağında küpe olsun. Bir gün sana yaban
0: Ha,
1: domuzu
0: doğru
1: saldırırsa
0: biliyorum. Şey yapacağım.
1: son
0: U
1: anda sağa
0: dönüşü falan.
1: kaçacak. Yok.
0: Evet.
1: Son anda sağa veya sola sapacaksın. Çünkü o böyle dümdüz gelecek sana. Ve sen o zaman o şekilde sıyrılabilirsin. Çünkü gerçekten yaban domuzu insana çok zarar verebilir. İnsan öldüren yaban domuzları vakaları da var. Bunun gibi biraz atmacanın da o manevrayı yapması çok kritik o açıdan. Yaban domuzu gibi değil, o manevrayı yapması lazım. O anda tek silahı var, kanat değil bu, kuyruk. Onu kuyrukla yapabiliyor. Çünkü çok hızlı aldığı zaman kanat evet biraz etkili ama asıl mesele kuyruk. Kuyruk da bu işi yapıyor.
0: Kanat demişken son soruma geçmek istiyorum. Bir kuşun kuyruğu gerçekten ikinci bir kanat gibi davranabilir mi? Yani özellikle burada sakallı akbaba örneğine sormak isterim sana.
1: Evet, sakallı akbaba çok ilginç bir tür. Diğer akbabaların ve yırtıcı kuşların arasında çok fazla lineer süzülme yapıyor. Bu ne demek? Düz bir hatta yükseklik kazanmak için de kendi ilerlemek istediği rota üzerinde hareket etmek için de dönerek, yükselerek değil, kanat çırparak değil, düz bir hatta süzülerek ilerliyor. Tüm diğer akbabalar döne döne yükselirler, hava akımlarını yakalarlar, kanatlarını açarlar. Şimdi sakallı akbaba çok daha farklı. Çünkü sakallı akbaba alçaktan ayrıntılı olarak yeri taramaya çalışıyor. Ne arıyor? Ölü hayvanlardan geriye kalan kemikleri arıyor. Onun için bu leş arama gibi değil. Bunun için de çok uzun süre dağ yamaçlarında süzülerek geçiriyor. Çok da uzun bir kuyruğu var. Akbabaların hatta yırtıcı kuşların arasında en uzun kuyruklu hayvanlardan biri. Kuyruğuyla beraber boyu diğer akbabalardan da uzun. 115 santim, 120 santimi buluyor boyu. Diğer akbabaların boyu 95-100 santimde kalıyor. Bu boy da gaga ucundan kuyruğa kadar. Yani akbabaların ne kadar uzun olduğunu da hayal edebilirsiniz. Diğerlerinden daha nispeten küçük, 5-6 kiloluk bir hayvan. Fakat kuyruğuyla beraber diğerlerinden daha uzun boylu bir hayvan oluyor. Bu kuyruk yarı açık şekilde ve hafif aşağıya bastırılmış şekilde tutuluyor. Ve bu aslında ve kama şeklinde kuyruğu. Çok ilginç. Biraz kuzgunun kuyruğu gibi. Kuşun biraz daha yukarı doğru kalkmasının ve kuşun kanat yüzey alanına destek olarak kaldırma kuvvetini artırmak için kullanıyor kuyruğunu. Çok fazla oynatmıyor. Dümen gibi de kullanmıyor. Sabit bir şekilde hafif böyle 10-20 derece açılı bir şekilde aşağıda tutuyor. Kuş süzülürken kuyruğu da ekstra bir kaldırma gücü oluşturuyor. Çok ilginç bir yapı bu. Biraz değişik savaş uçaklarına benziyor diyebilirim yani sakallı akbabayı. Zaten aslında tam tersi herhalde geçerli. Bütün bu uçak teknolojilerine bakarken kuşları örnek almışlar. Bu hayvanlar nasıl uçuyor, nasıl süzülüyor, nasıl kanat çırpıyor bunları incelemişler, oradan çıkarmışlar.
0: Uçak, hızlı tren, metro, evet hepsi diyebiliriz
1: Evet.
0: sanki.
1: Hızlı trende de biliyorsun değil mi? Motivasyon kaynakları bizim sevgili kuşumuz Yalı Çapkını.
0: Evet.
1: Evet, o da çok ilginç. Bu programda kullandığımız üç seslerinden Küçük Aşk Akan'ın Kerem Ali Boyra İstanbul'da, Küçük Batağan'ı Enes Kasapoğlu Konya'da, Saksağan'ı Kenan Çağlayan Kaya Ankara'da, Kır Kırlangıcı'nı Ensar Ertekin Bursa'da, Atmaca'yı Dursun Bal Konya'da, Sakallak Baba'yı Fernando Del Valle İspanya'da kaydettiler. eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim bence. Bu hafta kuşların kuyruklarını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz. Kuş kuyruklarına bakmaya devam edin.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: durumu.
1: İstanbul'da yerel yağış görülebilir. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da hava çoğu saat bulutlu. Bursa 26, Balıkesir 28 derece. İç Anadolu'da Ankara'da sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 22 derece. Kayseri 24 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. İzmir 28, Bodrum 29 derece. Akdeniz geneli biraz bulutlu. Antalya 27, Hatay 29 derece. Karadeniz genelinde sağanak yağış geçişi bekleniyor. Samsun 21, Trabzon 20 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan hattında kuvvetli yağış geçişi bekleniyor. Erzurum 17, Malatya 24 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 4.
3: Mutlu geceler. 4 bülteniyle karşınızdayız. Futboldaki gelişmeler gündemin üst sıralarını süslemeye devam ediyor. Galatasaray Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluk Rams Park'ta kazanıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve daha birçok şehrin yanı sıra yurt dışındaki Galatasaraylılar da son düdükle beraber sokaklara döküldü.
4: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Rams Park'ta Antalya Spor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar bitime bir hafta kala zaferini ilan etti. Maçta iki kez geriye düşen Sarı Kırmızılıların gollerinin ikisini Osimhen, diğerlerini Lemina ve Kaan Ayhan attı. 4 şampiyonlukla Fatih Terim'i yakalayan teknik direktör Okan Buruk'un hedefi rekoru kırmak.
5: En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede. Tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
4: O anlarda gelenekselleşen kutlama başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sarı Kırmızılıları kutladı. Sosyal medya hesabından üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Rams Park'ta son düdüğün çalmasıyla İstanbul'daki Galatasaraylılar Taksim'e akın etti. Yurdun dört bir yanındaki Sarı Kırmızılılar meydanlarda toplandı. Marşlar söylendi, meşaleler yakıldı. Başkent Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde 26. şampiyonluğu kutlandı. Yurt dışındaki Galatasaraylılar da sokaktaydı. Azerbaycan'da Bakü, Almanya'da Berlin, İsveç'te Stockholm, Belçika'da Brüksel kutlamaların merkezi oldu. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu kazandığı sezonu gelecek hafta Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazla olduğunu vurguladı. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar ve ekonomik zorlukların Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirdiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını, krizleri yönetme kapasitesinde de zafiyet yaşayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Next TRT 2026 etkinliğinde konuştu. Gençlerle bir araya gelen Duran, teknolojinin toplumları yönlendiren yapılara dönüştüğüne dikkat çekti. Duran'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı.
6: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT tarafından düzenlenen Next TRT 2026 etkinliğine katıldı. Duran gençlere yaptığı konuşmada teknolojinin toplumları yönlendiren yapılara dönüştüğüne dikkat çekti. Dünyanın geleceğinde teknolojinin rol oynayacağını söyledi.
7: Peki bugünün dünyasında söylemleri kimler belirleyecek? Teknoloji şirketleri mi? Bizim dijitalle olan karşılaşmamız, yeni dünya ile olan karşılaşmamız birçok tavrı almayı, birçok konuda bu tavrın sonucunda eyleme geçmeyi de gerektiriyor. Bu akıntı içerisinde kaybolan, nereye gittiğini bilemediğimiz algoritmalarla bir o yana bir bu yana savrulduğumuz bir yerde olmamalıyız. Türkiye gibi orta büyüklükte olan, görülen ama dünyaya söyleyecek sözü olan, verecek mesajı olan ülkelerin burada öne çıkarak dünyanın geleceğine dair söz söylemesi gerekiyor.
6: Duran'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı. İsrail'e gösterilen tepkinin büyümesi gerektiğini söyledi.
7: Gazze'de yaşananlar iki tane şey gösterdi bize. Bir tanesi bu değerler etrafında dünya siyasetinin gittiğini söyleyenlerin yalancılığını, bazı ülkeler söz konusu olduğunda her şeyi nasıl kenara bıraktıklarını bize gösteren ve çıplak bir şekilde gördüğümüz bir gerçeklikti. Ama ikinci tarafı var ki Gazze soykırım sırasında gördüğümüz, bugün ABD'de Filistin sempatisi İsrail sempatisinin üstüne çıkmış durumda. Ve Avrupa toplumlarında en fazla İsrail'e müzahir olması gereken toplumlardaki tepkiyi hepimiz gördük. Değişik toplumlardaki bu ortak tepkinin geldiği yer insanlığın haksızlığa karşı bir haykırışıdır. Bunu büyütmemiz gerekiyor.
3: İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosundan iki aktivistin serbest bırakılacağı açıklandı. Açıklama İnsan Hakları ve Hukuk Örgütü Adalah'tan geldi. Açıklamada İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkililerinin somut filosu aktivistleri Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin serbest bırakılmak üzere İsrail Göçmen Bürosu'na teslim edileceği bilgisi yer aldı. Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin İsrail'den önümüzdeki günlerde sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtiliyor. İki aktivist İsrail tarafından bir haftadan fazla süredir gözaltında tutuluyordu. Yapılan açıklamada aktivistlerin İtalyan bayraklı bir gemiden kaçırıldıklarına da dikkat çekildi. İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi. Etkinlik alanı son gün vatandaşların ziyaretine de açıldı. Fuarda milli teknoloji hamlesinin vitrini olan standlar yoğun ilgi gördü. Türkiye'de geliştirilen ürünleri görmek isteyenler de uzun kuyruklar oluşturdu.
8: Kalabalık her geçen saat arttı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin olduğu standların önünde kuyruk oluştu. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin vitrini de olan SAHA 2026'ya son gününde de yoğun ilgi vardı.
9: Ben çok beğendim açıkçası. Çocuklarımla birlikte geldim. Çok meraklılar, çok seviyorlar. Büyülendik diyebilirim. Gurur duyduk ülkemizde.
10: Ailecek buraya gelmek hayalimizdi her zaman. Bu kadar güzel ürünleri, ülkemizin yaptığı ürünleri görmek çok hoş bir fuar oldu.
8: Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk 4 gün tanıtımlar gerçekleştirildi. İşbirliği anlaşmaları imzalandı. Askeri heyetler, mühendisler, uzmanlar fikir alışverişinde bulundu. Kapanıştaysa etkinlik alanı ziyarete açıldı. Her zaman olduğu gibi Kızıl Elmas Havaş Uçağı fuarın gözdelerindendi. Elektronik harp ve savunma sistemleri de dikkat çekti.
11: Son iki sistemimizde koordinat aldatma yeteneğini de ön plana çıkarmaya başladı. Koordinat aldatmayla özellikle biz çok uzak mesafelerden atılan hedef uçakların konum bulma servislerini aldatıyoruz. Hedef uçak bulunduğu konumdan kendisini farklı bir noktada zannediyor ve dolayısıyla gittiği güzergahtan sapıp başka bir yere kanalize oluyor. Dolayısıyla görevini yerine getirmiyor.
8: Kaan, savaş uçağına monte edilen yerli motor sistemleri de tanıtıldı.
10: Arkamızda gördüğünüzde bizim ilk ürünümüz Kaan için geliştirildi. 5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Kendi alanında dünyada tek sayılabilecek eksenel mimaride tasarlanan çok kompakt, çok güçlü bir alt sistem aslında.
8: Fuarı ziyaret edenler uzmanlardan ayrıntılı bilgi alma fırsatı da buldu.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar İstanbul'da bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü ve medya panelinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medyaya yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.
12: Özgür Bey, medya ile ilgili yaklaşımları her daim bizimle ilgili özellikle AK Parti ve kadrolarına dair medyaya müdahalemiz, medyadaki aktörlerle işimize geldiği gibi ilişki kurduğumuz çerçeve olarak yorumladıkları başlığı bugün kendilerinin nasıl imtihan olarak karşılık verdiklerine de bir kez daha şahitlik ettik. Memlekette bir dertleri yok, memlekete dair söyleyecek herhangi bir vizyonları da yok. Gazetecilerimizle karşılarındaki muhatap noktasında buldukları insanlara hakarete varan sözlerle yüklenmeyi ve muhalefet yapmayı tercih ediyorlar. Biz de onları ademe mahkum etmeyi ve vatandaşımızın takdirine yine bırakmayı açıkçası tercih ediyoruz.
3: Muğla Fethiye'de akaryakıt istasyonunda mazot yüklü tanker alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 15 ton mazot yüklü tanker Göcek Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna yanaştı. Boşaltım sırasında da aracın üst kısmından sızan mazot egzoza temas etti, tanker alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Bir otomobil ve motosiklete de sıçradı. Yangın bir saat süren çalışmayla söndürüldü. Motosiklet de tanker tamamen yanarken otomobilin ise ön kısmı zarar gördü. Jandarma ve emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çorum'un Osmancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları bir lokanta ve iki eve zarar verdi. Şans eseri yaralanan olmadı.
8: Yamaçtan kaya parçaları koptu. Hızla yuvarlanan dev kayalar iki ev ve iş yerinin üzerine düştü. Çorum'un Osmancık ilçesindeki olayda şans eseri kimseye zarar gelmedi.
13: Bir anda yerden gümbürtü geldi, deprem oluyor sandık ilk başta. Dışarı çıkacakken bir baktık kayalar düşmüş, tozman zaten hiçbir şekilde gözükmüyordu.
8: Hıdırlık mahallesinde yamaçtan kopan kaya parçaları iki ev ve bir iş yerinin üzerine düştü. Büyük kaya parçaları Fahrettin Allı'nın ve Osman Pat'ın evlerine zarar verdi. Ev sahiplerinin olay sırasında dışarıda olması can kaybını önledi. Göçük altında kalan evlerden biri kullanılmaz hale geldi. Bir ev ve lokantada ise hasar oluştu.
13: Müşteriler dağıldı, masaları falan aldıktan sonra kayanın ortaya kadar geldiğini ve büyük bir hasar verdiğini gördük. Tabii üzüldük bu duruma da. Ama cana gelmedi, mala geldi. Şu anda bu tarafa ve mutfak bölgemize geçemiyoruz. Daha taşlardan çatırdı geldiği için.
8: Belediye ekipleri kaya parçalarını temizledi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik amacıyla bölgedeki bazı ev ve iş yerleri de tahliye edildi. Yeni kaya düşmesi riskine karşı teknik inceleme başlatıldı.
3: Antalya'da yaşayan Suna Ülger, sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak yatırım fonuna para yatırdı. İlk etapta küçük miktarlarda kazanç da sağladı. Ancak parasını çekmek istediğinde işler tersine döndü. Dolandırıcılar hesaplarını ele geçirdiği kadının adına kredi çekti, avans limitlerini de kullanarak 700 bin lirasını aldı.
8: Yapay zeka destekli kazanç vaadiyle ikna edildi. Telefonuna uzaktan erişim sağlayan dolandırıcılar banka hesaplarını ele geçirdi. Antalya'da Suna Ülger sahte yatırım tuzağına inandı, 700 bin lira dolandırıldı.
14: Linkte 11 bin TL yatırarak yapay zeka güvencesiyle ufak ufak işte mutfak masrafınızı kazanmak, minik paralar kazanma yönünde yönlendirici bir bilgiydi. O linki tıklayarak borsa işlemi oluşturuldu. İşte 229 dolar olarak yatırımımla başlandığını gördüm. Önce 10 dolar, sonra 11 dolar, 6 dolar şeklinde paralar ufak ufak kazandırıldı.
8: 60 yaşındaki Ülger sosyal medyada gördüğü link üzerinden bir yatırım fonuna girdiğini düşündü. Dolandırıcılar ilk etapta küçük kazançlar sağlayarak güven kazandı. Suna Ülger'i ekran paylaşımı yapmaya davet etti. Telefona uzaktan erişim sağlayan şüpheliler Ülger'in banka hesapları ve kişisel verilerini ele geçirdi.
14: Onların uzaktan bana desteğiyle telefondaki tüm bilgilerimi kopyeleme yöntemiyle hackleyerek tabir caizse telefonumdaki güvenilir olan hesapların kontrolünü ele geçirdiler. Toplam 700 bin lira dolandırıldım. Kredi çekilerek ve avans limitlerim kullanılarak.
8: Dolandırıcılar Ülger'in yakınlarını da arayarak yatırım önerisinde bulundu. 700 bin lira dolandırılan kadın tüketici hakem heyetine başvurdu, suç duyurusunda bulundu.
3: Kayseri'de bir soyguncu kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçmıştı. O sanık 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Melik Gazi ilçesinde çalıntı forkliftle bir kuyumcunun kepenk ve camlarını kıran kişi 150 gram altın çalmıştı. Hırsız soygunun ardından eşekle de olay yerinden kaçmıştı. Toprağa gömülen altınlar bulundu, soyguncu da tutuklandı. Hakim karşısına çıkan sanık hakkında karar da belli oldu. 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Van Gölü'ne özgü inci kefallerinin zorlu göç yolculuğu sürüyor. Kaçak avcılığın önüne geçebilmek için akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü noktalarda denetimlerde sıklaştırıldı. Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 7 kişiye ise 112 bin lira ceza kesildi.
15: Akıntının tersine doğru yüzüyorlar. Üremek için tatlı su kaynaklarına göç edip yumurtalarını bırakıyorlar. Göç yolculuğu yapan inci kefalleri sıkı tedbirlerle korunuyor. İnci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunu yaşayan endemik bir tür. Her yıl Nisan ayının ortasından Temmuz ayına kadar Van Gölü'nden tatlı sulara göç yolculuğu yapıyorlar. Bu dönemde tersine yüzerek görsel şölen oluşturan inci kefalleri kaçak avlanma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Tarım Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve emniyet birimleri kentin dört bir yanında kaçak avcılara karşı teyakkuzda. Ekipler Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 800 kilogram inci kefali ele geçirdi. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Toplam 122.742 lira ceza uygulandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada denetim ve kontrol faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
3: Noktaladık. Yayınımız Açık Beyin'le devam edecek.
2: Pencerenin NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sura sura.
16: Herkes soru sorabilir.
17: Ne? Nasıl? Niçin?
16: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
18: geçmişe dönmek de lazım.
16: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
18: Bu mesajın etkisi ne olacak?
16: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
2: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. İnsanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
19: Merhaba, merhaba, merhaba. Efendim merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sinan Canan'ın Açık Beyin'in yeni bir bölümünde daha her cumartesi akşamı olduğu gibi NTV ekranlarında sizlerle beraberiz. Şaka maka, yüzdük. Yüze geldik. Evet, bugün 100. bölümümüz. 100 bölümdür tek bir konumuz var. İnsan. Sevgili stüdyo konuklarımızla beraber bu konuyu deştikçe deşiyoruz. Daha yüzeyini kazıyamadık ki biz. İnşallah nice yüzlere dediğimiz bir yüzüncü programla karşınızda olmanın gururunu yaşıyoruz efendim. Sağ olun Mara. Size de bilmiyorum, ekran başındaki sevgili dostlara da belki oluyordur ama size de olmuştu. Böyle bir yüze gelmenin bir gevşekliği oldu mu ya, böyle bir vay be yüze geldik falan. Bugünkü konumuzu da böyle yapalım dedik. Bu yüz falan gibi sayılar, yuvarlak sayılar niye bizim hoşumuza gidiyor? Beynimizde, evrimsel geçmişimizde falan bunun bir sebebi var mı, bir alakası var mı? Mesela ne bileyim işte 100 puan aldı. 100 yıldır bu durumda, hani köfteci 100 yıldır olursa daha lezzetliymiş gibi oluyor. İşte bugün 100. gün, efendim 100 sayı dergi çıkarttık, 100 tane kitap çıkartmış, 100 kitap okumuş, 100. bölüme gelmiş falan dediğimizde böyle bir yüzün bizde gizemli bir tarafı var. 100. bölüm vesilesiyle ben de hiç daha önce derinlemesine düşünmediğim bir konuya biraz düşünme fırsatı buldum. Şimdi stüdyodaki sevgili konuklarımızla beraber hazırsanız bu konu üzerine biraz daha düşüneceğiz efendim.

0: ne oluyor böyle 100 deyince mesela 99 100. Hanımlar iyi bilir onu. Hiç merak ettiniz mi? Niye böyle fiyat etiketleri 99.95? Bir şey 100'e tamamlanınca beynimiz diyor ki oh elhamdülillah tamamı erdik şu an. Arabada saate bakıyorum 11.11. Eve gidiyorum gece 23.23 yani 11.11. Dedim ki Allah'ım sana geliyorum 11'lik bir şey var yani.
1: 7777 plakalı bir aracı gördüğüm zaman onu takip ediyorum.
2: Ben ehliyetim hocam 9. ayın 9'unda 9. sırada ve 9. girişte aldım.
0: Bilmiyorum nice 100 programlara desek mi? Diyelim mi? Diyelim. Nice 100 programlara. Vallahi bak 100. bölümde alkışlar da daha uzun oluyor. Kesin böyle bir gaz oldu. 100 sayısı, herhangi bir şeyin 100 tane olması, 100'e varması bize ne hissettiriyor diye bir sorsam. Hiç böyle konunun biyolojisini, beyinsel tarafını bilmem hiç konuşmadan evvel. Yani ne oluyor böyle 100 deyince mesela 99, 100. Böyle bir tamamlanma hissi var değil mi? Bir tamam olma. Halbuki 100 sayılardan bir sayı Allah aşkına. Yani dışarıda çok da bizim dışımızda umursayan kimse varmış gibi gözükmüyor. Demek ki bizim bu tamamlanma hissetmemizin sebebi bizimle ilgili bir şey. Bizim böyle sayılardan, yuvarlak sayılardan bazı beklentilerimiz var. Bu arada sadece 100 de değil, 50 de fena değil. Mesela 50'li yaşlar. Değil mi? Ne diyorlar? Artık ihtiyarlığın gençliği. Ben oradayım şu anda. 100 ile ilgili ya da böyle yuvarlak sayılarla ilgili var zannediyorum söyleyecek bir şeyler olan. Bir mikrofon alalım size.
3: Merhabalar, ismim Ömer.
0: Ömer hoş geldin.
3: Evet, hoş bulduk, sağ olun. Bu acaba 100 ve işte onun katlarının bizim psikolojimizde bir eşik olarak oluşmasının arkasında onluk sistemi kullanmamızın çok büyük bir payı var mıdır?
0: Tamam, zaten bugün hani konuyu getirmek istediğim önemli yerlerden biri de arkadaş ne var bu onda? Yani biz niye bu onu kullanıyoruz ama niye her zaman da onu kullanmıyoruz? Ona dayanmayan şeyler de var. İşte 12 saatlik günümüz var mesela durup dururken. Araştırmalardan bakıyoruz şimdi yani psikolojik olarak. Yüzün ya da yuvarlak sayıların nöropsikolojisi diyelim buna. Bir kere beynimizde kesinlikle daha hızlı işleniyor. Hani yüz ve katlarını çok kolay algılıyoruz, çok kolay pat diye söylüyoruz. Mesela bir şey tarif ederken bir şeyin fiyatını duydunuz ama tam hatırlamıyorsunuz. Ne diyorsunuz söylerken? 100 küsür lira. Küsür ne demek? Arapça çokluktan getirdiğimiz bir terim. 100 ve biraz daha fazla. Ama 199'a 100 küsür demiyoruz değil mi? 110, 115 falan. 100 küsür. 100 zihnimize çok daha kolay yerleşiyor. Çok daha kolay hatırlıyoruz. Mesela 100'üncüyü, 100 birimlik olanı, tamam olanı çok daha kolay hatırlıyoruz. Aralarda kalanları hatırlamıyoruz. Zihinsel olarak bizim zihnimizin en sevdiği şey kategoriler yapmak. Böyle kutular, sınıflar oluşturmak. Bunun için de 100 ve bunun katları olan sayılar bizim için çok ideal gözüküyor. Yuvarlak sayıları duyunca böyle hissettiğimiz, buradaki alkışların da uzamasına belki sebep olan bir duygu var. O duyguyu yaratan bir kimyasal var. Bizim en meşhur kimyasalımız. Dopamin salgılıyoruz arkadaşlar. 100 deyince dopamin geliyor. Bir tuhaf. Yani eşi dostu mutlu etmek istiyorsanız 100 diye. Yok öyle olmuyor ama bir şey 100'e tamamlanınca beynimiz diyor ki oh elhamdülillah tamamı erdik şu anda. Mis gibi falan diye oraya bir işaret koyuyor. Buna en makul açıklamaları getirenlerden bir tanesi psikolojide Gestalt ya da bütün psikoloji dediğimiz bir alan var. Bizim zihnimizin böyle yapısal bir özelliği var. Boşlukları doldurup resmi tamam görmek istiyor. Resmi tamam görünce de bir rahatlıyor. Mesela vardır ya böyle illüzyonlar, görsel yanılsamalar. İlk bakınca ne olduğunu anlamazsın. Sonra derler ki işte şurasına bak pat diye bir yüz çıkar karşına. Oh dersin rahatladım Allah'a şükür falan. Tanıdığın bir şey görünce tamama erince rahatlayan bir zihnimiz var. Sayılar aleminde de bu 100 özellikle ve 100 gibi yuvarlak sayılar bize böyle bir şey yapıyor. Bunun günlük hayatta çok bildiğiniz bir etkisi de var. Hanımlar iyi bilir onu. Hiç merak ettiniz mi? Niye böyle fiyat etiketleri 99.95? Ama bunun mesela psikolojisinde ne var? Arkadaşlar 99.95 TL ya da dolar olan bir şey 100 bile değil. Tamam olmamış yani. Bak onun altında. Psikolojik olarak 100,05 yazsa lan 100'den de pahalı bu. Şimdi hiç işimize gelmeyecek ve bütün dünyada çok çalışan bir sistem. O tamamlanma, sınıra gelme hissiyatını küçük bir hileyle kandırabildiğimiz bir şey, virgüllü fiyatlar. Halbuki alırken 100 liraymış diyoruz. Ama satın alırken o etiket bizi çok ciddi anlamda yönlendirebiliyor. Mesela diyelim ki şey kullanan var mı? Bu akıllı saatlerde falan adım saydırmalar, telefonlar falan adım sayıyor ya her gün. Mesela belli adım hedefleri konuyor. 9.965 adım hedefi koyan kimse var mı? Saçma olur yani 10.000, 15.000 değil mi? 20.000 böyle hedefler koyuyoruz ki yuvarlak bir sayıya motivasyonumuz çok daha kolay yönlenebiliyor. Bunun çalışmaları da var, birazdan söyleyeceğim. Ama bir taraftan da çok böyle matematiksel olarak iyi çalışan bir beynimiz yok. En azından doğuştan getirdiğimiz öyle değil. Biraz eğitimle sonradan bazılarımız ilerliyor bu işte ama bebekler ve çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar beynin logaritmik çalıştığını gösteriyor. Şimdi logaritmik ne demek? Logaritma onun üstleri cinsinden ifade edilen sayılar ya da kavramlar anlamına geliyor. Mesela biz onun üstlerine daha duyarlıyız. Bebekler için 1 ile 2 arasındaki fark çok büyük, 100 ile 101 arasındaki fark çok küçük. Çünkü logaritmik olarak 100 ile 101 hemen hemen aynı ama 1 ile 2 çok büyük. Dolayısıyla bizim zihnimizde 2'den 1 gidince büyük feryat ediyor ama 100'den 1 düşerse çok fazla feryat etmiyor. Bir kayıp değil, oransal olarak onun kaç katını ilgilendirdiği bizim aslında duygusal olarak daha çok işimize geliyor. Mesela arkadaşlar yüzün en güzel tarafı şu. Yüz çok bir sayı. Ama en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Şimdiye kadar hiç birden yüze kadar sayanınız oldu mu? Saymışsınızdır ya. Birden yüze kadar sayabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yani biraz zaman alıyor ama yani belki bir dakika falan alıyordur. Ama birden yüze kadar bir sürü sayı olmasına rağmen biz bunu sayabiliyoruz. Bine kadar saymayı denediniz mi? Ben denedim. Saçma. Çok sürüyor. Çok sıkıcı. Ama yüze kadar sayabiliyoruz. Bu harika. Onluk sistem. Birazdan soracağım sizce biz niye onluk sistem kullanıyoruz diye. Onun karesi. Yani 10 tane 10 yüz ediyor mesela. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Zaten sayı sistemimiz onluk. Ondan 10 tane yan yana koyunca 100 diye bir rakama geliyoruz ve yüzde diye bir sistem kullanıyoruz. İngilizcesi de enteresan. Percent. O da yüz başına düşen anlamına geliyor aslında terim olarak. İşte cent dolarda işte 100 tane var falan filan diye. Oradan gelen bir hikaye. Mesela yüzdeyi düşününüz. Şimdi onda bir, onda iki, onda üç de yapabilirdik. Ama mesela onda 2,5 yapmak gelince problem çıkardı. Buçuklar giriyor işin içine. Fakat siz sayabildiğiniz 100 kadarlık bir bütün içerisinden 25'i gönül rahatlığıyla 4'te 1 gibi hesaplayabiliyorsunuz. 75, %75, 4'te 3 harika. Ve bunların daha alt bölümlerini paylaştırmak için kullanabiliyorsunuz. O yüzden matematikte, günlük hayatta, ticarette, paylaşımda 100 de adeta bizim standardımız olmuş. Bütün dünyada birçok sayıya çok kolay bölünebildiği için taksimatı kolay. 1'e, 2'ye, 4'e, 5'e, 10'a, 20'ye, 25'e, 50'ye bölebiliyorsunuz. Dolayısıyla pay etmek söz konusu olunca 100 harika bir sayı. Artık birileri 100 dövmesi yapmaya başlayabilir yani burada. Çok övdük 100 sayısını ama arkadaşlar sayının kendisinden marifet yok. Konu dikkat edin bizim ihtiyaçlarımızla alakalı. Bizim saymaya, bizim bölüştürmeye, bizim paylaştırmaya ihtiyacımız var. Bizim tamam hissetmeye ihtiyacımız var ve bunun için de biraz psikolojik, biraz kültürel, biraz antropolojik, biraz da evrimsel bir arka planı var bu işin. Buyurunuz efendim. Bir mikrofon alalım.
2: Yavuz.
0: Yavuz hoş geldin, merhaba.
2: Hoş bulduk hocam. Hocam arkadaşımızın da az önce belirttiği üzere psikolojik eşikten bahsettik. Psikolojik eşik özellikle hani ömürden bahsediyoruz mesela. Hani insan ömrü ortalama 100 yıl deniyor ama 150 yıl olsaydı o zaman psikolojik eşiğimiz yine de değişir miydi hocam?
0: Çok yakında olacak ve muhtemelen psikolojik eşiğimiz çok değişmeden bu olacağı için büyük problemler yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda longevity dedikleri bir alan var. İşte uzun yaşamla uğraşıyorlar. En büyük sorun zaten diyorlar ki bir 20 sene falan daha yaşarsanız 150 göreceksiniz diyorlar. Orada bir problem yok. Fakat sistem hazır mı? Mesela şimdi 70'inde 80'inde bir sürü eşinin dostunun ismini hatırlayamayan insanla uğraşıyoruz. Yani beyin fonksiyonları herkeste değil ama önemli miktarda insanda geri dönüşsüz bir şekilde gerilemeye başlıyor. Daha da fenası belli bir yaştan sonra birçok insan sosyal program gereği artık eve gideyim de ben bir Allah emanetini alayım.

0: yüzü aşmış birisini görünce hemen bir coşasımız geliyor. Değil mi? Var mı ailede böyle? İşte 100 küsur yaşına kadar yaşadı falan. Hep de böyle hani 100 küsur yaşına kadar yaşadı. Yani mesela 85'e kadar yaşasa o kadar büyük haber değil. Ama 100 olunca böyle büyük bir haber oluyor. Tabii ki ben esas ilgilendiğim kısmı biyolojik ve evrimsel bölümü. Biz niye böyle bir şey düşünüyoruz? Yani neden böyle bir şey istiyoruz? Ama bunun bir de tarihsel kısmı var. Roma döneminde başlamış bu onlu sayı sistemi hikayesi. Sonra işte bütün ticaret micaret oradan dünyaya yayıldığı için böyle bir alışkanlık haline gelmiş. Daha sonra da mükemmelliğin bir simgesi olmuş. Mesela %100 başarılı, %100 tamam, parkurun %100'ünü tamamladı, değil mi? Bunların hepsi mükemmelliyetle ve tam olmayla ilişkilendirildiği için yüzlük sistem aynı zamanda bizde işte asırlık çınar falan gibi bir tamamlama haline geliyor. Peki, gelelim zurnanın zırt dediği yere. Acaba bunun biyolojimizle bir alakası var mı? Çok yakından biliyorsunuz ki 10 tane parmağımız var. Ve bu 10 tane parmağımızı saymak için kullanıyor olmamız çok mantıklı. İnsanlar da hep böyle yapmışlar gibi gözüküyor. Bu arada şunu da merak edebilirsiniz. Onlu sayı sistemimiz var da işte niye 12 mesela gündüz 12, 12, 24 saat. Niye 12 ayımız var? Niye 12'li bir sayma sistemiyle bizi lisede çok uğraştırdılar? Arkadaşlar özellikle Maya uygarlığında, Mezopotamya uygarlıklarının önemli bir kısmında böyle yaptığımız gibi saymıyorlarmış. Böyle değilmiş. Şu parmak, baş parmak işaretleyici olarak kullanılıyor ve parmak boğumları sayılıyor. 4 parmakta 3'er boğumdan kaç tane var? 12 tane. Dolayısıyla her iki elinizde 24 tane boğumu saymak için kullanıyorsunuz. Bugün birçok kültürde bu tesbih falan için de kullanılıyor biliyorsunuz şöyle şöyle. Dolayısıyla bu hareket aslında çok daha pratik bir sayma yöntemi olarak insan kültürlerinin çoğunda sayı sistemlerine temel oluşturmuş. Buyurunuz.
1: Demin az önce
0: sizin
1: bahsettik ya.
0: Sizin merak ettiğiniz konu burasıydı.
1: Yüze varınca bir tamamlanma hissi geliyor insana. Yani 99 eksik ama 100 tam. Acaba işte bu eski Babil'de, Mısır'da veya işte Maya uygarlığında da 12'ye gelince insanlar böyle bir dolmuşluk hissi yaşıyorlar mıydı?
0: Bu o şeyde neredeyse kopmayacağı varsa da kopuyordu kıyamet. Hatırla 2012'de Mayalar geliyor gelmekte olan dedikleri için millet nasıl bir coştu? Sığınaklar yaptıranlar oldu, gidenler oldu. Filmleri yapıldı. Şimdi ne oldu? 2012 geçti, hatırlayan var mı? Kıyamet kopuyordu. Benim bayağı eve yığınak yapan arkadaşlarım vardı. Kıyamette yığınak ne işe yarayacaksa onu da bilmiyorum ama neden o 12'lik sistemin bir de sonu 12 ile biten bir yıla tesadüf eden işte bir örüntüsünden dolayı böyle bir takım kehanetler. Ama yani şu da var, mesela Mayalılara göbeklerinden uydurmuşlar demeden önce o tip kadim kültürlerin bazı yaptıkları örüntüsel hesaplamalar var ve bunlar eskiden insanların çok itimat ettikleri ve aynı zamanda hayatlarını planlamak için de kullandıkları bilgilerdi. Ve o bilgiler içerisinde şöyle şeyler vardı. Kıyamet diye bahsedilen şey çoğu zaman insanlarda mecburi bir zihinsel dönüşüme işaret eden bir dönemi simgeliyordu. 2000'lerin başıyla şu aralar arasında bir düşünün bakalım. 2012'den bu tarafa balatayı bir ara sıyırmadık mı sizce? Dünyanın haline bir bakın. Mayalar çok da haksız değiller. Yani belki de bir düşünce sisteminin kıyameti kopmuş olabilir. Kadim bilgiyi değerlendirirken yaptığımız yanlış, biz onu bugünün kafasıyla, işte bugünkü anlayışımıza göre oraya sığdırmaya çalışarak değerlendiriyoruz. Belki de pek öyle değildir. Ben o arkadaşların, yani atalarımızın, özellikle bizim gibi işte dijital televizyonlar, bu kadar meşgaleler, cep telefonlarının olmadığı bir dönemde günlerini ve gecelerini ne kadar derin düşünceyle geçirmiş olabileceklerini tahayyül edince korkmuyor değilim arkadaşlar. Kim bilir neler keşfettiler o insanlar. Gökyüzüne bakarak, doğaya bakarak, kendilerine bakarak o kadar çok zaman harcadılar ki sadece Aristo'nun insan bedeniyle ilgili bulduğu enteresan deneyleri biz hala bugün fizyoloji laboratuvarlarında öğrencilere gösteririz. Aristo yani böyle bir gökten zembille inen bir bilgi almış biri değil bildiğimiz kadarıyla. Kendisini incelemeye ve tabiatı gözlemlemeye çok vakti olan insanlardan biriydi. Biraz da metodik ve akıllıydı. Dolayısıyla o zamanın bilgisini bugün değerlendirirken biraz dikkatli olmak lazım.
2: Motor sesi, ona müzik geliyor. Her kusuru da anında görüyor.
3: Otomobilde otonom sürüşün alt gruplarını oluşturan çok

0: önemli güvenlik önlemleri var.
1: Safvet 3. programında en son modelleri deniyor. Sıfırdan 100'e bugün 18.30'da NTV'de.
2: Hocam Harun.
0: Harun hoş geldin.
2: Suratımıza niye 100 diyoruz? Bir de eskiler tuvaletlere 100 numara derlerdi. Bunu da bir, evet. Bir anlamadım hocam.
0: Enteresan. O konuya ben de bir ara takmıştım. Buraya gelmeden önce bakayım dedim, unuttum. O Fransız kültürüyle alakalı bir şeymiş. Bir kattaki tuvaletleri numaralarken 00 çift 0 numara koymalarından gelen, yani 00 yerine 100 demeyi tercih etmişiz gibi bir şey. Ama çok özür dilerim, kaynağını unuttum. Belki de sevgili İskender Pala'nın bir iki dirhem bir çekirdek kitabında da okumuş olabilirim, emin değilim ama bir yerde böyle bir şey duymuştum. Ama öbürü yani 100'e 100 dememizin sayıyla ilgisi olduğunu çok düşünmüyorum. Eş seslilikle ilgili bir şey olsa gerek ama güzel soru. Başka bir de buradan bir el kaldıran, buyurunuz efendim.
3: Merhaba, Nurcan Ertokan ben.
0: Nurcan,
3: ben
0: hoş geldin
3: de,
0: tekrar.
3: Rakamlarla para kazanan bir insan olarak sürekli, evet, rakam görüyoruz artık finansçılar olarak. Ben onluk sisteminden bahsetti beyefendi. Benim aklıma direkt askerilik sistemi geldi. Yani Meta'nın kurduğu onluk sistem. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı diye. Bu düzen addettiriyor hocam. Yani bu söylediğiniz rakamların hepsi düzen addettiriyor. Bizde de finansçılarda da her sıfırın çok çok önemi var. Yani 10 bin ile 100 bin arasında 90 bin kadar bir, evet, rakam şey yapıyor. O yüzden bizde sıfırlar çok kıymetlidir.
0: Çok kıymetli. Hani solda sıfır değil, sağda sıfır. Değil mi? Onlar kıymetli neticede. Ama ben mesela askerden çok hoşuma giden şey oldu. Anlayabildiğim tek rütbeler, belli bir sayının başı olan insanların durumlarını anlayabilirim. 10 başı, 100 başı. Ama teğmenden sonrası benim için karışıyordu. Mesela zaten çok kısa askerlik yapınca oraları çok fazla öğrenemedik. Aynı sistem bakın orada da geçerli. Bu arada zihinsel matematik yaparken kendinizi hiç izlediniz mi bilmiyorum. Yani bir şeyleri hesap ederken mesela atıyorum 13 ile 75'i çarparsam ne olur gibi bir hikayede hemen yapabildiğiniz kadar olayı onlara, yüzlere falan filan dönüştürmeye çalışıp o grupları toplayıp çıkararak sonra birbirlerine ekleme yöntemiyle bir şey yapıyorsunuz. Yine biraz önce söylediğimiz gibi yüzün zihinsel manipülasyonu çok kolay. Yüz üzerinden düşünmek bize çok daha rahat geliyor. Bizim zihnimizin yapılanmasıyla ilgili bir durum. Başka peki böyle yuvarlak sayılarla ilgili. Bu arada esas soracağım soru şey vardı. Bir de serendipiti ya da tevafuk ya da denk gelme dediğimiz bazı hadiseler genellikle bu tip sayılarla ilişkilendirilir. Mesela ben işte 50 ile ilgili şöyle bir şeyler yaşıyorum. 100 ile ilgili şöyle bir şey. Bazı arkadaşlar 12.8 ile ilgili de yaşayabiliyorlar ama yuvarlak rakamlarla böyle hayatında bir şeyleri denk getiren birileri var mı? Ben mesela bir tane söyleyeyim. Benim hayatımda çok fazla 25 var. Mesela doğum günüm de 25'li bir gün. Ve mesela karşıma çok sıklıkla 25 çıkar. Mesela kitapçıya giderim, kitabı kurcalarken bir sayfa açarım. %80 25. sayfayı yahut 125. sayfayı açarım. Böyle bir şeyler yaşayan var mı? Bir mikrofon rica ederim. İsminiz neydi?
4: Merhaba hocam. Taylan ben.
0: Taylan hoş geldin. Merhabalar.
4: Hoş bulduk. Hocam hayatımdaki bu sayı 7.
0: Güzel.
4: 7'yi bir işte ya da bir durumda gördüğüm zaman işin rahatlığını hissediyorum. Yani benim hayatımdaki rakam 7.
0: Size iyi geliyor 7'yi görmek.
4: Evet.
0: O zaman 7 ile ilgili var bir beklentiniz.
4: Yani doğum günüm 7. O
0: tamam.
4: Bir şekilde
0: bak benim de doğum günüm
4: 25'ti,
0: evet. Bu arada dikkatinizi çekerim. O... Demek ki oradan bir beklenti var, güzel. Başka var mı böyle? Sizi de,
5: merhaba,
0: bir tanıyalım.
5: Sena ben.
0: Bak ne kısmetlisin, iki mikrofon,
5: evet,
0: birden geldi.
5: Evet, iki sayısı desem
0: bak,
5: de bir anda.
0: Bak, gördün mü nasıl demonstrasyon? Harika. İki mi geliyor sana da?
5: Çift sayılar genelde hocam. O da rahatlatıyor beni.
0: Peki çift sayı, senin doğum günde var mı öyle bir şey? Çift sayı
5: 17
0: mı?
5: 17 Eylül benim,
0: yok,
5: doğum günüm.
0: Yok, o da değilmiş.
5: Belki de sen olmayanı arıyorsun. Bir de 09 çok geliyor. 09'da mesela ben tam tersi hissediyorum. Daha kötü olacak her şey. Ama çift sayı geldiği zaman her şey çok güzel, yolunda.
0: Öyle i̇şte oluyor mu peki?
5: Evet.
0: Tövbe
5: yani olsun. Totemlerim oluyor genelde.
0: Sana sorayım
5: bugün
0: o zaman.
5: Bugün çok iyi olacak. Tabii ki hocam, ha, her zaman.
0: Buyurunuz.
6: Benim iki tane sevdiğim var. Biri eşim, biri kızım. Onların haberleşme günü 11-11. Bu şu anlama geliyor.
0: Evet.
6: Yani dua, dilek, hani hayırlı cumalar gibi bir bayram kutlaması gibi. Bizim için 11-11'de bir haberleşme ortamında olmak... Bir şeyi böyle kutsamak ve kutlamak kadar müthiş bir tamamlanmış.
0: Bu arada bunu bekliyordum. 11-11, 22-22 gibi falan rakamlara çok denk gelen birileri var mı aranızda?
6: Evet.
0: Siz. Geliyor musunuz? Sizden alalım.
7: Evet hocam, ben böyle çok denk geliyorum. Telefonu açıyorum 12-12. Evet. 21-21, bir de 9 numara. Bütün oturduğum evler.
0: Ama hep genellikle benzemez. 11-11'e çok rastlamıyorsunuz değil mi?
7: 11-11 evet çok olmayabilir. 17-17, 16-16 saatte. Güzel.
0: Başka? Bak burada bayağı böyle enteresan bir şey gibi bir yere geldik ha. Böyle ne oluyor arkadaşlar? Nümeroloji mi bu? Bunu şimdi çok sevimsiz mekanizmasını anlatacağım da onun yerini yapıyorum.
8: Bizim İslami gelenekte de hocam 40'lar 7'ler denir mesela. Genelde tabii. Tek sayılara daha çok ağırlık
0: verilir. 3'ler 7'ler 40'lar falan üçler, öyle gider. 40 kapı 100 makam 160 menzil falan diye giden böyle bir hikaye var, doğru. Buyurunuz.
9: Merhaba, ben Sertan. Hocam benim de şöyle araç plakaları ve otobüs hat numaraları gibi rakamlara bir takıntım var maalesef. Çocukluktan gelme. Mesela 7777 plakalı bir aracı gördüğüm zaman onu takip ediyorum. Yani peşinden gitmiyorum, yanlış anlaşılmasın.
0: Ardışık sayılı plakalara duyurulur.
9: Arkasında olma ihtiyacı duyuyorum. Bir de çok değişik bir duygu var. O simetrik rakamları işte çeşitli çarpma bölmelere tabi tutuyorum zihnimde.
0: İkiye onlar seni meşgul ediyor yani.
9: Üçte çarpıyorum, evet.
0: Böyle bir arkadaşlar bakın, birincisi stüdyo en az 5-10 arkadaşım konuştu. Hiçbirininki öbürüne benzemiyor, dikkat ettiniz mi? Şimdi sayılarda bir numara olsa hepinizi etkisi altına alan bir sayı bulabilmeliydik bence. Ya da bütün dünyadaki insanların atıyorum %50'sini meşgul eden, böyle bir şey yok. Herkesin takıldığı ayrı bir sayı dizisi var. Ve bu konunun sayılardan çok bizimle ilgili olduğunu ilk işareti. İki, 11-11. Mesela birkaç yılım geçti böyle. Arabada saate bakıyorum 11-11. Eve gidiyorum gece 23-23, yani 11-11. Böyle bir tabela çıkıyor karşıma. Bir yerinde 11-11 var. Sabit tabela ama ben 11-11'e denk geliyorum. Dedim ki Allah'ım sana geliyorum. 11'lik bir şey var yani. Ne hikayeler yazasım geliyor falan filan. Arkadaşlar, algıda seçicilik diye bir konu duydunuz mu? Aslında yapılan birçok deneyde hepsi için değil ama bu tip algıların büyük bir çoğunluğu şöyle çalışıyor. Siz bir kere 11-11 gibi bir sayıya denk geldiniz diyelim. Ya da 7-7-7 neyse o işte sıralı bir rakam. Onu gördüğünüzde beyniniz eğer hasbelkader ona dikkat verir, onunla ilgili ilgi çekici bir şey yaşar ya da zihninde bir düşünce oluşturup lan bu bir işaret olabilir falan gibi bir bağlantı kurarsanız tek gereken şey ikinci karşılaşma. İkinci karşılaşmada da eğer mesela bir saate baktınız, arada belki 50 kere saate bakıyorsunuz, saat 18.04 umurunuzda olmuyor ama bir daha baktığınızda 11.11'i görünce beynin dopamin sistemi diyor ki Sinan bak 11.11'i gördük, gene gördük. 3 kat dopamin, pos. Eğer bir üçüncü sefer daha herhangi bir yerde, arkadaşlar etrafında bir insanın ne kadar çok 11-11 görebileceğini bir düşünsenize. Dijital göstergeler devrindeyiz, sayaçlar var, kompresörler bile rakam döndürüyor. 11-11 her yerde görebilirsiniz ve üçüncü bir kez 11-11 ile karşılaşınca diyorsun ki artık iman ettim. 11-11 ve bizim beynimizde belirginlik ağı diye bir ağ var arkadaşlar. Daha evvel çok bahsetmiştim beyin ağlarından bir. Gezinme ağımız vardı, onu da çok konuşuruz. Default mode, yani böyle hiçbir şey yapmazken zihninizin gezindiği hal. Bir dikkat ağı var. Mesela ben şimdi konuşurken inşallah o aktiftir. Yani ne söyleyeceğimi unutmamak için orada olmam lazım. O bir konuya odaklandığınızda çalışan bir ağ. Bir de gezinme halinden dikkate geçeceğiniz zaman dikkatinizi nereye yönlendireceğinizi belirleyen bir ağ var. O ağın adı belirginlik ağı. Mesela susuzsanız önce suyu siz görüyorsunuz. Yani susuz olmayan biri o suyu görmeyebiliyor ama siz onu görüyorsunuz. Bu belirginlik ağı var ya. 11-11-11'i, 7-7-7-7'yi, çift sayıları, asal sayıları, ortak çarpanları. Onu bunu yakalayan esas arkadaş bu. Yeter ki bir kere zihnimizi kurgulayalım. Bütün dünyada onun işaretlerini görme konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyiz. Dolayısıyla sayıların bize verdiği bu duygulardan fazlaca etkilenip işin bugün bilimsel tarafını en azından biraz bilmiyorsak bunlara çok haddini aşan anlamlar yükleyip çok yanlış kararlara bizi yönlendirecek şeyler yapma ihtimalimiz de var. Arkadaşlar bu karşılaşmaların büyük bir çoğunluğu rastlantısal. Bakın büyük bir çoğunluğu dedim. Hepsi olmayabilir. Ama büyük bir çoğunluğu deneysel olarak bizim algımızla alakalı seçtiğimiz bir şeyler olduğunu çok net gösteriyor. Biliyorum biraz hayatınızın neşesini kaçıracak bir bilgi olabilir. Ne güzel takılıyorduk o arabanın peşine gidiyorduk mesela. Ne güzel çift gelince güzel oluyordu, tek gelince problem çıkıyordu. Ama mesela özellikle Sena Hanım'ın durumunda düşünün. Çiftlerde mi iyiydi, tekte mi problem çıkıyordu? 09'da problem. Şimdi düşünsene ya, hayatının en güzel olayını yaşayacak. Diyelim işte bir beyefendiyle buluşmaya gidiyorsun, atıyorum derim yeni biriyle tanışacaksın. 09 yok yok tövbeler olsun diye geri dönse mesela. Belki de beyaz atlı prens gitti 09 yüzünden yani. Kim bilebilir ki? Buyurunuz.
10: Hocam benim de ilginç. Hanımefendinin İsmet Nadir ben. Tam zıttı. Evet. Ben ehliyetim hocam 9. ayın 9'unda 9. sırada ve 9. girişte aldım. Gerçekten 9 Eylül'de 9. sırada 9. girişimde aldım ehliyetimi. Yani benim işte 9 önemli bir yer var.
0: 9 zaten işte. Sena'ya kötü gelsin, size iyi gelsin diye yapıldı. Ben söyleyeyim, 9'un varlık amacı bu. Buyurunuz.
11: Merhaba, Umut Doğan ben.
0: Umut hoş geldin.
11: Hocam size şey soracağım. Yani o zaman bu algımızla ilgiliyse bu algıyı yönetebilir miyiz peki? Yani 11-11 sayısı bir şey anlam ifade ediyorsa 20-20 sayısının anlam ifade etmesini sağlama yöntemi ne olabilir?
0: Bizim açık beyinde çok vurguladığımız temel bir yaşam prensibi burada çok güzel geçiyor aslında. Çok da şey yapmamak lazım. Yani temel yaşam prensibi bu. Şimdi bir şeylere fazla anlam yüklediğiniz zaman o sizi raydan attırır. İfratla tefrit derler ya. Şimdi bunları hiç dikkate almamak da güzel bir şey değil. Mesela şu güzel bir kafa bana sorarsanız, ben öyle yaşamaya çalışıyorum. Böyle denk gelmeler görünce Sinancığım diyorum. Ne arıyorsun ki gözün bunları görüyor? Mesela eskiler buna, bizim özellikle tasavvuf ehli falan şey dermiş. Sen bir kötülüğü gördüğün zaman bir bak bakalım sende nasıl bir kötülük var ki onu görebildin. Sende kötülük olmasa göremezdin. Buna benziyor. Aslında o denk gelmeler bize dair bir şeyler anlatıyor da orayı telaş etmeden, hemen bir sonuca bağlanmadan, müspet ya da menfi bir senaryo yazmadan önce bir izleme, bir seyretme, bir temaşa nesnesi olarak dikkate almanın ben iyi olabileceğini düşünüyorum. İnsanların bence, yani ben kendi adıma söyleyeyim, hayattaki en büyük problemleri kendilerine bilgileri açısından çok fazla güvenmeleri, deneyimlerini çok gerçek zannetmeleri. Halbuki öyle bir şey yok. Hayat son derece subjektif yaşadığımız ve çok dikkatle izlememiz gereken, ondan devamlı öğrenmek zorunda olduğumuz bir macera. Bu tip senaryolar eğlencelik olarak iyi ama çok fazla ciddiye almaya başladığınızda hep bir problem çıkıyor. Genellikle problemler hiç müspet şeyler olmuyor, hep menfi şeyler oluyor. O yüzden gerçekten inanarak, kalpten söylüyorum, çok da şey yapmamak lazım. Eğer bu konunun fiziğini, matematiğini, zihinsel dinamiklerini falan çalışan bir akademisyen, bir araştırmacı değilseniz, ya bunun mekanizması konusuna da kafayı takmak bu kadar değil ama biliniz ki tek açıklama sizin hissettiğiniz açıklama olmayabilir. Bu da çok da şey yapmamak lazım. Türkçesi zaten. Bir bakalım Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler.
12: Hocam Betül ben. İnsan beyninin öyle ya da böyle yaşadığı şeyi anlamlandırma gibi bir kaygısı var. O anlamlandırma içerisinde tanıdık hikayeleri yakalaması gerekiyor.
0: Aynen öyle.
12: Analitik olarak rakamların değerleri insanın zihninde rahatlatıcı bir etki yarattığı için rakamlarla bunu sağlayabiliyor. Ama ben genel olarak sosyal medya üzerinde de dönen bu tarz şeylerin etkisine giren arkadaşlar için söyleyebileceğim şey, bunun kesinlikle onların zihinlerine uyuşturucu bir etki yarattığını ve gerçeği görmekten alıkoyduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar bir yerden sonra takıntı haline dönüşüyor ve gerçek probleminden uzaklaşıyor. Ben doğru olanın, benim asıl burada yani 11-11'de biri beni düşünüyor mu gibi bir yere varmak ya da işte çok sevdiğim birisi beni arayacak şu anda kesin gibi düşünmek yerine bir aktivasyon eylemine geçilmesi gerektiğinin makul olduğunu düşünüyorum. Eyleme geçmediğimiz, harekete geçmediğimiz hiçbir şey bizi bir sonraki aşamaya taşımayacaktır.
0: Kastamam.
12: O yüzden rakamlar sadece zihinsel olarak taşımış etkisini yaratmanın geçici bir rahatlığını verebilir.
0: Çok güzel bir nokta. Çünkü bakın, anlam arayışı, daha evvel de konuştuk, muhtemelen daha sonra da çok konuşacağız bunu. İnsanın en temel ihtiyaçlarından, su gibi, ekmek gibi ihtiyaçlarından bir tanesi de bulunduğu, içinde bulunduğum şeye bir anlam vermek. Mesela şu anda burada niye olduğunuzu unutsanız paniğe kapılmaz mısınız? Burada olmanızın anlamı olduğu için burada durabiliyorsunuz, bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani bu anlamı kaybettiğin zaman hayat çok kötü ve hayatı yaşayabilmek için bu kadar anlam bulmaya programlı bir zihin bunu sayıda da buluyor, şekilde de buluyor, her tarafta işte bulutlarda buluyor değil mi? Ağaç kabuklarında yüz görüyor. Bunları her yerde yakalamaya programlı bir zihnimiz var bizim. Buradan baktığınızda hani sayılardan ziyade bizimle ilgili bir şey. Biz mesela bu konuları niye konuşuyoruz burada arkadaşlar? Ben matematikçi miyim Allah aşkına? Ne bileyim nöropsikiyatrist miyim? Hayır değilim. Fakat bu konuyu masaya koyduğunuzda kendimizle ilgili ilginç şeyler keşfediyoruz. Demek ki konu benimle alakalı. Mesela ta Aristo, hani düşünürlerin başı kabul edilir Batı medeniyetinde. İnsanın bir şeyi algılayabilmesi için başlangıç, gelişim ve sonu olması gerekir demiş. Giriş, gelişme, sonuç kompozisyon derslerinde anlatmıyorlar mıydı? Hiçbir insicamı olmayan 5000 tane kelimeyi arka arkaya dizip çıktısını versem, size okuttursam aklınızda bir şey kalır mı? Aklımızda kalan şey nedir? Bir insicamı olan, bizi bir yerden bir yere götüren ve bir neticeye bağlanan öyküleri biz hatırlarız. Ve dolayısıyla 100 bizim için bir öyküye bağlanıyorsa kıymetli gelir. 6 tane ya da 8 tane ya da 3 tane uzaylılarım var ya, 3 parmağı. Öyle olsaydık şimdi mesela 6 sayısına, 12 sayısına nice anlamlar atfedecektik. Bu arada kimse şey yapmadı. Mesela niye 1 dakika 60 saniye, niye gün 24 saat, niye 365 gün, arkadaş ne oluyor falan. Buraya hiç itiraz duymadım mesela. Onlu sayı sistemini konuşuyoruz ama biraz önce söylemiştik parmak boğumları falan gibi. Ama konu sadece o değil. Yani bakın mesela seneyi böldüğünüz zaman kabaca dünyanın işte güneş etrafındaki bir turunu kabaca 4 mevsim buluyorsunuz mesela. Bunları mantıklı ve örüntüsel olarak üçerli bölümlere, bugün adına ay dediğimiz şeye bölmek mümkün. Bunların hepsi işte o gece gündüz döngüleriyle falan filan ilgili bir takım içsel döngülere geliyor. Bu arada yeni öğrendim, Fransız devrimi sırasında demişler ki ya bu iş böyle gitmez. Biz günü 10 saat yapalım, hesabı kolay olsun. Vallahi bir isyan daha çıkıyormuş neredeyse. Demişler yedirmeyiz. Gün 24 saattir. Mesela insanlar buna alışmış. Ayın döngüsünün 28 gün olması mesela. Bunların hepsi doğal döngülerin bizim üzerimizdeki etkilerinin sayı sistemlerimize de yansıdığını gösteriyor. Hiçbir şey sebepsiz değil. Hiçbir şey keyfi değil. Ama biz aralara bazı çok tuhaf şeyler katmışız. Mesela aslında gün 24 saat değil. Küsuratı var. Ama yuvarlağı seviyoruz ya, yuvarlayı veriyoruz. Mesela sene 365 gün değil. O yüzden 4 senede bir artık yıl çıkıyor, Şubat ayına bir tane daha ekleyip ona eziyet ediyoruz falan filan. Sırf böyle bildiğimize benzetmeye çalışarak bir şeyler yapıyoruz. İnanın fizikte de bu büyük problem. Hatta bunun en uç noktasını söyleyeyim size. Bilim tarihindeki enteresan tercihlerden biri. Işık hızı biliyorsunuz Einstein'dan beri bildiğimiz kadarıyla evrendeki en üst hız sabiti. Hiçbir şey ışık hızından hızlı gidemez der fizik. Ve ışık hızının sabit olduğunu düşünürüz. Fakat bazı bilimciler diyorlar ki niye sabit olsun? Yani neden sabit bu? Araştırıyorlar. O bilimcilerden bir tanesi araştırırken dünya tarihi boyunca yapılmış ışık hızı ölçümlerine bakıyor. 1940'lı yıllarda Batı laboratuvarlarının birçoğunda ışık hızı düşük bulunuyor mesela normalde. Sonra tekrar yüksek ölçüyorlar ışık hızını. O arada bir 5-10 senelik bir alanda ışık hızı bir düşüyor. Aha diyor buldum. Herhalde diyor burada ışık hızı değişmiş. Sonra gidip İngiliz Birimler İdaresi'nin birimler var ya, onlar birimleri belirleyen bir yer var İngiltere'de. Oranın müdürüyle konuşurken diyor ki ben böyle bir şey gördüm. Adam diyor ki hiç sorma. Hiç diyor açma o konuyu. Bak o zaman diyor ölçüm tekniklerinde bir hata yapan çok ünlü bir laboratuvar yüzünden diğer bütün ölçüm yapan laboratuvarlar oraya çok güvendikleri için ölçümlerini ona benzetmeye çalıştılar diyor. Adam diyor ki ne yani sahtekarlık mı yap? Öyle demeyelim canım diyor. Yani entelektüel olarak bir uyum yakalamaya çalıştılar falan diye açıklamaya çalışıyor. Ama diyor emin ol bundan sonra ışık hızı hiç değişmeyecek diyor. Neden diye soruyor araştırmacı. Çok basit diyor. Çünkü biz artık diyor metreyi ışık hızının kesirleri cinsinden tanımladık. Işık hızı değişse bile metre de değişeceği için ışık hızı sabit kalacak. Arkadaşlar burada bir tuhaflık yok mu? Bizim derdimiz demek ki ışık hızının ne kadar hızlı olduğunu öğrenmek değil. Tutarlılık, anlamlılık, işlevsellik ve işe yararlık. Dolayısıyla İşe sadece bu açıdan baktığımızı unutmayalım. Bilim bile çoğu zaman doğaya böyle bakıyor. Biz modellerimize bilim, doğayı uydurmaya çalışıyoruz. Ama bunun bize bakan bazı tarafları da var. Çok yakında %100 doğal bir ürün aldınız mı? %100 doğal. %100 doğal deyince bize bir şeyler oluyor bu aralar. Organik, Allah'ım gönder gelsin. %100. Mesela saf, %100 ifadeleri. Saf o kadar bizi etkilemiyor ama %100'ü duyduğumuz zaman. Mesela işte bu bitki jelleri falan filan. %100 bitkisel diyor adamız. İçini bir açıyorsun 50 tane bitkiden 50 tane şey var. Ama doğru, %100 bitkisel. Bitkinin her şeyini almış. Bu arada arkadaşlar zehirler de bitkilerden elde ediliyor. Yani %100 bitkisel aslında bize hiçbir şey söylemezken biz bu ifadelere bayılıyoruz. Ortalıkta çok fazla 100 tane izlenmesi gereken film. Mesela pandemi döneminde çok geliyordu bunlar. 100 kitap. İşte ölmeden önce görülecek 100 yer. Ya da görmeden önce ölünecek 100 yer. Onu duydunuz mu? Hiç gidilmemesi gereken yerler varmış yani. Niye mesela ölmeden önce görülecek 92 yer değil? Yine aynı şey. 100 olsun da hepsine gidemesem bile elimde tam bir liste olsun. En azından ben bunları göreyim. 102 yok mudur? İllaki vardır. Ama konu arkadaşlar sayıyla ilgili değil, bizimle ilgili. Ama bir şey daha var. Bence şu anda bizim için daha da önemli. Ve siz ileride, biraz önce dedim ya, tam sayılı hedefler koyduğunuzda ona ulaşma motivasyonunuz fazla oluyor. Dediniz ki bu sene 100 kitap okuyacağım. Kaptırdınız, 100 kitabı bitirdiniz. Nasıl hissedersiniz? Yapın bir taklit. Ben ki şu kadar zamanda falan. Fakat ne oluyor sonra biliyor musunuz? O 100 kitaptan sonra tekrar kitap okumaya başlamak çok zor oluyor. 100 tane okudum ya. Tamam. 10 bin adım attım. Daha ne yapayım yani? Attım işte, halkalar kapandı. Neyse, ibre tavana vurdu. Daha ne yapayım? Tam sayıların bir de böyle bir tarafı var. Tamamlaması çok zevkli ama sonradan insana bir atalet getiriyor. Biz de şimdi 100. programın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi 101 var. Yani umuyorum motivasyonumuz, gazımız kaçmasın. İnşallah aynı iştiyakla, aynı merakla, sizlerin bu destekleriyle buna devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu program, hani ben çok konuşuyorum gerçekten, evet. Ama stüdyodaki konuklarımız sadece sözleriyle değil, tam bölümümüzün konusu olan yüzleriyle de, yüz ifadeleriyle, duygularıyla, buradaki dikkat ve rikkatleriyle gerçekten bu programı beni dönüştürerek bambaşka bir hale getiriyorlar. Ben 100 programın çoğunu yayınından sonra bazılarını birkaç kez izleme imkanı buldum. Çoğunu izledim. Nasıl gözüküyoruz, ne yapıyoruz diye. İnanın ne benim burada deneyimlediğim, ne arkadaşlarımızın burada oturarak deneyimlediği şey değil ekranda gördüğüm şey. Bambaşka bir şey zuhur ediyor. İnşallah bu zuhuratı çok daha iyi yerlere taşıyarak, çok daha verimli ve bereketli hale getirerek, bilmiyorum nice 100 programlara desek mi? Evet. Diyelim mi? Hocam. Diyelim. Nice 100 programlara. İnşallah. Aynı gazla devam etmek üzere. Efendim bu 100. programımızı bitirdik. Bir sonrakinde özellikle hani ya bir görevi bitirdim artık daha ne yapayım falan diyen arkadaşlara da ilham olsun diye. Bence yeni dünyanın en önemli konusu olan dağınık kafalardan bahsedeceğiz. Dağınık kafaların devrine geldik efendim. Şu kafası karışık arkadaşları masaya yatırıp benim gibi olanlara bazı çözüm önerilerimiz olacak. O zamana kadar nice yüzlere görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. Hava durumu. İstanbul'da yerel yağış görülebilir. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da hava çoğu saat bulutlu. Bursa 26, Balıkesir 28 derece. İç Anadolu'da Ankara'da sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 22 derece. Kayseri 24 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. İzmir 28, Bodrum 29 derece. Akdeniz geneli biraz bulutlu. Antalya 27, Hatay 29 derece. Karadeniz genelinde sağanak yağış geçişi bekleniyor. Samsun 21, Trabzon 20 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan hattında kuvvetli yağış geçişi bekleniyor.
1: Mutlu pazarlar, saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Futbolda şampiyonun adı artık belli oldu. Evinde ağırladığı Antalya Spor'u 4 gole geçen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanında sarı kırmızı şampiyonluk coşkusu dalga dalga yayıldı.
2: Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala Galatasaray 26. kez şampiyonluğunu ilan etti. Antalya Spor'u 4-2 mağlup eden Sarı Kırmızılı ekip kendi sahasında taraftarı önünde şampiyonluk kutladı.
3: 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarına büyük bir coşku yaşattı. Sarı Kırmızılı taraftar stadın çevresinde coşkuyla şampiyonluğu kutladı.
2: Son düdükten sonra İstanbul'da stadyum etrafı, Taksim Meydanı, caddeler ve sokaklarda taraftarlar şampiyonluk sevincini yaşadı.
4: Çok mutluyuz, neler söyleyelim. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Küçükken besteyi söylüyorduk, şimdi gerçeğini yaşıyoruz.
5: Çok mutluyuz. Çok mutluyuz.
3: Şampiyon olduk Galatasaray.
6: Çok mutluyuz. Oğlumla ilk şampiyonluğumuz. Bundan sonra da inşallah torunlara kadar hep şampiyon.
7: Üçüncü golden sonra gözyaşlarımı tutamadım. Yani her şey Galatasaray için.
3: Kaç yaşındasın?
7: 16.
3: Kaçıncı şampiyonluk gördün?
7: Ya vallahi artık sayamıyoruz ki.
8: İstanya'dan buraya geldik. Biraz sıkıntılı geçti ama elhamdülillah yine dördüncü şampiyonluğumuzu yaşadık.
5: En büyük din babamam.
2: Şampiyonluk sevinci yurt genelinde de sürdü. Birçok yerde meşaleler yakıldı, konvoylar düzenlendi. Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Siirt ve birçok ilde bayraklarını alan binlerce taraftar şampiyonluğu sevinçle karşıladı.
1: Şimdi futbol coşkusundan dünyayı tedirgin eden virüs tehlikesine geçelim. Hantavirüs kaynaklı 3 kişinin öldüğü gemideki 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getirilecek. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir denildi. 3 kişi de İstanbul'da kendi evlerinde karantinaya alınacak. Londra merkezli denizcilik istihbarat şirketi İran'ın Hark Adası'nda büyük ölçekte bir petrol sızıntısı olduğunu açıkladı. Windward isimli şirketin paylaştığı uydu görüntülerine göre adadan körfez sularına karışan petrolün güneydoğu yönüne ilerlediği görüldü. Şirket sızıntının daha sonra da 20 saatlik bir süre boyunca yapılan 3 uydu gözlemiyle teyit edildiğini belirtti. Yaklaşık 52 kilometre karelik alana yayıldığı da ifade ediliyor sızıntının. Orbital EOS adlı küresel petrol sızıntı izleme hizmeti ise denize 3000 varilden fazla petrolün karışmış olabileceği tahmininde bulundu. Uzmanlara göre sızıntının olası kaynakları arasında denizaltı boru hattı arızası da bulunuyor. Hark Adası'nı Abu Zar petrol sahasına bağlayan hattın uzun süredir bakım sorunları yaşadığı ve geçmişte de sızıntılara neden olduğu hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi çalışmalarıyla devam edelim. İstanbul'da Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefonda görüştü. Sonra da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Erdoğan her iki görüşmede de önemli mesajlar verdi.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Nahyan'la telefonla görüştü. Sonrasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la yaptığı telefon görüşmesinde İran ve ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine verilen desteğin sürdürüleceğini belirtti. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünde de ABD ve İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasının asla istenmediğini söyledi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Irak'taki istikrarın tüm bölge için önemli olduğunu, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu vurguladı. Kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaştırılması için de kararlılık mesajları verdi.
1: İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. Amerikan basınındaki haberlere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetler için bir harekat noktası olarak da kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban.
2: İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı kınayan Iraklı yetkililer sorumlu olarak ABD'yi işaret etti. Amerikalı yetkililerse Washington'ın bu saldırıda yer almadığını savundu. Yerel halk yıllar boyunca bölgede DAEŞ'le mücadele dahil askeri faaliyetlere tanık oldu. Bu nedenle de bölgeden uzak duruyor.
1: Yurt içi gündem başlıkları var sırada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İştirak şirketleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Adliyeye sevk edilen ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de olduğu 7 zanlı sulh ceza hakimliği kararına göre serbest bırakıldı. 22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürdek, CHP lideri Özgür Özel'in Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi kirletmeye çalışmak, sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür, dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlattı.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine iftira siyaseti diyerek yanıt verdi. Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da merak etmeyin, ben Erdoğan'ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar dediği söyleniyor açıklamasını yapmıştı.
11: Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
10: Gürlek, Özel'in süren davalarla ilgili sözleri içinde hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden Özgür Özel'i hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez dedi.
11: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak, en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
10: Gürlek, Özel'e dava açacağını da duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Mitingden mesajlar verdi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalın ve Gökhan Böceğin sözlerini yalanlayan Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği ve soruşturma açılmasına sebep olan iddialarını da tekrarladı.
12: Bir itiraf diye, etkin pişmanlık diye iftiraname ama o kadar yalan yanlış işler var ki 14 yıl önceden icat çıkarmaya, genel başkan değilkenden, şahıslar belediye başkanı değilkenki günlere yalanlar atmaya, mekanı ispatlayamayacağı için attım içeriye gitti demeye bir sürü yalanlara başvuruyorlar.
10: Özgür Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin iddialarına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Rize'de konuştu. Gündeminde Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları da vardı. Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor dedi. Bakan Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerini kayda aldığını öne sürdü. CHP lideri İBB davasına da değindi. Özel, tutuksuz yargılama için çağrı yaptı.
12: Buradaki sorun yargılanmak değildir. Bizim itirazımız soru sorulmasına değil, yargılanmaya değil, tutuklu yargılamaya ve her akşam televizyonlardan yapılan haysiyet cellatlığınadır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. İstanbul'da Savunma Sanayi Fuarı Saha 2026'yı ziyaret eden Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirileri de vardı.
13: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz. İl başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şöyle bir tablosu var. Kendi partisindeki yönetim problemlerini birincisi sürekli olarak AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Yani kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Demokrasimiz açısından muhalefet partisinin bu şekle düşmesinin tabii ki biz bir eksiklik yarattığını düşünüyoruz. Türkiye'nin her zaman sağlıklı bir muhalefete ihtiyacı vardır ve sağlıklı bir muhalefet demokrasiyi güçlendirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki en büyük yük şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetimidir. Bu da onların sorunudur.
1: İstanbul Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası da yangın söndürüldü. Metrobüsten dumanların yükseldiği anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksamalar yaşandı. Soğutma çalışmalarının ardından da seferler yeniden normale döndü. Muğla Bodrum'da bir şantiyede geri kayan hafriyat kamyonu denize düştü. Kamyonun arkasında bulunan araç sürücüsü son anda kurtuldu. Kaza Şendoğan Caddesi üzerindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu şantiyede rampayı çıkarken geri kaymaya başladı. O sırada arkasından gelen araç sürücüsü de durumu fark ederek geri manevra yaptı ve son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon denize düştü. İçindeki iki kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde havaalanı pistine kaçak giren bir kişi kalkışa geçen uçağın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay Denver Havaalanı'nda yaşandı. Frontier Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı piste hareketine başladı. Ardından havaalanı pistine kaçak olarak giren bir kişiye çarptı. Olay sonrası uçağın motorunda da yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi. Yangınsa görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Amerikan Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaşananların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Olayda 12 kişinin yaralandığını, bunlardan 5'inin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Piste çitleri aşarak giren kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı. İngiltere'den bir haberimiz var sırada. Adada yerel seçimler için halk sandığa gitti. Gelen ilk sonuçlara göre de İngiltere'de dengeler değişiyor. Sandıktan aşırı sağcı göçmen karşıtı Reform UK Partisi oylarını artırarak çıktı. İşçi Partisi'nde ise büyük bir oy kaybı var. Peki seçim sonuçları İngiltere için ne anlama geliyor? Onu da NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt anlattı.
14: Tabii şimdi ciddi bir değişimin habercisi olarak okumak lazım öncelikle. Bölünmüş bir Britanya görüntüsü ortaya çıkarttı bu yerel seçimler ki zaten Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden İngiltere, Galler ve İskoçya'da seçimler vardı. Galler ve İskoçya'da parlamento seçimleri de vardı. İşte tüm bu oylamalar sonrasında bölünmüş bir görüntü var ortada. O alıştığımız iki partili sistem artık çalışmıyor. Seçmen bunun mesajını net bir biçimde verdi. Tabii geleneksel İşçi Partisi, Muhafazakar Parti sisteminin çökmüş olması sonrasında ortaya ilginç bir tablo çıktı. Çünkü aşırı sağ partisi birinci konuma gelmiş durumda. Birleşik Krallık'ta Reform UK Partisi birinci parti. Tabii daha düne kadar radikaller olarak tanımlanan Green Parti, Yeşiller, onlar da tarihi bir başarıya imza atmış durumdalar. Şimdi Birleşik Krallık'ta oluşturan ülkelerde farklı seçimler vardı dedik. İşçi Partisi iktidardaki 32 belediye meclisinin kontrolünü tamamen kaybetmiş durumda. Ve net 1000'den fazla sandalye kaybına uğradı. Bu ciddi bir ezimet. Tabii aşırı sağdaki Reform UK Partisi 13 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirdi. Bu büyük bir başarı tarihlerinde. Ve 1200'den fazla sandalye kazanmış durumdalar. Tabii muhafazakarlar ana muhalefettelerdi biliyorsunuz İşçi Partisi iktidarı sonrasında. Onlarda net 8 belediye meclisini ve 427 meclis üyelerini kaybetmiş durumdalar. Onlar için de aslında büyük bir ezimet ama onlar belli başlı belediyeleri İşçi Partisi'nden aldıkları için bunu bir başarı öyküsü gibi gösterme çabası içerisindeler. Tıpkı iktidar partisinin tutunmaya çalıştığı argümanlar gibi. Tabii şimdi Liberal Demokratlar 3 belediye meclisini kazandı. Bu da dikkat çekici. Net 142 sandalye elde etmiş durumdalar. Az önce de dikkat çektim Green Parti yani Yeşiller, onlar da 4 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirmiş durumdalar ve 306 meclis üyesi kazandılar ki tarihlerinde bu çok önemli bir başarı. Şimdi krallığı oluşturan diğer ülkeler İskoçya dikkat çekici. Orada İskoçya Ulusal Partisi SNP birinci parti olmuş durumda. Holyrood diye adlandırılan yerel parlamentoda 58 sandalyesi bulunuyor. Ve İşçi Partisi onlar sadece 17 sandalye çıkarabildiler. Yine sağdaki Reform UK Partisi ise 17 sandalye ile temsil edilecekler. İskoçya'da da Green Parti Yeşiller dikkat çekici. Onlar da 15 sandalye çıkardılar. Ana muhalefetteki muhafazakarlarsa 12 sandalye, Liberal Demokratlar da 10 sandalye ile İskoçya parlamentosunda temsil edilecek. İskoçya Ulusal Partisi'nden Stephen Gattins, İskoç bağımsızlığının parti için bir öncelik olması gerektiğini belirtti bu sonuçlar sonrasında. Tabii İskoçya'da ilk defa ayrılık için tam bir birlik görüntüsünün parlamentoda ortaya çıktığı iddia ediliyor. Yine Gettins de buna dikkat çekerek parlamentonun şimdiye kadar sahip olduğu en büyük bağımsızlık yanlısı çoğunluğa sahibiz dedi. Öyle anlaşılıyor ki bu sonuçlar sonrasında İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılığı konusu tekrar bir tartışma başlığı olarak önümüze gelecek.
1: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılırken gözler en kritik meselelerden birine, yani sınırların açılmasına çevrildi. Aralarında NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu'nun da bulunduğu bir grup Türk gazeteci sınırın tam sıfır noktasına Ermenistan'ın Gümrü kentine gittiler. 33 yıldır tek bir trenin bile geçmediği demir yolunu ve bölge halkının beklentisini yerinde gözlemlediler.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde masadaki en önemli başlık sınırların açılması. Taraflar Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi yeni adımlar atmışken Türkiye'den bir grup gazeteci Gümrü sınırında incelemelerde bulundu. Gazeteciler sınırın sıfır noktasına gitti.
15: Şu anda Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındayız. Yaklaşık 5 kilometre ileride Türkiye sınırı başlıyor. Normalleşme süreci kapsamında rehabilite edilmesi beklenen Kars-Gümrü demiryolu da tam buradan geçiyor.
2: Ermenistan'ın Gümrü kentini Türkiye'ye Akyaka demiryolu bağlıyor. Iğdır'da da Alican Karayolu sınır kapısı bulunuyor. İki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında Kars-Gümrü Demiryolu'nun rehabilitasyonu için de ortak çalışma grubu faaliyet yürütüyor.
15: Türkiye ile Ermenistan arasındaki 325 kilometrelik sınırın iki kapısından birindeyiz. Burası Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü'deki Akurik tren istasyonu. Burası şu anda metruk bir halde. Sadece 10 kilometre ileride ise Kars'taki Akyaka tren istasyonu bulunuyor. Ancak sınırların kapalı olması nedeniyle iki istasyon arasında 33 yıldır sefer yapılamadı.
2: Rusya'nın 3 askeri üssüne ev sahipliği yapan Gümrü'nün sakinleri ise kapının açılmasını ve tren hattının eski canlılığına kavuşmasını istiyor.
16: Sovyetler Birliği ve Batı arasındaki Soğuk Savaş döneminde burası demir perdenin bir parçasıydı. Türkiye'den Batı'ya ve Avrupa'ya giden demir yolundaki Ermenistan tarafındaki son istasyondu. Bu Asya-Avrupa arasındaki orta koridorun bir parçası olabilir. Özellikle Ermenistan ve Türkiye arasında ticaretin ve ikili ilişkilerin gelişmesi anlamında büyük fayda sağlayabilir. Ermenistan'ın mevcut hükümetiyle yapılacak barış kavşağı anlaşması hem Türkiye hem Ermenistan hem de komşu ülkelerin çıkarına olacaktır. Çin'den İran'a hatta Avrupa'ya kadar fayda sağlayacaktır. Müzakerelerden olumlu sonuçlar bekliyoruz.
2: Sınır kapılarının açılması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, Güney Kafkasya için de önemli olarak gösteriliyor.
1: Rusya'da törenler vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 81. yıl dönümü kutlandı. Ancak bu yıl ağır silahlar törende yer almadı. Geçen yıllara oranla ise daha kısıtlı bir kutlama yapıldı.
17: Davamızın haklı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Birlikteyiz. Zafer her zaman bizimdi ve bizim olacak. Zafer kazanan millete selam olsun. Gazilere selam olsun. Rusya Silahlı Kuvvetlerine selam olsun. Zafer Bayramı kutlu olsun.
18: Hurra!
10: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Zafer Günü törenlerine katılanlara ve Rus ordusuna bu sözlerle seslendi. Putin'in coşkulu konuşmasının aksine bu seneki törenler, geçtiğimiz yıllara oranla oldukça sönük geçti. Ağır silahlar, balistik füzeler, zırhlı araç geçidi yapılmadı. Bunların yerine katılımcılara Rusya'nın drone kapasitesini ve nükleer silahlarını gösteren bir video izletildi. Geçit töreni yaklaşık 45 dakika sürdü. Törene Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Laos liderleriyle Malezya Kralı katıldı. Kuzey Kore askerlerinden oluşan bir birlikte Kızıl Meydan'daki törenlerde yer aldı. Askeri geçit töreni savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerinde uçuş yapmasıyla sona erdi. Törenin geçtiğimiz yıllara oranla bu denli sönük geçmesinin ardında Ukrayna tehdidi ve cephedeki asker ihtiyaçlarının yattığı belirtiliyor. Rusya hafta başında 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etmiş, Kiev yönetimine de bu karara uyma çağrısı yapmıştı. Ukrayna'nın ateşkese uymaması halinde Kiev'e yoğun füze saldırısı düzenleneceği duyurulmuştu. Kiev yönetimi ise Moskova'nın ateşkes çağrısını, Zafer Günü kutlamalarını drone saldırısından korumak için yaptığını söyleyerek reddetmişti. Ancak daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın araya girmesiyle 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük ateşkes ve 1000 kişilik karşılıklı esir değişim konusunda anlaşmaya varılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 günlük ateşkesin daha uzun bir süreye yayılması talebine ise Moskova'dan olumsuz yanıt geldi.
1: İstanbul'da düzenlenen Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Fuarı sona erdi. etkinlik alanı son gün halkın ziyaretine de açıldı. Peki fuar ne gibi kazanımlara sahne oldu? Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün anlattı.
19: Bugün 5. gün. Yoğun bir katılım son günde halk günüyle beraber var. Bundan önce tamamen profesyonellerin katıldığı ilk 4 günde uluslararası delegasyonun ağırlıklı olduğu görüşmelerin işbirliği yenilikçi yaklaşımlarla oluşturabilecek çözümlerin tartışıldığı, özellikle KOBİ'lerimizin bu gelen uluslararası delegasyonlarla çok sayıda toplantının yapıldığı yoğun bir saha expo 2026 geçirdik. Bugün de halk günü olarak baktığımızda toplumumuzda savunma sanayine, teknolojiye meraklı 7'den 77'ye misafirlerimiz var. Ben koridorlarda gezerken aslında zorlandım biraz. Çok yoğundu hakikaten. Güzel de sorular soruyorlar gençlerimiz. Biz yapılan, yani burada katılımcı olan, gerek fuar katılımcısı, gerek uluslararası delegasyon, gerek işte devlet yetkilileri ve işte şirketlerin kendi aralarında yaptığı ya da uluslararası şirketlerin kendi aralarında yaptıkları etkinlikler, paneller, söyleşiler, işte davetli konuşmacılar, bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde herkeste çok büyük bir memnuniyetin olduğunu ben kendim gözlemledim. Dolayısıyla burada çok emek var. Bu yapılan emeklerin de bu memnuniyet bir şekilde yorgunlukları alıcı bir geri besleme oluyor katılımcılar açısından. İlk 4 gün profesyonellerce yaklaşık 25 bin ortalama katılımcı oldu fuara. Biraz evvel işte öğle zamanı aldığımız rakamlarda sadece cumartesi günü 33 binlere ulaşmıştı. Bu rakam artmıştır bu vakitlerde. Bizim işbirliği anlaşma ve lansmanları öncelediğimiz bu saha etkinliği rakamların işte en sonunu biz kapanışta arkadaşlardan temin edeceğiz. Çünkü her dakika bir anlaşma haberi alıyoruz. 8 milyar dolar bize verilen bilgi vardı olacağı şeklinde. Bunun üzerine çıkıldığını ben değerlendiriyorum. Son bilgileri aldıktan sonra da paylaşacağız sizlerle. Burada lansmanlar, yeni geliştirilen sistemler, yenilikçi ürünler, bununla birlikte siparişe bağlanan, sözleşmeye bağlanan sistemler ve var olan sistemlerin üzerine yeni yaklaşımlarla eklemlenebilecek çözümlerin de tartışıldığı, konuşulduğu bir etkinlik oldu. 2 yılda bir yapıyoruz sahayı ama bizim ülkemizin savunma fuarı her yıl yapılıyor. Bir tanesi İDEF, bir tanesi SAHA. Her yıl olmasına rağmen hep üstüne koyarak gidiyoruz. Hep ilgi ve gelişme bu sahada, yani fuar alanında kendini gösteriyor. Geçen sene İDEF'ten sonra bugüne kadar olan gelişmelere, yeni ürünlere, envantere yeni teslim edilen ya da ihracat yapılan yeni sistemlere baktığımızda o gelişmeyi görüyoruz. İDEF'e kadar da yine şirketlerimiz durmayacak, çalışacak. Önümüzdeki sene 2027 yılında Mayıs ayında yine yüz düzenleyeceğimiz İDEF fuarında da bugün burada olduğu gibi birçok yeni ürün, birçok yeni platform ve anlaşmada orada da gözleyeceğiz. Çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli, milli en üst seviyede karşılamak, en etkin, maliyet etkin ve en hızlı karşılamak üzere bu sektörde gayret gösteren herkes ciddi bir inanmışlıkla çalışıyor. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı olarak da bunları koordine, orkestre etme gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da insan kıymetimizi geliştirmeye, yetkinlik setlerimizi artırmaya, bugün şirketlerimizin ürünlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak, ilerideki yetenek setlerinin oluşmasını veya ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri belirleyerek onlara yönelik eğitim, öğretim, geliştirme ve insan kıymeti oluşturma faaliyetlerine devam ediyoruz. Bunu bir milli yetkinlik hamlesi programı çerçevesinde yapıyoruz. Gururluyuz. Hamdolsun. Yapılanlar güzel. Bunlar kendini gösteriyor. Ama daha yapacak çok işimiz var. Bunu hep beraber sektör olarak biliyoruz. Büyük bir uyum içinde, sinerji içinde üretiyoruz, geliştiriyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin hizmetine sunuyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Pentagon onlarca yıldır gizli tutulan UFO dosyalarını kamuoyuyla paylaştı. Ancak tanımlanamayan uçan cisimleri araştıran uzmanlar yayınlanan belge ve görüntülerden çok tatmin olmuş görünmüyor.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump talimat verdi. Pentagon'un web sitesi üzerinden 160'tan fazla UFO dosyası paylaşıldı. Ancak dosyaları inceleyen bazı uzmanlar açıklanan belgelerin ve görüntülerin çok da tatmin edici olmadığını söylüyor. UFO analisti Mick West yayınlanan çoğu dosyanın eski ve sansürlü olduğunu söyledi.
17: Elimizdekilerin çoğu 40'lı 50'li yıllara kadar uzanan eski FBI dosyaları. Yayınlananlar arasında en çok merakla beklediğim videolar da gerçekten pek de ilginç değil. Yayınlanan videolarda ekranda tüm bilgiler sansürlenmiş durumda. Videoda gerçekte neler olup bittiğini anlamamızı sağlayacak sayıların üzerinde siyah kutucuklar var. Tek gördüğümüz ekranda hareket eden küçük beyaz noktalar. Bu noktalar o kadar küçük ki ne olduklarını anlayamıyoruz. Bu yüzden maalesef videolar pek bir anlam ifade etmiyor.
10: UFO analisti Mick West yayınlanan videolardan en çok ilgi çekenlerden

0: Onların kullandığı daha küçük kameralarda da aynı etkiyi görüyoruz.
1: ABD kamuoyunda UFO dosyalarının zamanlaması da tartışma yarattı. Cumhuriyetçi eski temsilciler meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda UFO dosyaları umurumda bile değil. Yabancı ülkelerle savaşlar sürerken, tecavüzcülerin ve pedofillerin serbestçe dolaşmasına izin verilirken cambaza bak tarzı propagandadan bıktım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında Amerikan federal kurumlarına UFO'lar ve uzaylılarla ilgili devlet dosyalarını tespit edip yayımlama talimatı vermişti.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık sadece bir çevre politikası değil, insan hayatını koruma meselesi olduğunu da söyledi. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği COP31 toplantısı öncesi yabancı ülke temsilcilerini Hatay'da ağırladı.
3: İnsanlar iklim değişikliğini en çok hayatlarına doğrudan dokunduğu anda konuşuyor. Yangın, sel, fırtına olduğunda, toprak kayması yaşandığında, o ülkede, o şehirde su ve gıda krizi kapıya dayandığında konuşuyor. İklim meselesi bir anda o afetler sonrasında soyut bir başlık olmaktan çıkıyor ve insanın evini, işini, sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Bizim COP31 yolculuğunda dirençli şehirleri merkeze almamızın sebebi de tam olarak budur. Bu yüzden biz de COP31'de meseleyi insanların gerçek ihtiyaçları üzerinden konuşuyoruz. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele artık sadece bir çevre politikası değil, insanın hayatına dokunan, insanın hayatını aynı zamanda koruyan bir meseledir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülceza Başkanlığı'na kurban bağışında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Darülceza Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam'ı kabul etti. Kabulde Erdoğan, kurban vekaletini Darülceza Başkanlığı'na verdi. Hakkari'de bir sosyal hizmet çalışanı görevi başında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Saldırı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret eden Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan taleplerini sıraladı. Ziyarette sosyal risk haritaları kapsamında sahada görev yapan sosyal hizmet çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiği söylendi. Gerekli durumlarda kolluk kuvveti desteğinin sağlanması ve başta hane ziyaretleri olmak üzere saha çalışmalarının da birden fazla personelle yürütülmesi talep edildi. Ayrıca görevlendirme yazısı, personele lojistik destek, aile sosyal destek programında alan taramalarının kaldırılması da yine talep edilen maddeler arasında. Edinilen bilgiye göre Bakan Göktaş, çalışanların güvenliği için her türlü çalışmanın yapılacağının altını çizdi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında Ayla öğretmen öğrencilerine siper olmuştu. Saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi Anneler Günü öncesi mezarını ziyaret etti.
4: Bize şifa da doyur inşallah.
1: Canı pahasına öğrencilerini korumaya çalışmış, okul saldırısında kendisini çocuklara siper etmişti. Ayla öğretmenin ailesi Anneler Günü'ne buruk giriyor.
5: Anneler Günü'ne buruk girmek hiç istemezdim. Bir taraftan da yaptıkları karşısında belki de öncelikle Allah'ın izniyle, annemin vesilesiyle belki başka çocuklar şu anda veya başka anneler evlatlarıyla birlikte girebilmiş olacaklar Anneler Günü'ne.
1: 55 yaşındaki Ayla Kara, Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. 15 Nisan'daki okul saldırısında Ayla öğretmenle birlikte 9 öğrenci hayatını kaybetti. Türkiye onu öğrencilerini korumak için kendisini siper etmesiyle tanıdı. Ayla öğretmen, çocukların en sevdiği öğretmenlerden biriydi. Her bir öğrencisiyle yakından ilgileniyordu. Emekli olmasına rağmen görevini bırakmamıştı.
5: Annem bizi karnına taşırken bizi görmeden sevdi, bizi görmeden korudu. Sıra bir

0: Biz annemi görmesek de şu anda dokunamasak da artık bir ömür, ömrümüzün sonuna kadar sevmeye, onu kalbimizde taşımaya devam edeceğiz.
1: Anneler Günü öncesi Ayla Kara'nın eşi ve oğlu mezarını ziyaret etti. Furkan Kara her zaman annesiyle gurur duyduğunu söyledi.
2: Karşılıksız sevginin, sonsuz bir sabrın ve emeğin adıdır annelik. Güzel olduğu kadar da zor aynı zamanda. Birçok kadın çalışarak ya da hayatından ödün vererek çocuklarını büyütmeye çalışıyor. NTV'den Tuana Çiftçi bu özel günde mikrofonu annelere uzattı. Neler hissettiklerini ve yaşadıkları zorlukları sordu.
3: Annelik zor bir şey başlı başına çocuk büyütmek. Anne kadar zor bir meslek zaten yoktu.
4: Uykusuz geceler, bitmek bilmeyen endişeler, kendinden bile daha çok birini sevme duygusu. Çocuğuna iyi bir gelecek sunmak için gece gündüz çalışan da var, evladına bakacak kimseyi bulamadığı için kariyerinden vazgeçen de, tek başına büyüten de. Annelik belki de hayatın en uzun mesaisi.
5: Zor bir his. Geleceğini düşünmek, onun her halini, her anını, her saniyesini, gözünüzün önünden kaybolduğunu görmek zor bir his. Kendinizden daha çok sevdiğiniz bir varlık ortaya çıkıyor. Her şeyinizi ona veriyorsunuz.
6: Kimi için tarifsiz bir mutluluk, kimi içinse büyük bir değişim süreci. Anneler sonsuz sevgilerinin yanında sabır, emek ve görünmeyen yükler taşıyorlar. Peki onları en çok ne zorluyor? Anneliği nasıl tanımlıyorlar? Kendilerine sorduk.
7: Sürekli aklımız onlarda kalıyor tabii ki. Yani ne kadar okulda da olsalar, eve dönüşleri, onların dönüşüne yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli böyle bir meşgul ediyor zihinlerimizi. Neredeler, ne yapıyorlar, vardılar mı eve? Böyle yani ciddi anlamda mesai, delilik annelik bence.
8: Ah annelik dünyanın en güzel bir şeyi. Tabii biz bunları bilmiyoruz doğurmadan. Ben anneme şey diyordum. Bu kadar üstümüze düşme, bu kadar sinirlenme etme. Sen bir doğur da diyordum. Görürsün, hakikaten öyle. Oğlum 42 yaşında. Ayıp ayol değil mi? Yok. Oğlum neredesin? Yemek yedin mi? Ama artık ayıp değil mi? Yok.
4: Anneleri en çok zorlayan konulardan biri de iş hayatındayken bir yandan da çocuk büyütmek. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kadın hem çalışıp hem de çocuk bakıyor.
9: Annelik o kadar zor ki hem çalışıyorsun hem çocuğuna bakmak zorundasın. Günümüzün şartlarına çalışmasan olmuyor.
4: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 verilerine göre bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda iş gücüne katılma oranı %41 iken bakım sorumluluğu olan kadınlarda bu oran %37'ye düşüyor.
10: Sabah 6'da kalktım, çocukların kahvaltısını hazırlayıp işe yetişip öğle molasında gelip çocukları kontrol edip tekrar okula bırakıp onlardan önce hani o şekilde izin alarak falan idare ettim. Bakıcı tutamadım maddiyatım olmadığı için.
4: Çalışma Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler raporuna göre 2016-2024 döneminde doğum sonrası işten ayrılıp istihdama geri dönmeyen kadın sayısı 300 binden fazla.
2: Sömürgeciliğin etkisinin ele alındığı insanlığın yükü dekolonizasyonun bugünü sergisi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.
1: Eserler dokunma, koklama ve işitme gibi birçok duyuya hitap ediyor. Sömürgenin temeli ve yol açtıkları anlatılıyor. İnsanlığın yükü, dekolonizasyonun bugünü sergisi, Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Dekolonizasyon, sömürge yönetiminden kurtulma anlamına geliyor.
11: 500 yıllık sürecin mağdurları olağan insanlardı. Bu olağan insanların da tartışmaların içerisinde olması ve bu hafızaya sahip olmaları gerektiğini çok önemsiyoruz. Bu yüzden de sanatın gücünden faydalanıyoruz.
1: Orijinal eserlerin replikalarını da barındıran sergide ziyaretçilerin de deneyimleyebileceği interaktif alanlar bulunuyor.
12: Bu sergi bir kültür sanat sergisi değil. Bu sergi bir hafızanın tazelenmesi. Tarihin en ağır yüklerinin anlatılmayan yaşanmışlıklarda saklı olduğunu vurgulayan bir anlatı, bir hafızanın tazelenmesi sergisi aslında.
1: 11 Mayıs Pazartesi günü farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya geleceği Dünya Dekolonizasyon Forumu Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak. Ücretsiz sergi ise 17 Mayıs'a kadar sürecek.
2: Türksel'in bu yıl ikinci kez düzenlediği Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasının kazananları İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. 71 ilden 829 projenin değerlendirildiği yarışmada birinci ekibe 3 milyon 300 bin liralık destek sağlandı.
13: Yapay zeka, işitme engelliler için iletişim teknolojileri, enerji verimliliği, siber güvenlik. 71 ilden 161 üniversitenin katıldığı yarışmada 829 proje yer aldı. Turkcell'in bu yıl ikinci kez düzenlediği Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasının kazananları İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Teknoloji girişimlerinin önemine dikkat çekti.
14: Teknoloji girişimlerinin sermayesi akıl sermayesidir, fikir sermayesidir. Özellikle son yıllarda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan girişim sermayesi yatırımlarını hızla büyütmeye gayret ediyoruz. Son 5 yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı.
13: Yarışmanın birincisi 1 milyon lira ödül kazandı. Toplamda 3 milyon 300 bin liralık destek genç teknoloji girişimcilerine verildi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ödül alanları tebrik etti.
15: Yazdığınız her satır kod, ürettiğiniz her fikir bu ülkenin yarınlarına atılmış somut birer imza. Farklı alanlarda sunduğunuz projeler Türkiye yüzyılının yapı taşları niteliğindedir. Başvuru yapan her bir gencimizi milli teknoloji hamlesine yaptıkları bu önemli katkı için ayrı ayrı tebrik ediyorum.
2: Kültür sanat haberleriyle devam edelim. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl 6 yeni il daha eklendi. O illerden biri de Mersin. Kentte 9 gün boyunca 159 etkinlik yapılacak.
16: Kültür Yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline geldi. Şehirlerimizin markalaşması, yerel ekonominin, turizmin canlanması ve toplumsal kaynaşmanın katlanması gibi pek çok stratejik hedefe eş zamanlı ve güçlü bir şekilde ulaşmış olduk.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festival süresince 16 noktada 159 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.
16: Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdiğimiz şehirlerde özellikle gastronomiye ayrı bir parantez açıyoruz. Biz de bu unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin tekrar yoğun bir şekilde menülere girmesini, orijinal tadıyla hem günümüzde hem de gelecek kuşaklara aktarılacak şekilde kalmasını hedefliyoruz.
17: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Lezzet Noktası projesi gerçekleştiriliyor. Projenin amacı Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak ve şehir esnafına görünürlük kazandırmak.
1: Mersin'de konser, sergi, söyleşi ve atölye çalışmalarının yer alacağı festival 17 Mayıs'a kadar sürecek. NTV yayınına konuk olan Ersoy, 9 günlük bayram tatilinin turizme büyük katkı sağlayacağını da söyledi.
18: 10 milyon kişinin seyahat edeceği varsayılıyor bayram boyunca. 180 milyon üzerinde bir ekonomi oluşacağı varsayılıyor. Çok ciddi bir ekonomik hareketlilik ülkemizi bekliyor diye düşünüyorum.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı'nda yeni bir heyecan var şu sıralar. Milli Saraylar Başkanlığı tarihi yapının harem bölümünde yıllardır kapalı durumdaki bir alanı daha ziyarete açtı. Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adındaki bölüm pek çok yeni tarihi bilginin de ortaya çıkmasını sağladı.
1: Padişah eşleri için yapıldığı Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüşmesiyle yıllarca kapalı kaldı. Tarihi yapının harem dairesindeki Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adlı bölüm, Milli Saraylar Başkanlığı'nın yürüttüğü 6 yıllık çalışma sonrası ilk kez ziyarete açıldı.
19: Azerbaycan'dan gelir ağam. Filmlerden izlemişik ama heyecanlı oldu.
20: İtalya'dan geliyoruz. Buranın ilk ziyaretçilerinden olmak ilginç oldu.
1: Yeni açılan bölüm Osmanlı Sarayı'ndaki kadınların hayatı hakkında önemli bilgiler içeriyor.
0: haremin kalbi olarak çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Kadın efendiler daireleri var. Bunlar bizatihi padişahın eşleri ve bunların hizmetinde bulunan cariyelerin bulunduğu bir taşlık burası. Taşlık olması şunu ifade ediyor. Burası bir kompleks, bir külliye. Zira kendilerinin koğuşları, yaşam alanları, çamaşırhaneleri, hamamları, mutfakları, kilerleri gibi birbirinden farklı pek çok mekan bir arada bulunuyor.
1: Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı bölümünde sergilenen eserler de yıllardır Topkapı Sarayı depolarında muhafaza ediliyordu.
0: Bizim burada sergilediğimiz farklılık bu eserleri konservasyon ve restorasyonlarını yapmak suretiyle ziyaretçiyle buluşturmak. Koleksiyonumuzun 750 parçası bunu görmüş olduğunuz mekanlarda sergiye açılmış oldu.
1: Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde yeni açılan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı biletli olarak görülebilecek.
2: Kanye West konseri için şu ana kadar 75 bin bilet satıldı. Toplam seyircinin de 110 binin üzerine çıkacağı tahmini var. Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin ise Türk ekonomisine 50 ila 100 milyon dolar arasında katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyon Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en büyük konser prodüksiyonlarından biri olacak.
21: Kanye West'in stadyum konserine sayılı günler kaldı. West'in 30 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek konserinde toplam katılım sayısının 100 bini geçeceği kaydedildi. Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin Türkiye ekonomisine 50 ila 100 milyon dolar arasında yan gelir sağlaması bekleniyor.
22: Kanye West İstanbul konseri çok özel. Kanye West için de özel bir boyutu yüzünden. Çünkü genelde 50 bin kişilik, 60 bin kişilik stadyumlar var. Atatürk 100 bin kişi aldığı için yerdeki insanlarla beraber onun da rekoru olacak. Kanye West'in kendi rekoru burada kırılacak diye umuyoruz.
21: 150 milyon lirayı aşan sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımıyla organizasyon, Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük konser prodüksiyonlarından biri olacak.
22: Kanye West'in sahnesi dünyanın en iyi sahnesi şu anda teknolojik olarak. Time kodla, havai fişekler, laserler, onun projeksiyon kombinasyonları bu hiç daha önce dünyada görülmemiş. Ne Michael Jackson'de görüldü ne Taylor Swift'te. Burada çok özel bir tasarımla geliyor ve büyük bir çalışma var. Sahneyi tasarlayan insanlar da kendileri sanatçı. Akira'dan esinleniyor, Japon bir tasarımcıdan bu sahne. You know what season it is.
2: Son teknolojinin nimetleri yerine 19. yüzyıl tekniklerini kullanıyor. Fotoğraf sanatçısı Kerim Suner'in sıra dışı tekniklerle İstanbul'un on binlerce yıllık mekanlarını fotoğrafladığı sergisi Yapı Kredi Bomontia'da galeride sanatseverlerle buluşuyor.
23: Körüklü ahşap kamerası, ona eşlik eden çadırı, mobil bir laboratuvara dönüştürdüğü kamyoneti. Fotoğraf sanatçısı Kerim Suner'in Ne Zaman isimli kişisel sergisi Yapı Kredi Bomontia'da galeride ziyarete açıldı. Günümüzün dijital teknolojilerinin aksine fotoğrafçılık tarihinin unutulmaya yüz tutmuş tekniklerini kullanan Suner, İstanbul'un zengin tarihini gözler önüne seren 72 farklı noktasını fotoğrafladı.
24: Sıfırdan bir cam alıyorsunuz, pencere camı bile olabilir. Kimyasalları siz hazırlıyorsunuz, onu ışığa hassas hale getiriyorsunuz. Onun üstünde görüntüyü oluşturuyorsunuz. Yine bütün kimyasal prosesler sizin kontrolünüzde. Bir negatif elde ediyorsunuz. İşte o negatiften bu defa kağıt, cam veya farklı bir malzemeye baskı yapmak için yine 19. yüzyıl tekniklerini kullanarak, yine sıfırdan kendiniz yaparak bir iş ortaya çıkarıyorsunuz.
23: Sergide İstanbul'da ilk insan izlerinin keşfedildiği Yarımburgaz Mağarası'nın derinliklerinden şehrin modern silüetine uzanan bir seçki sunuluyor.
24: Milattan önce 10 binlerden 20 binlerden Yarımburgaz Mağarası'ndan başlıyoruz. İşte Bizans, Osmanlı, bugün geldiği yer, birbirleriyle ilişkileri, yani buradaki yerleşimi de ona göre fotoğrafların birbirleriyle ilişkileriyle oluşturmaya çalıştık. Yani tek tek yerden ziyade bir bütün olarak algılamalarını tercih ediyorum.
23: Sanatçının ekipmanlarının da yer aldığı Ne Zaman sergisi 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülkenin kuzeyinde yağış sürüyor. İstanbul ve Bursa'da yine yerel yağmur bekleniyor. Ankara'da sağanak geçişi olacak. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir az bulutlu 28, Bursa 26, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava çoğu saat bulutlu. Kırklareli, Sakarya bölümünde kısa süreli yağış sürecek. Kocaeli 26, Balıkesir 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Sivas kesiminde yine ani kuvvetli yağmur görülecek. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum açık 29 derece. Akdeniz geneli biraz bulutlu, az noktada yağış var. Adana 30, Hatay 29 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Kastamonu, Tokat, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Bolu ve Samsun 21, Trabzon 20 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya arasında kuvvetli yağış geçişi olacak. Erzurum 17, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
6: Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
7: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
6: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
8: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
6: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
7: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
23: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 6.
1: Mutlu sabahlar. Saat 6 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar ve ekonomik zorlukların Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirdiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağını da vurguladı. Bununla beraber Erdoğan, Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz dedi. İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. Amerikan basınındaki haberlere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetleri için bir harekat noktası olarak kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban. İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı kınayan Iraklı yetkililer sorumlu olarak ABD'yi işaret etti. Amerikalı yetkililer ise Washington'ın bu saldırıda yer almadığını savundu. Yerel halk yıllar boyunca bölgede DAEŞ'le mücadele dahil askeri faaliyetlere tanık oldu. Bu nedenle de bölgeden uzak duruyor.
2: Londra merkezli denizcilik istihbarat şirketi İran'ın Hark Adası'nda büyük ölçekte bir petrol sızıntısı olduğunu açıkladı. Windward isimli şirketin paylaştığı uydu görüntülerine göre adadan körfez sularına karışan petrolün güneydoğu yönüne ilerlediği görüldü. Şirket sızıntının daha sonra 20 saatlik bir süre boyunca yapılan 3 uydu gözlemiyle de teyit edildiğini belirtti. Yaklaşık 52 kilometre karelik alana yayıldığı da ifade ediliyor. Orbital EOS adlı küresel petrol sızıntısı izleme hizmeti ise denize 3000 varilden fazla petrol karışmış olabileceği tahmininde bulundu. Uzmanlara göre sızıntının olası kaynakları arasında ise denizaltı boru hattı arızası da bulunuyor. Hark Adası'nı Abuzar petrol sahasına bağlayan hattın uzun süredir bakım sorunları yaşadığı ve geçmişte de sızıntılara neden olduğu hatırlatılıyor. Orta Doğu'daki kırılgan ateşkeste İran gemilerinin ABD tarafından vurulması sonrası Tahran'dan tehdit mesajları yükseldi. Teyakkuzda olduklarını belirten İran devrim muhafızları gemilerinin vurulması halinde Amerikan unsurlarına misilleme yapma sözü verdi. Diplomatik çabalar sürerken Katar Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil üst düzey isimlerle bir araya geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için diplomasi arayışları devam ederken cephe hattındaki gerilim de sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yol alan iki İran tankerini vurması sonrası Tahran'dan Washington'a tehditler yükseldi. İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan yapılan açıklamada, İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır, denildi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi ise, füze ve dronların düşmana kilitlendiğini ve fırlatılmak için talimat beklediğini duyurdu. Cephe hattındaki yüksek gerilime karşın diplomatik temaslarda yoğunlaşmış durumda. Arabulucu Pakistan'ın yanı sıra Katar'ın da perde arkasında silahların susması için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Amerikan haber portalı Axios'un haberine göre Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, ABD'nin Miami kentinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Katarlı yetkili ayrıca bir gün öncesinde İran'la İslamabad'daki müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le bir araya gelmişti. Haberde Beyaz Saray'ın Katar'ı müzakerelerde özellikle etkili gördüğü belirtildi. Axios'a konuşan kaynaklar, Türkiye, Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birlikte çalıştığını da söyledi. İran saldırılar sırasında büyük bir Amerikan üssüne ev sahipliği yapmasına işaret ederek Katar'a saldırılar düzenlemişti. Washington'da dikkatler, Tahran'ın Amerika'nın sunduğu anlaşma önerisine yanıtına çevrilmiş durumda. İranlılar teklifin inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor.
2: Gündemdeki siyasi gelişmelere bir spor arası verelim şimdi de. Galatasaray sezonun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluk Rams Park'ta kazanıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehrin yanı sıra yurt dışındaki Galatasaraylılar da son düdükle beraber sokaklara döküldü.
3: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Rams Park'ta Antalya Spor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar bitime bir hafta kala zaferini ilan etti. Maçta iki kez geriye düşen Sarı Kırmızılıların gollerinin ikisini Osimhen, diğerlerini Lemina ve Kaan Ayhan attı. 4 şampiyonlukla Fatih Terim'i yakalayan teknik direktör Okan Buruk'un hedefi rekoru kırmak.
4: En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede. Tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
3: O anlarda gelenekselleşen kutlama başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sarı Kırmızılıları kutladı. Sosyal medya hesabından üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Rams Park'ta son düdüğün çalmasıyla İstanbul'daki Galatasaraylılar Taksim'e akın etti. Yurdun dört bir yanındaki Sarı Kırmızılılar meydanlarda toplandı. Marşlar söylendi, meşaleler yakıldı. Başkent Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde 26. şampiyonluk kutlandı. Yurt dışındaki Galatasaraylılar da sokaktaydı. Azerbaycan'da Bakü, Almanya'da Berlin, İsveç'te Stockholm, Belçika'da Brüksel kutlamaların merkezi oldu. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu kazandığı sezonu gelecek hafta Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.
2: Futbolun coşkusundan dünyayı tedirgin eden virüs tehlikesine geçiyoruz. Hantavirüs kaynaklı 3 kişinin öldüğü gemideki 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getirilecek. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde Vatandaşlarımıza herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir denildi. 3 kişi de İstanbul'da kendi evlerinde karantinaya alınacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltındaydı. Bu şüpheliler daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İştirak şirketleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlenmişti. Adliyeye sevk edilen ve aralarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de olduğu 7 zanlı sulh ceza hakimliği kararına göre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi kirletmeye çalışmak, sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür değerlendirmesini yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlattı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine iftira siyaseti diyerek yanıt verdi. Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da merak etmeyin, ben Erdoğan'ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar dediği söyleniyor açıklamasını yapmıştı.
6: Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
5: Gürlek, Özel'in süren davalarla ilgili sözleri içinde hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez dedi.
6: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak, en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
5: Gürlek, Özel'e dava açacağını da duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlattı.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi, mitingden mesajlar verdi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalın ve Gökhan Böceğin sözlerini yalanlayan Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği ve soruşturma açılmasına sebep olan iddialarını da tekrarladı.
7: Bir itiraf diye, etkin pişmanlık diye iftiraname ama o kadar yalan yanlış işler var ki 14 yıl önceden icat çıkarmaya, genel başkan değilkenden, şahıslar belediye başkanı değilkenki günlere yalanlar atmaya, mekanı ispatlayamayacağı için attım içeriye gitti demeye bir sürü yalanlara başvuruyorlar.
5: Özgür Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin iddialarına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Rize'de konuştu. Gündeminde Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları da vardı. Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor dedi. Bakan Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerini kayda aldığını öne sürdü. CHP lideri İBB davasına da değindi. Özel, tutuksuz yargılama için çağrı yaptı.
7: Buradaki sorun yargılanmak değildir. Bizim itirazımız soru sorulmasına değil, yargılanmaya değil, tutuklu yargılamaya ve her akşam televizyonlardan yapılan haysiyet cellatlığınadır.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İstanbul'da bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü ve medya panelinde konuştu. CHP lideri Özgür Özel'in medya yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.
8: Özgür Bey, medya ile ilgili yaklaşımları her daim bizimle ilgili özellikle AK Parti ve kadrolarına dair medya müdahalemiz, medyada, medyadaki aktörlerle işimize geldiği gibi ilişki kurduğumuz çerçeve olarak yorumladıkları başlığı bugün kendilerini nasıl imtihan olarak karşılık verdiklerine de bir kez daha şahitlik ettik. Memleketlerin dertleri yok, memlekete dair söyleyecek herhangi bir vizyonları da yok. Gazetecilerimizle karşılarındaki muhatap noktasında buldukları insanlara hakarete varan sözlerle yüklenmeyi ve muhalefet yapmayı tercih ediyorlar. Biz de onları ademe mahkum etmeyi ve vatandaşımızın takdirine yine bırakmayı açıkçası tercih ediyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. İstanbul'da Savunma Sanayi Fuarı Saha 2026'yı ziyaret eden Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirileri vardı.
9: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz, il başkanları toplantımızda. Grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şöyle bir tablosu var. Kendi partisindeki yönetim problemlerini birincisi sürekli olarak AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Yani kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Demokrasimiz açısından muhalefet partisinin bu şekle düşmesinin tabii ki biz bir eksiklik yarattığını düşünüyoruz. Türkiye'nin her zaman sağlıklı bir muhalefete ihtiyacı vardır ve sağlıklı bir muhalefet demokrasiyi güçlendirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki en büyük yük şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetimidir. Bu da onların sorunudur.
2: Çorum'un Osmancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları bir lokanta ve iki eve zarar verdi. Neyse ki şans eseri yaralanan olmadı.
5: Yamaçtan kaya parçaları koptu. Hızla yuvarlanan dev kayalar iki ev ve iş yerinin üzerine düştü. Çorum'un Osmancık ilçesindeki olayda şans eseri kimseye zarar gelmedi.
10: Yanda yerden gümbürtü geldi, deprem oluyor sandık ilk başta. Dışarı çıkacakken bir baktık kayalar düşmüş, tozman zaten hiçbir şekilde gözükmüyordu.
5: Hıdırlık mahallesinde yamaçtan kopan kaya parçaları iki ev ve bir iş yerinin üzerine düştü. Büyük kaya parçaları Fahrettin Allan'ın ve Osman Pat'ın evlerine zarar verdi. Ev sahiplerinin olay sırasında dışarıda olması can kaybını önledi. Göçük altında kalan evlerden biri kullanılmaz hale geldi. Bir ev ve lokantadaysa hasar oluştu.
10: Müşteriler dağıldı, masaları falan aldıktan sonra kayanın ortaya kadar geldiğini ve büyük bir hasar verdiğini gördük. Tabii üzüldük bu duruma da. Ama cana gelmedi, mala geldi. Şu anda o tarafa ve mutfak bölgemize geçemiyoruz. Daha taşlardan çatırdı geldiği için.
5: Belediye ekipleri kaya parçalarını temizledi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik amacıyla bölgedeki bazı ev ve iş yerleri de tahliye edildi. Yeni kaya düşmesi riskine karşı teknik inceleme başlatıldı.
2: Muğla Fethiye'de akaryakıt istasyonunda mazot yüklü tanker alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 15 ton mazot yüklü tanker Göcek Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna yanaştı. Boşaltım sırasında aracın üst kısmından sızan mazot egzoza temas etti ve tankerde alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Bir otomobil ve motosiklete de sıçradı. Yangın bir saat süren çalışmayla söndürülebildi. Motosikletle tanker tamamen yanarken otomobilin ise ön kısmı zarar gördü. Jandarma ve emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Muğla Bodrum'da bir şantiyede geri kayan hafriyat kamyonu denize düştü. Kamyonun arkasında bulunan araç sürücüsü son anda kurtuldu. Kaza Şendoğan Caddesi üzerindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu şantiyede rampayı çıkarken birden geri kaymaya başladı. O sırada arkasından gelen araç sürücüsü durumu fark ederek geri manevra yaptı ve son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon denize düştü. İçindeki iki kişi ise yaralandı. ABD'nin Denver kentinde havaalanı pistine kaçak giren bir kişi kalkışa geçen uçağın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay Denver Havaalanı'nda yaşandı. Frontier Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı piste hareketine başlamıştı. Ardından havaalanı pistine kaçak olarak giren bir kişiye çarptı. Olay sonrası da uçağın motorunda yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi. Dakikalar sonra yangınsa görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaşananların ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Olayda 12 kişinin yaralandığını, bunlardan 5'inin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da ifade etti. Piste çitleri aşarak giren kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı. Rusya'da 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının mağlup edilmesinin 81. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Ancak bu yıl ağır silahlar yoktu törende. Geçtiğimiz yıllara oranla daha kısıtlı bir kutlama yapıldı Rusya'da.
11: Davamızın haklı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Birlikteyiz. Zafer her zaman bizimdi ve bizim olacak. Zafer kazanan millete selam olsun. Gazilere selam olsun. Rusya Silahlı Kuvvetlerine selam olsun. Zafer Bayramı kutlu olsun.
12: Hurra!
5: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Zafer Günü törenlerine katılanlara ve Rus ordusuna bu sözlerle seslendi. Putin'in coşkulu konuşmasının aksine bu seneki törenler, geçtiğimiz yıllara oranla oldukça sönük geçti. Ağır silahlar, balistik füzeler, zırhlı araç geçidi yapılmadı. Bunların yerine katılımcılara Rusya'nın drone kapasitesini ve nükleer silahlarını gösteren bir video izletildi. Geçit töreni yaklaşık 45 dakika sürdü. Törene Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Laos liderleriyle Malezya Kralı katıldı. Kuzey Kore askerlerinden oluşan bir birlikte Kızıl Meydan'daki törenlerde yer aldı. Askeri geçit töreni savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerinde uçuş yapmasıyla sona erdi. Törenin geçtiğimiz yıllara oranla bu denli sönük geçmesinin ardında Ukrayna tehdidi ve cephedeki asker ihtiyaçlarının yattığı belirtiliyor. Rusya hafta başında 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etmiş, Kiev yönetimine de bu karara uyma çağrısı yapmıştı. Ukrayna'nın ateşkese uymaması halinde Kiev'e yoğun füze saldırısı düzenleneceği duyurulmuştu. Kiev yönetimi ise Moskova'nın ateşkes çağrısını, Zafer Günü kutlamalarını drone saldırısından korumak için yaptığını söyleyerek reddetmişti. Ancak daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın araya girmesiyle 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük ateşkes ve 1000 kişilik karşılıklı esir değişim konusunda anlaşmaya varılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 günlük ateşkesin daha uzun bir süreye yayılması talebine ise Moskova'dan olumsuz yanıt geldi.
2: İstanbul'da düzenlenen Savunma Havacılık ve Uzay Fuarı Saha Expo sona erdi. Fuarda olası hava tehditlerine karşı geliştirilen yeni teknolojiler de görücüye çıktı ve dikkat çekti. Bu alandaki yeni gelişmeleri ve sistemleri de askeri elektronik harp uzmanı Hakan Polat anlattı.
13: Bu fuar bize gösterdi ki Türk savunma sanayinin küresel ölçekteki yeri inanılmaz bir seviyeye yükseldi, hayat buldu. Bunu perçinleyen bir organizasyon olarak tarihe bir kayıt düşüldü. Son yaşanan İran-İsrail ve Amerika savaşının bir sonucu olarak özellikle Körfez ülkelerinin çok yoğun bir şekilde bu fuara ilgi gösterdiğini, bizimle kurdukları temaslardan bunu anladık. Yüzden fazla resmi ve ticari delegasyonla temasımız oldu ve sistemlerimizi, ürünlerimizi tanıttık. Merakla sorular sordular ve çözüm arayışında olduklarını bize hissettirdiler. İnşallah bunun sonucunu önümüzdeki günlerde, aylarda göreceğiz. Rusya, Ukrayna ve son İran-İsrail-ABD savaşı gösterdi ki harekat alanı eski bizim bildiğimiz konvansiyonel harekat alanından çok farklı. Bir personel hareketi, asker hareketi, araç hareketi asgari seviyede. Radar güdümlü füzeden korkup radar çalıştırmaya çekinen birlikler, yani gerçekten çok karmaşık bir hal aldı. Fokuslandığımız alan radar ve anti-drone sistemleri, drone tespit ve karıştırma sistemleri. Biz bu yıl ön plana iki ürünümüzü çıkardık. İlter hibrit radarımızla biz bir mini mikro mini drone'u 6-8 kilometrelerden kesintisiz tespit edip takip edebiliyoruz. Sabit kanatlı 1,5-2 metre kanat açıklığı olan sabit kanatlı bir kamikaze İHA'yı 10 kilometrelerde, 8-10 kilometrelerde tespit ve takip edebiliyoruz. Keza İran'ın son savaşta kullandığı Şahit türü daha büyük bir radar kesit alanına sahip. Kütlesi daha büyük olan hedef uçakları da 20 kilometrelere yakın mesafelerde tespit edebiliyoruz. 30 kilometreye kadar da menzilimiz var. Çok daha büyük hedefleri 30 kilometrelerde yakalayabiliyoruz. Bu radardan kaçacak bir drone'u şu anda tahayyül edemiyorum. Biz daha çok şu anda RF karıştırma, RF tespit, yani o aradaki kumanda ile drone arasındaki linki, o bağlantıyı tespit etme ve onu koparma, karıştırma ve drone'un komuta edilemez hale getirilme tarafındayız. İlter C400 ile 20 MHz'den 8 GHz'e kadar olan oldukça büyük bir, geniş bir spektrumu biz gerçek zamanlı olarak aynı anda karıştırabiliyoruz. Bu bize şu yeteneği kazandırıyor güvenlik güçlerimize. Yani drone kullanıcıları dronlarını yönetebilmek, kumanda edebilmek için başka bir kanal, 8 GHz'in üstünde bir kanala çıkmak zorunda kalacaklar ki bu çok kolay değil. Bu sistemde istediğimiz kanalı iptal edip, yani ben bu kanalda karıştırma yapmayayım, diğer kanallarda karıştırma yapayım, istediğiniz kanalı aktif hale getirebilecek şekilde ayarlanabilir bir yetenek de var. Kendi dronlarımızın uçması veyahut da kendi DOS muhabere sistemlerimize asgari zarar verebilmek için ya da zarar vermemek için de iptal edip ayarlayabiliyoruz. Son iki sistemimizde koordinat aldatma yeteneğini de ön plana çıkarmaya başladık. Koordinat aldatmayla özellikle biz çok uzak mesafelerden atılan hedef uçakların konum bulma servislerini aldatıyoruz. Hedef uçak bulunduğu konumdan kendisini farklı bir noktada zannediyor ve dolayısıyla gittiği güzergahtan sapıp başka bir yere kanalize oluyor. Dolayısıyla görevini yerine getirmiyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Kara Kuvvetlerimiz, hem Jandarma Genel Komutanlığımızda da hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzde ve başka kurumlarımızda sistemlerimiz kullanılıyor. Dünyanın hemen hemen 12-11 ülkesinde ihracatımız var. Bu ülkelerde bu ülkelerde genelde komşularıyla bir anlaşmazlık yaşayan, konflikt yaşayan ve o bölgelerde kullanılan sistemler. Oralardan aldığımız geri beslemeler neticesinde biz İlter C400'ü tasarladık.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Next TRT 2026 etkinliğinde konuştu. Gençlerle bir araya gelen Duran, teknolojinin toplumları yönlendiren yapılara dönüştüğüne dikkat çekti. Duran'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı.
14: Zihnimizde dolaşan bazı...
15: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT tarafından düzenlenen Next TRT 2026 etkinliğine katıldı. Duran, gençlere yaptığı konuşmada teknolojinin toplumları yönlendiren yapılara dönüştüğüne dikkat çekti. Dünyanın geleceğinde teknolojinin rol oynayacağını söyledi.
14: Peki bugünün dünyasında söylemleri kimler belirleyecek? Teknoloji şirketleri mi? Bizim dijitalle olan karşılaşmamız, yeni dünya ile olan karşılaşmamız birçok tavrı almayı, birçok konuda bu tavrın sonucunda eyleme geçmeyi de gerektiriyor. Bu akıntı içerisinde kaybolan, nereye gittiğini bilemediğimiz algoritmalarla bir o yana bir bu yana savrulduğumuz bir yerde olmamalıyız. Türkiye gibi orta büyüklükte olan, görülen ama dünyaya söyleyecek sözü olan, verecek mesajı olan ülkelerin burada öne çıkarak dünyanın geleceğine dair söz söylemesi gerekiyor.
15: Duran'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı. İsrail'e gösterilen tepkinin büyümesi gerektiğini söyledi.
14: Gazze'de yaşananlar iki tane şey gösterdi bize. Bir tanesi bu değerler etrafında dünya siyasetinin gittiğini söyleyenlerin yalancılığını, bazı ülkeler söz konusu olduğunda her şeyi nasıl kenara bıraktıklarını bize gösteren ve çıplak bir şekilde gördüğümüz bir gerçeklikti. Ama ikinci tarafı var ki Gazze soykırım sırasında gördüğümüz, bugün ABD'de Filistin sempatisi İsrail sempatisinin üstüne çıkmış durumda. Ve Avrupa toplumlarında en fazla İsrail'e müzahir olması gereken toplumlardaki tepkiyi hepimiz gördük. Değişik toplumlardaki bu ortak tepkinin geldiği yer insanlığın haksızlığa karşı bir haykırışıdır. Bunu büyütmemiz gerekiyor.
2: İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosundan iki aktivistin serbest bırakılacağı açıklandı. Açıklama İnsan Hakları ve Hukuk Örgütü Adalah'tan geldi. Açıklamada İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkililerinin Sumut filosu aktivistleri Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin serbest bırakılmak üzere İsrail Göçmen Bürosu'na teslim edileceği bilgisi yer aldı. Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin İsrail'den önümüzdeki günlerde sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtildi. İki aktivist İsrail tarafından bir haftadan fazla süredir gözaltındaydı. Yapılan açıklamada aktivistlerin İtalyan bayraklı bir gemiden kaçırıldıklarına da dikkat çekildi. İngiltere'de yerel seçimler için halk sandığa gitti. Gelen ilk sonuçlara göre İngiltere'de dengeler değişiyor. Sandıktan aşırı sağcı göçmen karşıtı Reform UK Partisi oylarını artırarak çıktı. İşçi Partisi'nde ise büyük bir oy kaybı var. Peki seçim sonuçları İngiltere için ne anlama geliyor? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt değerlendirdi.

0: Şey Partisi birinci parti. Tabii daha düne kadar radikaller olarak tanımlanan Green Party, Yeşiller, onlar da tarihi bir başarıya imza atmış durumdalar. Şimdi Birleşik Krallık'ta oluşturan ülkelerde farklı seçimler vardı dedik. İşçi Partisi iktidardaki 32 belediye meclisinin kontrolünü tamamen kaybetmiş durumda. Ve net 1000'den fazla sandalye kaybına uğradı. Bu ciddi bir ezimet. Tabii aşırı sağdaki Reform UK Partisi 13 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirdi. Bu büyük bir başarı tarihlerinde ve 1200'den fazla sandalye kazanmış durumdalar. Tabii muhafazakarlar ana muhalefettelerdi biliyorsunuz İşçi Partisi iktidarı sonrasında. Onlar da net 8 belediye meclisini ve 427 meclis üyelerini kaybetmiş durumdalar. Onlar için de aslında büyük bir ezimet ama onlar belli başlı belediyeleri İşçi Partisi'nden aldıkları için bunu bir başarı öyküsü gibi gösterme çabası içerisindeler. Tıpkı iktidar partisinin tutunmaya çalıştığı argümanlar gibi. Tabii şimdi Liberal Demokratlar 3 belediye meclisini kazandı. Bu da dikkat çekici. Net 142 sandalye elde etmiş durumdalar. Az önce de dikkat çektim Green Party yani Yeşiller, onlar da 4 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirmiş durumdalar ve 306 meclis üyesi kazandılar ki tarihlerinde bu çok önemli bir başarı. Şimdi krallığı oluşturan diğer ülkeler İskoçya dikkat çekici. Orada İskoçya Ulusal Partisi SNP birinci parti olmuş durumda. Holyrood diye adlandırılan yerel parlamentoda 58 sandalyesi bulunuyor. Ve İşçi Partisi onlar sadece 17 sandalye çıkarabildiler. Yine sağdaki Reform UK Partisi ise 17 sandalye ile temsil edilecekler. İskoçya'da da Green Party Yeşiller dikkat çekici. Onlar da 15 sandalye çıkardılar. Ana muhalefetteki muhafazakarlarsa 12 sandalye, Liberal Demokratlar da 10 sandalye ile İskoçya parlamentosunda temsil edilecek. İskoçya Ulusal Partisi'nden Stephen Gattins, İskoç bağımsızlığının parti için bir öncelik olması gerektiğini belirtti bu sonuçlar sonrasında. Tabii İskoçya'da ilk defa ayrılık için tam bir birlik görüntüsünün parlamentoda ortaya çıktığı iddia ediliyor. Yine Gettins de buna dikkat çekerek parlamentonun şimdiye kadar sahip olduğu en büyük bağımsızlık yanlısı çoğunluğa sahibiz dedi. Öyle anlaşılıyor ki bu sonuçlar sonrasında İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılığı konusu tekrar bir tartışma başlığı olarak önümüze gelecek.
1: Hakkari'de bir sosyal hizmet çalışanı görevi başında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Saldırı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret eden Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan taleplerini de sıraladı. Ziyarette sosyal risk haritaları kapsamında sahada görev yapan sosyal hizmet çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiği söylendi. Ve gerekli durumlarda kolluk kuvveti desteğinin sağlanmasıyla başta hane ziyaretleri olmak üzere saha çalışmalarının birden fazla personelle yürütülmesi istendi. Ayrıca görevlendirme yazısı, personele lojistik destek, aile sosyal destek programında alan taramalarının kaldırılması da talep edildi. Edinilen bilgiye göre Bakan Göktaş, çalışanların güvenliği için her türlü çalışmanın yapılacağını söyledi. Antalya'da yaşayan Suna Ülger, sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak yatırım fonuna para yatırdı. İlk etapta küçük miktarlarda kazanç da sağladı. Ancak parasını çekmek istediğinde işler tersine döndü. Dolandırıcılar hesaplarını ele geçirdiği kadının adına kredi çekti, avans limitlerini de kullanarak 700 bin lirasını aldı.
2: Yapay zeka destekli kazanç vaadiyle ikna edildi. Telefonuna uzaktan erişim sağlayan dolandırıcılar banka hesaplarını ele geçirdi. Antalya'da Suna Ülger sahte yatırım tuzağına inandı, 700 bin lira dolandırıldı.
3: Linkte 11 bin TL yatırarak yapay zeka güvencesiyle ufak ufak işte mutfak masrafınızı kazanmak, minik paralar kazanma yönünde yönlendirici bir bilgiydi. O linki tıklayarak borsa işlemi oluşturuldu. İşte 229 dolar olarak yatırımımla başlandığını gördüm. Önce 10 dolar, sonra 11 dolar, 6 dolar şeklinde paralar ufak ufak kazandırıldı.
2: 60 yaşındaki Ülger sosyal medyada gördüğü link üzerinden bir yatırım fonuna girdiğini düşündü. Dolandırıcılar ilk etapta küçük kazançlar sağlayarak güven kazandı. Suna Ülger'i ekran paylaşımı yapmaya davet etti. Telefona uzaktan erişim sağlayan şüpheliler Ülger'in banka hesapları ve kişisel verilerini ele geçirdi.
3: Onların uzaktan bana desteğiyle telefondaki tüm bilgilerimi kopyeleme yöntemiyle hackleyerek tabir caizse telefonumdaki güvenilir olan hesapların kontrolünü ele geçirdiler. Toplam 700 bin lira dolandırıldım. Kredi çekilerek ve avans limitlerim kullanılarak.
2: Dolandırıcılar Ülger'in yakınlarını da arayarak yatırım önerisinde bulundu. 700 bin lira dolan

0: adlandırılan kadın tüketici hakem heyetine başvurdu, suç duyurusunda bulundu.
1: Kayseri'de bir soyguncu kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçmıştı. O sanık 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Melikgazi ilçesinde çalıntı forkliftle bir kuyumcunun kepenk ve camlarını kıran kişi 150 gram altın çalmıştı. Hırsız soygunun ardından eşekle olay yerinden kaçmıştı. Toprağa gömülen altınlar bulundu, soyguncu da tutuklandı. Hakim karşısına çıkan sanık hakkında karar da açıklandı. 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Van Gölü'ne özgü inci kefallerinin zorlu göç yolculuğu sürüyor. Kaçak avcılığın önüne geçebilmek için akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü noktalarda denetimler de sıklaştırıldı. Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 7 kişiye 112 bin lira ceza kesildi.
2: Akıntının tersine doğru yüzüyorlar. Üremek için tatlı su kaynaklarına göç edip yumurtalarını bırakıyorlar. Göç yolculuğu yapan inci kefalleri sıkı tedbirlerle korunuyor. İnci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunu yaşayan endemik bir tür. Her yıl Nisan ayının ortasından Temmuz ayına kadar Van Gölü'nden tatlı sulara göç yolculuğu yapıyorlar. Bu dönemde tersine yüzerek görsel şölen oluşturan inci kefalleri kaçak avlanma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Tarım Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve emniyet birimleri kentin dört bir yanında kaçak avcılara karşı teyakkuzda. Ekipler Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 800 kilogram inci kefali ele geçirdi. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Toplam 122.742 lira ceza uygulandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada denetim ve kontrol faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
1: Çiçekçiler Anneler Günü için hazırlandı. Tezgahlar tazelendi. Fiyatlarsa tek bir gül almak isterseniz 100 liradan başlıyor.
0: Güller, papatyalar, karanfiller, laleler ve rengarenk buketler. Çiçekçi tezgahları Anneler Günü nedeniyle donatıldı.
3: Her anne ister ama bir çiçek, bir sarılma, bir öpücük yeterli zaten. Başka bir şeye gerek yok.
4: Çiçekçiler hazırlıklarını yaptığı tezgahlarda rengarenk buketler yerlerini aldı. Buketlerin fiyatları ise içerisindeki çeşitliliğe ve buketin boyutuna göre değişiyor.
5: Vallahi buketlerimiz şöyle işte 5 liradan başlıyor, isteğe göre değişiyor.
4: Neye göre fiyatı?
5: Büyüklüğüne göre, değiştiğine göre orkide, kazablanka, güller, laleler. Çeşit çok.
6: Benim annem karanfil seviyor aslında. Karanfil bakıyorum ona.
4: Nasıl bir karanfil arıyorsunuz? Siz hangisi cezbeder? Böyle bir sürü çeşit var çünkü.
6: Evet ya, hepsi de çok güzel.
0: Ankara Güvenpark Çiçekçiler Çarşısı'nda tane gül fiyatı 100 liradan başlıyor. Gonca, yerli veya ithal olmasına göre fiyatı 350 liraya kadar çıkıyor. Saksı çiçeklerinin fiyatı ise 250 lirayla 2500 lira arasında değişiyor.
7: Annem için Anneler Günü için aldım. Şimdi tüm annelere Anneler Günü'nü kutluyorum.
8: En büyük çiçek evlatlarımız. Bir de bizim bu çiçeğimizin bir anlamı var. Küçükken buradan geçerken ben çok ağlarmışım annemden çiçek istemeye. Kızım böyle bir şey planlamış, bu sefer de ağlamayayım diye. Bu çiçeği bu sefer kendisi almak istedi. Güzel de bir anısı oldu.
0: Tercihini orkideden yana kullanmak isteyenler için ise fiyat 1500'de 2500 lira aralığında. Çiçekçiler Anneler Günü'nde de açık olacak.
1: Bazı anneler için Anneler Günü bir kutlamadan çok tarifsiz bir özlemin adı artık. Depremde, yangında, şiddet olaylarında çocuklarını kaybeden anneler yıllardır dinmeyen acılarıyla da adalet mücadelelerini sürdürüyor. NTV'den Beyza Nur Özer, öyküleri farklı ama savaşları aynı olan annelerin hikayelerini derledi.
9: Evladını yangında kaybeden de var. Çocuğu cinayete kurban giden de. Annelerin adalet mücadeleleri sürüyor. Onlardan biri Kartalkaya yangınında 10 yaşındaki kızı Derin'i kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın.
10: Bir halat bulundu ve o halat yukarıya bize atıldı. Ve biz o halata tutunarak aşağıya indik. Ben hani o anın kızı, küçük kızımı ve de eşimi son gördüğüm anlar olduğunu tabii bilemiyordum.
9: Yasemin Minguzzi'nin 14 yaşında öldürülen Maddi Ahmet'i kaybetmesinin ardından mücadelesi hiç bitmedi.
11: Anneler Günü'nde Ahmet mutlaka bana giderdik tek başına. Kendi kendine çiçek alırdı mutlaka her sene. Bir senesinde de işte böyle evet 13 Mayıs 2018 bu Ahmet'in gidişinden sonra teyzesi bana verdi, saklamış. Biz Malta'ya gittiğimizde işte bazı eşyalarımızı böyle bir depoya koymuştuk, kutulara koymuştuk de kutulardan çıktı bu.
9: Gülnur Tuğaltay'ın ise mücadelesi 26 yıldır sürüyor. Kızı Çağla Tuğaltay 2000 yılında İstanbul Şişli'de cinayete kurban gitmişti. Katili ya da katilleri bulmak için soruşturma hala sürüyor.
12: Gözlerinin içine bakmak istiyorum onun. Gözlerimin içine bakıp 15 yaşındaki bir çocuktan ne istedin ya?
9: Enkazda 12 gün delil nöbeti tuttu. İlk duruşmaya ölen avukatoğlunun cübbesiyle katıldı. Nurgül Göksu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti.
13: Kendi kendime bir yemin etmiştim. Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bulunup yargılanıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağımı söylemiştim. Bırakmayacağım da sonuna kadar mücadele edeceğim.
1: Annelik bazen de hiç tanımadığın bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeniden hayat umudu aşılamak anlamına geliyor. Aynı Sare Uğurlu'nun yaptığı gibi. Koruma altındaki bir çocuğa sahip çıktı, onun yaşamını değiştirdi. Ve bugün 7 yaşında olan oğlunun bir teşekkürüyle de belki de en mutlu anneler gününü yaşadı. Uğurlu hikayesini NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
14: Gerçekten her çocuk sevgi dolu bir evde yaşamayı hak ediyor. Yani her çocuk ayrı bir hikaye.
15: Bir çocuğa hem evini hem de kalbini açmak istedi. Koruyucu aile olmaya karar verdi. O zaman 3 yaşında olan oğluyla tanıştı, ona yuva oldu. Onlar birbirine kan bağıyla değil, kalpten bağlılar.
14: Bir çocuğa bakım veren herkesin anneler günü kutlu olsun. Annelik biyolojik bir olgu değil, hakikaten bir his. Bunu içinde yaşayan herkesin anneler günü kutluyorum.
15: Sare Uğurlu 4 sene önce bekar bir kadınken koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurdu, 4 ay sonra da oğluyla tanıştı.
14: Bana hep diyorlar ki işte tebrik ederim, çok güzel bir şey yaptın, işte bir çocuğun hayatına dokundun. Evet, ama bir de tersten okumamız lazım. O çocuk da benim hayatıma dokundu. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum sırf ona örnek olabilmek için.
15: Koruyucu anne ve oğlu iki kişilik bir aileyken tam iki sene önce de hayat arkadaşı Emrah Uğurlu ile evlendi.
14: İlk dansı 3 kişi yaptık, imzayı 3 kişi attık ya ben 2 kişi attım. Uzun süre zaten düğünümüz diye bahsetti. İşte ben damat oluyorum diye bahsetti. Bir gelin olarak kendi düğünümün duygusallığından ziyade ay bu çocuk evlenecek, smoking giyecek. Hep kafamda onları kurdum.
15: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 verilerine göre 10.918 çocuk yurtlar yerine kendilerine yuvalarını ve kalplerini açan 9.173 koruyucu ailenin yanında yaşıyor.
1: Türksel'in bu yıl ikinci kez düzenlediği Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasının kazananları İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. 71 ilden 829 projenin değerlendirildiği yarışmada birinci ekibe 3 milyon 300 bin liralık destek sağlandı.
16: Yapay zeka, işitme engelliler için iletişim teknolojileri, enerji verimliliği, siber güvenlik. 71 ilden 161 üniversitenin katıldığı yarışmada 829 proje yer aldı. Türksel'in bu yıl ikinci kez düzenlediği Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasının kazananları İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Teknoloji girişimlerinin önemine dikkat çekti.
17: Teknoloji girişimlerinin sermayesi akıl sermayesidir, fikir sermayesidir. Özellikle son yıllarda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan girişim sermayesi yatırımlarını hızla büyütmeye gayret ediyoruz. Son 5 yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı.
16: Yarışmanın birincisi 1 milyon lira ödül kazandı. Toplamda 3 milyon 300 bin liralık destek genç teknoloji girişimcilerine verildi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ödül alanları tebrik etti.
18: Yazdığınız her satır kod, ürettiğiniz her fikir bu ülkenin yarınlarına atılmış somut birer imza. Farklı alanlarda sunduğunuz projeler Türkiye yüzyılının yapı taşları niteliğindedir. Başvuru yapan her bir gencimizi Milli Teknoloji Hamlesi'ne yaptıkları bu önemli katkı için ayrı ayrı tebrik ediyorum.
1: Günün öne çıkan sanat olaylarından derlenen turla devam ediyoruz.
19: Pocahontas'ı canlandıran Perulu oyuncu Corianka Kilcher, Avatar filminin yönetmeni James Cameron'a yüz hatlarını kopyaladığı gerekçesiyle dava açtı. This is our home. Avatar serisindeki Neytiri karakterinin tasarımı için biyometrik kimliğinin izinsiz kullanıldığını iddia eden 36 yaşındaki oyuncu, maddi tazminat ve filmden kâr payı talebinde bulundu. Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren, İtalya'daki Taormina Film Festivali'nin onur konuğu olacak. Kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve sayısız ödüle layık görülen 80 yaşındaki oyuncu, yaşam boyu başarı ödülüyle onurlandırılacak. 72. Taormina Film Festivali 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. We need a Thursday Murder Club. HBO Max'in merakla beklenen yeni dizisi Kayıp Zaman'ın çekimleri başladı. Başrollerini Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım'ın paylaştığı diziden ilk görseller yayınlandı. Deniz Yorulmazer'in yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda Damla Sönmez, Yetkin Dikinciler ve Berk Bakioğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.
1: Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon UFO'lar yani tanımlanamayan uçan cisimler hakkında yeni belgeler yayınlamaya başladı. Peki UFO'lar dünya dışı yaşamın birer kanıtı mı yoksa paylaşılan görüntüler ışık yansımalarından mı ibaret? Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Koordinatörü astronom Furkan Tomak NTV yayınında değerlendirdi ve bu yorumlarla da noktayı koyuyoruz. Saat başında ise Korhan Varol ekranlarınız olacak. Hoşçakalın.
20: İlgi çekici, biraz da işte sansasyonel konular bunlar ama doğru şekilde aktarılması bir o kadar önemli. Buradaki verilerin birçoğu ya pilotların ya da hava araçlarının sensörleriyle kaydedilmiş veriler. Yani ya gözle ya da işte sensör verilerine dayanarak. Ama her biri birer gözlem verisi. Yani bir sonuç raporu olarak ele alınmaması gerekiyor en başta. Bunu belirtmek lazım. Ve işte tanımlanamayan demek ne demek? Belki biraz da bunu açmak çok önemli. Çünkü hani UFO tanımlanamayan bir uçan nesne anlamına geliyor Türkçesi. Ya da işte günümüzde tanımlanamayan hava olayları olarak biraz daha değiştirildi. UAP olarak adlandırılıyor. Buradaki tanımlanamayan kısmı eğer ki böyle bir durum varsa bu dünya dışı bir kökenden geliyor anlamına gelmemesi gereken bir konu. Çünkü bakıldığı zaman bu gözlemler daha sonra sonuçlandığı takdirde birçoğu işte bazen meteoroloji balonları, bazen atmosferik olaylar, kimi zaman sensör hatalarından kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Apollo projesinden bu yana gelen birçok gözlem verisi var. Günümüzde yani o zaman tabii gözle astronotların not aldığı bazı durumlar var. Ya örnek veriyorum, yüksek irtifadasınız, buz kristalleri var, sıcaklık katmanları var. Bunlar optik açıdan aslında bir yanılsamaya neden oluyor. Yani ışığın kırılmasına neden oluyor. Bu sırada bir ışığı küre şeklinde, disk şeklinde ya da bir ışık yüzmesi halinde görmeniz çok çok mümkün. Bunlar tabii ki astronotlar tarafından görevlerin de bir tanesi bu. Not alınmak zorunda ve onları gerçekleştiriyorlar. Ya da özellikle günümüzdeki teknoloji, yani modern hava sahasında uçakların sensörleri oldukça yüksek çözünürlükte veri kaydedebiliyor. Ancak bazen insan yapımı nesneler, işte bunlar dronlar olabilir, bazen dediğim gibi meteoroloji balonları olabilir. Eğer ki kendi veri tabanında bunlar yoksa onu tanımlanamayan bir obje olarak kaydetmesi de çok doğal. Bunların bilim şunu der, yani bütün verileri açıklayın, bunların üzerinde çalışalım. O yüzden bu verilerin açıklanıyor olması çok çok kıymetli tabii ki. Bunlar benim ilk defa gördüğüm videolar değil. Yani şöyle, görüntüler ilk defa yayınlanmış olabilir ama benzerlerini daha önce çokça gördüğümü söyleyebilirim. Bunlar yine ya Pentagon tarafından ya da farklı ülkelerin savunma bakanlıkları ya da ilgili kurumları tarafından aslında yayınlanan içerikler, birbirine çok benzer nitelikte olduğunu düşünüyorum. Ama biraz belki burada gündemle alakalı düşündüğümüz zaman işte kimi yöneticiler için bunlar çok çok değerli olabilir. Ama kimileri toplumu doğru yönlendirmek adına bu kavram yanılgılarına meyil verebilecek bazı konuları biraz daha tutmaya gayret gösterebilirler. Bu tarz bilimsel açıdan aslında bakıldığı zaman bunların hepsinin evet değerlendirilmesi bir o kadar kıymetli olmakla beraber sonuçlanmadan aslında net bir veriyi ortaya koymak, kamuoyuyla paylaşmak da doğru değil. Benim görüşüm, yani buradaki gördüğüm veriler üzerinden, yani çok büyük bir kısmı ya paralaks efekt dediğimiz, yani mesela bir uçak giderken karşıda uzakta sabit bir cisim varsa eğer, onu hızla hareket eden ya da ani manevra yapabilen bir nesne gibi görme ihtimalimiz var. Çoğu böyle. Bunun dışında özellikle atmosferik olaylar çokça karşımıza çıkıyor açıkçası. Bir de tabii daha henüz ülkelerin bu sensörlerinin, yani kendi savunma sistemlerinin veri tabanına girmemiş farklı araçlar da olabilir. Bunların birçoğu gizlilikle yürütülen projeler. Açıkçası buna bir güvenlik stratejisi olarak bakmak gerekiyor. Yani uzay bilimleri açısından ya da astronomi açısından, evet, dünyanın dışından gelen, dünya dışı bir kökenden gelen nesne olarak bakmak değil de henüz teknolojisini keşfedemediğimiz ya da elde ettiğimiz görüntülerde o kullandığımız sensörlerdeki hataları göz ardı ettiğimiz ya da henüz daha evvel karşılaşmadığımız ama bundan sonraki süreçte bilimsel olarak da kanıtlanmış olacak olan hava olaylarıyla alakalı olabilir. Ancak her biri ülkeler tarafından kaydedilmek ve raporlanmak zorunda. Bunlar bir mecburiyet. O yüzden bunlar çok anlaşılabilir raporlar. Ancak gerçekten sonuçlandığında biraz daha görmek lazım. Çünkü eğer ki olağanüstü iddialarda bulunuyorsanız olağanüstü kanıtlar sunmanız çok çok önemli. Böyle bakmak bence daha rahatlatıcı olabilir bütün toplum açısından. Bilim öyle bir şey ki gerçekten bütün verileri dikkate alır açıkçası. Yani astrobiyoloji, özellikle modern astrobiyolojiyi düşündüğümüz zaman, yani düşünün, milyarlarca galaksinin bulunduğu ve onların o içerisinde bulunan yıldızların etrafında onlardan çok daha fazla gezegenin bulunduğu, öte gezegenin bulunduğu bir evrende yaşıyoruz. Bunların her birini düşünmek kadar normal bir şey yok insanoğlu olarak, ama baktığımız zaman gerçekten bize ulaşan bir veri henüz yok. Ve kendi açımızdan bazen güvenlik politikalarıyla, bazen geliştirdiğimiz teknolojilerle karşımıza çıkan herhangi bir veriyi bu şekilde düşünmek, belki de böyle kuralların baştan yazılmasını istiyoruz tırnak içerisinde. O yüzden bize iyi geliyor olabilir ya da kafa karıştırıcı olabiliyor. Kimisine göre kafa karıştırıcı, kimisine göre iyi geliyor olabilir. Bunlar zaman içerisinde aslında netleştikçe daha berrak, böyle ferah feza bir zihne sahip olmamıza sahip olacak, ama şu dönemde sadece bir veri olarak görmek ve sonuçlarını beklemek daha doğru olacaktır. Mükemmel çalışan, laboratuvar gibi çalışan bir evrenin içerisinde, milyarlarca galaksinin içerisinde onlardan çok daha fazla trilyonlarca gezegen bulunuyor. Bunların etrafında bir yaşam olup olmadığı biraz bence aslında herkesin kafasında oluşması gereken bir soru işareti. Ben biraz böyle altlarını yapmış olayım tırnak içerisinde, ama gelecek bize ne gösterecek onu hep birlikte yaşayacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
21: Ülkenin kuzeyinde yağış sürüyor. İstanbul ve Bursa'da yine yerel yağmur bekleniyor. Ankara'da sağanak geçişi olacak. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir az bulutlu 28, Bursa 26, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava çoğu saat bulutlu. Kırklareli, Sakarya bölümünde kısa süreli yağış sürecek. Kocaeli 26, Balıkesir 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Sivas kesiminde yine ani kuvvetli yağmur görülecek. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum açık 29 derece. Akdeniz geneli biraz bulutlu. Az noktada yağış var. Adana 30, Hatay 29 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Kastamonu, Tokat, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Bolu ve Samsun 21, Trabzon 20 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya arasında kuvvetli yağış geçişi olacak. Erzurum 17, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
19: Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Futbolda şampiyonun adı artık belli oldu. Evinde ağırladığı Antalyaspor'u 4 golle geçen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanında sarı kırmızı şampiyonluk coşkusu dalga dalga yayıldı.
1: Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala Galatasaray 26. kez şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden sarı kırmızılı ekip kendi sahasında taraftarı önünde şampiyonluk kutladı.
2: 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarına büyük bir coşku yaşattı. Sarı kırmızılı taraftar stadın çevresinde coşkuyla şampiyonluğu kutladı.
1: Son düdükten sonra İstanbul'da stadyum etrafı, Taksim Meydanı, caddeler ve sokaklarda taraftarlar şampiyonluk sevincini yaşadı.
3: Çok mutluyuz, neler söyleyelim. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Küçükken besteyi söylüyorduk, şimdi gerçeğini yaşıyoruz.
4: Çok mutluyuz.
5: Çok mutluyuz.
2: Şampiyon olduk Galatasaray.
6: Çok mutluyuz. Oğlumla ilk şampiyonluğumuz. Bundan sonra da inşallah torunlara kadar hep şampiyon.
7: Üçüncü golden sonra gözyaşlarımı tutamadım. Yani her şey Galatasaray için.
2: Kaç yaşındasın?
7: 16.
2: Kaçıncı şampiyonluk gördün?
7: Ya vallahi artık sayamıyoruz ki.
8: İstanya'dan buraya geldik. Biraz sıkıntılı geçti ama elhamdülillah yine dördüncü şampiyonluğumuzu yaşadık.
9: En büyük din babamam.
1: Şampiyonluk sevinci yurt genelinde de sürdü. Birçok yerde meşaleler yakıldı, konvoylar düzenlendi. Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Siirt ve birçok ilde bayraklarını alan binlerce taraftar şampiyonluğu sevinçle karşıladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü. Sonrasında Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Erdoğan her iki görüşmede de önemli mesajlar verdi.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Nahyan'la telefonla görüştü. Sonrasında Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la yaptığı telefon görüşmesinde İran ve ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine verilen desteğin sürdürüleceğini belirtti. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünde de ABD ve İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasının asla istenmediğini söyledi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Irak'taki istikrarın tüm bölge için önemli olduğunu, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu vurguladı. Kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaştırılması için de kararlılık mesajları verdi.
0: Orta Doğu'daki kırılgan ateşkeste İran gemilerinin ABD tarafından vurulması sonrası Tahran'dan da tehdit mesajları yükseldi. Teyakkuzda olduklarını belirten İran devrim muhafızları gemilerinin vurulması halinde Amerikan unsurlarına misilleme yapma sözü verdi. Diplomatik çabalar sürerken Katar Başbakanı, ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil üst düzey isimlerle bir araya geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için diplomasi arayışları devam ederken cephe hattındaki gerilim de sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yol alan iki İran tankerini vurması sonrası Tahran'dan Washington'a tehditler yükseldi. İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan yapılan açıklamada, İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır, denildi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi ise, füze ve dronların düşmana kilitlendiğini ve fırlatılmak için talimat beklediğini duyurdu. Cephe hattındaki yüksek gerilime karşın diplomatik temaslar da yoğunlaşmıştır. Durumda. Arabulucu Pakistan'ın yanı sıra Katar'ın da perde arkasında silahların susması için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Amerikan haber portalı Axios'un haberine göre Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD'nin Miami kentinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Katarlı yetkili ayrıca bir gün öncesinde İran'la İslamabad'daki müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bir araya gelmişti. Haberde Beyaz Saray'ın Katar'ı müzakerelerde özellikle etkili gördüğü belirtildi. Axios'a konuşan kaynaklar Türkiye, Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birlikte çalıştığını da söyledi. İran saldırılar sırasında büyük bir Amerikan üssüne ev sahipliği yapmasına işaret ederek Katar'a saldırılar düzenlemişti. Washington'da dikkatler Tahran'ın Amerika'nın sunduğu anlaşma önerisine yanıtına çevrilmiş durumda. İranlılar teklifin inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor.
0: Londra merkezli denizcilik istihbarat şirketi İran'ın Hark Adası'nda büyük ölçekte bir petrol sızıntısı olduğunu açıkladı. Windward isimli şirketin paylaştığı uydu görüntülerine göre adadan körfez sularına karışan petrolün güneydoğu yönüne ilerlediği görüldü. Şirket sızıntının daha sonra 20 saatlik bir süre boyunca yapılan 3 uydu gözlemiyle teyit edildiğini belirtti. Yaklaşık 52 kilometre karelik alana yayıldığı ifade edildi. Orbital Eos adlı küresel petrol sızıntısı izleme hizmeti ise denize 3000 varilden fazla petrol karışmış olabileceği tahmininde bulundu. Uzmanlara göre sızıntının olası kaynakları arasında denizaltı boru hattı arızası da bulunuyor. Hark Adası'nı Abuzar petrol sahasına bağlayan hattın uzun süredir bakım sorunları yaşadığı ve geçmişte de sızıntılara neden olduğu hatırlatılıyor. İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. ABD basınındaki haberlere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetler için bir harekat noktası olarak kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban oldu.
1: İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı kınayan Iraklı yetkililer sorumlu olarak ABD'yi işaret etti. Amerikalı yetkililer ise Washington'ın bu saldırıda yer almadığını savundu. Yerel halk yıllar boyunca bölgede DAEŞ'le mücadele dahil askeri faaliyetlere tanık oldu. Bu nedenle de bölgeden uzak duruyor.
0: Futbol coşkusundan dolayı tedirgin eden virüs tehlikesine bakalım. Hantavirüs kaynaklı 3 kişinin öldüğü gemideki 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getirilecek. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. İlgili uluslararası otoritelerde koordinasyon içerisinde yürütülen takip sürecince Vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir denildi. 3 kişi de İstanbul'da kendi evlerinde karantinada olacaklar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İştirak şirketleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Adliyeye sevk edilen ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de olduğu 7 şüpheli sulh ceza hakimliği kararına göre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi kirletmeye çalışmak, sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlattı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine iftira siyaseti diyerek yanıt verdi. Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da merak etmeyin, ben Erdoğan'ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar dediği söyleniyor açıklamasını yapmıştı.
11: Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
5: Gürlek, Özel'in süren davalarla ilgili sözleri içinde hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden Özgür Özel'i hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez dedi.
11: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak, en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
5: Gürlek, Özel'e dava açacağını da duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlattı.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Mitingden mesajlar verdi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalın ve Gökhan Böceğin sözlerini yalanladı. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği ve soruşturma açılmasına sebep olan iddialarını da tekrar etti.
12: Bir itiraf diye, etkin pişmanlık diye iftiraname ama O kadar yalan yanlış işler var ki 14 yıl önceden icat çıkarmaya, genel başkan değilkenden, şahıslar belediye başkanı değilkenki günlere yalanlar atmaya, mekanı ispatlayamayacağı için attım içeriye gitti demeye bir sürü yalanlara başvuruyorlar.
5: Özgür Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin iddialarına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Rize'de konuştu. Gündeminde Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları da vardı. Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor dedi. Bakan Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerini kayda aldığını öne sürdü. CHP lideri İBB davasına da değindi. Özel, tutuksuz yargılama için çağrı yaptı.
12: Buradaki sorun yargılanmak değildir. Bizim itirazımız soru sorulmasına değil, yargılanmaya değil, tutuklu yargılamaya ve her akşam televizyonlardan yapılan haysiyet cellatlığınadır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. İstanbul'da savunma sanayi fuarı Saha 2026'yı ziyaret eden Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de eleştirileri vardı.
13: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz, il başkanları toplantımızda. grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şöyle bir tablosu var. Kendi partisindeki yönetim problemlerini birincisi sürekli olarak AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Yani kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Demokrasimiz açısından muhalefet partisinin bu şekle düşmesinin tabii ki biz bir eksiklik yarattığını düşünüyoruz. Türkiye'nin her zaman sağlıklı bir muhalefete ihtiyacı vardır ve sağlıklı bir muhalefet demokrasiyi güçlendirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki en büyük yük şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetimidir. Bu da onların sorunudur.
0: İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi. Etkinlik alanı son gün vatandaşların ziyaretine açıldı. Fuarda milli teknoloji hamlesinin vitrini olan standlar yoğun ilgi gördü. Türkiye'de geliştirilen ürünleri görmek isteyenler de kuyruk oluşturdu.
5: Kalabalık her geçen saat arttı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin olduğu standların önünde kuyruk oluştu. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin vitrini de olan Saha 2026'ya son gününde de yoğun ilgi vardı.
14: Ben çok beğendim açıkçası. Çocuklarımla birlikte geldim. Çok meraklılar, çok seviyorlar. Büyülendik diyebilirim. Gurur duyduk ülkemizde.
15: Ailecek buraya gelmek hayalimizdi her zaman. Bu kadar güzel ürünleri, ülkemizin yaptığı ürünleri görmek çok hoş bir fuar oldu.
5: Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk 4 gün tanıtımlar gerçekleştirildi. İşbirliği anlaşmaları imzalandı. Askeri heyetler, mühendisler, uzmanlar fikir alışverişinde bulundu. Kapanışta ise etkinlik alanı ziyarete açıldı. Her zaman olduğu gibi Kızıl Elmas Havaş Uçağı fuarın gözdelerindendi. Elektronik harp ve savunma sistemleri de dikkat çekti.
16: Son iki sistemimizde koordinat aldatma yeteneğini de ön plana çıkarmaya başladı. Koordinat aldatmayla özellikle biz çok uzak mesafelerden atılan hedef uçakların konum bulma servislerini aldatıyoruz. Hedef uçak bulunduğu konumdan kendisini farklı bir noktada zannediyor ve dolayısıyla gittiği güzergahtan sapıp başka bir yere kanalize oluyor. Dolayısıyla görevini yerine getirmiyor.
5: Kaan savaş uçağına monte edilen yerli motor sistemleri de tanıtıldı.
17: Arkamızda gördüğünüzde bizim ilk ürünümüz Kaan için geliştirildi. 5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Kendi alanında dünyada tek sayılabilecek eksenel mimaride tasarlanan çok kompakt, çok güçlü bir alt sistem aslında.
5: Fuarı ziyaret edenler uzmanlardan ayrıntılı bilgi alma fırsatı da buldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Pentagon onlarca yıldır gizli tutulan UFO dosyalarını kamuoyuyla paylaştı. Ancak tanımlanamayan uçan cisimleri araştıran uzmanlar yayınlanan belge ve görüntülerden çok da tatmin olmuş görünmüyorlar.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump talimat verdi. Pentagon'un web sitesi üzerinden 160'tan fazla UFO dosyası paylaşıldı. Ancak dosyaları inceleyen bazı uzmanlar açıklanan belgelerin ve görüntülerin çok da tatmin edici olmadığını söylüyor. UFO analisti Mick West yayınlanan çoğu dosyanın eski ve sansürlü olduğunu söyledi.
18: Elimizdekilerin çoğu 40'lı 50'li yıllara kadar uzanan eski FBI dosyaları. Yayınlananlar arasında en çok merakla beklediğim videolarda gerçekten pek de ilginç değil. Yayınlanan videolarda ekranda tüm bilgiler sansürlenmiş durumda. Videoda gerçekte neler olup bittiğini anlamamızı sağlayacak sayıların üzerinde siyah kutucuklar var. Tek gördüğümüz ekranda hareket eden küçük beyaz noktalar. Bu noktalar o kadar küçük ki ne olduklarını anlayamıyoruz. Bu yüzden maalesef videolar pek bir anlam ifade etmiyor.
5: UFO analisti Mick West, yayınlanan videolardan en çok ilgi çekenlerden birinin de aslında bir optik hatadan kaynaklandığını kaydetti.
18: En dikkat çekici videolardan biri avize videosu denen kayıt. İçinde yıldız şeklinde haç benzeri ilginç bir form var. Ama açıkçası bu benim görür görmez ne olduğunu anladığım bir şeydi. Bu tamamen kameradan kaynaklanan optik bir hata. Aynalı bir teleskop kamerası kullanılmasından kaynaklanıyor. Çünkü ön ayna çapraz biçimli bir destekle tutuluyor. Bunu yıldız fotoğraflarında sıkça görürüz. Kullanılan teleskopun ön kısmındaki bu çapraz destek nedeniyle yıldızlar haç şeklinde ışık saçıyormuş gibi görünür. Dronların kullandığı daha küçük kameralarda da aynı etkiyi görüyoruz.
5: ABD kamuoyunda UFO dosyalarının zamanlaması da tartışma yarattı. Cumhuriyetçi Eski Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda UFO dosyaları umurumda bile değil. Yabancı ülkelerle savaşlar sürerken, tecavüzcülerin ve pedofillerin serbestçe dolaşmasına izin verilirken cambaza bak tarzı propagandadan bıktım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında Amerikan federal kurumlarına UFO'lar ve uzaylılarla ilgili devlet dosyalarını tespit edip yayımlama talimatı vermişti.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık sadece bir çevre politikası değil, insan hayatını koruma meselesi olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği COP31 toplantısı öncesi yabancı ülke temsilcilerini Hatay'da ağırladı.
19: İnsanlar iklim değişikliğini en çok hayatlarına doğrudan dokunduğu anda konuşuyor. Yangın, sel, fırtına olduğunda, toprak kayması yaşandığında, o ülkede, o şehirde su ve gıda krizi kapıya dayandığında konuşuyor. İklim meselesi bir anda o afetler sonrasında soyut bir başlık olmaktan çıkıyor ve insanın evini, işini, sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Bizim COP31 yolculuğunda dirençli şehirleri merkeze almamızın sebebi de tam olarak budur. Bu yüzden biz de COP31'de meseleyi insanların gerçek ihtiyaçları üzerinden konuşuyoruz. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele artık sadece bir çevre politikası değil, insanın hayatına dokunan, İnsanın hayatını aynı zamanda koruyan bir meseledir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Başkanlığı'na kurban bağışında bulundu. Cumhurbaşkanı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam'ı kabul etti. Kabulde Erdoğan, kurban vekaletini Darülaceze Başkanlığı'na verdi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında Ayla öğretmen öğrencilerine siper olmuştu. Saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi Anneler Günü öncesi mezarını ziyaret etti.
5: Canı pahasına öğrencilerini korumaya çalışmış, okul saldırısında kendisini çocuklara siper etmişti. Ayla öğretmenin ailesi Anneler Günü'ne buruk giriyor.
20: Anneler Günü'ne buruk girmek hiç istemezdim. Bir taraftan da yaptıkları karşısında belki de öncelikle Allah'ın izniyle, annemin vesilesiyle belki başka çocuklar şu anda veya başka anneler evlatlarıyla birlikte girebilmiş olacaklar Anneler Günü'ne.
5: 55 yaşındaki Ayla Kara, Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. 15 Nisan'daki okul saldırısında Ayla öğretmenle birlikte 9 öğrenci hayatını kaybetti. Türkiye onu öğrencilerini korumak için kendisini siper etmesiyle tanıdı. Ayla öğretmen çocukların en sevdiği öğretmenlerden biriydi. Her bir öğrencisiyle yakından ilgileniyordu. Emekli olmasına rağmen görevini bırakmamıştı.
20: Annem bizi karnına taşırken bizi görmeden sevdi, bizi görmeden korudu. Sıra bizde, biz annemi görmesek de şu anda dokunamasak da artık bir ömür, ömrümüzün sonuna kadar sevmeye, onu kalbimizde taşımaya devam edeceğiz.
5: Anneler Günü öncesi Ayla Kara'nın eşi ve oğlu mezarını ziyaret etti. Furkan Kara her zaman annesiyle gurur duyduğunu söyledi.

0: Annelik bazen de hiç tanımadığın bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeniden hayat umudu aşılamak anlamına geliyor. Aynı Sare Uğurlu'nun yaptığı gibi koruma altındaki bir çocuğa sahip çıktı. Onun yaşamını değiştirdi ve bugün 7 yaşında olan oğlunun bir teşekkürüyle belki de en mutlu anneler gününü kutladı.
1: Gerçekten her çocuk sevgi dolu bir evde yaşamayı hak ediyor. Yani her çocuk ayrı bir hikaye.
2: Bir çocuğa hem evini hem de kalbini açmak istedi. Koruyucu aile olmaya karar verdi. O zaman 3 yaşında olan oğluyla tanıştı, ona yuva oldu. Onlar birbirine kan bağıyla değil, kalpten bağlılar.
1: Bir çocuğa bakım veren herkesin anneler günü kutlu olsun. Annelik biyolojik bir olgu değil, hakikaten bir his. Bunu içinde yaşayan herkesin anneler günü kutluyorum.
2: Sare Uğurlu 4 sene önce bekar bir kadınken koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurdu. 4 ay sonra da oğluyla tanıştı.
1: Bana hep diyorlar ki işte tebrik ederim, çok güzel bir şey yaptın, işte bir çocuğun hayatına dokundun. Evet, ama bir de tersten okumamız lazım. O çocuk da benim hayatıma dokundu. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum sırf onu örnek olabilmek için.
2: Koruyucu anne ve oğlu iki kişilik bir aileyken tam 2 sene önce de hayat arkadaşı Emrah Uğurlu ile evlendi.
1: İlk dansı 3 kişi yaptık, imzayı 3 kişi attık, ya ben 2 kişi attım. Uzun süre zaten düğünümüz diye bahsetti. İşte ben damat oluyorum diye bahsetti. Bir gelin olarak kendi düğünümün duygusallığından ziyade ay bu çocuk evlenecek, smoking giyecek, hep kafamda onları kurdum.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 verilerine göre 10.918 çocuk yurtlar yerine kendilerine yuvalarını ve kalplerini açan 9.173 koruyucu ailenin yanında yaşıyor.
0: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Hantavirüs salgını sonucu 3 yolcunun hayatını kaybettiği kruvaziyer gemisi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na yaklaştı. Şimdi nerede olduğunu gösterelim. Hollanda bayraklı gemideki mürettebat ve yolcular saat 10'da Tenerife Adası'na tahliyesi başlanması bekleniyor. Ekrana getirdiğimiz bu görüntüler canlı görüntüler. Biraz karanlık ama gemi bu ve bu kruvaziyerdeki her bir yolcu yüksek riskli olarak tanımlandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 150 kişinin bulunduğu açıklanan gemide tahliye operasyonlarını yönetmek için İşlemler başladı. Ayrıca kamuoyunun endişelerini gidermek amacıyla sosyal medyadan da yetkililer açık mektup yayınladı. Bu yeni bir Covid değil, hantavirüs kaynaklı halk sağlığı riski düşük ifadeleri kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde acil olarak toplanmıştı ve Covid gibi büyük bir tehlikenin olmadığını ama yine de önlemler alınacağını söylemişlerdi. Zira gemidekiler milletlerine göre ayrılacak, ülkelerine gönderilecek ve karantinaya alınacaklar. 30 yolcuysa gemiden inmeyerek Hollanda'ya götürülecek. Farklı farklı milletlerden olan, gezide olan bir kruvaziyer gemisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla milletlere ayrılacaklar, milletlerine göre tasnif edilecekler deyim yerindeyse ve o şekilde götürüldükleri ülkede karantinaya alınacaklar. Dünya Sağlık Örgütü tekrar edelim, gemideki herkesin yüksek riskli temaslı olarak değerlendirildiğini kaydetti. Yani herkes potansiyel hantavirüsü taşıma ihtimaline sahip, hasta olma ihtimaline sahip. Taşıyıp taşımayacakları hastalığın kuluçka dönemi geçtikten sonra belli oluyor. Zira kuluçka dönemi son pandemi olan Covid ile karşılaştıracak olursak eğer nispeten biraz daha uzun sürdüğünü söyleyebiliriz. Ve zira 8 şüpheli gemideki 8 şüpheli vakadan 6'sının testinin pozitif geçtiği açıklanmıştı. 3 kişi hayatını kaybetti. Tekrar edelim, hantavirüs gemisi Kanarya Adaları'ndan ülkelerine gönderilecek, tahliye edilecekler ve memleketlerine gittikleri zaman da karantina altında tutulacaklar. Virüse yakalanıp yakalanmadıkları bu karantinanın sonunda belli olacak. Devam edelim. Sömürgeciliğin etkisinin ele alındığı insanlığın yükü dekolonizasyonunun bugünü sergisi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.
3: Hocam, Winston Churchill, Gertrude Bell, Lawrence.
4: Eserler dokunma, koklama ve işitme gibi birçok duyuya hitap ediyor. Sömürgenin temeli ve yol açtıkları anlatılıyor. İnsanlığın yükü, dekolonizasyonun bugünü sergisi, Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Dekolonizasyon, sömürge yönetiminden kurtulma anlamına geliyor.
5: 500 yıllık sürecin mağdurları olağan insanlardı. Bu olağan insanların da tartışmaların içerisinde olması ve bu hafızaya sahip olmaları gerektiğini çok önemsiyoruz. Bu yüzden de sanatın gücünden faydalanıyoruz.
4: Orijinal eserlerin replikalarını da barındıran sergide ziyaretçilerin de deneyimleyebileceği interaktif alanlar bulunuyor.
6: Bu sergi bir kültür sanat sergisi değil. Bu sergi bir hafızanın tazelenmesi, tarihin en ağır yüklerinin anlatılmayan yaşanmışlıklarda saklı olduğunu vurgulayan bir anlatı, bir hafızanın tazelenmesi sergisi aslında.
4: 11 Mayıs Pazartesi günü farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya geleceği Dünya Dekolonizasyon Forumu Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak. Ücretsiz sergi ise 17 Mayıs'a kadar sürecek.
0: Bu bölümde gazetelere biraz yakından bakacağız. Hangi gazete hangi manşeti atmış, hangi haberler ön plana çıkmış? Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin sür manşetine bakalım. Dünün önemli gündemiydi. Galatasaray yine şampiyon oldu. 4-4'lük şampiyon manşetini atmış sür manşette. Sabah gazetesi Antalyaspor'u yenen Galatasaray üst üste 4. zaferini ilan etti. Tarihi başarının öyküsü yarın sabahta başlıyor demiş. Aslan iki kez geri düştü ama pes etmedi. Şampiyonluk isteyen taraftarını üzmedi. İşi son maça bırakmadan en büyük benim dedi şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş Sabah gazetesinde. Devam edelim. Sırada Milliyet gazetesi var. Yine tabii şampiyon Galatasaray'ı bugün her gazetede bir

Yunanistan'ın yıllarca yaptığın karşı hamlesi olarak da değerlendirebiliriz. Bir başka önemli maddede Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi veriyor. Haberin ayrıntısına bu şekilde yer verilmiş Milliyet gazetesinde. Devam edelim, sırada Hürriyet gazetesi var. Manşetine bakalım. Kaçakçıyı fena üzdük manşetini atmış bugün gazete. Tarihi eser dedektifi Zeynep Boz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Avrupa Birliği'nin artık çalıntı tarihi eserleri aklamadığını söyledi. Bu değişimle Türkiye'nin de katkısı olduğunu belirten Boz, yurt dışındaki arkeoloji piyasasını biraz üzdük demiş. İmparator 65 yıl sonra geri geldi. Bir de fotoğraf var, yakından bakalım. İmparator Marcus Aurelius'un bronz heykelinin 65 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirilmesi büyük yankı uyandırmıştı. Haberin ucuna da bu heykel iliştirilmiş. Manşetten görmüş haberi Hürriyet gazetesi. Bir haber daha okuyalım. YKS sınav adım adım yaklaşıyor. Bakalım Zülal Atagül'ün haberi. Üniversite sınavı yaklaşırken uzmanlar son virajda çalışmanın sınav sonucunu doğrudan etkileyeceğini söylüyor. Eğitim uzmanı Cihan Yeşilyurt, 40 günde çözülecek 8000 soru kaderi değiştirebilir diyor. Uzmanlardan bir tavsiye var. 40 günde 8000 soru çözün demiş uzmanlar. Zülal'ın haberi de Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer almış. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Hemen bakalım Yeni Şafak gazetesinde. Bu haberi biz de vermiştik. Vatandaş sahaya akın etti. Saha Expo'nun halk günü olarak düzenlenen son gününde ziyaretçi akını yaşandı. Fuarda sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken vatandaşlar en çok insansız hava araçları, zırhlı kara araçları, milli savaş sistemleri ve yeni nesil savunma teknolojilerine ilgi gösterdi. Binlerce ziyaretçi standları gezdi, ürünleri yakından inceledi şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Manşete de bakalım, şirazesi kaydı demiş Özkan Yalın ve Gökhan Böceğin ifadeleri. CHP Genel Başkanı Özel'in kimyasını bozdu. Uşak Belediyesi'nin ödediği VIP makam aracı masrafına devletin bu cebinden öbür cebine şeklinde kılıf üretmeye çalışan Özel, Adalet Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeleri kaydettiğini öne sürdü şeklinde bir de para görseli kullanılmış. Haberi manşetten vermiş Yeni Şafak gazetesi. Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Cumhuriyet gazetesinde de Özgür Özel'in dün Rize'de konuştu Özel. Bakan Gülle'ye, Adalet Bakanı'na yönelik ağır iddialarını manşete taşımış. Ses kayıtlarını kasada tutuyor demişti dün Özel. Partisinin Rize'de düzenlediği mitingde konuşan CHP lideri, Adalet Bakanı Akın Gülle'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonlarını dinlettiği iddialarını sürdürdü. Bir bankada kasa tutmuş, ses kayıtlarını istifliyor diyen Özel, İçişleri Bakanlığı'na kasayı aç çağrısında bulundu. Özgür Özel dün Rize'de miting yaptı. Rize'deki mitinginde fotoğrafı bu şekilde birinci sayfada yer verilmiş Cumhuriyet gazetesinde. Devam edelim, sırada Akşam gazetesi var. Diğer gazetelerde olmayan haberle, hemen hemen aynı diğer haberler, başka bir haberle başlayalım gazeteye. Yüzücüler ve bagaj eziyeti manşeti başlığı var. Milli sporcular havuza böyle gidip geliyor. Marmaris'teki havuzlarını kaybeden milli yıldızlar bagajda seyahat ederek antrenmanlara gidiyor şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. CHP'li belediyenin ilçedeki tek havuzu kapatmasından sonra Türkiye şampiyonu Yağmur Çelik ve milli takıma seçilen Alara Ada Arı dahil birçok sporcu ailelerinin araçlarıyla başka havuzlara gidiyor şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Akşam gazetesinde sırada Posta gazetesi var. Manşetine bakalım. Diğer gazetelerde olmayan bir haber yine. Delal Anne hoş geldin başlığı var. Kağıthane'de bir kızını silahla vurup ağır yaralayan, diğer kızıyla kendisini de hastanelik edene kadar döven, damadını öldüren Delal Almaz'a ev hapsi şartıyla serbest kaldı. Mahallede kahraman gibi karşılanan Delal Anne, ben müdahale etmesem damadım elindeki silahla hepimizi öldürecekti dedi. Bu şekilde haberin ayrıntısına

0: yer verilmiş. Hatırlayalım, damadı annesine ve kızına saldırmıştı ve o anda mutfaktan bıçağı kapıp damadını, kendilerine saldıran damadını öldürmüştü. O arbedede de yüzü bu hale gelmişti. Delal anne hoş geldin şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Bir haber daha okuyalım Posta Gazetesi'nden. Alemin Kralı başlığı var. Erzurum Karayazı'ya bağlı Çakmagözü köyünde çoban köpeği Kral, daha önce sürüden ayrılıp doğum yapan bir koyunun başında 2 gün beklemişti. Kral köyde doğum yapan bir eşeği de yalnız bırakmayıp korumuştu. Kral bir kez daha krallığını gösterdi. Bu kez 2 ayının saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Sencar Kaya'yı kurtardı. Sencar ayılardan kaçarken yere düştü. Durumu fark eden kral havlayarak geldi, ayıları püskürttü ve Sencar'ı mutlak bir ölümden kurtardı. Hastanede taburcu olan Sencar da ilk iş olarak krala sarıldı. Hem Sencar'ı, ayının saldırısından kurtulan çocuğu görüyoruz, hem de burada Alemin Kralı başlığını atmış, bir gönderme yapılmış, Kral adlı çoban köpeğini görüyoruz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
2: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Hülya Tunçay. Sevgili caz severler, bu bölümde de Charles Lloyd dörtlüsünün 15 Mart 2024'te yayınlanan The Sky Will Still Be There Tomorrow albümünden parçalar dinleyeceğiz. İlki Charles Lloyd, Jason Moran, Larry Grenadier ortak bestesi Defiant Tender Warrior.

Tenor saksafonda Charles Doit, piyanoda Jason Moran, basta Larry Grenadier, davulda Brian Blade'i Defiant Tender Warrior attı. Bu lirik parçada dinledik. Dörtlünün 15 Mart 2024'te yayınlanan The Sky Will Still Be There Tomorrow albümünden son olarak uzun bir yorum dinliyoruz. Loyal Modern bestesi Sky Valley Spirit of the Forest.

0: Charles Lloyd dörtlüsünün The Sky Will Still Be There Tomorrow albümünden dinlediğimiz son parçaydı. Sky Valley, Spirit of the Forest. Veda zamanı da geldi sevgili caz severler. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
1: Mutlu pazarlar. Saatlerimiz sabah 8'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Hantavirüs salgını sonucu 3 yolcunun yaşamını yitirdiği kruvaziyer gemisi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na yaklaştı. Hollanda bayraklı gemideki mürettebat ve yolcuların saat 10'da Tenerife Adası'na tahliyesine başlanması bekleniyor. Bu arada 3 de Türk bulunuyor gemide. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus, yaklaşık 150 kişinin bulunduğu gemide tahliye operasyonlarını yönetmek için adaya seyahat etti. Ayrıca kamuoyunun endişelerini gidermek amacıyla sosyal medyadan da mektup yayınlandı. Bu yeni bir Covid değil, hantavirüs kaynaklı halk sağlığı riski de düşük ifadesini kullandı. Şimdi bir yandan da canlı görüntüleri ekrana getiriyoruz. Gemi, kruvaziyer bekliyor ve gemiler, o yolcular tahliye edilecek. Nasıl tahliye edilecek yolcular? Farklı farklı milletlerden, tabii bir cruise gemisi, bir tatil gemisinden bahsediyoruz. O yüzden çok milletten vatandaşın olduğunu söyleyelim. Önce milletlere göre tasnif edilecekler çünkü farklı farklı ülkelere gidecekler ve gittikleri ülkelerde de karantina altına girecekler. Tıpkı gemideki 3 Türk gibi. Gemide de 3 Türk olduğunu söyleyelim. Vatandaşlar evlerine geldikten sonra karantina, hem de uzun süren bir karantina altında olacaklar. Dünya Sağlık Örgütü gemideki herkesin yüksek riskli temaslı olarak değerlendirildiğini kaydetti. Kuruluş gemideki 8 şüpheli vakadan 6'sının da testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Şimdilik 6 kişi pozitif. Zira tekrar edelim, bu hantavirüs yapısı gereği kuluçka süresi örneğin Covid'e göre daha yüksek, daha uzun süren bir virüs. Dolayısıyla karantina süreleri de yüksek olacak. Gemi Tenerife açıklarında konuşlanmış durumda. Ve milletlerine göre ayrılacaklar. Herkes kendi memleketine gidecek. 3 de gemide Türk bulunuyor. Bu 3 Türk vatandaşının bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tabii önce gemiden tahliye olacaklar. Tenerife limanına gidecekler ve o limandan da Türkiye'ye olan yolculukları başlayacak. Türkiye'ye geldikten sonra da adreslerinde uzun süre karantina bekliyor bu 3 Türk'ü. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan gelmişti. İlgili uluslararası otoritelerde koordinasyon içerisinde yürütülen takip süresince vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiş denildi. Yani bu gemide olan 3 Türk vatandaşta henüz bir bulaş gözükmemiş. Ancak dediğimiz gibi Covid gibi değil, yani birkaç gün içerisinde hastalık kendisini göstermiyor. Daha uzun bir kuluçka süresi var. Dolayısıyla o 3 kişi İstanbul'dan olduğu belirlendi. 3 kişi İstanbul'da kendi evlerine gelecek ve karantina altına alınacaklar. Galatasaray sezonun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray'ın kutlamalarına İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, birçok şehirde ve yanı sıra yurt dışındaki Galatasaraylılar da yine aynı şekilde son düdükle birlikte bakın sokaklara nasıl döküldüler.
2: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Rams Park'ta Antalya Spor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar bitime bir hafta kala zaferini ilan etti. Maçta iki kez geriye düşen Sarı Kırmızılıların gollerinin ikisini Osimhen, diğerlerini Lemina ve Kaan Ayhan attı. 4 şampiyonlukla Fatih Terim'i yakalayan teknik direktör Okan Buruk'un hedefi rekoru kırmak.
3: En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede. Tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
2: O anlarda gelenekselleşen kutlama başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sarı kırmızılıları kutladı. Sosyal medya hesabından üst üste dördüncü kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Rams Park'ta son düdüğün çalmasıyla İstanbul'daki Galatasaraylılar Taksim'e akın etti. Yurdun dört bir yanındaki sarı kırmızılılar meydanlarda toplandı. Marşlar söylendi, meşaleler yakıldı. Başkent Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde 26. şampiyonluk kutlandı. Yurt dışındaki Galatasaraylılar da sokaktaydı. Azerbaycan'da Bakü, Almanya'da Berlin, İsveç'te Stockholm, Belçika'da Brüksel kutlamaların merkezi oldu. Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandığı sezonu gelecek hafta Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. Cumhurbaşkanı yayınladığı mesajda küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar ve ekonomik zorlukların Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirdiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz dedi. Orta Doğu'daki kırılgan ateşkeste İran gemilerinin ABD tarafından vurulması sonrası Tahran'dan tehdit mesajları yükseldi. Teyakkuzda olduklarını belirten İran devrim muhafızları gemilerin vurulması halinde Amerikan unsurlarına misilleme yapma sözü verdi. Diplomatik çabalar sürerken Katar Başbakanı, ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil üst düzey isimlerle bir araya geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için diplomasi arayışları devam ederken cephe hattındaki gerilim de sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yol alan iki İran tankerini vurması sonrası Tahran'dan Washington'a tehditler yükseldi. İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan yapılan açıklamada, İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır, denildi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi ise, füze ve dronların düşmana kilitlendiğini ve fırlatılmak için talimat beklediğini duyurdu. Cephe hattındaki yüksek gerilime karşın diplomatik temaslar da yoğunlaşmış durumda. Arabulucu Pakistan'ın yanı sıra Katar'ın da perde arkasında silahların susması için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Amerikan haber portalı Axios'un haberine göre Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD'nin Miami kentinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Katarlı yetkili ayrıca bir gün öncesinde İran'la İslamabad'daki müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le bir araya gelmişti. Haberde Beyaz Saray'ın Katar'ı müzakerelerde özellikle etkili gördüğü belirtildi. Axios'a konuşan kaynaklar Türkiye, Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birlikte çalıştığını da söyledi. İran saldırılar sırasında büyük bir Amerikan üssüne ev sahipliği yapmasına işaret ederek Katar'a saldırılar düzenlemişti. Washington'da dikkatler Tahran'ın Amerika'nın sunduğu anlaşma önerisine yanıtına çevrilmiş durumda. İranlılar teklifin inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor.
1: Londra merkezli denizcilik istihbarat şirketi İran'ın Hark Adası'nda büyük ölçekte bir petrol sızıntısı olduğunu açıkladı. Wimord isimli şirketin paylaştığı uydu görüntülerine göre adadan körfez sularına karışan petrolün güneydoğu yönüne ilerlediği görüldü. Şirket sızıntının daha sonra 20 saatlik bir süre boyunca yapılan 3 uydu gözlemiyle teyit edildiğini belirtti. Yaklaşık 52 kilometrelik alana yayıldığı ifade edildi. Orbital Eos adlı küresel petrol sızıntısı izleme hizmeti ise denize 3000 varilden fazla petrol karışmış olabileceği tahmininde bulundu. Uzmanlara göre sızıntının olası kaynakları arasında denizaltı boru hattı arızası da bulunuyor. Hark Adası'nı Abuzar petrol sahasına bağlayan hattın uzun süredir bakım sorunları yaşadığı ve geçmişte de sızıntılara neden olduğu hatırlatılıyor. İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. ABD basınındaki haberlere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetler için bir harekat noktası olarak kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban oldu.
4: İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı kınayan Iraklı yetkililer sorumlu olarak ABD'yi işaret etti. Amerikalı yetkililer ise Washington'ın bu saldırıda yer almadığını savundu. Yerel halk yıllar boyunca bölgede DAEŞ'le mücadele dahil askeri faaliyetlere tanık oldu. Bu nedenle de bölgeden uzak duruyor.
1: İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosundaki iki aktivist serbest bırakıldı. Aktivistler İsrail tarafından bir haftadan uzun süredir gözaltında tutuluyordu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk ile Brezilyalı aktivist Tiago Avila'nın sınır dışı edildiğini duyurdu. Gazze'ye ablukayı aşmak için yola çıkan aktivistler uluslararası sularda seyreden İtalya bayraklı bir somut filosu gemisinden alıkonarak İsrail'e götürmüştü. Aktivistlerden Avia'nın gözaltındayken annesini kaybettiği açıklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İştirak şirketleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Adliyeye sevk edilen ve aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de olduğu 7 şüpheli sulh ceza hakimliği kararına göre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi kirletmeye çalışmak, sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resmen soruşturma başlattı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine iftira siyaseti diyerek yanıt verdi. Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da "merak etmeyin, ben Erdoğan'ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar" dediği söyleniyor açıklamasını yapmıştı.
6: Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
5: Gürlek, Özel'in süren davalarla ilgili sözleri içinde hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez dedi.
6: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
5: Gürlek, Özel'e dava açacağını da duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resmen soruşturma başlattı.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki mitinginde etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalım ve Gökhan Böceğin sözlerini yalanladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği ve soruşturma açılmasına sebep olan iddialarını da tekrar etti.
7: Bir itiraf diye, etkin pişmanlık diye iftiraname ama o kadar yalan yanlış işler var ki 14 yıl önceden icat çıkarmaya, genel başkan değilkenden, şahıslar belediye başkanı değilkenki günlere yalanlar atmaya, mekanı ispatlayamayacağı için attım içeriye gitti demeye bir sürü yalanlara başvuruyorlar.
5: Özgür Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin iddialarına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Rize'de konuştu. Gündeminde Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları da vardı. Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor dedi. Bakan Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerini kayda aldığını öne sürdü. CHP lideri İBB davasına da değindi. Özel tutuksuz yargılama için çağrı yaptı.
7: Buradaki sorun yargılanmak değildir. Bizim itirazımız soru sorulmasına değil, yargılanmaya değil, tutuklu yargılamaya ve her akşam televizyonlardan yapılan haysiyet cellatlığınadır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. İstanbul'da savunma sanayi fuarı Saha 2026'yı ziyaret eden Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de eleştirileri oldu.
8: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz, il başkanları toplantımızda. Grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şöyle bir tablosu var. Kendi partisindeki yönetim problemlerini birincisi sürekli olarak AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Yani kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Demokrasimiz açısından muhalefet partisinin bu şekle düşmesinin tabii ki biz bir eksiklik yarattığını düşünüyoruz. Türkiye'nin her zaman sağlıklı bir muhalefete ihtiyacı vardır ve sağlıklı bir muhalefet demokrasiyi güçlendirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki en büyük yük şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetimidir. Bu da onların sorunudur.
1: İstanbul Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa süre içerisinde tahliye edildi. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Metrobüsten dumanların yükseldiği o anlar başka bir metrobüsten yolcunun cep telefonu kamerasıyla çekildi. Bu da olay sonrası görüntüler. İtfaiye olay yerine geldi ve önce yangını söndürdü, sonra da köpükle soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Muğla Bodrum'da bir şantiyede geri kayan hafriyat kamyonu denize düştü. Kamyonun arkasında bulunan araç sürücüsü son anda kurtuldu. Şendoğan Caddesi üzerindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi kaza. Kamyon bir anda geri geri gitmeye başladı. Ve arkasından gelen araç sürücüsü durumu fark etti. Manevra yaptı, son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon da denize düştü. Kamyonun içindeki iki kişi de yaralandı. Tekrar izleyelim. Bir anda kamyon önce kontrolden çıktı, sonra geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadaki sürücü durumu fark etti. O da hızla geri gitti. Son anda manevra yaptı ve kurtuldu. Ancak kamyon kontrolden tamamen çıkmıştı ve denize düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde havaalanı pistine kaçak giren bir kişi kalkışa geçen uçağın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Denver havaalanında yaşanan olayda Frontier Hava Yolları'na ait yolcu uçağı pistte hareketine başlamıştı. Ardından piste kaçak olan giren bir yolcuya çarptı. Çarpışma sonrası uçağın motorunda da yangın çıktı. Yolcular acil çıkış prosedürü uygulanarak tahliye edildi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaşananların ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bir yandan da emergency, acil durum tahliyesini vatandaşların izliyoruz. Olayda 12 kişinin yaralandığı, bunlardan 5'inin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İstanbul'da düzenlenen Savunma Havacılık ve Uzay Fuarı Saha Expo sona erdi. Fuarda olası hava tehditlerine karşı geliştirilen yeni teknolojiler de dikkat çekti. Bu alanda yeni gelişmeleri ve sistemleri askeri elektronik harp uzmanı Hakan Polat anlattı.
9: Bu fuar bize gösterdi ki Türk savunma sanayinin küresel ölçekteki yeri inanılmaz bir seviyeye yükseldi, hayat buldu. Bunu perçinleyen bir organizasyon olarak tarihe bir kayıt düşüldü. Son yaşanan İran, İsrail ve Amerika savaşının bir sonucu olarak özellikle Körfez ülkelerinin çok yoğun bir şekilde bu fuara ilgi gösterdiğini, bizimle kurdukları temaslardan bunu anladık. 100'den fazla resmi ve ticari delegasyonla temasımız oldu ve sistemlerimizi, ürünlerimizi tanıttık. Merakla sorular sordular ve çözüm arayışında olduklarını bize hissettirdiler. İnşallah bunun sonucunu önümüzdeki günlerde, aylarda göreceğiz. Rusya, Ukrayna ve son İran, İsrail, ABD savaşı gösterdi ki harekat alanı eski bizim bildiğimiz konvansiyonel harekat alanından çok farklı. Bir personel hareketi, asker hareketi, araç hareketi asgari seviyede. Radar güdümlü füzeden korkup radar çalıştırmaya çekinen birlikler yani gerçekten çok karmaşık bir hal aldı. Fokuslandığımız alan radar ve anti-drone sistemleri, drone tespit ve karıştırma sistemleri. Biz bu yıl ön plana iki ürünümüzü çıkardık. İlter hibrit radarımızla biz bir mini mikro mini drone'u 6-8 kilometrelerden kesintisiz tespit edip takip edebiliyoruz. Sabit kanatlı 1,5-2 metre kanat açıklığı olan sabit kanatlı bir kamikaze İHA'yı 10 kilometrelerde, 8-10 kilometrelerde tespit ve takip edebiliyoruz. Keza İran'ın son savaşta kullandığı Şahit türü daha büyük bir radar kesit alanına sahip. Yani kütlesi daha büyük olan hedef uçakları da 20 kilometrelere yakın mesafelerde tespit edebiliyoruz. 30 kilometreye kadar da menzilimiz var. Çok daha büyük hedefleri 30 kilometrelerde yakalayabiliyoruz. Bu radardan kaçacak bir drone'u şu anda tahayyül edemiyorum. Biz daha çok şu anda RF karıştırma, RF tespit, yani o aradaki kumanda ile drone arasındaki linki, o bağlantıyı tespit etme ve onu koparma, karıştırma ve drone'un komuta edilemez hale getirilme tarafındayız. İlk tercih 400 ile 20 MHz'den 8 GHz'e kadar olan oldukça büyük bir, geniş bir spektrumu biz gerçek zamanlı olarak aynı anda karıştırabiliyoruz. Bu bize şu yeteneği kazandırıyor güvenlik güçlerimize. Yani drone kullanıcıları dronlarını yönetebilmek, kumanda edebilmek için başka bir kanal, 8 GHz'in üstünde bir kanala çıkmak zorunda kalacaklar ki bu çok kolay değil. Bu sistemde istediğimiz kanalı iptal edip, yani ben bu kanalda karıştırma yapmayayım, diğer kanallarda karıştırma yapayım, istediğiniz kanalı aktif hale getirebilecek şekilde ayarlanabilir bir yetenek de var. Kendi dronlarımızın uçması veyahut da kendi DOS muhabere sistemlerimize asgari zarar verebilmek için ya da zarar vermemek için de iptal edip ayarlayabiliyoruz. Son iki sistemimizde koordinat aldatma yeteneğini de ön plana çıkarmaya başladık. Koordinat aldatmayla özellikle biz çok uzak mesafelerden atılan hedef uçakların konum bulma servislerini aldatıyoruz. Hedef uçak bulunduğu konumdan kendisini farklı bir noktada zannediyor ve dolayısıyla gittiği güzergahtan sapıp başka bir yere kanalize oluyor. Dolayısıyla görevini yerine getirmiyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Kara Kuvvetlerimiz, hem Jandarma Genel Komutanlığımızda da hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzde ve başka kurumlarımızda sistemlerimiz kullanılıyor. Dünyanın hemen hemen 12-11 ülkesinde ihracatımız var. Bu ülkelerde bu ülkelerde genelde komşularıyla bir anlaşmazlık yaşayan, konflikt yaşayan ve o bölgelerde kullanılan sistemler. Oralardan aldığımız geri beslemeler neticesinde biz İlter J400'ü tasarladık.
1: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılırken gözler en kritik meselelerden birine, yani sınırların açılmasına çevrildi. Aralarında NTV Dış Haberler Editörü Derya Acemoğlu'nun da bulunduğu bir grup Türk gazeteci sınırın tam sıfır noktasına, Ermenistan'ın Gümrü kentine gitti. 33 yıldır tek bir trenin dahi geçmediği demir yolunu ve izlenimlerini aktardılar.
4: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde masadaki en önemli başlık sınırların açılması. Taraflar Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi yeni adımlar atmışken Türkiye'den bir grup gazeteci Gümrü sınırında incelemelerde bulundu. Gazeteciler sınırın sıfır noktasına gitti.
10: Şu anda Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındayız. Yaklaşık 5 kilometre ileride Türkiye sınırı başlıyor. Normalleşme süreci kapsamında rehabilite edilmesi beklenen Kars-Gümrü demiryolu da tam buradan geçiyor.
4: Ermenistan'ın Gümrü kentini Türkiye'ye Akyaka demiryolu bağlıyor. Iğdır'da da Alican Karayolu sınır kapısı bulunuyor. İki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında Kars-Gümrü Demiryolu'nun rehabilitasyonu için de ortak çalışma grubu faaliyet yürütüyor.
10: Türkiye ile Ermenistan arasındaki 325 kilometrelik sınırın iki kapısından birindeyiz. Burası Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü'deki Akurik tren istasyonu. Burası şu anda metruk bir halde. Sadece 10 kilometre ileride ise Kars'taki Akyaka tren istasyonu bulunuyor. Ancak sınırların kapalı olması nedeniyle iki istasyon arasında 33 yıldır sefer yapılamadı.
4: Rusya'nın 3 askeri üssüne ev sahipliği yapan Gümrü'nün sakinleri ise kapının açılmasını ve tren hattının eski canlılığına kavuşmasını istiyor.
11: Sovyetler Birliği ve Batı arasındaki Soğuk Savaş döneminde burası demir perdenin bir parçasıydı. Türkiye'den Batı'ya ve Avrupa'ya giden demir yolundaki Ermenistan tarafındaki son istasyondu. Bu Asya-Avrupa arasındaki orta koridorun bir parçası olabilir. Özellikle Ermenistan ve Türkiye arasında ticaretin ve ikili ilişkilerin gelişmesi anlamında büyük fayda sağlayabilir. Ermenistan'ın mevcut hükümetiyle yapılacak barış kavşağı anlaşması hem Türkiye, hem Ermenistan, hem de komşu ülkelerin çıkarına olacaktır. Çin'den İran'a, hatta Avrupa'ya kadar fayda sağlayacaktır. Müzakerelerden olumlu sonuçlar bekliyoruz.
4: Sınır kapılarının açılması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, Güney Kafkasya için de önemli olarak gösteriliyor.
1: İngiltere'de yerel seçimler için halk sandığa gitti. Gelen ilk sonuçlara göre İngiltere'de dengeler değişiyor. Sandıktan aşırı sağcı göçmen karşıtı Reform UK Partisi oylarını arttırarak çıktı. İşçi Partisi'nde ise büyük bir oy kaybı var. Peki seçim sonuçları İngiltere için ne anlama geliyor? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt değerlendirdi.
12: Tabii şimdi ciddi bir değişimin habercisi olarak okumak lazım öncelikle. Bölünmüş bir Britanya görüntüsü ortaya çıkarttı bu yerel seçimler ki zaten Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden İngiltere, Galler ve İskoçya'da seçimler vardı. Galler ve İskoçya'da parlamento seçimleri de vardı. İşte tüm bu oylamalar sonrasında bölünmüş bir görüntü var ortada. O alıştığımız iki partili sistem artık çalışmıyor. Seçmen bunun mesajını net bir biçimde verdi. Tabii geleneksel İşçi Partisi, Muhafazakar Parti sisteminin çökmüş olması sonrasında ortaya ilginç bir tablo çıktı. Çünkü aşırı sağ partisi birinci konuma gelmiş durumda. Birleşik Krallık'ta Reform UK Partisi birinci parti. Tabii daha düne kadar radikaller olarak tanımlanan Green Party, Yeşiller, onlar da tarihi bir başarıya imza atmış durumdalar. Şimdi Birleşik Krallık'ta oluşturan ülkelerde farklı seçimler vardı dedik. İşçi Partisi iktidardaki 32 belediye meclisinin kontrolünü tamamen kaybetmiş durumda. Ve net 1000'den fazla sandalye kaybına uğradı. Bu ciddi bir ezimet. Tabii aşırı sağdaki Reform UK Partisi 13 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirdi. Bu büyük bir başarı tarihlerinde. Ve 1200'den fazla sandalye kazanmış durumdalar. Tabii muhafazakarlar ana muhalefettelerdi biliyorsunuz İşçi Partisi iktidarı sonrasında. Onlar da net 8 belediye meclisini ve 427 meclis üyelerini kaybetmiş durumdalar. Onlar için de aslında büyük bir ezimet ama onlar belli başlı belediyeleri İşçi Partisi'nden aldıkları için bunu bir başarı öyküsü gibi gösterme çabası içerisindeler. Tıpkı iktidar partisinin tutunmaya çalıştığı argümanlar gibi. Tabii şimdi Liberal Demokratlar 3 belediye meclisini kazandı. Bu da dikkat çekici. Net 142 sandalye elde etmiş durumdalar. Az önce de dikkat çektim Green Party yani Yeşiller, onlar da 4 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirmiş durumdalar ve 306 meclis üyesi kazandılar ki tarihlerinde bu çok önemli bir başarı. Şimdi krallığı oluşturan diğer ülkeler İskoçya dikkat çekici. Orada İskoçya Ulusal Partisi SNP birinci parti olmuş durumda. Holyrood diye adlandırılan yerel parlamentoda 58 sandalyesi bulunuyor. Ve İşçi Partisi onlar sadece 17 sandalye çıkarabildiler. Yine sağdaki Reform UK Partisi ise 17 sandalyeyle temsil edilecekler. İskoçya'da da Green Party, Yeşiller dikkat çekici. Onlar da 15 sandalye çıkardılar. Ana muhalefetteki muhafazakarlarsa 12 sandalye, Liberal Demokratlar da 10 sandalyeyle İskoçya parlamentosunda temsil edilecek. İskoçya Ulusal Partisi'nden Stephen Gattins, İskoç bağımsızlığının parti için bir öncelik olması gerektiğini belirtti bu sonuçlar sonrasında. Tabii İskoçya'da ilk defa ayrılık için tam bir birlik görüntüsünün parlamentoda ortaya çıktığı iddia ediliyor. Yine Gettins de buna dikkat çekerek parlamentonun şimdiye kadar sahip olduğu en büyük bağımsızlık yanlısı çoğunluğa sahibiz dedi. Öyle anlaşılıyor ki bu sonuçlar sonrasında İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılığı konusu tekrar bir tartışma başlığı olarak önümüze gelecek.
1: Antalya'da yaşayan Suna Ülger sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak yatırım fonuna para yatırdı. İlk etapta küçük miktarlarda kazanç sağladı ancak parasını çekmek istediğinde işler tersine.

0: kazanmak, minik paralar kazanma yönünde yönlendirici bir bilgiydi. O linki tıklayarak borsa işlemi oluşturuldu. İşte 229 dolar olarak yatırımımla başlandığını gördüm. Önce 10 dolar, sonra 11 dolar, 6 dolar şeklinde paralar ufak ufak kazandırıldı.
1: 60 yaşındaki Ülger sosyal medyada gördüğü link üzerinden bir yatırım fonuna girdiğini düşündü. Dolandırıcılar ilk etapta küçük kazançlar sağlayarak güven kazandı. Suna Ülger'i ekran paylaşımı yapmaya davet etti. Telefona uzaktan erişim sağlayan şüpheliler Ülger'in banka hesapları ve kişisel verilerini ele geçirdi.
0: Onların uzaktan bana desteğiyle telefondaki tüm bilgilerimi kopyeleme yöntemiyle hackleyerek tabiri caizse telefonumdaki güvenilir olan hesapların kontrolünü ele geçirdiler. Toplam 700 bin lira dolandırıldım. Kredi çekilerek ve avans limitlerim kullanılarak.
1: Dolandırıcılar Ülger'in yakınlarını da arayarak yatırım önerisinde bulundu. 700 bin lira dolandırılan kadın tüketici hakem heyetine başvurdu, suç duyurusunda bulundu.
2: Kayseri'de bir soyguncu kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçmıştı. O sanık 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Melikgazi ilçesinde çalıntı forklift ile bir kuyumcunun kepenk ve camlarını kıran kişi 150 gram altın çalmıştı. Hırsız soygunun ardından eşekle olay yerinden kaçmıştı. Toprağa gömülen altınlar bulundu. Soyguncu ise tutuklandı. Hakim karşısına çıkan sanık hakkında karar da açıklandı. Sanık 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çiçekçiler Anneler Günü için hazırlandı. Tezgahlar tazelendi. Fiyatlar tek bir gül almak isterseniz 100 liradan başlıyor.
1: Güller, papatyalar, karanfiller, laleler ve rengarenk buketler. Çiçekçi tezgahları Anneler Günü nedeniyle donatıldı.
3: Her anne ister ama bir çiçek, bir sarılma, bir öpücük yeterli zaten. Başka bir şeye gerek yok.
4: Çiçekçiler hazırlıklarını yaptı. Tezgahlarda rengarenk buketler yerlerini aldı. Buketlerin fiyatları ise içerisindeki çeşitliliğe ve buketin boyutuna göre değişiyor.
5: Vallahi buketlerimiz şöyle işte 5 litreden başlıyor. İsteğe göre değişiyor.
4: Neye göre fiyatı?
5: Büyüklüğüne göre, değişikliğine göre, orkide, kazabilanga, güller, laleler. Çeşit çok.
6: Benim annem karanfil seviyor aslında. Karanfil bakıyorum ona.
4: Nasıl bir karanfil arıyorsunuz? Siz hangisi cezbeder? Böyle bir sürü çeşit var çünkü.
6: Evet ya, hepsi de çok güzel.
1: Ankara Güven Park Çiçekçiler Çarşısı'nda tane gül fiyatı 100 liradan başlıyor. Gonca, yerli veya ithal olmasına göre fiyatı 350 liraya kadar çıkıyor. Saksı çiçeklerinin fiyatı ise 250 lirayla 2500 lira arasında değişiyor.
7: Annem için Anneler Günü için aldım. Şimdi tüm Annelere Anneler Günü'nü kutluyorum.
8: En büyük çiçek evlatlarımız. Bir de bizim bu çiçeğimizin bir anlamı var. Küçükken buradan geçerken ben çok ağlarmışım annemden çiçek istemeye. Kızım böyle bir şey planlamış, bu sefer de ağlamayayım diye. Bu çiçeği bu sefer kendisi almak istedi. Güzel de bir anısı oldu.
1: Tercihini orkideden yana kullanmak isteyenler için ise fiyat 1500'de 2500 lira aralığında. Çiçekçiler Anneler Günü'nde de açık olacak.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı'nda yeni bir heyecan var. Milli Saraylar Başkanlığı tarihi yapının harem bölümünde yıllardır kapalı durumdaki bir alanı daha ziyarete açtı. Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adındaki bölüm pek çok yeni tarihi bilginin de ortaya çıkmasını sağladı.
1: Padişah eşleri için yapıldığı Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüşmesiyle yıllarca kapalı kaldı. Tarihi yapının harem dairesindeki Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adlı bölüm, Milli Saraylar Başkanlığı'nın yürüttüğü 6 yıllık çalışma sonrası ilk kez ziyarete açıldı.
9: Azerbaycan'dan gelir ağam. Filmlerden izlenen bir şey ama heyecanlı oldu.
10: İtalya'dan geliyoruz. Buranın ilk ziyaretçilerinden olmak ilginç oldu.
1: Yeni açılan bölüm Osmanlı Sarayı'ndaki kadınların hayatı hakkında önemli bilgiler içeriyor.
11: Haremin kalbi olarak çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Kadın efendiler daireleri var. Bunlar bizatihi padişahın eşleri ve bunların hizmetinde bulunan cariyelerin bulunduğu bir taşlık burası. Taşlık olması şunu ifade ediyor. Burası bir kompleks, bir külliye. Zira kendilerinin koğuşları, yaşam alanları, çamaşırhaneleri, hamamları, mutfakları, kilerleri gibi birbirinden farklı pek çok mekan bir arada bulunuyor.
1: Kadın efendiler ve cariyeler

0: Yeler Taşlığı bölümünde sergilenen eserler de yıllardır Topkapı Sarayı depolarında muhafaza ediliyordu.
1: Bizim burada sergilediğimiz farklılık bu eserleri konservasyon ve restorasyonlarını yapmak suretiyle ziyaretçiyle buluşturmak. Koleksiyonumuzun 750 parçası bunu görmüş olduğunuz mekanlarda sergiye açılmış oldu.
0: Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde yeni açılan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı biletli olarak görülebilecek.
2: Ülkenin başında da söyledik. Dün akşam Galatasaray yeniden şampiyon oldu. Dördüncü kez şampiyon oldu üst üste. Peki nasıl bir şampiyonluk öyküsü oldu? Hangi futbolcular ön plana çıktı? Nasıl bir sezon geçirdi? Sıradaki haberimizden izliyoruz.
3: 2023, 2024, 2025 ve 2026.
4: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
3: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı Kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'u geride bırakan Galatasaray son şampiyonluğuna taraftarı önünde ulaştı. Sarı Kırmızılılar şampiyonluk yolundaki en büyük adımını ise taraftarı önünde kazandığı 3-0'lık Fenerbahçe derbisiyle attı. Galatasaray bitime 3 hafta kala farkı 7 puana yükselterek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
4: Rakibimizin şampiyonluk şansını çok minimuma indirdik. O yüzden bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi.
3: Dünyanın sayılı santrforları arasında yer alan Victor Osimhen hem golleri hem performansıyla şampiyonluğun mimarlarından.
5: Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için Osimhen bu anlamda çok önemlidir.
3: Nijeryalı forvet derbinin ardından rakiplerini tiye alırken kendilerini şampiyonluğa taşıyan antrenmanların önemine dikkat çekti.
6: To be honest with you, what I saw today is no surprise to me because what we've done in the training is actually more intense than what we've done here. So our last two trainings was even harder than this game.
3: Takımın en istikrarlı ismi ise Abdülkerim Bardakçı. Tecrübeli stoper bu sezon Galatasaray'da en çok süre alan isim. Kaptanlık pazubandını da takan 31 yaşındaki futbolcu takımın en önemli liderlerinden. İstatistiklerde Abdülkerim Bardakçı'yı Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Takımın önceki şampiyonluklarında da önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den sonra takımın en skorer ismi.
7: Çok mutluyum, çok gururluyum ama önemli olan hedeflerimiz var bizim, sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz yani. O yüzden sakatlık yani bana bir şey yapmaz diyebilirim.
3: Uğurcan Çakır 14 yıl boyunca Galatasaray Kalesi'ni koruyan Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmadı. Şampiyonluk yolundaki en önemli transferlerden biri oldu.
8: Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşattığım şeylerden gurur duyuyorum.
3: Galatasaray milli kaleci için sezon başında Trabzonspor'a 27,5 milyon euro ödedi. Torreira'lı, Leminalı şampiyon kadro yaz aylarında Leroy Sané, İlkay Gündoğan ve Sacha Boey ile güçlendi. Devre arasında da Noah Lang, Yasser Asprilla ve Renato Enhaga takıma katıldı. Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Okan Buruk'un ekibi, takipçisi Fenerbahçe karşısında 6 puanlık fark yakaladı. Sarı Kırmızılılar sezonun devamında tökezlese de üst üste 2 maçtan fazla puan kaybetmedi. Galatasaray böylece 1996-2000 yılları arasında kendisinin elde ettiği 4 sezonluk şampiyonluk serisi rekorunu egale etti. Peş peşe 4. şampiyonluğunu da kazanan Galatasaray rakipleriyle farkı açıyor. Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve Başakşehir'in birer şampiyonluğu var. Galatasaray ise 26. şampiyonluğunu kutluyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
17: Beşeri Münasebetler hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
18: Merhaba değerli İntifa Radyo dinleyicileri. İnsan ilişkilerinin belki de en anlamlı kısımlarından birinin evlilik ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Güzel umutlar, ortak beklentiler ve geleceğe ilişkin birlikte yapılan planlar. Haliyle her şeyin güzel olmasını bekliyoruz ve evliliğin içini anlamlı, değerli bir birliktelik olarak dolduruyoruz. Her şeyin güzel olmasını istiyoruz istemesine de her zaman böyle olamadığını da hem biliyoruz hem de zaman zaman tanıklık ediyoruz. Kısacası evlilik kadar ayrılmanın da medeni hukukta bir tanıma, bir yeri olduğuna tanıklık ediyoruz. İşte eğer işler istediğimiz gibi gitmediğinde ve bir de çocuklar varsa belki de en kritik konunun çocuklarımızla ayrılık ve değişimi nasıl konuşacağımız da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu haftaki programımızda da bu konuya odaklanmak istiyorum. Eğer eşinizden ayrılmaya karar verdiyseniz ve birlikte çocuklarınız varsa bunun onlar üzerindeki potansiyel etkisinden endişelenmeniz de son derece normal. Bakın Journal of Psychiatric Research adlı uluslararası bilimsel dergi ve bir yandan da diğer benzer dergilerde yer alan farklı çalışmalar boşanmış ebeveynlerin çocuklarında ruh sağlığı sorunları riskinin daha yüksek olduğunu gösterse de ayrılık doğası gereği zararlı olarak da tanım bulmamakta. Ayrılma gibi temel bir kavramın yanında eğer evde çok fazla gerilim ve çatışma da söz konusu ise araştırmalarda yer alan tespitler çocuklar için birlikte kalmanın aslında onların ruh sağlığı ve iyi oluş hali için olumsuz olabileceğini göstermekte. Yine de ne olursa olsun ve nasıl bir tercihin sonucu olursa olsun değişim herkes için zor olabilir. Özellikle de rutinler, sınırlar ve istikrarla gelişen çocuklar için bu daha zorlayıcı olabilmekte. Peki çocuklar söz konusu olduğunda ayrılık hakkında konuşmanın en iyi yolu ne olabilir? Ve işleri mümkün olduğunca tutarlı tutmak için biz yetişkinler ne yapabiliriz? Evet, gerçekten de çocuklarla ayrılık hakkında nasıl konuşulur? Çocuklarınızla ilişkinizdeki değişimin onlar ve günlük yaşamları için ne anlama geldiği konusunda açık ve doğrudan olmak son derece önemli. Ve nasıl hissettiklerini duymaya açık olmak da bir o kadar da gerekli. Bir süre daha birlikte yaşamaya devam edecek misiniz? Biriniz aile evinden taşınacak mı? Ya da belki çocuklar evde kalırken ebeveynler sırayla orada mı yaşayacaklar? Hani bu çok yaygın bir uygulama olmasa da literatürde kuş yuvası olarak adlandırılmakta. Öncelikle bu konuyu diğer ebeveynle de konuşun ve çocuklara nasıl anlatacağınızı planlayın. Bazı önemli maddeler belirlemek ve her madde için bir ebeveyn atamak ama ne olursa olsun mesajlarda tek tiplik ve tutarlılık son derece önemli. Bu çocuklarınıza her şeyi anlatmak anlamına gelmiyor. İlişkinin bozulmasının özel nedenlerine ve hikayesine değil, onları etkileyen ayrıntılara, örneğin bakım düzenlemeleri gibi konulara odaklanın. Ayrıntılar yaşlarına bağlıdır. Küçük çocuklar, daha büyük çocuklar ve gençlerden daha az ayrıntıya ihtiyaç duyacaktır. Örneğin şöyle diyebilirsiniz. Biz hala bir aileyiz ve seni ya da sizi çok seviyoruz. Ancak bazı aileler bazen farklı tercihlerde bulunurlar ve iki evde daha mutludurlar gibi örneklerle yaklaşılabilir. Küçük çocuklar için bu tür durumları ele alan resimli kitaplar okumak, tekrar tekrar yararlanma konusunda ziyaret edebileceğiniz faydalı bir yaklaşım olabilir. Daha büyük çocuklar ve gençler neden ayrıldığınız konusunda daha incelikli tartışmalardan faydalanabilir. Örneğin ikimiz de sizi her şeyden çok seviyoruz ama artık birbirimize eskisi gibi bağlı değiliz, tutkulu değiliz ve ayrılıp iki ayrı evde yaşamanın en iyisi olduğuna karar verdik gibi olumlu bir çerçeveleme ve tonlama ile yaklaşabilirsiniz. Çocuğunuz bir ebeveynin yanlış bir şey yapıp yapmadığını sorsa bile diğer ebeveyn hakkında kötü konuşmamak bir esas konu. Çocuklarınızın her iki ebeveynle de anlamlı bir ilişki kurma ve kendi bakış açılarını geliştirme şansına sahip olmaları son derece önemli. Mümkün olduğunca daha büyük çocukları evler arasında zaman nasıl paylaşacakları veya ebeveynlerinin onlar hakkında nasıl bilgi paylaşmasını istedikleri gibi onları etkileyecek kararlara dahil etmeye çalışın. Bu aidiyet duygularını arttırabilir ve ruh sağlığı sorunlarına karşı da koruma sağlayabilir. Tüm tarif ettiğimiz konuları ele alırken ortak ebeveynlik nasıl yürütülebilir diye de düşünebilirsiniz. Ayrılıktan sonra etkili ortak ebeveynlik çocuklar ve ebeveynler için ruh sağlığı sonuçlarını iyileştirir. Endişelerinizi dile getirmek, ebeveynlik konusunda uyumlu kalmanıza ve ortaya çıkabilecek olası sorunların farkında olmanıza yardımcı olacaktır. Ortak ebeveynle doğrudan konuşmalar, çocuğunuz aracılığıyla mesajları aktarmaya çalışmak. İkisi arasında fark var. Evet, ebeveynler arasında doğrudan konuşmayı tercih etmeli ama çocuk vasıtasıyla mesaj aktarmaya çalışmayı pek denememeliyiz. Bunun sık gündeme gelen bir yaklaşım olduğunu da maalesef görmekteyiz. Haliyle zaman zaman çatışmalarda söz konusu olabilir. Çatışma varsa kişisel konulara girmek yerine sorun çözmeye odaklanmayı hedefleyin. Sakin kalın, anlayışlı olmaya çalışın ve anın sıcaklığında sorunları gündeme getirmeyin. Sana geri döneceğim demek ya da gerginliği azaltmak için elektronik posta veya mesaj yoluyla iletişim kurmak da bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ve en önemlisi, işler zaman zaman iyi ve yolunda gittiğinde iyi olanları da belirtin, paylaşın. Eğer diğer ebeveynin bir şeyi doğru yaptığını fark ederseniz ona bunu söyleyin. Eğer eski eşinizle şiddet içeren ya da güvensiz bir ilişkiden ayrılıyorsanız iletişim yaklaşımlarının da farklı olacağı bir gerçek. Çünkü esas olan şey sizi ve çocuklarınızı güvende tutacak olan en önemli şeyleri esas almakta yatıyor. Yani ebeveynlik kararlarına katılmaktan korkuyorsanız, sizi ya da çocuğunuzu kontrol etme girişimleriyle karşılaşıyorsanız uzmanlardan öncelikli olarak yardım almayı düşünün. Acil bir durum söz konusu olduğunda destek ve yardım için tanımlanmış olan hatları arayın. Ayrılık kaçınılmaz olduğunda, özellikle çocuğun ortak bir özne olduğu durumlarda tutarlılık en temel boyutlardan birisi. Bu doğrultuda farklı tutarlılığı koruma stratejileri de söz konusu. Unutmayalım, tutarlılık iki ayrı evde yaşayan çocuklar için önemli. Mümkünse şu tür konuları ele almaya çalışın. Sabah işleri, yatma vakti ve saati gibi belirli rutinleri sürdürmek ve ortak yaklaşımlar belirlemek. Ebeveynler açısından ortak bir çevrim içi günlük oluşturmak, bakım ve etkinlikler hakkında net tarihler ve ortak beklentiler belirlemek de olası çatışmaları azaltabilir. Çocuğunuzdaki ruh hali veya davranış değişiklikleri ya da herhangi bir endişe, rutinlerin sürdürülmesi, yaklaşan etkinlikler ve tatillerin, sporun ve okulun yönetimi gibi konuları görüşebileceğiniz eski eşinizle düzenli bir kontrol toplantısı planlamak da faydalı olacaktır. Diğer ebeveynle işbirliği yapmak işe yaramıyorsa, kendi evinizde rutinleri sürdürmek yine de çocuklarınız için faydalı olacaktır. Elinizden gelen her şeyi yaptığınızı düşünüyorsanız ama yine de şüpheleriniz varsa ve çocuğumun ne zaman ek desteğe ihtiyacı olduğunu kestiremiyorum diyorsanız, bu bölümlere biraz dikkat edelim. Farklı araştırmalara göre çocukların duygularını düzenleme yeteneği stres ve değişim dönemlerinde genellikle azalmakta. Dikkat edilmesi gereken alanlar arasında davranış, duygular, uyku, yeme ve arkadaşlık ilişkilerindeki değişiklikler yer alır. Bunlara lütfen dikkat edelim. Eğer belirli davranışlar çocuğunuzda çok fazla sıkıntıya neden oluyor, günlük yaşamlarını etkiliyor ve yaşıtlarından çok farklıysa, ek yardım alma zamanı gelmiş olabilir. Çocuğunuzun ne kadar iyi başa çıktığını kontrol etmek için kanıta dayalı çevrim içi ebeveynlik programlarının da gün geçtikçe dikkat çektiğini ama bir uzmanın yerini alamayacağını da paylaşmak isterim. Bu tür online yardım sistemleri çocuğunuzdaki zor davranışlara yanıt verme becerilerinizi geliştirmenize ve ebeveyn çatışmalarını azaltmanıza belki rehberlik edecek ipuçlarını taşıyabilir. Evet, iletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
17: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
15: Ülkenin kuzeyinde yağış sürüyor. İstanbul ve Bursa'da yine yerel yağmur bekleniyor. Ankara'da sağanak geçişi olacak. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir az bulutlu 28, Bursa 26, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava çoğu saat bulutlu. Kırklareli, Sakarya bölümünde kısa süreli yağış sürecek. Kocaeli 26, Balıkesir 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Sivas kesiminde yine ani kuvvetli yağmur görülecek. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum açık 29 derece. Akdeniz geneli biraz bulutlu. Az noktada yağış var. Adana 30, Hatay 29 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Kastamonu, Tokat, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Bolu ve Samsun 21, Trabzon 20 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya arasında kuvvetli yağış geçişi olacak. Erzurum 17, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
19: Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 9'u gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılılar, taraftarlar Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonluk kutladı.
1: Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala Galatasaray 26. kez şampiyonluğunu ilan etti. Antalya Spor'u 4-2 mağlup eden Sarı Kırmızılı ekip kendi sahasında taraftarı önünde şampiyonluk kutladı.
2: 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarına büyük bir coşku yaşattı. Sarı Kırmızılı taraftar stadın çevresinde coşkuyla şampiyonluğu kutladı.
1: Son düdükten sonra İstanbul'da stadyum etrafı, Taksim Meydanı, caddeler ve sokaklarda taraftarlar şampiyonluk sevincini yaşadı.
3: Çok mutluyuz, neler söyleyelim. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Küçükken besteyi söylüyorduk, şimdi gerçeğini yaşıyoruz.
4: Çok mutluyuz.
5: Çok mutluyuz.
2: Şampiyon olduk Galatasaray.
6: Çok mutluyuz. Oğlumla ilk şampiyonluğumuz. Bundan sonra da inşallah torunlara kadar hep şampiyon.
7: Üçüncü golden sonra gözyaşlarımı tutamadım. Yani her şey Galatasaray için.
2: Kaç yaşındasın?
7: 16.
2: Kaçıncı şampiyonluk gördün?
7: Ya vallahi artık sayamıyoruz ki.
8: İstanya'dan buraya geldik. Biraz sıkıntılı geçti ama elhamdülillah yine dördüncü şampiyonluğumuzu yaşadık.
9: En büyük din babamam.
1: Şampiyonluk sevinci yurt genelinde de sürdü. Birçok yerde meşaleler yakıldı, konvoylar düzenlendi. Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Siirt ve birçok ilde bayraklarını alan binlerce taraftar şampiyonluğu sevinçle karşıladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan ile telefonda görüştü. Sonrasında da Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Erdoğan, her iki görüşmede de önemli mesajlar verdi.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Nahyan'la telefonla görüştü. Sonrasında Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la yaptığı telefon görüşmesinde İran ve ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine verilen desteğin sürdürüleceğini belirtti. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünde de ABD ve İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasının asla istenmediğini söyledi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Irak'taki istikrarın tüm bölge için önemli olduğunu, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu vurguladı. Kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaştırılması için de kararlılık mesajları verdi.
0: Orta Doğu'daki kırılgan ateşkeste İran gemilerinin ABD tarafından vurulması sonrası Tahran'dan tehdit mesajları yükseldi. Teyakkuzda olduklarını belirten İran devrim muhafızları gemilerin vurulması halinde Amerikan unsurlarına misilleme yapma sözü verdi. Diplomatik çabalar sürerken Katar Başbakanı, ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil üst düzey isimlerle bir araya geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için diplomasi arayışları devam ederken cephe hattındaki gerilim de sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yol alan iki İran tankerini vurması sonrası Tahran'dan Washington'a tehditler yükseldi. İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan yapılan açıklamada, İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır, denildi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi ise, füze ve dronların düşmana kilitlendiğini ve fırlatılmak için talimat beklediğini duyurdu. Cephe hattındaki yüksek gerilime karşın diplomatik temaslar da yoğunlaşmış durumda. Arabulucu Pakistan'ın yanı sıra Katar'ın da perde arkasında silahların susması için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Amerikan haber portalı Axios'un haberine göre Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD'nin Miami kentinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Katarlı yetkili ayrıca bir gün öncesinde İran'la İslamabad'daki müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya gelmişti. Haberde Beyaz Saray'ın Katar'ı müzakerelerde özellikle etkili gördüğü belirtildi. Axios'a konuşan kaynaklar Türkiye, Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birlikte çalıştığını da söyledi. İran saldırılar sırasında büyük bir Amerikan üssüne ev sahipliği yapmasına işaret ederek Katar'a saldırılar düzenlemişti. Washington'da dikkatler Tahran'ın Amerika'nın sunduğu anlaşma önerisine yanıtına çevrilmiş durumda. İranlılar teklifin inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İştirak şirketleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Adliyeye sevk edilen ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de olduğu 7 şüpheli sulh ceza hakimliği kararına göre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi kirletmeye çalışmak, sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür, dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine iftira siyaseti diyerek yanıt verdi. Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da merak etmeyin ben Erdoğan'ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar dediği söyleniyor açıklamasını yapmıştı.
11: Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
5: Gürlek, Özel'in süren davalarla ilgili sözleri içinde hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez dedi.
11: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak, en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
5: Gürlek, Özel'e dava açacağını da duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki mitingde etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalın ve Gökhan Böceğin sözlerini yalanladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği ve soruşturma açılmasına sebep olan iddialarını da tekrarladı.
12: Bir itiraf diye, etkin pişmanlık diye iftiraname ama o kadar yalan yanlış işler var ki 14 yıl önceden icat çıkarmaya, genel başkan değilkenden, şahıslar belediye başkanı değilkenki günlere yalanlar atmaya, mekanı ispatlayamayacağı için attım içeriye gitti demeye bir sürü yalanlara başvuruyorlar.
5: Özgür Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin iddialarına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Rize'de konuştu. Gündeminde Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları da vardı. Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor dedi. Bakan Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerini kayda aldığını öne sürdü. CHP lideri İBB davasına da değindi. Özel, tutuksuz yargılama için çağrı yaptı.
12: Buradaki sorun yargılanmak değildir. Bizim itirazımız soru sorulmasına değil, yargılanmaya değil, tutuklu yargılamaya ve her akşam televizyonlardan yapılan haysiyet cellatlığınadır.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İstanbul'da bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü ve medya panelinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medyaya yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.
13: Özgür Bey, medya ile ilgili yaklaşımları her daim bizimle ilgili, özellikle AK Parti ve kadrolarına dair medyaya müdahalemiz, medyadaki aktörlerle İşimize geldiği gibi ilişki kurduğumuz çerçeve olarak yorumladıkları başlığı bugün kendilerinin nasıl imtihan olarak karşılık verdiklerine de bir kez daha şahitlik ettik. Memlekette bir dertleri yok, memlekete dair söyleyecek herhangi bir vizyonları da yok. Gazetecilerimizle karşılarındaki muhatap noktasında buldukları insanlara hakarete varan sözlerle yüklenmeyi ve muhalefet yapmayı tercih ediyorlar. Biz de onları ademe mahkum etmeyi ve vatandaşımızın takdirine yine bırakmayı açıkçası tercih ediyoruz.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. İstanbul'da savunma sanayi fuarı Saha 2026'yı ziyaret eden Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirileri de vardı.
14: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz, il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şöyle bir tablosu var. Kendi partisindeki yönetim problemlerini birincisi sürekli olarak AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Yani kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Demokrasimiz açısından muhalefet partisinin bu şekle düşmesinin tabii ki biz bir eksiklik yarattığını düşünüyoruz. Türkiye'nin her zaman sağlıklı bir muhalefete ihtiyacı vardır ve sağlıklı bir muhalefet demokrasiyi güçlendirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki en büyük yük şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetimidir. Bu da onların sorumludur.
0: İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi. Etkinlik alanı son gün vatandaşların ziyaretine açıldı. Fuarda milli teknoloji hamlesinin vitrini olan standlar yoğun ilgi gördü. Türkiye'de geliştirilen ürünleri görmek isteyenler de uzun kuyruklar oluşturdu.
5: Kalabalık her geçen saat arttı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin olduğu standların önünde kuyruk oluştu. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin vitrini de olan Saha 2026'ya son gününde de yoğun ilgi vardı.
15: Ben çok beğendim açıkçası. Çocuklarımla birlikte geldim. Çok meraklılar, çok seviyorlar. Büyülendik diyebilirim. Gurur duyduk ülkemizde.
16: Ailecek buraya gelmek hayalimizdi her zaman. Bu kadar güzel ürünleri, ülkemizin yaptığı ürünleri görmek çok hoş bir fuar oldu.
5: Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk 4 gün tanıtımlar gerçekleştirildi. İşbirliği anlaşmaları imzalandı. Askeri heyetler, mühendisler, uzmanlar fikir alışverişinde bulundu. Kapanıştaysa etkinlik alanı ziyarete açıldı. Her zaman olduğu gibi Kızıl Elmas Havaş Uçağı fuarın gözdelerindendi. Elektronik harp ve savunma sistemleri de dikkat çekti.
17: Son iki sistemimizde koordinat aldatma yeteneğini de ön plana çıkarmaya başladı. Koordinat aldatmayla özellikle biz çok uzak mesafelerden atılan hedef uçakların konum bulma servislerini aldatıyoruz. Hedef uçak bulunduğu konumdan kendisini farklı bir noktada zannediyor ve dolayısıyla gittiği güzergahtan sapıp başka bir yere kanalize oluyor. Dolayısıyla görevini yerine getirmiyor.
5: Kaan, savaş uçağına monte edilen yerli motor sistemleri de tanıtıldı.
18: Arkamızda gördüğünüzde bizim ilk ürünümüz Kaan için geliştirildi. 5 yıllık bir çalışmanın ürünü, kendi alanında dünyada tek sayılabilecek eksenel mimaride tasarlanan çok kompakt, çok güçlü bir alt sistem aslında.
5: Fuarı ziyaret edenler uzmanlardan ayrıntılı bilgi alma fırsatı da buldu.
0: İstanbul'da düzenlenen Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Fuarı sona erdi. Etkinlik alanı son gün halkın ziyaretine açıldı. Peki fuar ne gibi kazanımlara sahne oldu? Savunma Sanayi Bakanı Başkanı Haluk Görgün anlattı.
19: Bugün 5. gün. Yoğun bir katılım son günde halk günüyle beraber var. Bundan önce tamamen profesyonellerin katıldığı ilk 4 günde uluslararası delegasyonun ağırlıklı olduğu, görüşmelerin işbirliği, yeni ilikçi yaklaşımlarla oluşturulabilecek çözümlerin tartışıldığı, özellikle KOBİ'lerimizin bu gelen uluslararası delegasyonlarla çok sayıda toplantının yapıldığı yoğun bir Saha Expo 2026 geçirdik. Bugün de halk günü olarak baktığımızda toplumumuzda savunma sanayine, teknolojiye meraklı 7'den 77'ye misafirlerimiz var. Ben koridorlarda gezerken aslında zorlandım biraz. Çok yoğundu hakikaten. Güzel de sorular soruyorlar gençlerimiz. Biz yapılan, yani burada katılımcı olan, gerek fuar katılımcısı, gerek uluslararası delegasyon, gerek işte devlet yetkilileri ve işte şirketlerin kendi kendi aralarında yaptığı ya da uluslararası şirketlerin kendi kendi aralarında yaptıkları etkinlikler, paneller, söyleşiler, işte davetli konuşmacılar, bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde herkeste çok büyük bir memnuniyetin olduğunu ben kendim gözlemledim. Dolayısıyla burada çok emek var. Bu yapılan emeklerin de bu memnuniyet bir şekilde yorgunlukları alıcı bir geri besleme oluyor katılımcılar açısından. İlk 4 gün profesyonellerce yaklaşık 25 bin ortalama katılımcı oldu fuara. Biraz evvel işte öğle zamanı aldığımız rakamlarda sadece cumartesi günü 33 binlere ulaşmıştı. Bu rakam artmıştır bu vakitlerde. Bizim işbirliği, anlaşma ve lansmanları öncelediğimiz bu saha etkinliği rakamların işte en sonunu biz kapanışta arkadaşlardan temin edeceğiz. Çünkü her dakika bir anlaşma haberi alıyoruz. 8 milyar dolar bize verilen bilgi vardı olacağı şeklinde. Bunun üzerine çıkıldığını ben değerlendiriyorum. Son bilgileri aldıktan sonra da paylaşacağız sizlerle. Burada lansmanlar, yeni geliştirilen sistemler, yenilikçi ürünler, bununla birlikte siparişe bağlanan, sözleşmeye bağlanan sistemler ve var olan sistemlerin üzerine yeni yaklaşımlarla eklemlenebilecek çözümlerin de tartışıldığı, konuşulduğu bir etkinlik oldu. 2 yılda bir yapıyoruz sahayı ama bizim ülkemizin savunma fuarı her yıl yapılıyor. Bir tanesi İDEF, bir tanesi Saha. Her yıl olmasına rağmen hep üstüne koyarak gidiyoruz. Hep ilgi ve gelişme bu sahada, yani fuar alanında kendini gösteriyor. Geçen sene İDEF'ten sonra bugüne kadar olan gelişmelere, yeni ürünlere, envantere yeni teslim edilen ya da ihracat yapılan yeni sistemlere baktığımızda o gelişmeyi görüyoruz. İDEF'e kadar da yine şirketlerimiz durmayacak, çalışacak. Önümüzdeki sene 2027 yılında Mayıs ayında yine yüz düzenleyeceğimiz İDEF fuarında da bugün burada olduğu gibi birçok yeni ürün, birçok yeni platform ve anlaşmada orada da gözleyeceğiz. Çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli, milli en üst seviyede karşılamak, en etkin, maliyet etkin ve en hızlı karşılamak üzere bu sektörde gayret gösteren herkes ciddi bir inanmışlıkla çalışıyor. Biz savunma sanayi başkanlığı olarak da bunları koordine, orkestre etme gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da insan kıymetimizi geliştirmeye, yetkinlik setlerimizi artırmaya, bugün şirketlerimizin ürünlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak, ilerideki yetenek setlerinin oluşmasını veya ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri belirleyerek onlara yönelik eğitim, öğretim, geliştirme ve insan kıymeti oluşturma faaliyetlerine devam ediyoruz. Bunu bir milli yetkinlik hamlesi programı çerçevesinde yapıyoruz. Gururluyuz. Hamdolsun. Yapılanlar güzel. Bunlar kendini gösteriyor. Ama daha yapacak çok işimiz var. Bunu hep beraber sektör olarak biliyoruz. Büyük bir uyum içinde, sinerji içinde üretiyoruz, geliştiriyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin hizmetine sunuyoruz.
0: Rusya'da 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının mağlup edilmesinin 81. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Ancak bu yıl ağır silahlar törende yer almadı. Geçtiğimiz yıllara oranla daha kısıtlı bir kutlama yapıldı.
20: Davamızın haklı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Birlikteyiz. Zafer her zaman bizimdi ve bizim olacak. Zafer kazanan millete selam olsun. Gazilere selam olsun. Rusya Silahlı Kuvvetlerine selam olsun. Zafer Bayramı kutlu olsun.
21: Hurra!
5: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Zafer Günü törenlerine katılanlara ve Rus ordusuna bu sözlerle seslendi. Putin'in coşkulu konuşmasının aksine bu seneki törenler, geçtiğimiz yıllara oranla oldukça sönük geçti. Ağır silahlar, balistik füzeler, zırhlı araç geçidi yapılmadı. Bunların yerine katılımcılara Rusya'nın drone kapasitesini ve nükleer silahlarını gösteren bir video izletildi. Geçit töreni yaklaşık 45 dakika sürdü. Törene Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Laos liderleriyle Malezya Kralı katıldı. Kuzey Kore askerlerinden oluşan bir birlikte Kızıl Meydan'daki törenlerde yer aldı. Askeri geçit töreni savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerinde uçuş yapmasıyla sona erdi. Törenin geçtiğimiz yıllara oranla bu denli sönük geçmesinin ardında Ukrayna tehdidi ve cephedeki asker ihtiyaçlarının yattığı belirtiliyor. Rusya hafta başında 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etmiş, Kiev yönetimine de bu karara uyma çağrısı yapmıştı. Ukrayna'nın ateşkese uymaması halinde Kiev'e yoğun füze saldırısı düzenleneceği duyurulmuştu. Kiev yönetimi ise Moskova'nın ateşkes çağrısını, Zafer Günü kutlamalarını drone saldırısından korumak için yaptığını söyleyerek reddetmişti. Ancak daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın araya girmesiyle 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük ateşkes ve 1000 kişilik karşılıklı esir değişim konusunda anlaşmaya varılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 günlük ateşkesin daha uzun bir süreye yayılması talebine ise Moskova'dan olumsuz yanıt geldi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar ve ekonomik zorlukların Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirdiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz dedi. Avrupa 2. Dünya Savaşı'nın sona erişinin 81. yıl dönümünü kutluyor. Peki Avrupa'da barış nasıl geldi? Neden Avrupalılar ve Ruslar zaferi ayrı günlerde kutluyor?
22: A peace came to northern Italy. Bologna
3: Görüntüler 8 Mayıs 1945'ten. Avrupa'da halk 6 yıl boyunca ölüm ve yıkım getiren savaşın sona erişini kutluyor. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 günü Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgaliyle başladı. Yaklaşık 6 yıl sonra 7 Mayıs 1945 günü Almanların koşulsuz teslim olmasıyla sona erdi. Silahların sustuğu 8 Mayıs günü tarihe Avrupa Günü ya da Zafer Günü olarak geçti. 1 Eylül ise Dünya Barış Günü kabul ediliyor. Savaşın seyrini değiştiren gelişme Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Normandiya çıkarması oldu. İttifak güçlerinin 6 Haziran 1944'te Fransa'nın kuzey sahillerine çıkması Hitler için sonun başlangıcı oldu. 1945 baharında müttefikler hem batıdan hem doğudan Almanya'ya girdi. Yenilginin kaçınılmaz olduğunu gören Hitler 30 Nisan 1945 günü Berlin'deki sığınağında intihar etti. Savaşın sonu artık görünmüştü. Nazi Almanyası'nın Genelkurmay Başkanı Alfred Jodl, ittifak güçlerinin Fransa'nın Rem şehrindeki karargahına gitti. 7 Mayıs'ta Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olduğunu ilan eden belgeyi imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill 8 Mayıs'ta zafer ilan etti. Sovyet lider Stalin'in talebiyle teslimiyet belgesi, ufak tefek değişikliklerle bir gün sonra Berlin'de tekrar imzalandı. İmzalar Avrupa saatiyle 8 Mayıs'ta, Rusya saatiyle 9 Mayıs'ta atıldı. Bu sebeple Ruslar zaferi Avrupalılardan bir gün sonra 9 Mayıs'ta kutluyor. Mayıs'ta savaş Avrupa kıtasında sona erdi ancak Pasifik Savaşı'nın bitmesi için 4 ay daha geçmesi gerekti. Avrupa yaralarını sarmaya başlarken Japonya ile çatışmalar şiddetlendi. ABD ordusu 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atom bombası attı. Japonlar 14 Ağustos 1945'te teslim oldu. Teslimiyet belgesi 2 Eylül 1945 günü Missouri zırhlısında imzalandı. İkinci Dünya Savaşı'nda sadece Avrupa'da 36,5 milyon insan öldü. Ölenlerin 19 milyonu sivildi. Milyonlarca yetim çocuk yanmış, yıkılmış şehirlerin sokaklarında yaşam savaşı verdi. Sadece Almanya'nın Hamburg şehrinde yarım milyon evsiz vardı. Savaş sona erdiğinde mülteci kampları ve karneyle dağıtılan yiyecekler günlük hayatın parçası haline gelmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Pentagon onlarca yıldır gizli tutulan UFO dosyalarını kamuoyuyla paylaştı. Ancak tanımlanamayan uçan cisimleri araştıran uzmanlar yayınlanan o belge ve görüntülerden çok da tatmin olmuş gözükmüyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump talimat verdi. Pentagon'un web sitesi üzerinden 160'tan fazla UFO dosyası paylaşıldı. Ancak dosyaları inceleyen bazı uzmanlar açıklanan belgelerin ve görüntülerin çok da tatmin edici olmadığını söylüyor. UFO analisti Mick West, yayınlanan çoğu dosyanın eski ve sansürlü olduğunu söyledi.
20: Elimizdekilerin çoğu 40'lı 50'li yıllara kadar uzanan eski FBI dosyaları. Yayınlananlar arasında en çok merakla beklediğim videolar da gerçekten pek de ilginç değil. Yayınlanan videolarda ekranda tüm bilgiler sansürlenmiş durumda. Videoda gerçekte neler olup bittiğini anlamamızı sağlayacak sayıların üzerinde siyah kutucuklar var. Tek gördüğümüz ekranda hareket eden küçük beyaz noktalar. Bu noktalar o kadar küçük ki ne olduklarını anlayamıyoruz. Bu yüzden maalesef videolar pek bir anlam ifade etmiyor.
5: UFO analisti Mick West, yayınlanan videolardan en çok ilgi çekenlerden birinin de aslında bir optik hatadan kaynaklandığını kaydetti.
20: En dikkat çekici videolardan biri avize videosu denen kayıt. İçinde yıldız şeklinde haç benzeri ilginç bir form var. Ama açıkçası bu benim görür görmez ne olduğunu anladığım bir şeydi. Bu tamamen kameradan kaynaklanan optik bir hata. Aynalı bir teleskop kamerası kullanılmasından kaynaklanıyor. Çünkü ön ayna çapraz biçimli bir destekle tutuluyor. Bunu yıldız fotoğraflarında sıkça görürüz. Kullanılan teleskopun ön kısmındaki bu çapraz destek nedeniyle yıldızlar haç şeklinde ışık saçıyormuş gibi görünür. Dronların kullandığı daha küçük kameralarda da aynı etkiyi görüyoruz.
5: ABD kamuoyunda UFO dosyalarının zamanlaması da tartışma yarattı. Cumhuriyetçi Eski Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda UFO dosyaları umrumda bile değil. Yabancı ülkelerle savaşlar sürerken, tecavüzcülerin ve pedofillerin serbestçe dolaşmasına izin verilirken cambaza bak tarzı propagandadan bıktım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında Amerikan federal kurumlarına UFO'lar ve uzaylılarla ilgili devlet dosyalarını tespit edip yayımlama talimatı vermişti.
0: Muğla Fethiye'de akaryakıt istasyonunda mazot yüklü tanker alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 15 ton mazot yüklü tanker Göcek Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna yanaştı. Boşaltım sırasında aracın üst kısmından sızan mazot egzoza temas etti, tankerde alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Bir otomobil ve bir motosiklete de alevler sıçradı. Yangın bir saat süren çalışmayla söndürüldü. Motosiklet ve tanker tamamen yanarken otomobilin de ön kısmı zarar gördü. Çorum'un Osmancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları bir lokanta ve iki eve zarar verdi. Şans eseri yaralanan olmadı.
5: Yamaçtan kaya parçaları koptu. Hızla yuvarlanan dev kayalar iki ev ve iş yerinin üzerine düştü. Çorum'un Osmancık ilçesindeki olayda şans eseri kimseye zarar gelmedi.
4: Yanda yerden gümbürtü geldi, deprem oluyor sandık ilk başta. Dışarı çıkacakken bir baktık kayalar düşmüş, toz duman zaten hiçbir şekilde gözükmüyordu.
5: Hıdırlık mahallesinde yamaçtan kopan kaya parçaları iki ev ve bir iş yerinin üzerine düştü. Büyük kaya parçaları Fahrettin Allan'ın ve Osman Pat'ın evlerine zarar verdi. Ev sahiplerinin olay sırasında dışarıda olması can kaybını önledi. Göçük altında kalan evlerden biri kullanılmaz hale geldi. Bir ev ve lokantadaysa hasar oluştu.
4: Müşteriler dağıldı, masaları falan aldıktan sonra kayanın ortaya kadar geldiğini ve büyük bir hasar verdiğini gördük. Tabii üzüldük bu duruma da. Ama cana gelmedi, mala geldi. Şu anda o tarafa ve mutfak bölgemize geçemiyoruz. Daha taşlardan çatırdı geldiği için.
5: Belediye ekipleri kaya parçalarını temizledi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik amacıyla bölgedeki bazı ev ve iş yerleri de tahliye edildi. Yeni kaya düşmesi riskine karşı teknik inceleme başlatıldı.
0: Van Gölü'ne özgü inci kefallerinin zorlu göç yolculuğu sürüyor. Kaçak avcılığın önüne geçebilmek için akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü noktalarda denetimler de sıklaştırıldı. Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 7 kişiye 112 bin lira ceza kesildi.

0: Jandarma ve emniyet birimleri kentin dört bir yanında kaçak avcılara karşı teyakkuzda. Ekipler Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 800 kilogram inci kefeli ele geçirdi. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Toplam 122.742 lira ceza uygulandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada denetim ve kontrol faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık sadece bir çevre politikası değil, insan hayatını koruma meselesi olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği COP31 toplantısı öncesi yabancı ülke temsilcilerini Hatay'da ağırladı.
2: İnsanlar iklim değişikliğini en çok hayatlarına doğrudan dokunduğu anda konuşuyor. Yangın, sel, fırtına olduğunda, toprak kayması yaşandığında, o ülkede, o şehirde su ve gıda krizi kapıya dayandığında konuşuyor. İklim meselesi bir anda o afetler sonrasında soyut bir başlık olmaktan çıkıyor ve insanın evini, işini, sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Bizim COP31 yolculuğunda dirençli şehirleri merkeze almamızın sebebi de tam olarak budur. Bu yüzden biz de COP31'de meseleyi insanların gerçek ihtiyaçları üzerinden konuşuyoruz. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele artık sadece bir çevre politikası değil, insanın hayatına dokunan, İnsanın hayatını aynı zamanda koruyan bir meseledir.
1: Hakkari'de bir sosyal hizmet çalışanı görevi başında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Saldırı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret eden Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan taleplerini sıraladı. Ziyarette sosyal risk haritaları kapsamında sahada görev yapan sosyal hizmet çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiği söylendi. Gerekli durumlarda kolluk kuvveti desteğinin sağlanması ve başta hane ziyaretleri olmak üzere saha çalışmalarının birden fazla personelle yürütülmesi talep edildi. Ayrıca görevlendirme yazısı, personele lojistik destek, aile sosyal destek programında alan taramalarının kaldırılması da istendi. Edinilen bilgiye göre Bakan Göktaş çalışanların güvenliği için her türlü çalışmanın yapılacağını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Next TRT 2026 etkinliğinde konuştu. Gençlerle bir araya gelen Duran teknolojinin toplumları yönlendiren yapılara dönüştüğüne dikkat çekti. Duran'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı.
3: Dolaşan bazı kavramlar.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran TRT tarafından düzenlenen Next TRT 2026 etkinliğine katıldı. Duran gençlere yaptığı konuşmada teknolojinin toplumları yönlendiren yapılara dönüştüğüne dikkat çekti. Dünyanın geleceğinde teknolojinin rol oynayacağını söyledi.
3: Peki bugünün dünyasında söylemleri kimler belirleyecek? Teknoloji şirketleri mi? Bizim dijitalle olan karşılaşmamız, yeni dünya ile olan karşılaşmamız birçok tavrı almayı, birçok konuda bu tavrın sonucunda eyleme geçmeyi de gerektiriyor. Bu akıntı içerisinde kaybolan, nereye gittiğini bilemediğimiz algoritmalarla bir o yana bir bu yana savrulduğumuz bir yerde olmamalıyız. Türkiye gibi orta büyüklükte olan, görülen ama dünyaya söyleyecek sözü olan, verecek mesajı olan ülkelerin burada öne çıkarak dünyanın geleceğine dair söz söylemesi gerekiyor.
4: Duran'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı. İsrail'e gösterilen tepkinin büyümesi gerektiğini söyledi.
3: Gazze'de yaşananlar iki tane şey gösterdi bize. Bir tanesi bu değerler etrafında dünya siyasetinin gittiğini söyleyenlerin yalancılığını, bazı ülkeler söz konusu olduğunda her şeyi nasıl kenara bıraktıklarını bize gösteren ve çıplak bir şekilde gördüğümüz bir gerçeklikti. Ama ikinci tarafı var ki Gazze soykırım sırasında gördüğümüz, bugün ABD'de

0: Filistin sempatisi İsrail sempatisinin üstüne çıkmış durumda. Ve Avrupa toplumlarında en fazla İsrail'e müzahir olması gereken toplumlardaki tepkiyi hepimiz gördük. Değişik toplumlardaki bu ortak tepkinin geldiği yer insanlığın haksızlığa karşı bir haykırışıdır. Bunu büyütmemiz gerekiyor.
1: Turkcell'in bu yıl ikinci kez düzenlediği Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasının kazananları İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. 71 ilden 829 projenin değerlendirildiği yarışmada birinci ekibe 3 milyon 300 liralık destek sağlandı.
2: Yapay zeka, işitme engelliler için iletişim teknolojileri, enerji verimliliği, siber güvenlik. 71 ilden 161 üniversitenin katıldığı yarışmada 829 proje yer aldı. Turkcell'in bu yıl ikinci kez düzenlediği Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasının kazananları İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Teknoloji girişimlerinin önemine dikkat çekti.
3: Teknoloji girişimlerinin sermayesi akıl sermayesidir, fikir sermayesidir. Özellikle son yıllarda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan girişim sermayesi yatırımlarını hızla büyütmeye gayret ediyoruz. Son 5 yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı.
2: Yarışmanın birincisi 1 milyon lira ödül kazandı. Toplamda 3 milyon 300 bin liralık destek genç teknoloji girişimcilerine verildi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ödül alanları tebrik etti.
4: Yazdığınız her satır kod, ürettiğiniz her fikir bu ülkenin yarınlarına atılmış somut birer imza. Farklı alanlarda sunduğunuz projeler Türkiye yüzyılının yapı taşları niteliğindedir. Başvuru yapan her bir gencimizi Milli Teknoloji Hamlesi'ne yaptıkları bu önemli katkı için ayrı ayrı tebrik ediyorum.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl 6 yeni il daha eklendi. O illerden biri de Mersin. Mersin'de 9 gün boyunca 159 etkinlik yapılacak.
5: Kültür Yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline geldi. Şehirlerimizin markalaşması, yerel ekonominin, turizmin canlanması ve toplumsal kaynaşmanın katlanması gibi pek çok stratejik hedefe eş zamanlı ve güçlü bir şekilde ulaşmış olduk.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festival süresince 16 noktada 159 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.
5: Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdiğimiz şehirlerde özellikle gastronomiye ayrı bir parantez açıyoruz. Biz de bu unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin tekrar yoğun bir şekilde menülere girmesini, orijinal tadıyla hem günümüzde hem de gelecek kuşaklara aktarılacak şekilde kalmasını hedefliyoruz.
7: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Lezzet Noktası projesi gerçekleştiriliyor. Projenin amacı Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak ve şehir esnafına görünürlük kazandırmak.
6: Mersin'de konser, sergi, söyleşi ve atölye çalışmalarının yer alacağı festival 17 Mayıs'a kadar sürecek. NTV yayınına konuk olan Ersoy, 9 günlük bayram tatilinin turizme büyük katkı sağlayacağını da söyledi.
8: 10 milyon kişinin seyahat edeceği varsayılıyor bayram boyunca. 180 milyarın üzerinde bir ekonomi oluşacağı varsayılıyor. Çok ciddi bir ekonomik hareketlilik ülkemizi bekliyor diye düşünüyorum.
1: Sömürgeciliğin etkisinin ele alındığı İnsanlığın Yükü Dekolonizasyonun Bugünü sergisi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.
6: Eserler dokunma, koklama ve işitme gibi birçok duyuya hitap ediyor. Sömürgenin temeli ve yol açtıkları anlatılıyor. İnsanlığın Yükü, Dekolonizasyonun Bugünü sergisi, Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Dekolonizasyon, sömürge yönetiminden kurtulma anlamına geliyor.
9: 500 yıllık sürecin mağdurları olağan insanlardı. Bu olağan insanların da tartışmaların içerisinde olması ve bu hafızaya sahip olmaları gerektiğini çok önemsiyoruz. Bu yüzden de sanatın gücünden faydalanıyoruz.
6: Orijinal eserlerin replikalarını da barındıran sergide ziyaretçilerin de deneyimleyebileceği interaktif alanlar bulunuyor.
10: Bu sergi bir kültür sanat sergisi değil. Bu sergi bir hafızanın tazelenmesi. Tarihin en ağır yüklerinin anlatılmayan yaşanmışlıklarda saklı olduğunu vurgulayan bir anlatı, bir hafızanın tazelenmesi sergisi aslında.
6: 11 Mayıs Pazartesi günü farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya geleceği Dünya Dekolonizasyon Forumu Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak. Ücretsiz sergi ise 17 Mayıs'a kadar sürecek.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında Ayla öğretmen öğrencilerine siper olmuştu. Saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi Anneler Günü öncesi mezarını ziyaret etti.
6: Canı pahasına öğrencilerini korumaya çalışmış, okul saldırısında kendisini çocuklara siper etmişti. Ayla öğretmenin ailesi Anneler Günü'ne buruk giriyor.
11: Anneler Günü'ne buruk girmek hiç istemezdim. Bir taraftan da yaptıkları karşısında belki de öncelikle Allah'ın izniyle, annemin vesilesiyle belki başka çocuklar şu anda veya başka anneler evlatlarıyla birlikte girebilmiş olacaklar Anneler Günü'ne.
6: 55 yaşındaki Ayla Kara, Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. 15 Nisan'daki okul saldırısında Ayla öğretmenle birlikte 9 öğrenci hayatını kaybetti. Türkiye onu öğrencilerini korumak için kendisini siper etmesiyle tanıdı. Ayla öğretmen çocukların en sevdiği öğretmenlerden biriydi. Her bir öğrencisiyle yakından ilgileniyordu. Emekli olmasına rağmen görevini bırakmamıştı.
11: Annem bizi karnına taşırken bizi görmeden sevdi, bizi görmeden korudu. Sıra bizde, biz annemi görmesek de şu anda dokunamasak da artık bir ömür, ömrümüzün sonuna kadar sevmeye, onu kalbimizde taşımaya devam edeceğiz.
6: Anneler Günü öncesi Ayla Kara'nın eşi ve oğlu mezarını ziyaret etti. Furkan Kara her zaman annesiyle gurur duyduğunu söyledi.
1: Çiçekçiler Anneler Günü için hazırlandı. Tezgahlar tazelendi. Fiyatlar tek bir gül almak isterseniz 100 liradan başlıyor.
6: Güller, papatyalar, karanfiller, laleler ve rengarenk buketler. Çiçekçi tezgahları Anneler Günü nedeniyle donatıldı.
12: Her anne ister ama bir çiçek, bir sarılma, bir öpücük yeterli zaten. Başka bir şeye gerek yok.
13: Çiçekçiler hazırlıklarını yaptığı tezgahlarda rengarenk buketler yerlerini aldı. Buketlerin fiyatları ise içerisindeki çeşitliliğe ve buketin boyutuna göre değişiyor.
14: Vallahi buketlerimiz şöyle işte 5 liradan başlıyor. İsteğe göre değişiyor.
13: Neye göre fiyatı?
14: Büyüklüğüne göre, değişikliğine göre, orkide, kazabilanga, güller, laleler. Çeşit çok.
15: Benim annem karanfil seviyor aslında. Karanfil bakıyorum ona.
13: Nasıl bir karanfil arıyorsunuz? Siz hangisi cezbeder? Böyle bir sürü çeşit var çünkü.
15: Evet ya, hepsi de çok güzel.
6: Ankara Güven Park Çiçekçiler Çarşısı'nda tane gül fiyatı 100 liradan başlıyor. Gonca, yerli veya ithal olmasına göre fiyatı 350 liraya kadar çıkıyor. Saksı çiçeklerinin fiyatı ise 250 lirayla 2500 lira arasında değişiyor.
16: Annem için Anneler Günü için aldım. Şimdi tüm annelere Anneler Günü'nü kutluyorum.
17: En büyük çiçek evlatlarımız. Bir de bizim bu çiçeğimizin bir anlamı var. Küçükken buradan geçerken ben çok ağlarmışım annemden çiçek istemeye. Kızım böyle bir şey planlamış, bu sefer de ağlamayayım diye. Bu çiçeği bu sefer kendisi almak istedi. Güzel de bir anısı oldu.
6: Tercihini orkideden yana kullanmak isteyenler için ise fiyat 1500'de 2500 lira aralığında. Çiçekçiler Anneler Günü'nde de açık olacak.
1: 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'ydü. Çölyak, buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten proteinine bağışıklık sisteminin verdiği tepkiyle oluşan kronik bir bağırsak hastalığı. Peki çölyak hastalığının belirtileri neler? Çölyak hastaları beslenirken nelere dikkat etmeli? Bu konuya parantez açıyoruz. Parantezde de bülteni noktalıyoruz.
18: Buğday, arpa ve çavdar. Bu tahılların içindeki gluten proteinine karşı bağışıklık sistemi tepki veren kişilere çölyak hastası deniliyor. Yaygın bir sindirim sistemi rahatsızlığı olan çölyak hastalığı her yaşta görülebiliyor. Kimi zaman fark edilmeden ilerleyen bu hastalık yaşam kalitesini derinden etkiliyor. Dünya Çölyak Günü'yle bu mücadele için farkındalık kazandırmak amaçlanıyor.
19: Çölyak hastalığının belirtileri tipik ve atipik olarak ikiye ayrılıyor. Tipik belirtiler arasında karın ağrısı, büyüme geriliği, karında şişlik, bulantı ve kusma yer alıyor. Atipik belirtilerse bunların dışında, hatta kişinin aklına acaba bu belirtiler nedeniyle çölyak hastası olabilir miyim sorusunu getirmeyecek türden. Sadece eklem ağrısı, tedaviye yanıt vermeyen kansızlık veya tek başına cilt problemleri. Bunlar da çölyak hastalığının atipik belirtilerinden birkaçı.
20: Farkındalık arttıkça atipik bulgular özellikle dikkate alınarak çölyak tarama testleri istenebilir. Kan tahlilleridir bunlar. Her yerde yapılmaktadır. Ancak hekimin bunu düşünmesi, hastalığı akla getirmesi gerekir. Bundan sonraki aşama tanı konulması için duruma göre endoskopik yöntemlerle olur. Endoskopik yöntemlerle tanı konulduktan sonra takip sürecine gireriz.
18: Çölyak'ta tanı alandan çok tanı almayan hasta sorunu var. Uzmanlar bu durumun önüne geçmek için farkındalık çalışmaları artırılmalı çağrısı yapıyor.
20: Normal şartlarda Türk toplumunda yapılan çalışmaya göre 200 kişide bir görülmesini beklerken tanı alanların buzdağının üst kısmı olduğunu görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ortalama 400 bin hasta civarında bu orana göre beklediğimiz tanı aslında 10 bin 15 binleri maksimum gördüğünü düşünürsek daha bizim bu hastalıkla ilişkili tanısal anlamda farkındalık çalışmalarını yapmamız çok önemli.
18: Çölyak doğuştan gelen bir hastalık. Genetik yatkınlıkta etkenler arasında. Ancak bazen kişi çölyak olduğunu yıllar sonra öğrenebiliyor. Hastalık beslenme alışkanlıklarına göre kendisini hissettiriyor.
20: Bu reaksiyonları tetikleyen şey aslında glütendir. Aldığınız miktar da önemlidir. Ama ne zaman ki siz diyete gluteni soktunuz, buğday, arpa, çavdarla, ardından glutene karşı bir antikor gelişir. Antikorun ortaya çıkmasından sonra klinik bulgular ortaya çıkmaya başlar. Yaklaşık bir 2-3 aylık süreçte klinik bulgular ortaya çıkar. Yani demek istediğim, aslında genetik yatkınlık doğuştan vardır ama glutene maruziyet gecikirse tanı koyma süreci de gecikebilir.
19: Çölyak hastalığında klasik bir ilaç tedavisi yok. Tek çözüm glutensiz beslenmek. Ancak gluteni direkt içeren buğday, arpa, çavdar ürünlerini tüketmemek tek başına yeterli olmuyor. Glutenle teması olan tüm ürünlerin de tüketilmemesi şart. Aksi halde çapraz bulaşma denen bir olay meydana geliyor. Bu da diyetin bozulmasına sebep oluyor.
21: Özellikle çölyak hastalarının çapraz bulaşa dikkat etmeleri gerekir. Örnek verecek olursak gluten içeren ekmeği kesilen bir bıçağı başka ürünleri hazırlarken kullanmamamız gerekiyor. Bu hastalarımızda hassasiyete neden olur ve onları rahatsız edecektir. Besinlerin yan yana bulundurularak saklanılması, ortak tahtanın kullanılması gibi şeyler çapraz bulaşa neden olabilir.
18: Çölyak hastaları dışında da glutensiz beslenme hızla yayılan bir trend haline geldi. Gerek sağlıklı beslenmek isteyenler, gerekse kilo almak istemeyenler hasta olmasa dahi glutensiz ürünleri tercih ediyor. Ancak uzmanlardan uyarı var.
20: Glutenin ekarte edildiği bir gıda ileri derecede işlenmiş bir gıda haline geliyor. Eğer siz glutenden uzak kalmayı istiyorsanız belki bu kabul edilebilir ama böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa niye sürekli işlenmiş gıda alasınız? Yani sonuçta doğal ürünleri kullanabilir o kişiler. Ha, ekmek derseniz beyaz ekmek yerine tam buğday, ekşi mayayı tercih etmelerini öneririz. Bu anlamda ata tohumunu kullanmalarını öneririz. Ama bu glutensiz kullanımı sağlıklı bir insanın kullanması uygundur demek değil.
18: Tüm bakliyatlar, katkısız katı ve sıvı yağlar, mısır, pirinç, kestane, nohut, soya ve unları kahvaltılıklar. Bunları tüketmek çölyak hastaları için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Peki bunlar dışında çölyak hastaları hangi ürünleri tüketebilir?
21: Çölyak hastası et ve et ürünlerini kesinlikle rahatlıkla tüketebilir. Yumurta tercih edebilir. Peynirleri rahatlıkla tüketebilir. Meyve sebzede hiçbir sıkıntısı yoktur. Bunlar hiçbir yasak değildir. Ama özellikle çorba tercih ederken de içine un olmaması gerekiyor. Eğer burada yönü koyarsak hastalarımızda hassasiyet oluşur.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Uluslararası Argan Ağacı Günü. Bu yılın teması argan ağacının iklim değişikliğiyle mücadelede, yerel kadınları güçlendirmede, biyoçeşitliliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede oynadığı hayati rolü vurgulamak, duyurmak. Argan ağacı, Fas'ta Sahra Altı bölgesine özgü bir ağaç. Argan ağacı, susuzluk, 50 dereceye varan sıcak, erozyon, verimsiz topraklar gibi zorlu çevre koşullarına dayanıklı, çölleşmeye karşı etkili, 200 yıl yaşayabilen, sonsuzluğun ve direnişin sembolü. Bu ağaçtan çıkarılan argan yağı, düğün hediyesi olarak verilir, bayram yemeklerinin hazırlanmasında kullanılırdı. Bugünse Fas'ın sıvı altını olarak anılıyor. Dünyanın dört bir yanında kozmetikten sağlığa birçok alanda kullanılıyor. Fas'ın kırsal kesiminde yaşayan kadınlar nesilden nesile aktarılan bilgiyle argan yağını çıkartıyor, şişeliyor ve dünyaya yayıyor. Uluslararası Argan Ağacı Günü kutlu olsun.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Hafta sonu İstanbul'dan itibaren İç Ege, Ankara, Batı Karadeniz boyunca açık hava planı yapanları sürpriz yağmur bekliyor. Sabah saatlerinde ılık ve güneşli havayı görünce kendinizi dışarı atmak isteyebilirsiniz. Ancak öğle ve öğleden sonra aniden yağmura yakalanabilirsiniz. Evden tedbirsiz çıkmayın.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Müzik arası.

NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisi İspanya'ya bağlı Tenerife adasının Granadilla limanına yanaştı. Gemidekilerin tahliyesi için ekipler şu sıralarda gemide bulunuyor. Bir yandan da canlı görüntüleri ekrana getiriyoruz. Gemi limana yakın bir yere konuşlandı. Tahliye edilecekler. Farklı farklı milletten vatandaşlar var ve gemide 3 de Türk vatandaşının olduğunu belirtelim. Asemptomatik vakaların tespit edilmesi için gemideki yolculara önce test yapılacak. Sonra da yolcular küçük botlarla kafileler halinde karaya çıkartılacak. Yolcular otobüslerle de yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki havaalanına götürülecek. Uçaklara bindirilecekler, sonra da ülkelerine gönderilecekler. Gemiden önce İspanya vatandaşı olmayanlar tahliye edilecek. 30 kişilik mürettebatta gemide sabit duracak. Gemi dezenfekte edildikten sonra Hollanda'ya hareket edilecek. MV Hondius adlı gemideki bütün yolcular yüksek riskli olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus ve İspanyol hükümetinden 3 bakan da tahliyeyi koordine etmek üzere dün Tenerife'ye gitti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre gemide 8 kişi hastalanmış durumda. 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklandı. Hollandalı bir çiftle bir Alman yolcu hayatlarını kaybetti. Tekrar edelim. Gemi Tenerife limanına yanaştı. Önce İspanyol vatandaşı olmayanlar tahliye edilecek ama vatandaşlara test yapılacak. Sonra 10 dakika ilerideki havalimanına götürülecek. Havalimanından memleketlerine kafileler halinde gönderilecekler. Vatandaşlar, kruz gemisindeki yolcular daha doğrusu memleketlerine gittikten sonra da karantina süreçleri başlayacak ki gemide 3 de Türk tatilcinin vatandaşının olduğunu söyleyelim. Türk vatandaşları da yine Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde Türkiye'ye geldikten sonra karantinaya alınacaklar. İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosundaki 2 aktivist serbest bırakıldı. Aktivistler İsrail tarafından bir haftadan uzun süredir gözaltında tutuluyorlardı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk ile Brezilyalı aktivist Tiago Avia'nın sınır dışı edildiğini duyurdu. Gazze'ye ablukayı aşmak için yola çıkan aktivistler uluslararası sularda seyreden İtalya bayraklı bir Sumut filosu gemisinden alıkonularak İsrail'e götürülmüştü. Aktivistlerden Avia'nın gözaltındayken annesinin yitirdiği açıklanmıştı. Kişk ise alıkonmasını protesto etmek amacıyla açlık grevindeydi. İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. ABD basınındaki haberlere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetler için bir harekat noktası olarak kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban oldu.
1: İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı kınayan Iraklı yetkililer sorumlu olarak ABD'yi işaret etti. Amerikalı yetkililerse Washington'ın bu saldırıda yer almadığını savundu. Yerel halk yıllar boyunca bölgede DAEŞ'le mücadele dahil askeri faaliyetlere tanık oldu. Bu nedenle de bölgeden uzak duruyor.
0: Londra merkezli denizcilik istihbarat şirketi İran'ın Hark adasında büyük ölçekte bir petrol sızıntısı olduğunu açıkladı. Windward isimli şirketin paylaştığı uydu görüntülerine göre adadan körfez sularına karışan petrolün güneydoğu yönüne ilerlediği görüldü. Şirket sızıntının daha sonra 20 saatlik bir süre boyunca yapılan 3 uydu gözlemiyle teyit edildiğini belirtti. Yaklaşık 52 kilometre karelik alana yayıldığı da ifade edildi. Orbital Laos adlı küresel petrol sızıntısı izleme hizmeti ise denize 3000 varilden fazla petrol karışmış olabileceği tahmininde bulundu. Uzmanlara göre sızıntının olası kaynakları arasında denizaltı boru hattı arızası da bulunuyor. Hark adasını Abuzar petrol sahasına bağlayan hattın uzun süredir bakım sorunları yaşadığı ve geçmişte de sızıntılara neden olduğu hatırlatılıyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılırken gözler en kritik meselelerden birine, yani sınırların açılmasına çevrildi. Aralarında NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu'nun da bulunduğu bir grup Türk gazeteci sınırın tam sıfır noktasına gitti.
1: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde masadaki en önemli başlık sınırların açılması. Taraflar Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi yeni adımlar atmışken Türkiye'den bir grup gazeteci Gümrü sınırında incelemelerde bulundu. Gazeteciler sınırın sıfır noktasına gitti.
2: Şu anda Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındayız. Yaklaşık 5 kilometre ileride Türkiye sınırı başlıyor. Normalleşme süreci kapsamında rehabilite edilmesi beklenen Kars-Gümrü demiryolu da tam buradan geçiyor.
1: Ermenistan'ın Gümrü kentini Türkiye'ye Akyaka demiryolu bağlıyor. Iğdır'da da Alican Karayolu sınır kapısı bulunuyor. İki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu için de ortak çalışma grubu faaliyet yürütüyor.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki 325 kilometrelik sınırın iki kapısından birindeyiz. Burası Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü'deki Akurik tren istasyonu. Burası şu anda metruk bir halde. Sadece 10 kilometre ileride ise Kars'taki Akyaka tren istasyonu bulunuyor. Ancak sınırların kapalı olması nedeniyle iki istasyon arasında 33 yıldır sefer yapılamadı.
1: Rusya'nın 3 askeri üssüne ev sahipliği yapan Gümrü'nün sakinleri ise kapının açılmasını ve tren hattının eski canlılığına kavuşmasını istiyor.
3: Sovyetler Birliği ve Batı arasındaki Soğuk Savaş döneminde burası demir perdenin bir parçasıydı. Türkiye'den Batı'ya ve Avrupa'ya giden demir yolundaki Ermenistan tarafındaki son istasyondu. Bu Asya-Avrupa arasındaki orta koridorun bir parçası olabilir. Özellikle Ermenistan ve Türkiye arasında ticaretin ve ikili ilişkilerin gelişmesi anlamında büyük fayda sağlayabilir. Ermenistan'ın mevcut hükümetiyle yapılacak barış kavşağı anlaşması hem Türkiye hem Ermenistan hem de komşu ülkelerin çıkarına olacaktır. Çin'den İran'a hatta Avrupa'ya kadar fayda sağlayacaktır. Müzakerelerden olumlu sonuçlar bekliyoruz.
1: Sınır kapılarının açılması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, Güney Kafkasya için de önemli olarak gösteriliyor.
0: Elazığ'da iki çocuk arasındaki alacak kavgası cinayetle son buldu. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl hayatını kaybetti. Olay Yıldız Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile AB arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Olay büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Doruk Efe hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı diğer çocuk da gözaltına alındı. Antalya'da yaşayan Suna Ülger sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak yatırım fonuna para yatırdı. İlk etapta küçük miktarlarda kazanç sağladı ancak parasını çekmek istediğinde işler tersine döndü. Dolandırıcılar hesaplarını ele geçirdiği kadının adına kredi de çekti. Ayrıca avans limitlerini de kullanarak 700 bin lirasını aldı.
4: Yapay zeka destekli kazanç vaadiyle ikna edildi. telefonuna uzaktan erişim sağlayan dolandırıcılar banka hesaplarını ele geçirdi. Antalya'da Suna Ülger sahte yatırım tuzağına inandı, 700 bin lira dolandırıldı.
5: Link'te 11 bin TL yatırarak yapay zeka güvencesiyle ufak ufak işte mutfak masrafınızı kazanmak, minik paralar kazanma yönünde yönlendirici bir bilgiydi. O linki tıklayarak borsa işlemi oluşturuldu. İşte 229 dolar olarak yatırımımla başlandığını gördüm. Önce 10 dolar, sonra 11 dolar, 6 dolar şeklinde paralar ufak ufak kazandırıldı.
4: 60 yaşındaki Ülger sosyal medyada gördüğü link üzerinden bir yatırım fonuna girdiğini düşündü. Dolandırıcılar ilk etapta küçük kazançlar sağlayarak güven kazandı. Suna Ülger'i ekran paylaşımı yapmaya davet etti. Telefona uzaktan erişim sağlayan şüpheliler Ülger'in banka hesapları ve kişisel verilerini ele geçirdi.
5: Onların uzaktan bana desteğiyle telefondaki tüm bilgilerimi kopyeleme yöntemiyle hackleyerek tabir caizse telefonumdaki güvenilir olan hesapların kontrolünü ele geçirdiler. Toplam 700 bin lira dolandırıldım. Kredi çekilerek ve avans limitlerim kullanılarak.
4: Dolandırıcılar Ülger'in yakınlarını da arayarak yatırım önerisinde bulundu. 700 bin lira dolandırılan kadın tüketici hakem heyetine başvurdu, suç duyurusunda bulundu.
0: Çorum'da mantar yedikten sonra fenalaşan 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Olay Buhara Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Rüveyda Altuntaş 5 aylık hamileydi. Evinde pişirdiği mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın durumu ağırdı. Hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Muğla Bodrum'da bir şantiyede geri kayan hafriyat kamyonu denize düştü. Kamyonun arkasında bulunan araç sürücüsü son anda kurtuldu. Şendoğan Caddesi üzerindeki inşaat şantiyesinde meydana gelen kazada izliyoruz. Kamyon bir anda kontrolden çıkıp geri geri gidiyor. Arkasındaki sürücü durumu fark edip son anda manevra yapıp kurtuluyor. Kamyon da kontrolsüz bir şekilde denize kadar düşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde havaalanı pistine kaçak giren bir kişi kalkışa geçen uçağın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Denver Havaalanı'nda Frontier Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı piste hareketine başlamıştı. Ardından havaalanı pistine kaçak olarak giren bir kişiye çarptı. Çarpışma sonrası uçağın motorunda yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi. Tahliyede böyle acil tahliye prosedürü uygulandı. Kaydırakla teker teker indiler. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaşananların ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Olayda 12 kişinin yaralandığını, 5'inin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İngiltere'de yerel seçimler için halk sandığa gitti. Gelen ilk sonuçlara göre İngiltere'de dengeler değişiyor. Sandıktan aşırı sağcı göçmen karşıtı Reform UK Partisi oylarını artırarak çıktı. İşçi Partisi'nde ise büyük bir oy kaybı yaşandı. Peki seçim sonuçları İngiltere için ne anlama geliyor? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
6: Tabii şimdi ciddi bir değişimin habercisi olarak okumak lazım öncelikle. Bölünmüş bir Britanya görüntüsü ortaya çıkarttı bu yerel seçimler ki zaten Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden İngiltere, Galler ve İskoçya'da seçimler vardı. Galler ve İskoçya'da parlamento seçimleri de vardı. İşte tüm bu oylamalar sonrasında bölünmüş bir görüntü var ortada. O alıştığımız iki partili sistem artık çalışmıyor. Seçmen bunun mesajını net bir biçimde verdi. Tabii geleneksel İşçi Partisi, Muhafazakar Parti sisteminin çökmüş olması sonrasında ortaya ilginç bir tablo çıktı. Çünkü aşırı sağ partisi birinci konuma gelmiş durumda. Birleşik Krallık'ta Reform UK Partisi birinci parti. Tabii daha düne kadar radikaller olarak tanımlanan Green Party, Yeşiller, onlar da tarihi bir başarıya imza atmış durumdalar. Şimdi Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerde farklı seçimler vardı dedik. İşçi Partisi iktidardaki 32 belediye meclisinin kontrolünü tamamen kaybetmiş durumda. Ve net 1000'den fazla sandalye kaybına uğradı. Bu ciddi bir ezimet. Tabii aşırı sağdaki Reform UK Partisi 13 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirdi. Bu büyük bir başarı tarihlerinde ve 1200'den fazla sandalye kazanmış durumdalar. Tabii muhafazakarlar ana muhalefettelerdi biliyorsunuz İşçi Partisi iktidarı sonrasında. Onlar da net 8 belediye meclisini ve 427 meclis üyelerini kaybetmiş durumdalar. Onlar için de aslında büyük bir ezimet ama onlar belli başlı belediyeleri İşçi Partisi'nden aldıkları için bunu bir başarı öyküsü gibi gösterme çabası içerisindeler. Tıpkı iktidar partisinin tutunmaya çalıştığı argümanlar gibi. Tabii şimdi Liberal Demokratlar 3 belediye meclisini kazandı. Bu da dikkat çekici. Net 142 sandalye elde etmiş durumdalar. Az önce de dikkat çektim Green Party yani Yeşiller, onlar da 4 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirmiş durumdalar ve 306 meclis üyesi kazandılar ki tarihlerinde bu çok önemli bir başarı. Şimdi krallığı oluşturan diğer ülkeler İskoçya dikkat çekici. Orada İskoçya Ulusal Partisi SNP birinci parti olmuş durumda. Holyrood diye adlandırılan yerel parlamentoda 58 sandalyesi bulunuyor. Ve İşçi Partisi onlar sadece 17 sandalye çıkarabildiler. Yine sağdaki Reform UK Partisi ise 17 sandalye ile temsil edilecekler. İskoçya'da da Green Party Yeşiller dikkat çekici. Onlar da 15 sandalye çıkardılar. Ana muhalefetteki muhafazakarlarsa 12 sandalye, Liberal Demokratlar da 10 sandalye ile İskoçya parlamentosunda temsil edilecek. İskoçya Ulusal Partisi'nden Stephen Gattins, İskoç bağımsızlığının parti için bir öncelik olması gerektiğini belirtti bu sonuçlar sonrasında. Tabii İskoçya'da ilk defa ayrılık için tam bir birlik görüntüsünün parlamentoda ortaya çıktığı iddia ediliyor. Yine Gattins de buna dikkat çekerek parlamentonun şimdiye kadar sahip olduğu en büyük bağımsızlık yanlısı çoğunluğa sahibiz dedi. Öyle anlaşılıyor ki bu sonuçlar sonrasında İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılığı konusu tekrar bir tartışma başlığı olarak önümüze gelecek.
0: Van Gölü'ne özgü inci kefallerinin zorlu göç yolculuğu sürüyor. Kaçak avcılığın önüne geçebilmek için akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü noktalarda da denetimler sıklaştırıldı. Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 7 kişiye toplamda 112 bin lira ceza kesildi.
7: Akıntının tersine doğru yüzüyorlar. Üremek için tatlı su kaynaklarına göç edip yumurtalarını bırakıyorlar. Göç yolculuğu yapan inci kefalleri sıkı tedbirlerle korunuyor. İnci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür. Her yıl Nisan ayının ortasından Temmuz ayına kadar Van Gölü'nden tatlı sulara göç yolculuğu yapıyorlar. Bu dönemde tersini yüzerek görsel şölen oluşturan inci kefalleri kaçak avlanma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Tarım Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve emniyet birimleri kentin dört bir yanında kaçak avcılara karşı teyakkuzda. Ekipler Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 800 kilogram inci kefali ele geçirdi. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Toplam 122.742 lira ceza uygulandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada denetim ve kontrol faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı'nda yeni bir heyecan var. Milli Saraylar Başkanlığı tarihi yapının harem bölümünde yıllardır kapalı durumundaki bir alanı daha ziyarete açtı. Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adındaki bölüm pek çok yeni tarihi bilginin de ortaya çıkmasını sağladı.
4: Padişah eşleri için yapıldığı Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüşmesiyle yıllarca kapalı kaldı. Tarihi yapının harem dairesindeki Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adlı bölüm, Milli Saraylar Başkanlığı'nın yürüttüğü 6 yıllık çalışma sonrası ilk kez ziyarete açıldı.
8: Azerbaycan'dan gelir ağam. Filmlerden izlenen bir şey ama heyecanlı oldu.
9: İtalya'dan geliyoruz. Buranın ilk ziyaretçilerinden olmak ilginç oldu.
4: Yeni açılan bölüm Osmanlı Sarayı'ndaki kadınların hayatı hakkında önemli bilgiler içeriyor.
10: Haremin kalbi olarak çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Kadın efendiler daireleri var. Bunlar bizatihi padişahın eşleri ve bunların hizmetinde bulunan cariyelerin bulunduğu bir taşlık burası. Taşlık olması şunu ifade ediyor. Burası bir kompleks, bir külliye. Zira kendilerinin koğuşları, yaşam alanları, çamaşırhaneleri, hamamları, mutfakları, kilerleri gibi birbirinden farklı pek çok mekan bir arada bulunuyor.
4: Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı bölümünde sergilenen eserler de yıllardır Topkapı Sarayı depolarında muhafaza ediliyordu.
10: Bizim burada sergilediğimiz farklılık bu eserleri konservasyon ve restorasyonlarını yapmak suretiyle ziyaretçiyle buluşturmak. Koleksiyonumuzun 750 parçası bu görmüş olduğunuz mekanlarda sergiye açılmış oldu.
4: Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde yeni açılan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı biletli olarak görülebilecek.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Reklam.
15: Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar.
16: Hiç unutmam.
17: Telefonu her zaman korkuyla açalım. Bu ne yazık ki bizim işimizin doğası.
16: Hiç unutmam.
17: Yeni bir yol denemek zorundaydık. Ne denedik? Çaresizlikten. Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık.
18: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizevi an bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç unutmam başlıyor. Bu hafta konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul. Almanya'dan Aydın'a uzanan bir hikayeyi anlatacak bize. Diyabet nedeniyle ayağının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olan bir hasta kendisini Türk doktorlara emanet etmek istedi ve memleketine döndü. Peki sonra ne oldu? Hikayeyi kahramanından dinleyelim. Bülent Bey merhaba, programımıza hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
18: Teşekkürler. Konu diyabet. Tabii hastanın gelinen noktada sorunun bir çözümü var ama hastayı mutlu edebilecek bir çözüm değil. Ayağının kesilmesini kim ister elbette? Yüzlerce kilometre öteden bir umut memleketinin doktorlarından çare arayan bir hasta. Önce bize hasta hakkında bilgi verir misiniz? Olay ne zaman yaşandı? Hasta size nasıl ulaştı?
19: Şimdi olay 2012'di, yaklaşık 10 yıl kadar önce, böyle bir Ocak ayındaydı. Ben Aydın'da çalışıyordum o zaman üniversitede. Bu diyabetik ayakla uğraşıyorum, diyabetik ayak enfeksiyonlarıyla uğraşıyorum. Almanya'dan gelen bir hasta çok rastlantısal olarak kötü bir ayak yarasıyla polikliniğe başvurmuş. Hastanede de benim uğraştığımı bildiklerinden dolayı beni çağırdılar polikliniğe. İşte böyle bir hasta var hocam, hani bir değerlendirir misiniz diye. Hasta Almanya'dan çıkmış, Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de de bizim hastaneye gelmiş, infeksiyon polikliniğine ve benimle orada karşılaştı.
18: Peki nasıldı durumu size geldiğinde? Tablo gerçekten vahim durumda mıydı?
19: Evet, biraz kötüydü. Şimdi anımsadığım kadarıyla yaklaşık iki ya da üç parmağı tamamen simsiyah olmuştu, kömür gibiydi. Ve ayağının üzerine doğru bizim nekroz dediğimiz bir siyahlaşma vardı. Ve çevresinde de böyle kızarıklık, ısı artışı mevcuttu. Ayağı biraz ödemli, şişmişti. Zaten bu durumu nedeniyle Almanya'da hastaya amputasyon dediğimiz, majör amputasyon dediğimiz diz altından kesilmesi önerilmiş. Teyzemiz de ben öleceksem de keseceklerse de ayağım memleketine gideceğim orada yapılsın deyip çıkmış gelmiş Türkiye'ye. Oldukça sıkıntılıydı. İnfeksiyon tablosu böyle hafif hafif vücuduna da yayılmaya başlamıştı. Kan tablosu biraz bozuktu. Böbrek fonksiyonları biraz bozuktu. Çünkü o infeksiyon o şekilde, özellikle şeker hastalarında o şekilde değişiklikler de yapıyor. Biraz sıkıntılı bir hastaydı.
18: Alman meslektaşınızın önerisi sizce de doğru muydu? Yerinde miydi? Siz de baktığınızda ayağın kesilmesi gerektiğini düşündünüz mü?
19: Şimdi şöyle, bu işte uğraşan meslektaşlarımın büyük bir bölümü aslında şunu bilirler. Bir ayakla eğer çok çok kötü durumda değil ve hastanın yaşamını tehdit edecek boyutlarda değilse uğraşmak gerekir, tedavi etmek gerekir. O anlamda da benim kafamdan şey geçiyordu, yani acaba ne yapabilirim diye. Ama dünyanın birçok yerinde, sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde evet öyle bir ayakla karşılaşan bir hekim ilk başta birincil olarak majör amputasyonu önerir. Ama diyabetik ayakla ilgili özelleşmiş merkezler ise eğer yaşamını tehdit etmiyorsa hastanın ayağının durumu, o zaman biraz uğraşalım bakalım sonucuna göre karar veririz deriz. Ben çok umutsuz değildim ama hani hiçbir hastaya da garanti vermediğimden dolayı bir tedavi etmekten, en azından bir şans tanımaktan yanaydım.
18: Peki ne önerdiniz? Yani burada aslında bir tesadüf ve şans faktörü de devreye girmiş gibi sanki.
19: Evet, aslında şöyle, benim o hastanın yarasını gördüğümde, ayağındaki yarayı gördüğümde hemen o dönemlerde yeni tanıştığım bir tedavi vardı diyabetik ayakta. Bence önemli bir tedaviydi. Küba menşeli. Biraz da böyle hani oraya hep böyle bir şey vardır ya, sempatiyle bakarız Küba'ya. O anlamda da o ilacın acaba bu hastada denenebilir mi, kullanabilir miyiz diye düşünüyordum. Şey dedim, yani eğer infeksiyon tablosunu kontrol altına alıp hani yarayı şöyle bir temiz hale getirebilirsek evet biz bu hastada bu ilacı kullanırız ve kullanabilirsek de bir umut belki hastanın ayağını kurtarabiliriz diye düşünmüştüm. Hakikaten çok tesadüf oldu. Yani benim o ilaçla o dönem tanışmam, tam onun arkasından da bu hastayla karşılaşmam gerçekten büyük bir rastlantıydı.
18: Bildiğim kadarıyla o ilaç o ana kadar Türkiye'de kullanılan ya da hatta Avrupa'da kullanılan da bir ilaç değil, değil mi?
19: Evet, evet. Yani Latin Amerika'da kullanılan bir ilaç. Türkiye'de henüz onaylı değil, Avrupa'da da onaylı değildi. Zaten o hasta o ilacın Türkiye'deki ilk kullanılan hastası oldu. Tabii bunun için bir takım prosedürler gerekiyordu. Hastanın genel durumunu anlattığınız bir rapor yazıyorsunuz. Hastanın ayağının fotoğraflarını çekiyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'na gönderiyorsunuz. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu, bilimsel kurulu eğer evet bu hastada bu kullanılabilir, doğru, bu yarar sağlayabilir derse ancak kullanabiliyorsunuz. Buna indikasyon dışı ilaç prosedürü deniyor. Tabii ki biz onların hepsini yerine getirdik. Üniversite hastanesi olmamızdan kaynaklı da, hani üçüncü basamak olmamızdan kaynaklı öyle bir avantajımız da vardı. Hani yeni tedavileri uygulayabilme, karşılaştığımız bir takım daha önceden hiç kullanılmayan tedavileri, ülkede kullanılmayan veya onaylı olmayan tedavileri Sağlık Bakanlığı'na önererek onların onayıyla kullanabilme gibi bir avantajımız da vardı. Öyle bir prosedürden geçerek ancak o ilacı kullanabildik zaten.
18: Siz peki bu hastaya önerdiniz bu ilacı. Sonuçta gönüllü olması gerekiyordu. Nasıl karşıladı?
19: Evet, ama şöyle bir durum da vardı. Yani bunun karşılığı ne diye sorduğunda, hani ben bunu yapmazsam ne? Ayağını kaybederiz. Ama böyle bir durumda da bir umudumuz var. Hani bunun seçimi tamamen sana ait diye konuştum ben. Onun üzerine teyze zaten hani kesilecekse de öleceksem de benim ülkemde olsun diye çıkıp hani gemileri yakıp gelmiş olduğundan dolayı böyle bir karşılaşma tesadüfü oldu. Hemen onay verdi. Hiçbir şey söylemedi. Hemen onay verdi. İmzalarını attı. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın o kurulu ona da bakıyor. Yani eğer hasta onamı varsa zaten ondan sonraki bilimsel prosedürü tamamlıyorsunuz. O nedenle de teyze hiç şey karşılamadı. Yani olumsuz karşılamadı bu durumu.
18: Ne kadar sürdü tedavi? Ne zaman sonuç almaya başladınız?
19: Tedavi yaklaşık olarak 2 ay sürdü. O hastanın tedavisi. Öncelikle bir infeksiyonunu kontrol altına aldık. O kötü dokuları bir temizledik oradan. Damar yapılarını bir kontrol ettik. Şansına hastanın damar yapıları da fena değildi. İyiydi yani. Oraya bir müdahale gerekmedi. Kan akımı vardı ayağına doğru. Ondan sonra uygulamaya başladık. Hastada 3 kez uygulanan bir ilaç bu. Tabii o zamanlar genel tecrübemiz henüz daha o ilaca yönelik olmadığından dolayı şu anda belirli bir tecrübe birikti. Sonra Sağlık Bakanlığı onay verdi. Şu anda Türkiye'de artık kullanılan bir ilaç haline geldi ama o zamanlar tabii bunların hiçbir çoğunu bilmiyoruz. Sadece literatür bilgisiyle davranıyoruz. O nedenle de teyzeye 12 adet kullandık biz. Aslında şimdi geriye bakıp düşündüğümde belki de 12 adet kullanmamıza bile gerek yoktu. Belki 6-8 tane bile kullansaydık o tedavi yine aynı şekilde sonuçlanabilirdi. Buna bağlı olarak da tedavimiz biraz uzun sürdü. 2-2,5 ayı buldu. Sonra her şey yolunda gittikten sonra da teyzenin o yara bölgesine bir deri grafti diyoruz. Hastayı anlatırken deriden yama diyoruz. Öyle bir yama yaptık ve ayağını kullanabilecek hale getirdik.
18: Herhalde o süreçte evet hasta umutla bekliyor ve heyecanlanıyor ama siz de bir doktor olarak muhtemelen heyecanlı süreci takip ettiniz ve sonucu beklediniz değil mi? Sonuçta ilk kez kullandığınız bir ilaç başarılı olması başka hastaların da iyi olması demek. Sizin bekleyişiniz nasıldı?
19: Ya tabii ki yani şimdi düşünün bir konuyla uğraşıyorsunuz. Ben diyabetik hayatla uğraşıyorum. Diyabetik hayat infeksiyonlarıyla yoğun bir biçimde uğraşıyorum. Bununla ilgili yeni bir tedaviyle karşılaşıyorsunuz ve bunun yanıtı çok önemli. Hele hele oradan bir başarıyla çıkmanız durumunda o zaman başka hastaları kafanızda geçirmeye başlıyorsunuz. Hatta ben eski hastaları düşünmeye başladım o tedaviden sonra. Ya keşke bu hani biraz daha önce gelseydi şu hastaya da kullanabilirdik ve belki de onların ayaklarını kurtarabilirdik diye düşünmeye başladım. Gerçekten çok önemli. Biraz da heyecanlanıyor insan. Yani ülkede ilk kez bir şey yapmanın getirdiği bir haklı gurur da oluyor. Hani tedavi böyle iyi gittikçe de biraz da gururlanıyorsunuz tabii. Bu heyecanlı bir süreç, bekleme süreci. Sadece ben değil, hani benimle beraber çalışan ekip arkadaşlarım da hepimiz beraber heyecanlanıyoruz. Hastanın birine ülkede ilk kez yapılan bir tedavi uyguluyorsunuz ve ekip olarak biz bunu başardık demenin gururu ortaya çıkacak. Gerçekten heyecanlı bir süreçti o.
18: Siz hastaya evet artık ayağın kurtuldu dediğinizde nasıl bir tepkiyle karşılaştınız?
19: Teyze çok ilginç bir tepki verdi. Onu hiç unutmuyorum. Ya ben zaten kurtulacağını biliyordum ki dedi. o ilginçti. O nedenle ben zaten her şeyi kabul ettim dedi. Yani böyle ilginç bir tepkiydi benim için. Yani o teyzem baştan zaten her şeyi de bize teslim etmişti kendine ve kurtulacağına odaklanmıştı büyük olasılıkla baştan itibaren. Hani o bizim tereddütlerimiz onda yokmuş meğer. Yani kurtulacağını biliyormuş o.
18: Şimdi tedavisi ne oldu ve sonunda tekrar Almanya'ya döndü. Orada ayağının kesilmesini öneren Alman doktorla yeniden bir karşılaşma olmuş. Onu da anlatır mısınız bize?
19: Evet, o ilginç. Onu bana daha sonra tekrar Türkiye'ye döndüğünde kendisi anlattı. Şimdi Almanya'daki sistemde biliyorsunuz bu tür acil durumlarda hekimleri tekrar evinize davet edebiliyorsunuz. Orada tekrar bakıyorlar. Telefon açıyor işte acil bir durum var diye. İşte Almanya'daki o meslektaşımız eve geliyor. Teyzeye böyle kızmaya başlıyor. İşte diyor ben sana söyledim bak ayağın daha kötü olacaktı. Kim bilir hangi ne durumdasın falan diye. Sonra gel diyor aç bir bak bakalım nasıl durumdayım falan diye. Açınca doktor şaşırıyor. Ne oldu buraya buna falan diye soruyor. Onun üzerine teyze de diyor ki sen diyor git bir Türk doktorlardan ders al. Çünkü bak sen bana ayağımın kesileceğini söylemiştin. Bak kurtardılar benim ayağıma. İşte orada soruyor işte ne kullandılar, ne yaptılar falan diye ona soruyor. Vallahi bilmiyorum diyor. Orada bir iğne varmış. O iğneyi yaptılar benim ayağıma ve benim ayağımı kurtardılar. İstiyorsan diyor telefon numarasını veya şeyini vereyim, adresini vereyim. Gidersin sorarsın onu diyor. Sonra teyze geldiğinde bunu çok gülerek anlattı. Çok şaşırdığını söyledi doktorun. Tabii böyle bir durumda ben hep şuna inanıyorum. Yani aslına bakarsanız Türkiye'de hem gerek tıp fakültesi eğitimi hem tıp pratiğe birçok gelişmiş denilen ülkeden çok daha iyi durumda. Bizler belki de yoklukların getirdiği bir takım şeyleri hep kafamızda varlığa dönüştürmeye çalıştığımızdan dolayı hani çok rahat doktorlar değiliz, çok rahat hekimler değiliz ve hep bir şeyler yapma arzusundayız. Biraz da gönülden çalışıyoruz. Hani

0: gerçekten sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da önemli merkezlerden biri haline dönüşmüştü bizim diyabetik hayat merkezi.
1: Peki hala görüşüyor musunuz, haber alıyor musunuz hastadan?
0: En son yaklaşık 1,5 yıl önce gene Aydın'da karşılaştık biz teyzeyle. Daha doğrusu o beni aradı. Öyle görüştük, Aydın'da akrabaları olduğundan dolayı. Görüşmemiz oldu. Gayet sağlıklıydı, yürüyordu. Hala başına bir şey gelmemişti. Ama tabii şöyle de bir durum var. Diyabetik hastalar diyabetik ayaktan bir kez rahatsız olduktan sonra ilk bir yıl içerisinde yaklaşık %40-50'si yeniden yarayla başvuruyor. 3 yıl içerisinde %60-70'e çıkıyor bu oran. Eğer ayaklarını korumazlarsa. Ama bu teyze orada da Alman sağlık sisteminin hakikaten iyiliği devreye giriyor. Sürekli rutin kontrollerine zorunlu olarak gittiğinden dolayı ayağı ve ona uygun ayakkabılar kullandığından, koruma önlemlerini aldığından dolayı sağlıklı bir biçimde yaşamını devam ettiriyordu.
2: Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar.
1: Biraz da diyabetik ayak konusunu konuşalım öyleyse. Türkiye'de 10 milyona yakın diyabet hastası var. Bu hastaların ne kadarı diyabete bağlı nedenlerle ayaklarından sorunlar yaşıyor?
0: Şimdi şöyle, onun epidemiolojik verileri var. Ülkeden ülkeye değişmekle beraber şeker hastaları içerisinde bu oran, diyabetik ayak oranı yaklaşık %5 ila 10 arasında. Şimdi böyle bakarsanız, Türkiye'de tam sağlam veri olmadığından dolayı bir şey söyleyemiyoruz ama yaklaşık 500 bin ila 1 milyon arasında diyabetik ayak hastasının olması gerekiyor. Ve gerekiyor diyorum çünkü onları bulamıyoruz. Hani bir farkındalık olmadığından dolayı genellikle onlar ayaklarında hakikaten geçmeyen yaralar olduğunda veya ciddi infeksiyonlar olduğunda hastaneye başvuruyorlar ki bu diyabetik ayak hastalarının da yaklaşık yarısında, hatta %60 da diyebiliriz, ayak infeksiyonu gelişiyor. Hani burada da sayı 250 bin ila 500 bin arasında değişiyor. Yani bu kadar bir hasta var, diyabetik ayak infeksiyonu olan hasta olması gerekiyor. Ve ne yazık ki gene şunu söyleyebiliyoruz, epidemiolojik verilere göre her yıl 30 bine yakın şeker hastası bu nedenden dolayı ayağını kaybediyor. Bunlar yeterli kayıt sistemimiz çalışmadığından dolayı, olmadığından dolayı sadece epidemiolojik verilerle öngördüğümüz sayılar. O nedenle de hani net bir sayı söylemek çok olanaklı değil. Ama bu 30 bin bile çok yüksek bir sayıdır. Hani düşünün, şeker hastalarının ayağını diz altından kaybettiğini veya diz üstünden kaybettiğini. Ve yine bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Şeker hastası diz altından veya diz üstünden ayağını kaybederse, bu ayağını kaybeden hastaların %50'si 3 yıl içerisinde ne yazık ki yaşamlarını yitiriyorlar.
1: Gerçekten çok çarpıcı veriler bunlar. Yılda 30 bin kişinin ayağını kaybetmesi, üstelik birçoğumuzun çok dikkate almadığı diyabetin buna neden olması çok ciddi bir oran gerçekten. Peki bir de şöyle bir durum var galiba. İleri diyabeti olan ve ayaklarında sorun yaşayan insanlar ayaklarında aynı zamanda his kaybı olabildiği için bu yaraları daha geç fark ediyorlar, ileri evrede fark ediyorlar değil mi?
0: Elbette, evet. Zaten sorun, en önemli sorun bu. Diyabetin yaratmış olduğu komplikasyonlar nedeniyle görme kayıpları başlıyor bu hastalarda. Sonra dediğiniz gibi his kayıpları başlıyor. Nörolojik, nöropati dediğimiz nörolojik kayıplar başlıyor. Ve buna bir de damar yapılarındaki, gene diyabetin neden olduğu damar yapılarındaki bozukluk eklendiğinde ayaklarda yaralar çıkmaya başlıyor basınç noktalarında. Ve hasta bunu fark etmiyor bile. Hatta ayağına bir çivi batıyor. Benim bir tane hastam vardı. Bahçede çalışırken gülün dikeni batmış ayağına ve hiç fark etmemiş. Ayağı kan revan içerisinde. Karısı fark ediyor, hiç hissetmediğinden dolayı. Yine bir başka hastam sıcak suyla ayağını haşlamış, mikroplar ölsün diye. Yani düşünün, mikroplar ölsün diye sıcak suyu haşlayıp ayağına döküyor. Hiç hissetmiyor. Ayağı yanmıştı. Yani ne yazık ki böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz bu hasta grubunda. Tabii ki çok büyük bir sorun, çok büyük bir problem. Ve en önemli sorun da bu hastaların başvurabilecekleri yeterli sayıda merkezin olmaması aslında bakarsanız Türkiye'de. Ve de podoloji merkezlerinin yeterli sayıda olmaması ve podoloji bakımlarının ne yazık ki hala SGK tarafından karşılanıyor olmaması.
1: Podolojinin de bir açabilir miyiz ne olduğunu? Nedir podoloji?
0: Elbette. Podoloji demek tıbbi ayak bakımı demektir ve Avrupa'da çok yaygın. Hatta şunu söyleyebilirim, bazı sigorta sistemleri eğer bir şeker hastası, şeker hastalığı tanısından itibaren rutin podolojik kontrolleri yapılıp ayak bakımları yapılmazsa hastanın ondan sonra doğacak komplikasyonları ödemiyor. Ve biliniyor ki aslında diyabetik ayak, diyabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. Eğer iyi bir ayak bakımı yaparsanız, o ayakları korursanız, uygun bir ayakkabı giydirirseniz, uygun bir çorap giydirirseniz o

0: hastalara. Böylece o komplikasyonun gelişmesini engelleyebilirsiniz. Avrupa'da bu bilindiğinden dolayı bu hastaları podoloji muayenelerine zorunlu tutuyorlar. Ve hastalar 3 ayda bir ve bazen 6 ayda bir mutlaka ve mutlaka o ayak bakım merkezlerine gidip ayaklarını kontrol ettiriyorlar. Bakımlarını yaptırıyorlar, tırnak bakımlarını yaptırıyorlar. Örneğin en önemli sorunlardan bir tanesidir. Hasta hissetmediğinden ve diyabete bağlı retinopati nedeniyle görmediğinden dolayı tırnaklarını keserken yaralar açıyorlar. Daha derinden kesip yaralar açıyorlar ve ardından gelen infeksiyonla ayaklarını kaybedebiliyorlar. Yani bunların hepsini çok dikkatli bir biçimde izlemek, bunları bu konuda uzman kişilerin yapmasını sağlamak gerekiyor. Sağlık sistemini buna göre organize etmek gerekiyor. Podoloji merkezlerinin sayısı artmalı ülkemizde. Ücretlendirme konusunda SGK tarafından karşılanabilmeli bunlar. Koruyucu hekimlik bildiğiniz gibi her zaman tedavi edici hekimlikten daha ucuzdur, daha kolaydır. Böylece o 30 bin amputasyonun önemli bir bölümünü engelleyebiliriz. Buna karşın yaraları olanlar olacaktır, sorun çekenler olacaktır. İşte onları da uygun merkezlerde, Türkiye'nin dört bir tarafında açılmış uygun diyabetik ayak merkezlerinde gönderip bu hastaları oralarda müdahale ettirmek gerekiyor. Örneğin benim en hoşuma giden noktalardan bir tanesi, ben Küba'ya da gittim, bu merkezleri de gördüm. Bu ilacı kullanan merkezleri yapmışlar. Yani bu ilacı bulmuşlar Kübalılar ama demişler ki biz bu ilacı nasıl kullanalım? O zaman bununla ilgili merkezleri her tarafta yayalım ve bu sorunu çeken hastalara bizzat oralarda bakıp oralarda uygulayalım. Hani buna benzer uygulamaların olması gerekiyor ki gerek yaraların açılmasını tedavi edici hizmetlere yük olan bu yaraların açılmasını ve infeksiyonu engelleyelim, gerekse amputasyonları engelleyelim.
1: Sayın Bülent Ertuğrul, programımıza katıldığınız ve bu unutulmaz hikayeyi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten böylece bu konuda da bir farkındalık tekrar yaratmış olduk sizinle Melike Hanım. Bu katkılarınızdan dolayı ben de teşekkür ediyorum.
1: Bu hafta konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'du. Diyabet nedeniyle ayağının kesilmesine karar verilen ve bunun memleketinde yapılması için Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir hastanın öyküsünü anlattı bize. Hastanın memleket kararı, Türkiye'de ilk kez kullanılacak bir ilaca denk gelmesi ve buna gönüllü olmasıyla ayağını kurtarmış. Gerçekten tesadüf ve şansın da etkili olduğu unutulmaz bir hikaye. Ben Melike Şahin, hiç unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun hiç unutmam dediği hikayesiyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
3: Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
5: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
6: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.

0: Bitki türlerinin geçmişten bugüne görsel olarak nasıl taşındığını hiç düşündünüz mü? Fotoğrafın, kameraların, belgesel çekimlerinin olmadığı zamanlarda bitki türleri başka nesillere anlatıldı hep. Kitaplarda, ansiklopedilerde bitkilerin tohumu, kökü, yaprakları, gövdesi, çiçeği, meyvesi her aşamada bitki ressamları aracılığıyla belgelendi ve bugünlere taşındı. SALT'ta bu konuda bir program dizisi yapılıyor. Biz de bugün hala devam eden bu bilimsel sanat alanını doğa konuşmalarında iki uzman isimle konuşacağız. Ben Zeynep Gülalp, konuklarım bitki sistematiği ve koruma biyolojisi alanlarında çalışan biyolog Burçin Çıngay ve bitki ressamı akademisyen Gülnur Ekşi Bona. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo.
1: Merhabalar.
0: Günür Hanım, önce sizinle başlayalım. Bitki ressamlarının çalışma disiplinini bize anlatır mısınız? Nedir bitki ressamlığı ve nasıl bir çalışma şekliyle resimlerini ortaya çıkarırlar?
1: Bitki ressamları bitkiyi olduğu gibi yansıtmak üzere disiplinli bir gözlemle bitkiyi bilim insanlarıyla ve ilgi duyan insanlarla paylaşmayı, onlara görsel olarak sunmayı hedefleyen bir bilim sanat dalı. Bitkiyi ta araziden herbaryuma, yani bitkileri sakladığımız ve muhafaza ettiğimiz alana, oradan da bir kağıt üzerine aktararak bütün bilgileri sunmayı hedeflediğimiz, tıpkı yazınsal olarak bitkiyi nasıl anlatıyorsak görsel olarak da bir anlatım yapabilmeyi ve karşıdakine hangi dili konuşursa konuşsun aynı dili paylaşan bir iletişim aracıyla ulaşmayı hedefler.
0: Peki önceden bir çalışma yapılır mı? Mesela bir bitkinin çizilmesi için ya da yeni bir bitki türü keşfedildi diyelim. Bunu nasıl fark edip o bitkiyi resmetmeye gidiyorsunuz? Biraz o süreci de bize anlatır mısınız?
1: Evet, şimdi aslında ben akademisyen olduğum için, yani ben aynı zamanda botanikçi olduğum için bitkiyi arazide gördüğümde, incelediğimde, bunda bir farklılık olabilir dediğimde onu hemen mikroskop altında detaylı bir şekilde inceler, yeni bitki olup olmadığına karar veririm. Bitki ressamlarımız bu aşamayı bir botanikçi eşliğinde yapabilir. Yani botanikçi bunun arazideki diğer bitkilerden, yakın türlerinden ayrı bazı özellikleri olduğunu fark eder ve bir bitki ressamıyla bağlantıya geçer. Biz bu aşamada devreye gireriz ve bitkiyi diğer yakın türlerinden ayırabilecek özellikleri disekte ederek, bitkinin iç kısmındaki farklılıkları görmeye çalışarak ve bunları aktarmaya çalışarak, tabii bunu yaparken de botanikçiyle birlikte ortak bir anlatım dilini kullanabileceğimiz yöntemleri birlikte belirleyerek nerelerini nasıl öne çıkarmamız gerektiği hakkında önce detaylı bir görüşme yaparız. Eğer arazide bitkiyi görmemişse bitki ressamı, ressamdan bazı fotoğraflarla onun doğal ortamındaki duruşunu, görüntüsünü ve benzeri özelliklerini duymayı, aynı zamanda varsa yazınsal bir betimini almaya ihtiyaç duyar. Bunları inceledikten sonra ve önündeki bitkiye baktıktan sonra, önündeki bitki diyorum, o nasıl bir bitki? Aldığımız bitkiyi arazide presleriz ve uzun süreli olarak, az önce de söylediğim gibi, herbaryumlarda saklamak üzere böceklerinden ya da diğer ona kontamine olmuş olabilecek her şeyden arındırarak raflara kaldırırız. Ressam eğer bitkiyi siyah beyaz dediğimiz teknik kalem çizimle yapacaksa bunları mikroskop altında inceler, detaylarını, dediğim gibi, öğrendiği bilgileri, aldığı botanikçiden aldığı bilgilerle birleştirerek kendi sanatsal gücüyle, tabii disiplinli bir çizim dememizin nedeni bitkinin özüne sadık kalarak doğru bir şekilde aktarmaya çalışır. Tabii bu her zaman teknik çizim şeklinde olmaz. Arazide bazen hocalarımız ressamı bu farklı bir bitki olabilir diyerek yanında tekrar götürebilir. Ressam bu durumda bitkiyi arazide yerinde inceler. Çok daha tavsiye edilen, çok daha hepimizin istediğidir aslında. Kendimiz bitkiye dokunur, arkasını, önünü, yaprağını, çiçeğini, içini, her yerini yerinde inceleriz ve ardından notlarımızı alırız. Kimi zaman hemen bitkinin başında renklerini şöyle hızlıca alırız ama açık havada değil de bunu daha çok kapalı havada yapıp bitkinin renklerini doğru görebilmeyi hedefleriz ve ardından son eserimizi oluştururuz.
0: Burçin Bey, şimdi size soralım bu işin tarihini. İlk olarak hangi çağda çıkıyor bu? Zannediyorum tıbbi bitki kitaplarıyla başlıyor ama neden böyle bir ihtiyaç gelişiyor ve ilk nasıl böyle bir çalışmaya giriliyor? Bize biraz onu anlatır mısınız?
2: Aslında mağaralardaki çizimlere dayandırabiliriz bu bitki ressamlığını. Çünkü orada da ilk insanlar bitkileri birbirlerinden ayırt edebilmek amaçlı bazı çizimler yapıyorlar. Yani yenilebilir bitkiler, zehirli bitkiler, şifalı bitkiler şeklinde burada çizimleri görüyoruz. Tabii günümüzdeki modernize bitki ressamlığı mesleği şeklinde olmasa da bu şekilde bir ayrım var. O yüzden başlangıcı buradan alabiliriz. Ama daha sonrasında tabii Dioscorides'in eserleriyle birlikte birazcık daha gün yüzüne çıkma. Yani aslında tanımlamak için başlanan bir çalışma. Yani bir bitkinin sayfalar dolusu betimini yazabilirsiniz ama bir bitki ressamı tarafından bu bitkinin tüm özelliklerini yansıtan ve tek bir paftada ifade edilen görseli her şeyi daha aydınlatıcı bir şekilde ortaya koyar. O yüzden milattan öncesine dayanan kaynaklar mevcut. Tabii 16. yüzyıldan sonra bu çizimleri daha sık flora kaynaklarında, yani bir alanın bitkisel çeşitliliğinin ortaya koyulduğu kaynaklarda daha sık karşımıza çıktığını görüyoruz. Botanik bahçelerinin özellikle Avrupa'da gelişmesiyle birlikte, botanik bahçeleriyle birlikte yürütülen çalışmalarda da bu çizimleri görebiliyoruz. Sonra 17-18. yüzyıllarda bu hızla devam ediyor. 20. yüzyıla geldiğimizde biraz daha modernize bir şekil alsa da çalışmalar temelde hocamızın da dediği gibi tanımlama, keşfetme ve bunu yakın akrabalarından ayırt edebilme özelliğini en iyi yansıtan sanat dalı. İşin içerisinde tabii bilimsel çalışmaların yer aldığı noktada doğayı en iyi yansıtan halde ya da o bitkiyi en iyi yansıtan halde sunulduğu için sanatla bilimin buluştuğu bir dal olarak da karşımıza çıkıyor.
0: Günür Hanım, günümüzde hem bilimsel hem sanatsal bir disiplin olarak sürüyor bitki ressamlığı. Temel özelliklerinden biraz bahsedelim mi? Bir bitkiyi resmederken olmazsa olmaz ölçütler nedir sizin için? Yani rengini tutturmak mı, çok fazla ayrıntı çalışmak mı, bir arka planla çizmek mi, yoksa sadece bitkiyi ön planda tutmak mı?
1: Genel olarak bitkiyi doğru bir şekilde yansıtmak. Tabii bitkinin temel özelliklerini merkeze koymak. Bu noktada bitkiyi olduğu gibi ifade edebilmenin kriterleri bizim için milimetrik ölçümlerle mikroskop altında ihtiyaç duyduğumuzda kimi zaman ilk bakışta fark edemediğimiz bitkinin özellikle de çiçek kısımlarının detaylarını mikroskop altında görebilmek üzere yaptığımız diseksiyon çalışmasını doğru bir şekilde aktarabilmek. Bundan kastımız herhangi bir yorum katmamak. Bitki ressamları hangi tekniği kullanırsa kullansın her durumda bitkileri doğru bir şekilde ifade etmek. Bunu çok defa tekrarlıyorum çünkü bu bizim için bir kilit. En büyük kriterimiz bitkiye yorum katmadan ifade etmek. Elbette ki bitkiyi kim çizmiş, nasıl bir uslupla çizmiş, ilk baktığımızda tanıdığım bir ressamın çalışmasını hemen ben de anlayabilirim. Ama bu bitkinin genel özelliklerini kendine göre yorumladığı anlamına gelmez. Uslubu farklı olabilir, ifade edişi farklı olabilir. İşte o estetik kısım devreye girdiğinde bitkiyi kağıt üzerinde aktarışta kimi farklılıklar olabilir ama stratejik bir bakış açısıyla, belirli kurallarla ve dediğim gibi milimetrik ölçümlerle doğruya bağlı kalarak, aslında bağlı kalarak yaptığımız çizimler bunlar. En önemli şey bizim için bu.
0: Burçin Bey, siz aynı zamanda Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreterlik görevini de sürdürüyorsunuz. Çizilmiş evet. Kaç bitki türü var? Yeni türlerle karşılaşılıyor mu? Kaybolan türler var mı? İklim konusu tabii hepimizin hayatının tam ortasında. Bunun içinde bir ışık tutuyordur tabii o çizimler. Ne gözlemliyorsunuz?
2: Şimdi kaç türü çizilmiş olduğunu söylemek oldukça zor öncelikle. Çünkü bunun içerisinde doğal bitkiler çeşitlerinin de yer aldığına bakarsak söylemek oldukça zor. Ancak Resim Türkiye Florası çalışması gibi derneğimizin ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı'nın, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje var. Bu proje kapsamında Türkiye'nin doğal bitkileri yeniden çiziliyor ve her bir bitkinin de bir bitki ressamı tarafından sulu boya ya da teknik kalem olmak üzere çizimleri var. Burada bu zamana kadar çizilen yaklaşık 3000'e yakın bitki çiziminden bahsedebiliriz. Bu sürecin dışında tabii kaybolan bitkiler çizime dahil ediliyor mu? Evet, geçmişten günümüze nesli tehdit altında olan ya da nadir olan bitkilerin çizimleri çok önemli. Bunlardan bir örnek vermek gerekirse Türkiye'nin yitik lalesi var. Bu yitik lalenin çizimi de bitki ressamı Işık Güner tarafından da Türkiye coğrafyasında maalesef nesli tükenmiş durumda. Ama doğada botanik bahçelerinde yetiştirilen bir tür. Onun kıymetli çizimiyle de gün yüzünde farkındalık yaratmak adına da bu çizim ön plana çıkıyor. Bunu örnek verebilirim aslında. Küresel iklim değişikliğiyle tabii ülkemizde ve dünyada birçok bitkinin popülasyonunda azalmalar ya da yok oluşa doğru gidişler görüyoruz. O yüzden burada yapılan her çizim çok kıymetli. Yani sadece o türü tanımlama üzerinde değil, farkındalık yaratma, koruma, bitkiyi anlatma adına büyük bir önem arz ediyor bu noktada çizimler.
0: Peki Günür Hanım, siz böyle yeni türlerle karşılaşıyor musunuz ya da daha önce karşılaştığınız, çizdiğiniz bir bitki türünün kaybolduğunu gördünüz mü? Ona tanıklık ettiniz mi?
1: Benim şu ana kadar bir 10 tane yeni türüm var. Genel olarak ben sarımsak soğan çalıştığım için bitkilerim, yeni türlerimden 9 tanesi alyumlar, yani yine sarımsak soğan gillerden. Bir tanesi de vinca, Cezayir menekşesi dediğimiz bir bitki. Şimdi elbette doğada her zaman aradığımız bitkiyi bulamıyoruz. Ne oldu acaba? Niye bulamıyoruz diye düşündüğümüzde, ertesi sene tekrar arazi yaptığımızda ya da olabilmesi mümkün olan diğer lokalitelere baktığımızda bazı bitkilere ulaşamıyoruz. Bu alyumlar için de benim özelinde çalıştığım bir grup olduğu için, arazilere genellikle bu bitkileri toplamak üzere çıktığım için en çok ilgimi çeken bitki gruplarından biri. Şimdi örnek vermek gerekirse, Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı işte alyum türleri ya da işte Doğu Anadolu'da, Ege'de şu an bazı türleri şüpheli türler olarak kategorilemiş durumdayız. Yani tehlike altında olan türlerimiz de var elbette. Bunun dereceleri de farklı. İşte tehlike altında, işte yok olmak üzere ya da yok oldu dediğimiz gruplar var. Türkiye'nin kırmızı kitabı dediğimiz tehlike altında olan bitkiler grubunda. Ama genel olarak evet, bu sadece bu cins için geçerli bir durum değil. Türkiye'deki birçok grup için aynı şey geçerli. En çok zenginliğimizin, bitki zenginliğimizin Akdeniz bölgesinde olduğunu düşünürsek, bu bölgede de aradığımız birçok bitkiye, özellikle kıyı bölümünde ciddi bir şehirleşme olduğu için eskisi kadar ulaşamıyoruz.
0: Peki şunu soralım Burçin Bey, mevsimler arasında bir farklılık oluyor mu? Bölgelere göre bitkilerde bir farklılık gözleniyor mu? Ya da şöyle diyelim, yazın ayrı, kışın ayrı bitki çizim turlarına çıkılıyor mu?
2: Arazi çalışması diyoruz aslında bu botanik gezilerimizde. Tabii ki mevsimlere göre bitkilerin çiçeklenme, meyve verme, tohum bağlama dönemleri farklı oldukları için mevsimlere göre farklı zamanlarda bitkilere ulaşıyoruz. Farklı bölgelerde farklı zamanlarda ulaşıyoruz. Bazen bir bitkinin tanımlanması ve çizilmesi açısından aynı bölgeye iki kez gidilme durumu da söz konusu oluyor. Çünkü çiçeklenme dönemi farklı oluyor. Bitkinin meyveye geçme ve tohum bağlama süreci farklı oluyor. Ve her bitkinin de morfolojik özellikleri açısından tanımlanmasında farklı karakterler ortaya çıkıyor. Ve doğal olarak bir bitki ressamının o farklı karakterleri yansıtması gerekiyor. Ve doğal olarak arazi çalışmalarında, özellikle botanikçilerle birlikte yaptıkları arazi çalışmalarında, farklı mevsimlerde, farklı bölgelerde, farklı zamanlarda gitme durumları söz konusu oluyor.
0: Peki Günür Hanım, şunu soralım. Diyelim ki arazi işte keşfine çıktığınızda en zengin bitki florası olan bölge neresi sizin gözünüze çarpan mesela?
1: Ben Türkiye'nin her tarafındaki bütün bitkilere hayranım. Her tarafta gerçekten endemik bitkilerimiz mevcut tüm bölgelerimizde. Ama az önce de söylediğim gibi Akdeniz bölgesi çok çok çok zengin endemik tür açısından da. Buradaki bazı mikroklima, makroklima alanları, topraktaki farklılıklar, tabii onu hemen ardından takip eden bölgelerimiz var. Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ege ve Marmara şeklinde ve Karadeniz şeklinde devam eder. Türkiye bütün bitkileriyle, tüm bitkileriyle gerçekten dünyanın odak noktası ve Avrupa, kıta Avrupası'nın bitki türlerini sayı olarak sadece kendi bünyesinde barındıran bir ülke. Yani 3500 civarı endemik türümüz var. Bu bizim için çok büyük bir rakam, dünya için büyük bir rakam. Dolayısıyla Türkiye çok zengin, ama en zengin bölgemiz yine Akdeniz diyebilirim ve benim de çok ilgimi çekiyor, özellikle de soğanlı bitkiler açısından. Ben de soğanlı grubunu çalıştığım için bu bölge özellikle ilgimi çekiyor.
0: Burçin Bey, katılır mısınız?
2: Hocama kesinlikle katılıyorum, çünkü Akdeniz bölgesi bizim endemik bitkiler açısından da en zengin bölgemiz ve oradaki, yani herkes ilk başta yeşil bir örtüyü ve ağaçları gördüğü için Karadeniz bölgesi diyebilir, ama en zengin bölgemiz makinin içerisinde olduğu Akdeniz bölgemiz. Ve bu noktadaki her botanikçi için Akdeniz bölgesi derya deniz bir bölge. Hocama belki bir ek yapabilirim. Ülkemizin bitki çeşitliliği o kadar zengin ki, yani sadece İstanbul özelinden baktığımızda neredeyse Hollanda ya da İngiltere'nin tüm bitki çeşitliliğine yakın bir bitki çeşitliliğine sahip sadece İstanbul şehri bile. O anlamda ülkemiz bu bakımdan, bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin bir coğrafyada.
0: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldınız. Bu güzel çalışmaları anlattınız ve vakit ayırdığınız için sağ olun.
2: Çok sağ olun.
1: İyi günler.
0: Salt Dünya Bitki Ressamları Günü yaklaşırken Flora Araştırmaları Derneği bünyesindeki Bitki Ressamları Komitesi işbirliğiyle bitki ressamlığına odaklanan bir program dizisi düzenliyor. Biz de o programda yer alan iki ismi bitki ressamı akademisyen Gülnur Ekşi Bona ve bitki sistematiği ve koruma biyolojisi alanlarında çalışan biyolog Burçin Çıngay'ı konuk aldık. Programın detaylarına Salt'ın internet adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
3: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Hava durumu.
1: Ülkenin kuzeyinde yağış sürüyor. İstanbul ve Bursa'da yine yerel yağmur bekleniyor. Ankara'da sağanak geçişi olacak. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir az bulutlu 28, Bursa 26, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava çoğu saat bulutlu. Kırklareli, Sakarya bölümünde kısa süreli yağış sürecek. Kocaeli 26, Balıkesir 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Sivas kesiminde yine ani kuvvetli yağmur görülecek. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum açık 29 derece. Akdeniz geneli biraz bulutlu. Az noktada yağış var. Adana 30, Hatay 29 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Kastamonu, Tokat, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Bolu ve Samsun 21, Trabzon 20 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya arasında kuvvetli yağış geçişi olacak. Erzurum 17, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece. Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün Anneler Günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı mesajında şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibinin anneler olduğunu da belirtti. Değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza da yürekten inanıyorum dedi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisi İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın Granadilla limanına yanaştı. Gemidekilerin tahliyesi için hazırlıklar devam ediyor. Bu görüntüler, ekrana getirdiğimiz bu görüntüler canlı görüntüler. Gemi Tenerife Adası'nın Granadilla limanına yanaştı. Bu arada 3 de Türk olduğunu söyleyelim. Şimdi ne olacak, prosedür nasıl olacak hemen aktaralım. Yolcular önce asemptomatik vakalar tespit edilecek, bir test yapılacak bunun için. Sonra da yolcular küçük botlarla kafileler halinde karaya çıkartılacak. Farklı farklı milletten vatandaşlar var, bir tatil, bir kruz gemisi. O yüzden milletler, her vatandaş kendi milletiyle, kendi ülkesinden olan kişilerle gruplara ayrılacak. Botlarla karaya çıktıktan sonra hemen 10 dakika uzaklıktaki limanın ilerisindeki havaalanına götürülecek. Uçaklara bindirilecekler ve ülkelerine gönderilecekler. Burada da bitmeyecek. Ülkelerine gittikten sonra da karantinaya alınacaklar. 3'te Türk vatandaşının olduğunu söylemiştik. Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde tahliye edilecekler ve 3 vatandaşın 3'ü de İstanbul'da ikamet ettiğini söyleyelim. Geldikten sonra da onlar da tıpkı diğer yolcular gibi karantina altında olacaklar. En son gemiden en son İspanya vatandaşları, gemi İspanya'da olduğu için en son İspanya vatandaşlarının tahliye olacağı belirtildi. Hollanda, Almanya, Belçika ve Yunanistan vatandaşları var ve mürettebatın bir bölümü de Hollanda tarafından taşınacak. Türkiye, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları bir sonraki kafileyi oluşturacaklar. Hollanda'nın yarın bir uçak daha göndereceğini ve bugün alamadığı yolcuları da alacağı ifade edildi. Uzun bir işlem bekliyor bu gemi için. Ölenler olmuştu ve 6 kişi kesin olmak suretiyle, 2 kişi de şüpheli olmak suretiyle vakalar da var. Bu arada koronavirüs vakasına göre daha uzun sürede kuluçka süresi var virüsün. Daha uzun sürede hastalığa yakalanıp yakalanmadığı belli oluyor. Kişilerin ve bulaş riski olan herkese önce gemide test uygulanacak. Sonra da hemen tahliye olduktan sonra memleketlerinde karantina altına alınıp izlenecekler. Tıpkı İstanbul'a gelecek olan, şu an itibariyle gemide tahliye olmayı bekleyen 3 Türk vatandaşına yapılacağı gibi. Gelişmeler oldukça aktarmayı, canlı görüntüler eşliğinde aktarmayı sürdüreceğiz. Galatasaray sezonun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk kazanıldı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere birçok şehirde Galatasaraylılar son düdükle birlikte sokağa döküldüler.
1: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Rams Park'ta Antalya Spor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar bitime bir hafta kala zaferini ilan etti. Maçta iki kez geriye düşen Sarı Kırmızılıların gollerinin ikisini Osimhen, diğerlerini Lemina ve Kaan Ayhan attı. 4 şampiyonlukla Fatih Terim'i yakalayan teknik direktör Okan Buruk'un hedefi rekoru kırmak.
2: En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede. Tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
1: O anlarda gelenekselleşen kutlama başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sarı kırmızılıları kutladı. Sosyal medya hesabından üst üste dördüncü kez Trend Yol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Rams Park'ta son düdüğün çalmasıyla İstanbul'daki Galatasaraylılar Taksim'e akın etti. Yurdun dört bir yanındaki sarı kırmızılılar meydanlarda toplandı. Marşlar söylendi, meşaleler yakıldı. Başkent Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde 26. şampiyonluk kutlandı. Yurt dışındaki Galatasaraylılar da sokaktaydı. Azerbaycan'da Bakü, Almanya'da Berlin, İsveç'te Stockholm, Belçika'da Brüksel kutlamaların merkezi oldu. Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandığı sezonu gelecek hafta Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.
0: Orta Doğu'daki kırılgan ateşkeste İran gemilerinin ABD tarafından vurulması sonrası Tahran'dan tehdit mesajları yükseldi. Teyakkuzda olduklarını belirten İran devrim muhafızları gemilerinin vurulması halinde Amerikan unsurlarına misilleme yapma sözü verdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için diplomasi arayışları devam ederken cephe hattındaki gerilim de sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yol alan iki İran tankerini vurması sonrası Tahran'dan Washington'a tehditler yükseldi. İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan yapılan açıklamada, İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır, denildi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi ise, füze ve dronların düşmana kilitlendiğini ve fırlatılmak için talimat beklediğini duyurdu. Cephe hattındaki yüksek gerilime karşın diplomatik temaslar da yoğunlaşmıştır. Durumda. Arabulucu Pakistan'ın yanı sıra Katar'ın da perde arkasında silahların susması için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Amerikan haber portalı Axios'un haberine göre Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD'nin Miami kentinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Katarlı yetkili ayrıca bir gün öncesinde İran'la İslamabad'daki müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le bir araya gelmişti. Haberde Beyaz Saray'ın Katar'ı müzakerelerde özellikle etkili gördüğü belirtildi. Axios'a konuşan kaynaklar Türkiye, Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birlikte çalıştığını da söyledi. İran saldırılar sırasında büyük bir Amerikan üssüne ev sahipliği yapmasına işaret ederek Katar'a saldırılar düzenlemişti. Washington'da dikkatler Tahran'ın Amerika'nın sunduğu anlaşma önerisine yanıtına çevrilmiş durumda. İranlılar teklifin inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İştirak şirketleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Adliyeye sevk edilen ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de olduğu 7 şüpheli sulh ceza hakimliği kararına göre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yüksek enflasyon rakamı nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanladı. Bakanlık, Nisan enflasyonu yüksek çıktığı için TÜİK Başkanı'nın görevden alındığı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bazı gazetelerin aynı başlıklarla fatura TÜİK'e kesildi, TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça dezenformasyon yaptıkları görülmüştür denildi. Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdiği, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten sürdürdüğü kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi kirletmeye çalışmak, sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür, dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine iftira siyaseti diyerek yanıt verdi. Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da merak etmeyin, ben Erdoğan'ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar dediği söyleniyor açıklamasını yapmıştı.
5: Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
4: Gürlek, Özel'in süren davalarla ilgili sözleri içinde hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez dedi.
5: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak, en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
4: Gürlek, Özel'e dava açacağını da duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki mitingde etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalım ve Gökhan Böceğin sözlerini yalanladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği ve soruşturma açılmasına neden olan iddialarını da tekrar etti.
6: Bir itiraf diye, etkin pişmanlık diye iftiraname ama o kadar yalan yanlış işler var ki 14 yıl önceden icat çıkarmaya, genel başkan değilkenden, şahıslar belediye başkanı değilkenki günlere yalanlar atmaya, mekanı ispatlayamayacağı için attım içeriye gitti demeye bir sürü yalanlara başvuruyorlar.
4: Özgür Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin iddialarına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Rize'de konuştu. Gündeminde Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları da vardı. Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor dedi. Bakan Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerini kayda aldığını öne sürdü. CHP lideri İBB davasına da değindi. Özel, tutuksuz yargılama için çağrı yaptı.
6: Buradaki sorun yargılanmak değildir. Bizim itirazımız soru sorulmasına değil, yargılanmaya değil, tutuklu yargılamaya ve her akşam televizyonlardan yapılan haysiyet cellatlığınadır.
0: Annelik bazen de hiç tanımadığın bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeniden hayat umudu aşılamak anlamına geliyor. Aynı Sare Uğurlu'nun yaptığı gibi. Koruma altındaki bir çocuğa sahip çıktı, onun yaşamını değiştirdi. Ve bugün 7 yaşında olan oğlunun bir teşekkürüyle belki de en mutlu anneler gününü yaşadı.
7: Gerçekten her çocuk sevgi dolu bir evde yaşamayı hak ediyor. Yani her çocuk ayrı bir hikaye.
8: Bir çocuğa hem evini hem de kalbini açmak istedi. Koruyucu aile olmaya karar verdi. O zaman 3 yaşında olan oğluyla tanıştı, ona yuva oldu. Onlar birbirine kan bağıyla değil, kalpten bağlılar.
7: Bir çocuğa bakım veren herkesin anneler günü kutlu olsun. Annelik biyolojik bir olgu değil, hakikaten bir his. Bunu içinde yaşayan herkesin anneler günü kutluyorum.
8: Sare Uğurlu 4 sene önce bekar bir kadınken koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurdu, 4 ay sonra da oğluyla tanıştı.
7: Bana hep diyorlar ki işte tebrik ederim, çok güzel bir şey yaptın, işte bir çocuğun hayatına dokundun. Evet, ama bir de tersten okumamız lazım. O çocuk da benim hayatıma dokundu. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum sırf ona örnek olabilmek için.
9: Olsun, olsun, seni çok...
8: Koruyucu anne ve oğlu 2 kişilik bir aileyken tam 2 sene önce de hayat arkadaşı Emrah Uğurlu ile evlendi.
7: İlk dansı 3 kişi yaptık. İmzayı 3 kişi attık ya, ben 2 kişi attım. Uzun süre zaten düğünümüz diye bahsetti. İşte ben damat oluyorum diye bahsetti. Bir gelin olarak kendi düğünümün duygusallığından ziyade ay bu çocuk evlenecek, smoking giyecek. Hep kafamda onları kurdum.
8: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 verilerine göre 10.918 çocuk yurtlar yerine kendilerine yuvalarını ve kalplerini açan 9.173 koruyucu ailenin yanında yaşıyor.
0: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO'lar yani tanımlanamayan uçan cisimler hakkında yeni belgeler yayınlamaya başladı. Peki UFO'lar dünya dışı yaşamın kanıtı mı, yoksa paylaşılan görüntüler ışık yansımalarından mı ibaret diyelim? Bu haberle de bülteni noktalayalım.
10: İlgi çekici, biraz da işte sansasyonel konular bunlar ama doğru şekilde aktarılması bir o kadar önemli. Buradaki verilerin birçoğu ya pilotların ya da hava araçlarının sensörleriyle kaydedilmiş veriler. Yani ya gözle ya da işte sensör verilerine dayanarak, ama her biri birer gözlem verisi. Yani bir sonuç raporu olarak ele alınmaması gerekiyor en başta. Bunu belirtmek lazım. Ve işte tanımlanamayan demek ne demek? Belki biraz da bunu açmak çok önemli. Çünkü hani UFO tanımlanamayan bir uçan nesne anlamına geliyor Türkçesi, ya da işte günümüzde tanımlanamayan hava olayları olarak biraz daha değiştirildi. UAP olarak adlandırılıyor. Buradaki tanımlanamayan kısmı, eğer ki böyle bir durum varsa bu dünya dışı bir kökenden geliyor anlamına gelmemesi gereken bir konu. Çünkü bakıldığı zaman bu gözlemler daha sonra sonuçlandığı takdirde birçoğu işte bazen meteoroloji balonları, bazen atmosferik olaylar, kimi zaman sensör hatalarından kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Apollo projesinden bu yana gelen birçok gözlem verisi var. Günümüzde, yani o zaman tabii gözle astronotların not aldığı bazı durumlar var. Ya örnek veriyorum, yüksek irtifadasınız, buz kristalleri var, sıcaklık katmanları var. Bunlar optik açıdan aslında bir yanılsamaya neden oluyor. Yani ışığın kırılmasına neden oluyor. Bu sırada bir ışığı küre şeklinde, disk şeklinde ya da bir ışık hüzmesi halinde görmeniz çok çok mümkün. Bunlar tabii ki astronotlar tarafından görevlerin de bir tanesi bu. Not alınmak zorunda ve onları gerçekleştiriyorlar. Ya da özellikle günümüzdeki teknoloji, yani modern hava sahasında uçakların sensörleri oldukça yüksek çözünürlükte veri kaydedebiliyor. Ancak bazen insan yapımı nesneler, işte bunlar dronlar olabilir, bazen dediğim gibi meteoroloji balonları olabilir. Eğer ki kendi veri tabanında bunlar yoksa, onu tanımlanamayan bir obje olarak kaydetmesi de çok doğal. Bunların, bilim şunu der, yani bütün verileri açıklayın, bunların üzerinde çalışalım. O yüzden bu verilerin açıklanıyor olması çok çok kıymetli tabii ki. Bunlar benim ilk defa gördüğüm videolar değil. Yani şöyle, görüntüler ilk defa yayınlanmış olabilir ama benzerlerini daha önce çokça gördüğümü söyleyebilirim. Bunlar yine ya Pentagon tarafından ya da farklı ülkelerin savunma bakanlıkları ya da ilgili kurumları tarafından aslında yayınlanan içerikler, birbirine çok benzer nitelikte olduğunu düşünüyorum. Ama biraz belki burada gündemle alakalı düşündüğümüz zaman, işte kimi yöneticiler için bunlar çok çok değerli olabilir ama kimileri toplumu doğru yönlendirmek adına bu kavram yanılgılarına meyil verebilecek bazı konuları biraz daha tutmaya gayret gösterebilirler. Bu tarz bilimsel açıdan aslında bakıldığı zaman Bunların hepsinin evet değerlendirilmesi bir o kadar kıymetli olmakla beraber sonuçlanmadan aslında net bir veriyi ortaya koymak, kamuoyuyla paylaşmak da doğru değil. Benim görüşüm yani buradaki gördüğüm veriler üzerinden yani çok büyük bir kısmı ya paralaks efekt dediğimiz yani mesela bir uçak giderken karşıda uzakta sabit bir cisim varsa eğer onu hızla hareket eden ya da ani manevra yapabilen bir nesne gibi görme ihtimalimiz var. Çoğu böyle. Bunun dışında özellikle atmosferik olaylar çokça karşımıza çıkıyor açıkçası. Bir de tabii daha henüz ülkelerin bu sensörlerinin yani kendi savunma sistemlerinin veri tabanına girmemiş farklı araçlar da olabilir. Bunların birçoğu gizlilikle yürütülen projeler. Açıkçası buna bir güvenlik stratejisi olarak bakmak gerekiyor. Yani uzay bilimleri açısından ya da astronomi açısından evet dünyanın dışından gelen, dünya dışı bir kökenden gelen nesne olarak bakmak değil de henüz teknolojisini keşfedemediğimiz ya da elde ettiğimiz görüntülerde o kullandığımız sensörlerdeki hataları göz ardı ettiğimiz ya da henüz daha evvel karşılaşmadığımız ama bundan sonraki süreçte bilimsel olarak da kanıtlanmış olacak olan hava olaylarıyla alakalı olabilir. Ancak her biri ülkeler tarafından kaydedilmek ve raporlanmak zorunda. Bunlar bir mecburiyet. O yüzden bunlar çok anlaşılabilir raporlar. Ancak gerçekten sonuçlandığında biraz daha görmek lazım. Çünkü eğer ki olağanüstü iddialarda bulunuyorsanız olağanüstü kanıtlar sunmanız çok çok önemli. Böyle bakmak bence daha rahatlatıcı olabilir bütün toplum açısından.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün Engelsiz'de tekerlekli sandalye basketbol kadın sporcusu Duygu Güneş Kulak konuğumuz olacak. Hayalleri için yaşadığı şehri değiştiren, o yolda kendini yeniden bulan bir sporcu olan Duygu'yla bu yolculuğunu konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Sizi ilk kez dinleyenler için kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
2: Tabii ki. Ben Duygu Güneş Kulak, 34 yaşındayım. 19 Mayıs doğumluyum. O yüzden kendime doğuştan sporcuyum diyorum. Nideliyim. 6 yıldır Samsun'da yaşıyorum.
1: Sporun hayatınıza girmesine neden olan sebepler nelerdi? Basketbol ilk seçeneğiniz miydi?
2: Evet, basketbol ilk seçeneğimdi. Sakatlar Derneği'ne gidiyordum. Türkiye Sakatlar Derneği üyesiydim. Orada başkanımız yönlendirdi. Basketbol oynuyoruz, sen de oynamak ister misin, gelmek ister misin dedi. Ben de neden olmasın dedim. Zaten çok da aktif değildim, ben sosyal bir insan değildim o zaman. Sosyalleşmek için başladım. Masa tenisini denedim. Bana uygun olmadığını düşündüm. Hoşuma gitmedi. O yüzden basketboldan ilerledim. Geçen yıl bir badminton denememiz oldu. Onda da başarılı olamadık, sevemedim. O yüzden basketboldan devam.
1: Engel durumunuz nedir? Neden tekerlekli sandalye basketbol oynuyorsunuz? Bunu biraz aşabilir misiniz?
2: Doğuştan ortopedik engelliyim. Spina bifida. Doğduğumda omurilik üstünde su kesesi oluyor. O su kesesi alınırken, 9 aylıkken ameliyat olmuşum. Su kesesi alınırken sinirler zedeleniyor. Ondan kaynaklı da kalıtsal problemler oluyor işte.
1: Bir kadın sporcu olarak erkeklerle birlikte oynamak nasıl bir duygu?
2: Nasıl bir duygu? Yani bazen hiç hoş olmuyor tabii ki. Çünkü tüm şeyde olduğu gibi, hani yaşamımızda olduğu gibi, basketbolda daha çok erkek egomanyası var. Ve bazen çok, nasıl diyeyim, baskı hissediyorsunuz üstünüzde. Hele de tek kadın sporcuysanız takımda daha da zor durum. Yani eskiye göre tamam, şimdi daha bilinçli, daha dikkatliler. Ama eskiden gerçekten kadın sporcular daha çok yormuşlar erkekler bence.
1: Sosyalleşebilmek için spora başladım dediniz. Nasıl bir çocukluk yaşadı Duygu Güneş?
2: Çok sessiz, sakin, kendi halinde, yaşıma göre çok olgun. Yani olgun olmak zorunda. Ve biraz da içine kapanık bir çocukluk yaşadım. Şöyle, diğer çocuklar gibi sokakta oynayamıyorsunuz. Kısıtlı arkadaşlarınız var. O yüzden hani en yakın arkadaşınız aileniz oluyor. O yüzden de daha güçlü ve olgun olmak zorunda oluyorsunuz.
1: Sporla Duygu Güneş Kulağ'ın hayatında neler değişti?
2: Daha aktif, sosyal, dışa dönük bir insan oldum. Hayatım sporla şekillendi. Dış dünyayı tanıdık. Neler yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları tanıyor sporla insanlar. Benim için de öyle oldu.
1: Sportif hedeflerinizi ne zaman koymaya başladınız?
2: Ben spora Lille'de başladım. Orada 4 yıl kadar oynadım. Bu süreçte milli takım kampına çağrıldım. Milli takım kampında tabii ki hedefler, hayaller gelişmeye başladı. EKPS ile atandım, Samsun'a geldim. Samsun'da milli takım kampından tanıdığım Nadiye Çakır ablamın sayesinde Medical Park Engelliler basketbol takımında oynamaya başladım. Bir sezon orada oynadım. Daha sonra Kuzey Yıldızı Engelliler takımında oynadım bir sezon. Sonrasında da Çarşamba Bedensel Engelliler basketbol takımında oynadım. Şu anda da Samsun Bedensel Engelliler basketbol takımında oynuyorum. İnşallah Süper Lig'e yükseleceğiz.
1: Eşinizle aynı takımda oynuyorsunuz. Eşinizle tanışmanız nasıl oldu? Aynı takımda oynamak nasıl bir duygu?
2: Eşimle antrenmanda tanıştık. Medical Park'ın antrenmanlarına katılıyordum. Naci abla tanıştırdı bizi işte. Yani Duygu yeni atandı işte, Duygu Turgut falan. Öyle arkadaşlarımız ilerledi. Daha sonra arkadaşlarımız aşka dönüştü. Öyle devam ettik. Evlilik yolunda devam ettik.
1: Aynı takımda olmanın avantaj veya dezavantajları nelerdir?
2: Avantajları var ama dezavantajı yok benim açımdan. Şöyle, motivasyon açısından çok büyük avantaj benim için. Hani sürekli beni destekliyor. Yanlışımı, doğrumu söylüyor. Sizin dediğiniz gibi aynı sırada maç yapıyoruz. Kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Ama evde maç devam ediyor. Evde yanlışlarımızı, doğrularımızı, şöyle yapsan daha iyi olurdu veya şunu fazla yaptın gibi tavsiyelerde, hani önerilerde bulunuyoruz birbirimize. Bu bizim için büyük bir artı bence ve motivasyon kaynağı.
1: Niğde'den Samsun'a transfer oluyorsunuz başka bir deyişle. Aileniz bu kararınıza destek oldu mu?
2: Niğde'den Samsun'a geçmem, devlet memuruna atanmamla başlıyor esasında. Ailem tabii ki karşı çıktılar, istemediler önce. Hani memurluğunu burada yap, gitme, tek başına işte nasıl yaşayacaksın, nasıl yapacaksın, olmaz dediler. Çok tereddütleri oldu. Ama ben dedim ki yani kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum artık. Kendi hayatımı kurmak istiyorum diyerek onları da bir şekilde ikna ederek başladım bu yolculuğa.
1: İyi ki gelmişim dediğiniz bir an oldu mu Samsun'da?
2: İyi ki gelmişim dediğim bir an oldu. Eşimle tanıştığımda oldu. Eşimle hayatlarımızı birleştirmek benim için iyi ki bu şehir dedirtti. Onun dışında tabii ki kendi ayaklarım üzerinde duruyor olmam. Sporda bu kadar yükselmem Samsun'un sayesinde. O yüzden iyi ki diyorum.
1: Sosyalleşmek için spora başlayan Duygu Güneş Kulak'la bugünkü Duygu Güneş Kulak arasında ne gibi farklar var? Neler değişti sizin hayatınızda?
2: Tabii ki çok büyük farklar var. O zamanki Duygu'nun hayatı daha sınırlıydı. Küçük bir dünyaydı. Şu an o sınırı bayağı genişlettik. Şöyle spor ve çalışma hayatı beni çok fazla geliştirdi diye düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. Tamam ben geliştirdim kendimi, tamam burada durayım diye bir şey yok bence. İnsan yaşadığı sürece, nefes aldığı sürece her zaman kendini geliştirmeli diye düşünüyorum. O yüzden çok büyük farklar var ve olmaya da devam edecek.
1: Bugün geriye dönüp çocukluk duygusuna bir şey söyleyecek olsanız ne derdiniz?
2: Çocukken hiç hayal kurmazdım. Hayal kurarsam gerçek olmayacağından, gerçekleşemeyeceğimden ve kendime daha çok üzeceğimden korktuğum için hayal kuramazdım. Uzun yıllarda böyle oldu. O yüzden çocuk Duygu'ya hayal kurmaktan korkma, kendine güven, inan ve hayallerinin üstüne git derdim.
1: Hayatınızı değiştiren şey Samsun'a gitmek miydi yoksa kendinize inanmak mıydı?
2: Hayatımı değiştiren şey ikisi de aslında ama önce kendine inanmakla başlıyor tabii ki. Kendine inanıp bir şehir değiştirip hayatını tamamen değiştirmekle başlıyor. Benim motivasyonum kendim de esasında. Kendimi kendime ispat etme çabasıydı çünkü. Tek başıma hayat kurabilecek miyim? Tek başıma bir yaşam alanı oluşturabilecek miyim? İşte iş hayatımı tek başıma döndürebilir miyim? Evde tek başıma bir şeyleri başarabilir miyim? Bunları görmek istedim. Kendimi denemek istedim. Bu soruların cevabını da yaşayarak gördüm ve başardım ki şu an sizin karşınızda bu soruları cevaplıyorum. Umarım birilerine motivasyon kaynağı oluyorum.
1: Bunların ışığında ben yapamam diyenlere tek cümlelik mesajınız ne olabilir?
2: İnanmak. Çünkü her şey inanmakla başlıyor. Kendine inanıp hayallerinin peşinden koşarsa başaramayacağı hiçbir şey yok. Tabii ki kendi sınırları çerçevesinde kendine inanarak koşacak ve sonunda mutlaka bir başarı elde edecektir. Ha, başarı illaki boyuna takılan bir madalya veya kaldırılan bir kupa somut bir şey değil bence. O yüzden bu yolda kendine inanarak mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmesinler.
1: Tekerlekli sandalye basketbol kadın sporcusu Duygu Güneş Kulak, NTV Radyo'da Engelsiz'de sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.
1: Konuğumuza teşekkür ediyoruz ve Paralimpik Spor'dan haberlerle programımıza devam ediyoruz. Paralimpik sporcular 4 farklı organizasyonda madalya kovaladılar ve bunda da oldukça başarılı oldular. Hemen bilgileri aktaralım. Öncelikle paraok milli takımının başarısından bahsedelim. İtalya'da düzenlenen paraokçuluk Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı. Öznur Cüre girdi, Makaralı Yay bireyselde altın madalya kazanarak kariyerinde ikinci kez Avrupa'da zirvede yer aldı. Öznur Cüre girdi'nin altın madalyasının dışında elde edilen madalyaların tümü çiftlerde geldi. Diğer altın madalyaları klasik yay çiftlerde Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül çifti ve W1 erkek çiftlerde Yiğit Cener Aydın, Şehit Kemik Kıran ikilisi elde etti. Kürek milli sporcuların başarısı da Fransa'da oldukça göze çarptı. Para kürek milli sporcuları Paris para kürek yarışlarında 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt yarışlarda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak yarışlara performansıyla damga vurdu. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan bir diğer şampiyona olan para yüzme dünya serisinde 50 metre sırt üstü yarışları yapıldı. Kendi kategorilerinde Sümeyye Boyacı altın, Meryem Nur Tunu gümüş ve Melisa Destan Erbey bronz madalya kazandı. Takım oyunlarında da görme engelliler golbol kadın milli takımı branşın en prestijli turnuvalarından biri olan Malmö Lady Inter Cup'ta sahneye çıktı. Dünyanın ilk sırasında yer alan kadın milli takımı turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Ben Ayhan Aktaş. Engelsiz'i bu haftalık tamamlıyoruz. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.

0: seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. NTV Radyo'da şimdi. Masal bu ya. Büyüklere masallar.

Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir diyarda bir kral eşiyle yaşardı. Ve her gün pencerelerden dışarıya bakıp meydandaki halkı seyredip üzülüyorlardı. Çünkü başkentte her tür insan gelirdi. Ama kral ve kraliçe onların arasında en çok çocukları fark ederdi. O kadar çok çocuk vardı ki ülkede. Sanki herkesin bir değil, iki değil, 10 tane yavrusu oluyordu. Ama seneler birbirini kovalasa da kral ve kraliçeye evlat gelmiyordu. Bir gün tam da meydanda oynayan çocuklara bakıyorlardı ki elma, elma, gebelik bebelik elma, elma, çocuk isteyenleri elma. Bir sokak satıcısının sesini duydular. Tahmin edersiniz ki adamı hemen çağırttılar. Evet, elmalar sihirli. Evet, tabii ki krala bir tanesini verebiliyordu. Hayır, karşılığında para da istemiyordu. Sadece bir söz. Elma paylaştıktan sonra onlara bir evlat gelirse, halk için şehrin ortasından geçen biri pekmez, diğeri tahin akan iki nehir yaptırması için söz istedi satıcı. Kral bir heyecan, kaptı bir elma, akşam eşiyle paylaştı. Ve de adamın söz verdiği gibi 9 ay sonra onlara dünya güzeli mis kokulu bir oğlan geldi. Oh, kral 1000 kutlama yaptı. Tam bir ay boyunca bütün halk onun sofrasında yedi, içti, müzik ve dansla yeni gelen çocuğu kutladı. Kutlamalar çok, kral cömert ve minnettar. Ama dervişe verdiği sözü tamamen unuttu. Artık kral, kraliçe ve bütün kraliyetin etrafında döndüğü yeni bir merkez var. Genç prens. Resmi sokaklara, binalara, evlere asılıyor. Onun hakkında her gün yeni hikayeler anlatılıyor. Kralın ozanları şarkılar yazıyor ve bütün ülke koro halinde onları söylüyor. Daha 5 yaşında ama genç prens dünyanın merkezi olmaya öyle alışık ki onun için beklemek, paylaşmak veya özür dilemek kelimelerinin hiçbir anlamı yok.

Bir gün bahçede oyun oynarken bir derviş ona yaklaşıp kulağına fısıldıyor. Genç prens, anneleri hatırlat. Tutmadıkları bir söz var. Yerine getirmezlerse sesler gelir,

0: seni uzaklara götürür. Aynı zamanda cebine 6 küçük taş attı. Genç prens verilen mesaj bir kulaktan girip ötekinden hemen çıkıverdi. Ve biraz sonra bu rahatsız edici karşılaşmayı aklından silip oyununa döndü. Ama cebinde taşlar duruyordu. Akşam annesi taşları ipek pantolonundaki cebinde bulunca, "Oğlum, altın ve pırlantadan oyuncakların varken neden bahçeden pis taşlar topluyorsun?" diye sorunca birden karşılaştığı adam hatırlayıp annesine olanları anlattı. Kraliçenin yüzü korkudan kiriçe döndü ve bir sonraki gün kral söz verdiği iki nehri gerçekleştirmek üzere mühendis, mimar ve ustalar çağırdı. İnşa aynı günde başladı. Bir ay geçmeden şehrin ortasında iki yeni nehir akıyor. Bir tanesinde pekmez, ötekinde tahin. Halk istediği gibi gelip çanak, şişe doldurmaya başladı. Günlerden biri yaşlı dul bir kadın merkeze doğru küçük adımlara geldi. Bir de ne görsün, haftalardır evinden çıkamadığı için yeni nehirlerden haberi yoktu.
1: Aman aman, kıyamet günü mü görecektim bu hayatta? Artık nehirler su değil de neler getiriyor. Yakında yağmurlar arpadan, göller yoğurttan olur diye şaşırdı.
0: Evine gidebildiği kadar hızlı gidip evden küçük bir cam şişe, bir yüksük, bir de çay kaşığıyla geldi. Sonra nehire eğilip kalkarak kaşığı doldurup yüksüğü doldurdu ve cam şişeyi doldurmaya başladı. Eğilmek onun için öyle zordu ki titrek ellerle şişeyi doldurmak bütün sabahını aldı. Pencereden prens onu seyredip gülüyordu. Tam şişe dolunca prens bir taş atıp kadının ellerinden şişeyi nehire düşürdü. Kadın bunca emeğin nehire düştüğünü görünce prensin penceresine doğru öfkeli bir parmak uzattı.
1: Prens, seni lanetleyemeyeceğim çünkü lanetlerime seneler önce tövbe edip bir sandığa kaldırdım. Yok, seni lanetlemeyeceğim ama sana aşk dileyeceğim. Güzel, unutulmaz, sarhoş eden bir aşk dilerim. Kalbin ancak ve ancak Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gül yabani ile birleşince huzur ve mutluluk tatsın.
0: O gün prens bu sözleri pek kulak asmadı. Yaşlı bir teyzenin boş lafları zannetti. Ama o günden sonra rüyaları değişti. Seneler geçiyor ama her gece rüyalarında yollar, nehirler ve uzaklarda onu bekleyen iki uzun siyah örgü görüyordu. Daha önce hayattan tek beklentisi oyun, şaka ve mutfaktan gelen tatlılar olmuştu. Ama artık prensin kalbinde bir özlem var. Kelimelere dökülmeyecek kadar gizemli bir arzu. Prens büyüdükçe de bu arzu onunla büyüyor. Çocukken bir kıvılcımdı. Artık bir yangın oldu. Tutku onu öyle yakıyor ki iştah, neşe, istek, bütün hayat enerjisi ondan akıp gitti. Kral oğlu için birçok doktor getirtti. Her gelen bir çay, bir ot, bir iksir hazırlıyor. Ama nafile. Prens iyileşmiyor. Sonunda yaşlı bir doktor gelip prensin gözlerine bakıp onun hastalığı tanıdı ve kulağına fısıldadı. Prens, aşk başka hastalıklara benzemez. Onu iyileştirmek için tek bir yol var. O da kapının önünde başlayan yoldur. Aşk hareket, cesaret ister. Aşk peşine gidilmeye değer tek şeydir bu hayatta. Zira onu takip etmeyen yaşadığını söyleyemez. Bu sözler prensin gözlerindeki perdeyi kaldırdı ve bir sonraki sabah uzun zamandır onu çağıran yola çıktı. İnsanların dünyasının ucuna gitti. Orada derin ormana girip öteki tarafından çıkınca artık Gulyabanilerin dünyasındaydı.

0: Gul yabanilerinin dünyasına girer girmez kendisini bir ovada buldu. Ovada da dev inekler var. Her biri bir deveden büyük. Bir koku aldı. Biri et pişiriyordu. Ve geldi bir çobanın yanında. Açık ateşte koca bir inek pişirmekte olan dağ gibi bir adam. Prens koşarak adamın karşısına çıktı ve elini tutup alnına yapıştırdı. Seni selamlıyorum amca deyip elini öptü. Gul yabani gülümsedi.
1: Gel oğlum, beni önce selamlamasaydın seni yabancı zannedip yerdim. Ama madem elimi öptün, o zaman yanıma otur, ekmeğimi paylaş ve hangi dertler seni bu dünyaya getirdiğini anlat.
0: Genç prens başına gelenleri tek tek anlattı. Ve Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gul yabanı onu aradığını söyledi.
1: Aman oğlum, bu bir lanet değilse nedir? Gel vazgeç, başka bir şey iste. İmkansızların peşini gitmek gözlerini yakar, kalbini yıkar, aklın şaşar.
0: Ama genç prens bu dünyada başka hiçbir şey istemediğini biliyordu. O nedenle çoban...
1: O vakit oğlum, git abime sor. Benden bir gün büyüktür. O nedenle benden daha çok bilir. Belki o sana yardım eder.
0: Deyip ona takip etmesi gereken yolu gösterdi. 3 gün sonra genç prens bir bataklığa geldi. Etrafta 2 deve büyüklüğünde mandalar dolaşıyordu. Küçük bir tepede bir öncekinden daha büyük bir çoban açık ateşte bir manda pişiriyordu. Koşarak prens önüne gelip elini öpüp onu selamlayınca gul yabani onunla ekmeğini ve derdini paylaşmak için davet etti. Ama o da prensin aradığını, Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gul yabani olduğunu öğrenince onu caydırmaya çalıştı. Nafile, prens bütün dünyada başka hiçbir şey arzu etmiyordu. O nedenle onu dağlarda yaşayan abisinin yanında gönderdi. 3 gün sonra prens bir mağaranın ağzına geldi. İçeride açık bir ateşte dev bir gul yabanı 4 deve büyüklüğünde bir ayı pişirmekteydi. Prens koşarak adamın karşısına çıktı ve elini tutup alnına yapıştırdı. Seni selamlıyorum amca deyip elini öptü. Gul yabanı gülümsedi.
1: Gel oğlum, beni önce selamlamasaydın seni yabancı zannedip yerdim. Ama madem elimi öptün, o zaman yanımda otur, ekmeğimi paylaş ve hangi dertler seni bu dünyaya getirdi anlat,
0: dedi. Ve prens hikayesini bir kez daha anlattı. En büyük gul yabanı derin bir nefes aldı.
1: Yolun kolay değil ama senin yolundur. Bir hayat boyunca kenarda kalmak yaşamak değil, yaşamak gibi yapmak. Oysa ki insan veya gul yabani ol, dünyaya yaşamaya geldik. Sana vereceğim ipin bir ucunu buradan ayrılmadan bir ağaca bağla. Seni geri getirir. Sonra bir elden bu yumağı tutarak dümdüz yürü. İp bitmeden bir nehire gelirsin. Nehirin öteki tarafında bir saray bulursun. Nadi kızı Nadi'nin penceresinin altında dur, onu çağır, korkma. İlk çağırdığında dizlerine kadar çamura batarsın. İkinci çağırdığında beline kadar. Üçüncü çağırdığında boynuna kadar çamura girersin. Ama sesini duyarsa gelir. Çünkü güzel bir aşk yaşayacağınızı gözlerinden okuyorum.
0: Genç prens en büyük gul yabanıya teşekkür edip ona verilen ipin bir ucunu bir ağaca bağladı ve dümdüz yürümeyi başladı.

0: gitmeden bir nehire geldi. İp bağlayıp öteki tarafında yüzdü ve Nadi kızı Nadi'nin yaşadığı saraya geldi. O an güzel bir şarkı duyup onun sesini takip etti ve açık bir pencerenin altında saklanıp çağırmaya başladı. Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gül yabanı. Bunu der demez topraklar yumuşayıp onu dizlerine kadar yuttu. Prens tekrar pencereye doğru çağırdı. Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gül yabanı. Bu defa beli kadar battı. Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gül yabanı ve yumuşak toprağa boynuna kadar girdi. Zor nefes alıyordu ama hala açık pencereden gözlerini ayıramıyordu. O zaman iki uzun siyah örgü gördü. Pencereden ona doğru iki yılan gibi inip onu sardı ve yukarıya doğru çektiler. Nadi kızı Nadi, ayın 14'ünden biri güzeldi. Yuvarlak yüzü bütün odayı aydınlatıyordu. Prens onu senelerdir tanımadan tanıyordu. Görmeden görmüştü. Koklamadan koklamıştı. Beraber gül kokulu bir geceden sonra sabah koridordan ayak sesleri duydular. Çabuk gel, annem geliyor, seni saklamalıyım. Ve Nadi kızı Nadi genç prensi bir elmaya dönüştürdü. Annesi girer girmez burnunu küfürdü. Kızım, bu oda burham burham insan kokuyor. Kimler saklıyorsun? Aman anne, insan hançer gibi keskin ve tehlikelidir. Ne arar odamda? Doğru. Acıktım, bana bu güzel elmayı ver kızım, dedi annesi. Annem, beyaz elli annem, bu elma kurtlu diye ayırdık. Sepetindekiler ye. Annesi sepetteki bütün elmaları yedikten sonra gitti. Prens ve Nadi kızı Nadi beraber yasemin kokulu bir gece geçirdiler. Ve bir sonraki sabah koridordan ayak sesleri duydular. Çabuk gel, annem geliyor, seni saklamalıyım. Bu defa Nadi kızı Nadi genç prensi küçük bir kediye dönüştürdü. Annesi girer girmez kokundan burun kıvırdı. Ama kediyi görünce hemen sakinleşti ve onu almak istedi. Aman anne, öyle yabanı bir kedi ki yaklaşmıyor kimseye. Ve anne kediyi yakalamaya çalıştı da prens bütün gücüyle kaçtı. En son anne vazgeçip gitti. Prens ve Nadi kızı beraber hanimeli kokulu bir gece geçirdiler. Bir sonraki sabah koridordan ayak sesleri duydular. Çabuk gel, annem geliyor, seni saklamalıyım. Bu defa Nadi kızı Nadi genç prensi bir çanağa dönüştürdü. Annesi girer girmez yine kokudan burun kıvırdı ama masada duran güzel çanağa gözü kaydı. Bunu alıp bulgurla doldursam soframıza ne güzel durur. Nadi annesini zor ikna etti. Çanak küçük, anneannesinden bir hediyeydi. Çok ağırdı, biraz da çatlak. Her bahaneyi kullandı. Sonunda annesi elleri boş ve son derece sinirli odasından yolladı. O akşam saraydan kaçmaya karar verdiler. En karanlık saatte beraber sessizce nehre doğru gittiler. Gece boyunca yüzerek, koşarak kaçtılar. Yol boyunca prensin bıraktığı ip takip ettiler. Sabaha karşı en büyük kardeşin mağarasına vardılar. Dinlenip beslendiler. Sonra kaçmaya devam ettiler. İkinci ve birinci kardeşi uğrayıp geçtiler. Her biri prensin adında çok sevindi. Sonunda iki dünyayı ayıran ormana vardılar. Nadi, insanların dünyasına geçince bütün güçlerden vazgeçeceğini biliyordu. Buna rağmen prensi takip etti. Uzun bir yoldan sonra birbirini bulmuşlardı. Hayat artık ancak birlikteyken anlamlı olurdu. Prens saraya dönünce dev bir düğün kutladılar. 40 gün 40 gece aşkın adına imkansızları aşmanın güzelliğini kutladılar. Sonra ise bir el pekmezde bir el tahinde yaşadılar.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve

0: Kulaklarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Orta Doğu'daki kırılgan ateşkeste İran gemilerinin ABD tarafından vurulması sonrası Tahran'dan tehdit mesajları yükseldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için diplomasi arayışları devam ederken cephe hattındaki gerilim de sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yol alan iki İran tankerini vurması sonrası Tahran'dan Washington'a tehditler yükseldi. İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan yapılan açıklamada, İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır, denildi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi ise, füze ve dronların düşmana kilitlendiğini ve fırlatılmak için talimat beklediğini duyurdu. Cephe hattındaki yüksek gerilime karşın diplomatik temaslar da yoğunlaşmıştı. Arabulucu Pakistan'ın yanı sıra Katar'ın da perde arkasında silahların susması için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Amerikan haber portalı Axios'un haberine göre Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD'nin Miami kentinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Katarlı yetkili ayrıca bir gün öncesinde İran'la İslamabad'daki müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le bir araya gelmişti. Haberde Beyaz Saray'ın Katar'ı müzakerelerde özellikle etkili gördüğü belirtildi. Axios'la konuşan kaynaklar Türkiye, Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birlikte çalıştığını da söyledi. İran saldırılar sırasında büyük bir Amerikan üssüne ev sahipliği yapmasına işaret ederek Katar'a saldırılar düzenlemişti. Washington'da dikkatler Tahran'ın Amerika'nın sunduğu anlaşma önerisine yanıtına çevrilmiş durumda. İranlılar teklifin inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor.
0: Londra merkezli denizcilik istihbarat şirketi İran'ın Hark Adası'nda büyük ölçekte bir petrol sızıntısı olduğunu açıkladı. Windward isimli şirketin paylaştığı uydu görüntülerine göre adadan körfez sularına karışan petrolün güneydoğu yönünde ilerlediği belirtildi. Şirket sızıntının daha sonra 20 saatlik bir süre boyunca yapılan 3 uydu gözlemiyle teyit edildiğini belirtti. Petrolün yaklaşık 52 kilometrelik alana yayıldığı da ifade edildi. Orbital EOS adlı küresel petrol sızıntısı izleme hizmeti ise denize 3000 varilden fazla petrol karışmış olabileceği tahmininde bulundu. Uzmanlara göre sızıntının olası kaynakları arasında denizaltı boru hattı arızası da bulunuyor. Hark Adası'nı Abu Zar petrol sahasına bağlayan hattın uzun süredir bakım sorunları yaşadığı ve geçmişte de sızıntılara neden olduğu hatırlatılıyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında Ayla öğretmen öğrencilerine siper olmuştu. Saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi Anneler Günü öncesi mezarını ziyaret etti.
2: Canı pahasına öğrencilerini korumaya çalışmış, okul saldırısında kendisini çocuklara siper etmişti. Ayla öğretmenin ailesi Anneler Günü'ne buruk giriyor.
3: Anneler Günü'ne buruk girmek hiç istemezdim. Bir taraftan da yaptıkları karşısında belki de öncelikle Allah'ın izniyle, annemin vesilesiyle belki başka çocuklar şu anda veya başka anneler evlatlarıyla birlikte girebilmiş olacaklar Anneler Günü'ne.
2: 55 yaşındaki Ayla Kara, Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. 15 Nisan'daki okul saldırısında Ayla öğretmenle birlikte 9 öğrenci hayatını kaybetti. Türkiye onu öğrencilerini korumak için kendisini siper etmesiyle tanıdı. Ayla öğretmen çocukların en sevdiği öğretmenlerden biriydi. Her bir öğrencisiyle yakından ilgileniyordu. Emekli olmasına rağmen görevini bırakmamıştı.
3: Annem bizi karnına taşırken bizi görmeden sevdi, bizi görmeden korudu. Sıra bizde, biz annemi görmesek de şu anda dokunamasak da artık bir ömür, ömrümüzün sonuna kadar sevmeye, onu kalbimizde taşımaya devam edeceğiz.
2: Anneler Günü öncesi Ayla Kara'nın eşi ve oğlu mezarını ziyaret etti. Furkan Kara her zaman annesiyle gurur duyduğunu söyledi.
0: İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzelerinden Yerebatan Sarnıcı'nın tapu devri konusunda açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tapusu ve işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yönünde işlem başlatılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu devre yönelik açtığı davada mahkeme işlemlerin durdurulması yönünde karar verdi. Bu kararla Yerebatan Sarnıcı yargılama süresince İBB tarafından yönetilip işletilmeye devam edilecek. Tapu devri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücretini Türk vatandaşları için 1 liraya düşürmüştü. Başkan Vekili Nuri Aslan bu uygulamanın da süreceğini açıkladı. Yerebatan Sarnıcı 2022 yılında İBB Miras ekibi tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde havaalanı pistine kaçak giren bir kişi kalkışa geçen uçağın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay Denver Havaalanı'nda yaşandı. Frontier Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı pistte hareketine başlamıştı. Havaalanı pistine kaçak olan giren bir kişiye bir anda çarptı. Çarpışmanın ardından da bu şekilde uçağın motorunda yangın çıktı. Yolcular kazanın ardından emergency yani acil durum çıkışı prosedürü uygulanarak kaydıraklar kullanmak suretiyle bu şekilde tahliye edildiler. Yangınsa görevlilerin müdahalesi sonrası hemen söndürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanı olayda 12 kişinin yaralandığını, 5'inin de hastanede tedavi altında olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Pentagon onlarca yıldır gizli tutulan UFO dosyalarını kamuoyuyla paylaştı. Ancak tanımlanamayan uçan cisimleri araştıran uzmanlar yayınlanan belge ve görüntülerden çok da tatmin olmuş gibi görünmüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump talimat verdi. Pentagon'un web sitesi üzerinden 160'tan fazla UFO dosyası paylaşıldı. Ancak dosyaları inceleyen bazı uzmanlar açıklanan belgelerin ve görüntülerin çok da tatmin edici olmadığını söylüyor. UFO analisti Mick West, yayınlanan çoğu dosyanın eski ve sansürlü olduğunu söyledi.
4: Elimizdekilerin çoğu 40'lı 50'li yıllara kadar uzanan eski FBI dosyaları. Yayınlananlar arasında en çok merakla beklediğim videolar da gerçekten pek de ilginç değil. Yayınlanan videolarda ekranda tüm bilgiler sansürlenmiş durumda. Videoda gerçekte neler olup bittiğini anlamamızı sağlayacak sayıların üzerinde siyah kutucuklar var. Tek gördüğümüz ekranda hareket eden küçük beyaz noktalar. Bu noktalar o kadar küçük ki ne olduklarını anlayamıyoruz. Bu yüzden maalesef videolar pek bir anlam ifade etmiyor.
2: UFO analisti Mick West, yayınlanan videolardan en çok ilgi çekenlerden birinin de aslında bir optik hatadan kaynaklandığını kaydetti.
4: En dikkat çekici videolardan biri avize videosu denen kayıt. İçinde yıldız şeklinde haç benzeri ilginç bir form var. Ama açıkçası bu benim görür görmez ne olduğunu anladığım bir şeydi. Bu tamamen kameradan kaynaklanan optik bir hata. Aynalı bir teleskop kamerası kullanılmasından kaynaklanıyor. Çünkü ön ayna çapraz biçimli bir destekle tutuluyor. Bunu yıldız fotoğraflarında sıkça görürüz. Kullanılan teleskopun ön kısmındaki bu çapraz destek nedeniyle yıldızlar haç şeklinde ışık saçıyormuş gibi görünür. Dronların kullandığı daha küçük kameralarda da aynı etkiyi görüyoruz.
2: ABD kamuoyunda UFO dosyalarının zamanlaması da tartışma yarattı. Cumhuriyetçi Eski Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda UFO dosyaları umrumda bile değil, yabancı ülkelerle savaşlar sürerken, tecavüzcülerin ve pedofillerin serbestçe dolaşmasına izin verilirken cambaza bak tarzı propagandadan bıktım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında Amerikan federal kurumlarına UFO'lar ve uzaylılarla ilgili devlet dosyalarını tespit edip yayımlama talimatı vermişti.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: hayat.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: İyi günler sevgili dinleyiciler. Şu anda önünde bir fotoğraf duruyor. Caddede çekilmiş bir tabelanın fotoğrafı. Yakındaki binalarda bulunan kurumları gösteriyor oklarla. Tabelanın üzerindeki bir satırı okuyorum. Tapu ve Kadostra Müdürlüğü. Evet, yabancı dillerden Türkçemize giren sözcükler genelde sorun yaratıyor. Kadostra değil, kadastro doğrusu. İtalyancadan girmiş dilimize. Bir ülkedeki her türlü emlak ve arazinin yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması. Genelde tapu ve kadastro işlemleri birlikte yürütülüyor devlet tarafından. Tapu da malum, bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge demek hukuk dilinde. Kökü bulunamamış olan bu sözcüğün bütün ünlüleri kısa söyleniyor. Aynı zamanda tapu işlerinin yürütüldüğü kuruluşa da kısaca tapu deniyor. Tapu kütüğü, tapu memuru, tapu sicili gibi kullanımları da var. Kadastro gibi kullanımında karışıklık olan bir diğer sözcük de kaparo. Bir sözleşme yapılırken taraflardan birinin diğerine işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası. Kısaca pay akçesi. Kapora şeklinde söylenişine de rastlıyoruz. İtalyancadan geliyor. Caparo. Başvurduğumuz sözlükler genelde caparo yazılışını doğru sayıyor. Yalnızca Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde kapora. İşin ilginci yine Türk Dil Kurumu'nun Türkçe'de batı kökenli kelimeler sözlüğünde de caparo diye geçiyor. Kubbealtı lügatında kapora için caparo kelimesinin halk ağzındaki şekli açıklaması var. Kullanımı yanlış olan bir diğer sözcüğe bakalım. Tören anlamındaki seremoni yanlışlıkla seramoni şeklinde kullanılıyor. Bu Fransızcadan girmiş dilimize. Şöyle bir açıklaması da var. Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü. Açılış seremonisinin ardından konuşmalara geçildi. Bugünkü sözcüklerimize tekrar bakalım. Kadostra değil kadastro, kapora değil kaparo ve seramoni değil seremoni. Hepinize hayırlı günler diliyorum sevgili dinleyiciler.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Müzik aslında hayatımızın birçok yerinde bizimle. Annemizin sesinde, okulumuzun zilinde, çocukluğumuzun ezberinde, ilk gençlik yıllarımızda, arabamızda, evimizde ve artık istediğimiz her yerde. Üstelik müzik yalnızca bizi duygudan duyguya götüren bir sanat değil, aynı zamanda bir şifa bulma aracı da. Bilim insanlarının çalışmaları müzikle ilgili aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Hem müzik dinlemek hem de enstrüman çalmak demans ve bilişsel bozulma riskini anlamlı ölçüde azaltıyor. Biz de bugün ruhumuzu besleyen müziğin şifa etkisini konuşacağız. Konuğumuz müzik terapist Özgür Salur. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Müzik aslında duygularımızı ifade etmemizde bize en büyük yardımı olan sanat dallarından biri diyoruz. Hafıza, dikkat ve öğrenme süreçlerinde de çok büyük katkılar olduğu yönünde çalışmalar var. Stresli anlarımızda bizi rahatlatan bir etkisi var. Hatta şöyle bir şey okumuştum yıllar önce. Kendinizi mutsuz ya da depresif hissettiğiniz anda 5 şarkı dinleyin diye. O ruh halinden kurtulursunuz diyordu o yazı. Siz müzik terapi yapan bir terapistsiniz. Müzikle tedavi yapmayı konuşmaktan başlayalım mı? Ne zamandan beri müzik bize şifa kaynağı oluyor ve bir terapi yöntemi olarak uygulanıyor?
1: Müzik diyorlar ki sözün oluşumundan önce bile müziğin hem sosyalleşme anlamında hem bir araya gelme anlamında hem de iyileşme anlamında kullanıldığına yönelik bulgular buluyoruz. Ve bunu dünyanın her yerinde buluyoruz. Yani sözel iletişimin başladığı zaman nasıl olabilir sözden önce müzik? İşte mesela çığlıklarla, zıplamalarla, ritimlerle, bir şeylere vurarak çıkardığımız seslerle, bunları hayvan davranışları içinde de görebiliyoruz. Bunlardan başladığı ve her kültürde, dünyanın her noktasında, her kıtada bununla ilgili bulgular var.
0: Müzik dinlerken bizde, zihnimizde ne oluyor, ne değişiyor? Biraz bunu anlatır mısınız?
1: Müzik diğer uyaranlardan farklı olarak sinir sistemimizin her yerine bir etkisi olan, her an her yerine bir etkisi olan bir uyaran. Bazı yerlerde etkileşimi çoğaltıyor, bazı yerlerde azaltıyor. Öyle ki mesela diyelim ki bir piyano dinliyoruz. Piyanoda diyelim ki bir klasik müzik eseri çalıyor. Hem o klasik müzikle ilgili bir geçmişimiz varsa eğer, belki severiz, belki sevmeyiz. Hepsinin bizde bir tepkisi var. Sevmemizin de var, sevmememizin de var. Bir kere bununla ilgili alanlarda aktivasyon görüyoruz. Onun dışında diyelim ki piyano enstrümanı, bizim piyano ile bir geçmişimiz varsa, bir tecrübemiz varsa o alanlarda da yansımalar görüyoruz, yanmalar görüyoruz. Sadece orada da değil, piyanonun görseli aklımıza geldiği anda görsel alanlarda da faaliyet gözlemliyoruz. Sadece o da değil, eğer piyano çalmışlığımız varsa, yani motor alanlar, yani piyanoya aktif olarak hareketimizle piyano çalma işlemi sırasında bir müdahale gerçekleştirdiysek eğer, biz o piyanoyu dinlerken beynin o alanlarında da çalışma gözlemliyoruz. Yani çalma, motor alanlarda da etki gözlemliyoruz. Sadece bu taraflar değil, daha iç taraflarda, duyguyla ilgili taraflarda etkileşimler gözlemliyoruz. Bazı müzikler bizi rahatlatıyor, değil mi? Bazı müzikler irite ediyor ve bu kişiden kişiye çok değişebiliyor. Kimi kişi işte klasik müzikten irite oluyor, kimi kişi hip-hop'tan ya da metal müzikten. Bu alanlar daha korkuya yönelik duyguları, öfkeye yönelik duyguları uyandırabiliyor ve o bölgeleri beynin iç bölümünde aktive edebiliyor. Veya bazıları daha huzura yönelik tepkiler doğurabiliyor ve o bölgeleri aktive edebiliyor. Ve daha da dibinde beyin oluşumunun ilk başladığı yer olan ve aynı zamanda yaşamsal aktivitemizin kökü olan bölgelerde de, yani nabzımızı, solunumumuzu etkileyen beyin sapında da müziğin ritmine uyum sağladığını görüyoruz. Ve müziğin ritmiyle orada da bir aktivasyon olduğunu görüyoruz. Bu sebeple tahmin ediyoruz ki müzik diğer uyaranların aksine bu kadar uzun süredir, bu kadar kültürler boyunca, bu kadar kültürler tarafından sağlık amaçlı kullanılmış ve bugün de kullanılmaya devam ediyor.

0: Şimdi klasik müziğin böyle bir etkisi varmış gibi düşünürüm ben ya da genel kanı bu yönde diyelim. Hep rahatlamak için müzik açın denildiğinde klasik müziğe uzanır ya eller. Müzik terapide öyle bir müzik türü kullanılıyor mu? Hangi sesler bizi yolculuğa çıkarıyor? Özel bir tür var mı yoksa herhangi bir türde olabiliyor mu?
1: Evet, bu aslında en sık sorulan sorulardan aldığımız sorular: hangi tür müzik kullanmalıyız ya da şu rahatsızlık var, hangi tür müzik kullanmalıyız? Müzik çok güçlü bir uyaran ve çok da kişisel bir uyaran. Örneğin bir ney sesi bir kişiye ölümsüzlüğü, ulviliği canlandırırken diğer bir kişiye ölümü canlandırabiliyor, anımsatabiliyor. Dolayısıyla çok kişisel olduğunu düşünerek yola çıkmamız gerekiyor ve ne için kullanacaksak kullanalım, ki bu sadece dinleme olmak zorunda değil. Biz müzik terapide her türlü müzikal etkileşimi ve müzikal etkileşim sırasındaki insani etkileşimi de müzik terapide iyileştirici etkenler olarak kullanıyoruz. Yola
0: Doğaçlama ve beste
1: çıkarken
0: yapmak da bunun
1: çıkacak
0: içinde değil mi?
1: beste yapmak da bunun içinde, şarkı söylemek de bunun içinde, doğaçlama yapmak da bunun içinde, bedenimizi bir enstrüman olarak kullanmak da bunun içinde, müzikal oyunlar oynamak, hani sandalye kapmaca oynardı gibi
0: Evet.
1: oyunlar oynamak da bunun içinde, müzikal sohbetler de bunun içinde. Hangi tür müzikleri seversiniz? Hiçbir enstrüman çalma deneyiminiz var mı gibi. Şarkıların sözlerini analiz etme de bunun içinde, şarkıların sözlerini değiştirme de bunun içinde. Yani müziği her türlü kullanımı var, ama hep başladığımız nokta kişiye veya grupla çalışıyorsak gruba hitap eden müzikler. Bu klasik müzik olacak ya da Batı müziği olacak ya da Türk müziği olacak. Böyle bir ayrımımız yok. Eğer o kişi için, o kişinin genelde şöyle seçimde bulunuyoruz müzik terapistler olarak: o kişinin hayatında yer kaplayan, o kişide izi olan müzik hangisi ise ve o an çalışmak istediği müzik hangisi ise, ona karşı bir çekim hissediyor belli ki. Oradan yola çıkarak başlıyoruz.

0: Peki şimdi biraz Avustralya'da yapılan çalışmayı da konuşalım. Açılışta bahsettim. 70 yaş ve üzeri 10.893 Avustralyalı yetişkin üzerinde bir çalışma yapılıyor. Müzikle ilgili aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığı ortaya çıkıyor bu çalışma sonucunda. Üstelik hem müzik dinlemek hem de enstrüman çalmak demans ve bilişsel bozulma riskini anlamlı ölçüde azaltıyor. Bu nasıl oluyor?
1: Evet, hem de çok anlamlı bir ölçüde. Yani biz klinisyenler olarak zaten birçok tıbbi alanda, tıbbi tanıda müziğin sağladığı faydayı, müzik terapinin sağladığı faydayı biliyoruz. Demans da bunların en önde gelenlerinden biri ve kullanmaktayız, kullanmaya devam ediyoruz. Buradaki araştırma müzik terapinin dışında da kişilerin kendi hayatlarında, işte 70 yaş üstü dedik, 70 yaş üstü bireylerin geçmişe döndüğümüzde müzikle ne kadar ilgilendiklerini bugün demans veya demans başlangıcıyla ilişkilendirdiğimiz semptomlar arasında bir ilişki olup olmadığına bakmış ve görmüş ki muazzam bir ilişki var. Çok sık müzik dinleyenler, hayatında devamlı müzik olanların demansa yakalanma riskinde %39 bir düşüş gözlemlenmiş. Bu muazzam bir şey. Ve demans öncesi bilişsel kayıplarda azalmada da %17 gözlemlenmiş. Yine bir enstrüman çalmasına bakmışlar kişinin. O da %35 azalma göstermiş o kişilerde demans ihtimali. İkisini yapanlarda da yine %33 gözlemlenmiş. Tabii biraz önce de söyledik, yani müzik birçok şeyi aktive ediyor. Hele müziğin içinde aktif olarak varsa, sadece dinleme değil de yapmayı da içeriyorsa, veya şarkı söylemeyi veya mırıldanmayı veya ıslık çalmayı veya günümüzde dinlemeyi, günümüzün içinde faaliyetlerimiz sırasında dinlemeyi, işte birçok şey aktive oluyor. Hafıza aktive oluyor. Üniversite dönemimizden bir şey dinlersek o günlere gidiyoruz. O günkü anılarımız, o günkü arkadaşlıklarımız aklımıza geliyor. Bazen bazı şeyleri özlemle anıyoruz. Belki bir şeyleri özlüyoruz. Belki bir şeylere seviniyoruz bazı ilişkilerimizi hatırladığımızda. Her türlü duyguyu yaşıyoruz ve bu bizi daha canlı kılıyor. Demans biraz beynin hani çekmesi diyebileceğimiz, yavaş yavaş büzüşmesi diyebileceğimiz bir rahatsızlık. Ve en içerideki bölüm en son o büzüşmeden etkileniyor. Ve o en içerideki bölüm duyguların olduğu bölüm. Ve dolayısıyla görüyoruz ki biz o demansın ileri evrelerinde bile, yani artık konuşmanın kaybolduğu evrelerde bile müzik dinletildiğinde kişi müziğe tepki veriyor. Hatta müziğe sözle, şarkının sözleriyle karşılık verebiliyor. Kendi geçmişinden, özellikle 20'li yaşlarından, 30'lu yaşlarından parçalara eşlik ederek. Hayata dahil olduğumuz mekanizmayı çalıştırıyor müzik.

0: Bebek bekleyen anneler geldi şimdi aklıma. Mesela klasik müziğe yönelimi vardır genelde ve yine bebekler doğduğunda klasik müzik dinletin tavsiyeleri vardır. Müziğin beyin gelişimine de dolayısıyla etkisi olduğunu anlıyoruz sizin anlattığınızdan ama bebeklerde bu durum nasıl işliyor?
1: Şöyle işliyor. Biz biliyoruz ki bu 9 aylık anne karnında geçen sürecin ilk üçte birinin ardından, yani 3 ay geçtikten sonra anne karnındaki bebek dışarıdan gelen sesli uyaranlara karşı hassaslaşmaya başlıyor. Yapılan araştırmalarda görüyoruz ki bu 3. aydan sonra bebeğin maruz kaldığı sesli uyaranları bebek doğumdan sonra tanıyabiliyor. Annesinin sesini tanıyabiliyor veya kültürel bazı şeyleri babasının sesini tanıyabiliyor. Dolayısıyla burada bir etkileşim olduğunu görüyoruz. 90'larda bu çok popüler olmuştu. İşte klasik müzik dinletmek ya da anne karnındaki bebeğe klasik müzik dinletmek. Sonraki araştırmalar bunun tam böyle olmadığını gösterdi. Orada şu müzik terapi perspektifinden baktığımızda şöyle bir öneride bulunabiliriz. Siz anne adayı olarak bebeğinizle, karnınızdaki bebeğinizle paylaşmak istediğiniz, kendi sevdiğiniz müzik neyse ona bir zaman ayırabilirsiniz. Belki günde bir parça, 5 parça dediniz siz de dedim ki 5 parça belki zor olabilir. Belki günde bir parça, eğer mümkünse 5 parça ama oturup başka bir şeyle ilgilenmeden o karnınızdaki bebeğinizle o süreyi geçirmek, o müzikal paylaşımı yapmak, belki o şarkı çalarken o müziğe eşlik etmek, sesinizle eşlik etmek ve o beraberliği yaşamak. Şunu biliyoruz biz bebeklerle yapılan çalışmalarda, sağlık çalışmalarında, yeni doğan ünitelerinde çok fazla çalışma var. Bizim bebeklere sağlayabileceğimiz en büyük fayda onların bakım verenleriyle yani genelde anneleriyle olan ilişkilerini kuvvetlendirmek. Dolayısıyla o ilişkiyi kuvvetlendirebilecek her türlü müzikal etkileşim, müzikli etkileşim bebek için de faydalı olacak, anne için de faydalı olacak. Anne için faydalı oldukça bebek için daha çok faydalı olacak.
0: Müzik dinlemeyi de sormak istiyorum. Konserlerin nasıl bir etkisi oluyor? Aslında bu konuyu Tarkan konserlerin etkisini konuşurken biraz konuşmuştuk sizinle. Şimdi bu hafta da Şebnem Ferah uzun bir aradan sonra konser yapacağını açıkladı. Tabii büyük bir heyecan yarattı bu durumda. Orada aynı zamanda müzik dinlemenin ötesinde bir özlem giderme hali mi yaşanıyor? Bir karşılıklı duygu alışverişi mi yaşanıyor? Oralarda ne oluyor?
1: Evet, yani bir araya geldiğimiz o beraber olma hissini yaşadığımız ve bunu müzikle yaşadığımız, belki müziğe eşlik ederek yaşadığımız, kimimiz orada söylüyorlar o müziği değil mi konser sırasında şarkıcıyla beraber. Kimi sadece izliyor, kimi salınıyor, kimi zıplayarak dans ediyor, kimi arkadaşıyla belki kolunu atıyor omzuna, beraber sallanıyor veya beraber zıplıyor. Hepimizin orada kendimizi özgürce ifade ettiğimiz bir alan oluşuyor. İşte bu sebeple müzik çok önemli. Tarkan dedik, Şebnem Ferah'ın bu günlerdeki haberi dedik. Aslında ülkemizde çok fazla müzik türü var ve çok fazla müzikal etkinlik var. Ve bunların hepsinin önünün açılması bu açıdan önemli. Şu müzik iyidir, şu müzik kötüdür diyemeyiz. Bir müziği biz sevmiyor olabiliriz kişisel olarak. Ama bu diğer kişilerin, toplumun bundan faydalanmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bir müzikal ifade diyelim, müzikal parça karşılık buluyorsa toplumda, beğeni kazanıyorsa demek ki orada bir ihtiyacı karşılıyor. Biz o ihtiyacın ne olduğunu anlamıyor olabiliriz ama çok net görüyoruz ki büyük bir grup insan o müzikten besleniyor. O müziği hayatına dahil ediyor. Konserlerde, kendi evlerinde, arabalarında, ortamlarda, korolarda belki icra ederek o şarkıları başka platformlarda. Ve tabii konserlere geri dönersek o duygusal dışa vurum değil mi? Katarsis, o bazı parçalarda belki coşkuyu yaşamak, bazı parçalarda belki hüznü yaşamak. Her ne ise o duyguyu onu özgürce yaşayabilmek, ifade edebilmek. Aslında hani başka bir konu ama travma dediğimiz şey mesela bir duyguyu yaşayamayacak kadar donmuş olmamız ve onun kabul edilemez olduğu için onu yaşayamamamız ve dolayısıyla bir sıkışma yaşamamızdır. Ve bu hayatımız boyunca tekrar eder kendini, onu yaşayamadığımız sürece. İşte o yaşayamadıklarımızın olmasını aslında ortadan kaldırıyor. Ve önleyici sağlık politikalarında da bu sebeple çok önemli yeri olması gereken bir mevhum ve birçok ülkede de olan bir mevhum müzik.
0: 15-16 Mayıs'ta 1. Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumunda birçok başlık anlatacaksınız. Bu duyuruyu da yapalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, 22 uzmanlığımız olacak. Birçok konuya değineceğiz. İlgisi olanları bekleriz. Teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Pencerede bugün müzik terapiyi, müziğin hayatımızda şifa bulmadaki etkisini konuştuk. Konuğu müzik terapist Özgür Salur'du. Prodüksiyonda Atilla Özdal vardı. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Reklam.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, yani OECD'nin Türkiye'de lise öğrencileriyle yürüttüğü bir araştırma. Araştırma yapay zekanın eğitimdeki etkisini ortaya koyuyor. Araştırmada yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansı %48 artarken sınav başarıları %17 geriledi. Bu tespit edilmiş. 2023-24 eğitim yılında gerçekleştirilen deneyde öğrencilerin bir kısmı matematik çalışırken yapay zeka araçlarından yararlandı. Yapay zeka kullanan öğrencilerin pratik performansı artarken sınav sonuçları geriledi. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu? Bu sorulara yanıt arayacağız, iki konuğumuz olacak.

0: ama son kertede önemli olan kişiler, öğrenciler, bizler oluyoruz. Yani bizim kontrolümüzden geçmeden
1: Evet.
0: sonuç vermemek gerekiyor. Şimdi OECD'nin bir araştırması matematik
1: Evet.
0: üzerine ve yapay zeka ilişkisi üzerine. Hocam ne diyor bu araştırma?
1: Bu araştırma OECD tabii Türkiye'yi örneklem almış
0: Evet.
1: ve bu araştırmada matematik dersi özelinde bir araştırma. Matematik dersinde yapay zekayı kullanan öğrenciler pratik düzlemde başarılar. Yani anlık cevap alma, anlık öğrenme noktasında öğrencilerin başarıları gayet yüksek ama iş sınava geldiğinde Mete Bey,
0: Evet.
1: gerçekte sınavla öğrenciler sorularla karşılaştıklarında bu başarının bir hayli düştüğü ortaya çıkıyor. Yani burada da aslında OECD'nin raporunda şunu anlamak gerekiyor. Yapay zeka kullanımında anlık hızlı cevap alma refleksiyle öğrenciler matematikte özellikle bazı işlemlerin cevaplarını merak ettiklerinde ya da çözüm yollarını merak ettiklerinde hızlı bir şekilde cevaplarını alabiliyorlar. Ve bu hızla beraber ilk başta belki test çözerken anlık konu çalışma sırasında bunu öğrenebiliyorlar, kavrayabiliyorlar. Ama bu kalıcı bir öğrenme olmuyor. Çünkü sınava girdiklerinde öğrencilerin bu başarıyı, bu öğrenmedeki başarıyı sınava
0: Hı.
1: yansıtamadıkları görülüyor.
0: Peki.
1: Aslında araştırma bunu söylüyor. Buyurun.
0: Şimdi o zaman biraz daha böyle pratik gidelim. Yapay zeka öncesi bir problemimiz var. İşte o problemi değil mi? Yola, yönteme göre ya da işte o matematik kurallarına göre çözmeye çalışıyoruz. Doğru ya da
1: Evet.
0: yanlış. Şimdi burada öğrenciler çözerken nasıl diyeyim, sonuca giden bir şeyi mi öğrenmeye çalışıyor, oradan mı yardım alıyor, yoksa direkt sonucu mu öğrenmeye çalışıyor?
1: Aslında direkt sonucu öğrenmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz biz millet olarak da pratiğiz ya Mete Bey. Yani
0: Evet.
1: her şeyi hemen böyle hızlı bir şekilde sonuca varmak, öğrenmek istiyoruz. Tabii Türkiye'deki öğrenciler de bu noktada bu özellik onlarda da var tabii ki gençlerimizde de var. Onlar sorularla karşılaştıkları zaman hemen kısa yoldan aslında çözüm odaklı olarak hemen yapay zeka araçlarını kullanıyorlar. Orada belki soruyu yüklüyorlar yapay zekaya. Hemen cevabını alıyorlar. Anlık olarak da öğrendiklerini zannediyorlar hızlı bir şekilde.
0: Ha.
1: Ama o sorunun çözümü ya da oradaki çözüm yolları nerelerden geliyor? Nasıl meydana çıkıyor? Neden o sonuca ulaşılıyor? Onları sorgulamıyorlar maalesef. Hızlı bir şekilde pratiğe gittikleri için de anlık olarak öğrendiklerini zannediyorlar. Ama gerçekte öğrenmiyorlar ve bu sınavda da karşısına çıkıyor. Bunun tehlikesi de şu zaten o araştırmada bu da söyleniyor. Bu şekilde devam ederse öğrenciler yani yapay zekayı sadece pratik cevap almak noktasında devam ederlerse ileride çözüm üretme yetenekleri de giderek azalacaktır Mete Bey. Yani hiçbir
0: Anladım.
1: şekilde bu çözüm üretme ya da o soruyla ilgili kafa yorma dediğimiz şey tamamen ortadan kalkabilir ve bu sefer de öğrenciler çok daha geriye düşebilir. Aslında burada araştırmada dikkat edilmesi gereken nokta orası.
0: Peki o zaman şunu sorayım hocam. Siz de deneyimli bir eğitimcisiniz. Şimdi yani kaçınılmaz olarak hayatımızda bir şekilde
1: Tabii ki.
0: elimizde gidiyor, öğrencinin de gidiyor. Peki nasıl kullanmak gerekiyor? Yani bunun hani bir ortalaması. Çünkü %48 pratik performansı arttırıyormuş yapay zeka
1: Evet.
0: kullanımı. Fakat sınava gelince %17 başarı var.
1: Evet.
0: Böyle
1: Arada
0: gider,
1: makas var.
0: çok
1: Evet.
0: makas var. Peki nasıl kullanmaları gerekiyor? Ne tavsiye ediyorsunuz?
1: Şimdi sizin de dediğiniz gibi artık yapay zekadan kaçış mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani bu veriden yola çıkarak öğrenciler yapay zeka kullanmasınlar, eğitimde yapay zekanın yeri yoktur demek yanlış olur. Burada önemli olan yapay zekayı nasıl kullandığını, nasıl kullanması gerektiğini öğrencilerin bilincine varması. Biliyorsunuz yapay zekada prompt yazmak da büyük bir mesele. Yani öğrenci neyi algılamak istiyor, neyi öğrenmek istiyor, onu tam anlamıyla yapay zekaya iletebilmeli ki karşılığında da doğru cevabı alabilsin. Ama biz genellikle pratik olduğumuz için ya da yapay zekaya soru sormayı da öğrenciler bilemedikleri için daha hızlı net cevaplar aradıkları için oradaki çözümü bulamıyorlar. Onun için burada aslında eğitimcilere de öğretmenlere de büyük rol düşüyor. Artık eğitim fakültelerinde de aslında bu yapay zekanın eğitimde kullanılması, nasıl kullanılabilir, prompt yazma, gibi şeylerin de öğrencilere öğretilmesi gerekiyor. Hatta beraber öğrencilerle öğretmenler, ki öğretmenler de artık çok sık kullanıyor biliyorsunuz yapay zekayı. Onun için öğretmenler kendileri nasıl kullanıyorlarsa, nasıl bundan verim alabiliyorlarsa bunu öğrencilerine de aktarmaları lazım. Eğer o şekilde olursa öğrenciler pratik bir çözüm aramaktansa aslında o problemin çözümünü aşama aşama nasıl gerçekleştiğini de yapay zekaya sorabilirler. Yapay zeka onu ayrıntılı bir şekilde de öğrencilere aktarabilir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o şekilde

0: kullandığı zaman öğrencinin bu anlamda bir sıkıntısı olmaz. Hatta onun ilerlemesini de sağlar. Evet. Onun için burada aslında yapay zeka sorun değil. Önemli olan yapay zekayı bilinçli bir şekilde kullanabilmesi öğrencilerin ve bunun onlara aktarılması.
1: Evet, şimdi bunlar muhtemelen önümüzdeki dönemde, yani işte lise giriş sınavları, üniversite giriş sınavlarını da özellikle matematik bazında olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. Peki ne dersiniz? Mesela okulda yani ödev sistemi, sınav sistemi, yani hem bu yapay zekayı bir şekilde daha pozitif kullanma ya da yeni bir ödev ve sınav sistemi mi getirmek gerekiyor? Çünkü bunun kontrolü de zor bir şey. Evet. Ama böyle giderse öğrenciler düşünmemeye, değil mi? Hani bizim deyimimize kafalarını çalıştırmamaya başlayacaklar.
0: Evet. Aslında bu noktada biliyorsunuz Maarif modelle alakalı soru örnekleri yayınlandı geçtiğimiz günlerde. 2028 yılında zaten yeni bir soru modeline geçilecek. Hem LGS'de hem de YKS'de, üniversite sınavında. Aslında oradaki soruları incelediğimiz zaman artık pratik cevapların, ezber cevapların değil, öğrencinin problemi çözümleyebilmesi gerektiğinin de gerektiği sorularla biz karşılaştık. Onun için aslında bu pratik cevaplar öğrencilere özellikle 2028 yılında hem LGS'de hem üniversite sınavında pek tatmin etmeyecektir, bir işe yaramayacaktır. Bu noktada zaten Milli Eğitim Bakanlığı ya da ÖSYM, YÖK soru tiplerini değiştiriyor Mete Bey. Hı-hı. Dolayısıyla artık o şekilde analiz etme, metinden yorum çıkartabilme, problem çözebilme, bağlamdan sonuca ulaşabilme gibi sorularla zaten 2 yıl içerisinde, yani önümüzdeki 2 yılda 2028'de karşılaşacağız. Dolayısıyla öğrenciler de artık yavaş yavaş ona göre uygun kitaplar çıkacak. Hı-hı. Soru tipleri ona göre gelecek. Öğrenciler bu yöne sevk edilecek. Sınav sistemi bu yönde değişiyor zaten.
1: Evet. Yapay zekayı kullanırken doğrudan sonuç almaya değil ama o sonuca giden belki basamakları tarif aynen etmek gerekiyor. Bir de şunu soracağım, yani bu hani matematik üzerine yapılmış ama evet, diğer dersler için de geçerli herhalde, değil mi? Türkçeydi, yabancı dildi, ne bileyim edebiyattı, yani benzer şeyler orada da olursa sınav başarısı diğer alanlarda da düşebilir. Ne dersiniz?
0: Tabii ki aynı şekilde. Burada tabii matematik daha pratik çözüme odaklı olduğu için burada araştırmada matematik baz alınmış. Ama aynı şekilde diğer derslerde de öğrenciler aklına takılan bir şeyde ya da konuya çalışmak istediklerinde ya da bir cevap aradıklarında yine yapay zekayı maalesef daha pratik kullanıyorlar. Ya da onları yönlendirme noktasında kestirme cevaplar istiyorlar. Hani böyle kısa yoldan cevaplara ulaşıp hemen tatmin olmak istiyor öğrenciler. Hı hı. Dolayısıyla diğer dersler açısından da bu bir tehlike. Dediğim gibi bu kullanılabilir. Tehlike derken şunu kastediyorum, altını çiziyorum. Yapay zeka bir tehlike değil. Yapay zeka artık günlük hayatta, eğitimde evet, de ciddi bir şekilde kullanılıyor. Burada önemli olan yapay zekayı nasıl kullanması gerektiğini, nasıl verim alabileceğinin öğrencilerin bilinçlendirilmesi. Öyle olduğu takdirde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.
1: Evet ya, hatta yardımcı bile olacaktır herhalde,
0: tabii
1: değil mi?
0: Tabii ki.
1: Yani işte ne bileyim, hani bizim zamanımızda yoktu ama yani bir 10 yıl önce dönersek işte videolar vardı, değil mi? Problem çözümleri, evet, hala da var.
0: Tabii ki var.
1: Biraz adım adım gösteriyor ama biz burada verdiğimizde, belki soruyu da verdiğimizde doğrudan karşımıza çıkıyor. Belki ödevlerde 100 alıyoruz ama sınava gelince, değil mi? Yani.
0: Evet, şu da pratikten kasıt o. Yani ödevlerde ya da test çözümünde direkt yüksek puanlar alıyor öğrenci ama sınavda soruyla baş başa kaldığında bir sefer yapamıyor. Aslında o yapay zekanın hızlı cevapları bir illüzyon yaratıyor öğrencide. Evet. Yani başarılı yapıyorum hissi yarattığı için daha sonra sınavlarda düşüyor. Dediğim gibi yapay zeka araçları çok da çeşitlendi biliyorsunuz Mete Bey. Yani çok harika uygulamalar var. Bunu da eğitimcilerin bunları araştırması ve öğrencilere aktarması lazım. Yani öyle uygulamalar var ki öğrenciler kendi kendilerine ders notu hazırlayabilirler. Hatta bir ders notu çıkartıp bunu seslendirebilirler, radyo dinler gibi o konuları dinleyebilirler. Yani çok değişik olanaklar var ama bu olanakları işte öğrencilere aktarabilmek, onların nasıl kullanması gerektiğini de onlara anlatabilmek gerekiyor.
1: Evet, çok önemli bir nokta. Yani hem bir pozitif yön ama yanlış kullanılırsa giderek gerileyen bir nasıl diyeyim sonuç karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Peki. Onur Soğuk, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Kayıttayız'ın konuğu Profesör Yavuz Samur. Yavuz Samur, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Bir araştırma yayınlandı. OECD'nin Türkiye'de yapay zeka kullanımı ve matematikte öğrencilere etkisi, pratik ve sınav sonuçları olarak. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama herkes de bunun nasıl kullanılması gerektiğini, önemli olanın bu olduğunu söylüyor. Bu araştırma pratik performansın, kullanımın yani kullanımdaki sonucun %48 arttığını pozitif olarak, ama sınavlara iş geldiğinde bu oranın çok düştüğünü, yani o kullanımın sınavlara olumlu yansımadığını bize gösteriyor. Ne dersiniz bu konuda?
2: Şimdi tabii bu zamana kadar bizim de yaptığımız araştırmalarda yapay zeka kullanıldığı zaman öğrencilerin mesela ödevlerinde yapay zeka kullandıklarında ödevlerden aldıkları puanların arttığını söylüyor. Ancak biz bu deneylere devam ettiğimiz zaman bir gruba ödevleri yaptırırken yapay zeka kullandırtırıyoruz. Diğer gruba kendi kendilerine yapmalarını söylüyoruz. Tabii ki yapay zeka kullananlar ödevlerinden daha yüksek puan elde ediyorlar. Şimdi burada başarı ölçütünün ne olduğu çok önemli. Elbette bu çocuklar yapay zeka kullandıkları için daha yüksek puan alıyorlar. Ancak biz yapay zeka kullanan gruba artık arkadaşlar siz yapay zeka kullanmayın, siz kendi kendinize ödev yapmaya başlayın dediğimizde ve diğer gruba da siz zaten en başından beri kendi kendinize yapıyordunuz, ödevleri kendi kendinize yapmaya devam edin dediğimizde, bu sefer ödevlerden aldıkları puanları kıyasladığımızda en başında yapay zeka kullanan grubun en sonunda en başından beri kendi kendine yapan gruba göre daha düşük bir performans elde ettiğini görüyoruz. Artı olarak ne görüyoruz Mete Bey? Burada çok önemli başka bir şey var. Biz bu çocukların problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kıyasladığımızda yapay zeka kullanan grubun problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin zayıfladığını, diğer grubun ise problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu araştırma bize ne diyor? Bu araştırma da diyor ki aslında kullanmadığın katı kaybedersin diyor. Yani evet, öğrenciler yapay zekayı durmadan kopya yapıştır bağlamında kullanırlarsa, bütün ödevlerini oraya yaptırırlarsa, bütün sorularını oraya sorarlarsa ve oradan gelen cevapları direkt kopyalayıp yapıştırırlarsa, o zaman biz o yapay zekayı anlamlı ve etkili bir kullanımdan bahsedemiyoruz. Evet. Biz ne zaman anlamlı ve etkili bir kullanımdan bahsediyoruz? Bunu bir kaldıraç olarak kullandığımız zaman. Yani biz mesela bir konuyu öğrenmek için evet yapay zekadan yardım alabiliriz.
1: Evet.
2: Bir konuya başlamak için yapay zekadan yardım alabiliriz. Bir konuyu mesela çalışmak istiyoruzdur ya da konuyla ilgili bir motivasyonumuz yoktur. Motivasyonumuz artsın diye bir outline oluştursun, bir çerçeve oluştursun diye evet yapay zekadan.
1: Ya da kaynak sorabiliriz.
2: Ya da kaynak sorabiliriz. Daha kaliteli kaynaklara ulaşmak için evet, yapay zekadan destek alabiliriz gibi gibi. Bu an işte artık yapay zeka okuryazarlığına gidiyor. O yüzden bizim bu çocuklara yapay zekayı böyle körü körüne kullanmak yerine nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmemiz gerektiği sonucuna varıyoruz.
1: Peki. Şimdi hocam şunu biraz önce örnek verdiniz. Şunu anladım. Yani yapay zeka yapanlar ne bileyim hani %100'e yakın ya da ona yakın bir başarı elde ediyor. Mükemmel bir ödev. Diğerleri de belki %50 yani yapay zeka kullanmayan. Doğru. Ama o yapay zeka kullanmayanın yani araştırarak yaptığı belki 50 puan alacak, diğer 100 puandan daha önemli diye anlıyorum.
2: Tabii ki. Çünkü kendi kendine yapıyor orada en başında. Bir kere kendi beynini kullanıyor. Kendi kaynaklarını kullanıyor aslında orada bakarsak. O yüzden bu biraz şey gibi. Yani eskiden de Google varken biz diyorduk ki hani Google kullanmayın falan diyorduk başlangıçta
1: evet,
2: öğrencilere. Şimdi Google'sız hiçbir şey yapamıyoruz. Yarın da biz yapay zekasız hiçbir şey yapamayacağız ama bunu aynen hesap makinesi gibi görmeliyiz. Biz hesap makinesi ortaya çıktığında matematik öğretmenleri ayaklandılar. Dediler ki bu hesap makinesi çıktı. Sınıflarda biz hesap makinesini yasaklayalım dedi matematik öğretmenleri. Greve çıktılar 1989 yılında. Ve şu anda da biz bu şekilde davranamayız. Biz aynen hesap makinesini kaldırıp yerine yapay zeka koyuyoruz. Biz çocuklara hesap makinesinin yaptığı şeyi öğretmek yerine, buna odaklanmak yerine, yani biz hep işlem yapabilme becerisine odaklandık okullarda
1: evet,
2: bu zamana kadar. Yani öğrenci 4 işlemi ya da daha fazla işlemi doğru yapıp yapamadığına baktık. Aslında bizim çocuklara hangi sayılarla hangi işlemi yapması gerektiğine daha çok odaklanmamız gerekirdi. Şu anda da yapay zeka aynı şekilde. Alıyorum yapay zeka hesap makinesi yerine yapay zekayı koyuyorum.
1: Hı hı.
2: Yapay zekanın yapabildiği bir şeyi artık çocuğa öğretmemize gerek yok. Bizim artık onun üstünde daha bu işte az önce saydığım hı hı, problem çözme, eleştirel düşünme, strateji geliştirme, kaynak gibi bu tarz becerilere artık odaklanmamız evet, gerekiyor. Çocuk zaten oradan bilgiyi alabiliyorsa
1: anladım,
2: benim artık o bilgiyle neler yapabileceğini çocuğa öğretmem gerekiyor. Anladım.
1: Hocam o zaman yani ders işleme biçiminden ödev biçimine belki daha öte sınav biçimine kadar ciddi değişiklik, ama özetle şunu anlıyorum, belki üniversitelerde dal ne olursa olsun yarım dönem bir dönem yapay zeka kullanım dersleri özellikle akademik hayata yönelik böyle bir şey de gerekiyor herhalde.
2: Kesinlikle Mete Bey. Yani bizim üniversitede yaptığımız araştırmada da aynı sonuç ortaya çıktı. Bırakın öğrenciyi, hoca da yapay zeka ile ilgili bilinçlenmek istiyor zaten. Öğrenciyi de bilinçlendirmemiz lazım ama önce öğretmenleri bilinçlendirmemiz lazım. Öğretmen ne olduğunu, ne yapabildiğini bilmeli ki. Şimdi mesela okullara gidin. Çocuk zaten ödevleri yapay zeka ile yapıyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla öğretmenin öyle bir ödev vermesi lazım ki artık yapay zekanın yapamayacağı bir ödev vermesi lazım ki çocuğa, çocuk yapay zeka ile yapamasın. Dolayısıyla öğretmenin önce yapay zekanın neyi yapıp yapamadığını çok iyi bilmesi lazım. Ondan sonra çocuğa, biz buna şey diyoruz, yapay zeka dirençli ödev ya da yapay zeka dirençli görev, yapay zeka dirençli projeler ya da sınavlar artık yapmamız gerekiyor.
1: Hı hı.
2: O yüzden de artık eğitim sisteminde biraz az önce söylediğiniz gibi bu artık öğretim yaklaşımlarımızın, uygulama yaklaşımlarımızın, ölçme değerlendirme yaklaşımlarımızın biraz değişmesi gerekiyor.
1: Hocam belki artık yüz yüze ya da sözlü sınavlar yeniden daha kıymetli mi olacak? Ne dersiniz?
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü öğrencinin neyi bilip bilemediğini bilemiyoruz biz. Belki onu kopyalayıp yapıştırdı, getirdi. O yüzden artık ölçmede çeşitlilik. Yani daha fazla farklı ölçme yöntemlerine yönelmemiz gerekiyor. Çeşitli ölçme yöntemlerine yönelmemiz gerekiyor. Evet, belki bir öğrenciden bir makale isteyebiliriz.
1: Evet.
2: Belki bir öğrenciden sunum isteyebiliriz. Ama onun ötesinde öğrenciye soru sorduğumuzda ondan artık cevap, doğru cevabı alıp alamadığımızı da kontrol etmemiz gerekecek.
1: Evet.
2: O yüzden öğrenci zaten yapay zeka kullanıyorsa benim ölçmede çeşitliliği artırmam gerekiyor.
1: Hı hı. Başta söylediğiniz yani analiz, analitik yöntem, işte formüller ya da farklı alanlardaki çözümler hakikaten tartışma ortamı hı hı. gerekiyor. Aksi takdirde evet. Ne demiştiniz? Kullanılmayan kas
2: zayıflar.
1: Evet. Yani bu evet. Beynimiz için de geçerli herhalde.
2: Kesinlikle öyle.
1: Evet. Peki yani var mı bununla ilgili bir takım çalışmalar, çalıştaylar, yani YÖK'tür, Milli Eğitim'dir, üniversitelerin kendi aralarında böyle çalışmalar var mı? Arayışlar.
2: Biz Bahçeşehir Üniversitesi'nde çok fazla çalıştaylar yapıyoruz bu konuda. Üniversitemizde sürekli bununla tartışmaya çalışıyoruz, bununla ilgili konuşmaya çalışıyoruz. Burada tabii en öncelikle yapılması gereken şeyler Mete Bey, biraz regülasyonların oturması lazım, yönetmeliklerin oturması hı-hı. lazım, bu sistemlerin oturması lazım artık. Ve biz dünyaya da baktığımızda, dünyadaki sistemlere de baktığımızda artık herkes yavaş yavaş kendi yönetmeliklerini oluşturmaya başlıyor. Öğrenci bunu yani artık kullanacaklar, burada okeyiz. Yani evet, öğrenciler bunu kullanacaklar, biliyoruz artık diyoruz. Ama bunu kullandıklarında nasıl değerlendirme yapacağımıza dair henüz netleşmiş maalesef bazı şeyler yok. Mesela şöyle düşünün, ben geçen bir lise öğrencisiyle birlikteydim.
1: Evet.
2: Öğrenciyle sohbet ediyorum. Öğrenci bana dedi ki, ben dedi şiir yarışmasında birinci oldum dedi. Hı hı. Aferin dedim, helal olsun sana, seni tebrik ediyorum dedim. Nasıl yazdın dedim şiiri? Yapay zeka ile yazdım dedi. Evet. Şimdi o zaman dedim, şimdi sen mi birinci oldun, yapay zeka mı birinci oldu? Sence kim birinci oldu dedim. Öğrenci bana dedi ki, tabii ki ben birinci oldum dedi. Ona dedi, o promptu ben verdim dedi. Ona o promptu ben vermeseydim o şiiri yazamayacaktı dedi. Şimdi sahipliğe evet. Örneği mesela. Çok güzel bir sahiplik örneği bu. Şimdi doğru. O zaman gerçekten bu öğrenci birinci oldu mu olmadı mı? Bunun mesela bir yönetmeliğinin, bunu bir regülasyonun çalışmasının yapılması gerekiyor. O yüzden şu anda bu kanunlar, yönetmelikler en öncelikle çalışılması gereken konular ve etik en öncelikle evet. Çalışılması gereken konu. Ve tüm dünya şu an bunun üzerine çalışıyor. Bir 5 yıl daha bence bunun üzerine çalışacağız. Biz.
1: Bence de hocam. Çünkü, buyurun. Hı?
2: Çünkü gerçekten çok çok önceliklendirilmesi gereken mevzulardan bir tanesi bu.
1: Evet.
2: Ama eğitimde bir dönüşüm var mı diye sorarsanız, ben maalesef Milli Eğitim tarafında çok büyük bir dönüşüm göremiyorum. Ancak Milli Eğitim'in de aslında altyapısı var.
1: Hı hı.
2: Yani çok değerli bir EBA sistemi var. Bu EBA sisteminde öğrencinin bütün bilgileri var. Ancak biz kişiye özgü eğitimden bahsedeceksek, bireyselleştirilmiş bir öğretimden bahsedeceksek,
1: evet.
2: Bu sistemlerin birbiriyle konuşuyor ve öğrenciye özgü içerikler çıkartıyor olması lazım. Aynen sosyal medya platformlarının yaptığı gibi.
1: Çok güzel, evet, çok önemli hocam. Şunu diyeceğim kapatmadan önce, yani o öğrenciden örnek verdiniz. Şimdi evet, bir yandan hani prompt dediğimiz, yani talimat vermek, önemli bir şey. Yani bunun da eğitimi çok gerekiyor ama sonuçta bu da yetmiyor. Bu da birkaç sene sonra başka sorunlar çıkaracak. Sorun talimat, evet talimat vermek önemli ama çıkar yolda talimat verip hani işi sonuçlandırmak değil gibi görünüyor. Evet yani çok ciddi bence sorun olmasa bile gelecekte ne olacağına dair bir önümüzü görmemiz gerekiyor. Şimdiden tartışılması gerekiyor deyip son sözlerinizi alayım.
2: Evet yani ben şu anda yapay zekanın artık emekleme aşamasında olduğu söyleniyordu. Bence artık ayağa kalktı ve yürüyor şu anda. Ve çok yakın zamanda koşmaya başlayacak. Bu noktada bizim eğitimciler olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, akademisyenler olarak hep beraber çalışıp gerçekten bu yapay zekaya karşı, yapay zekaya dirençli, bu sistemin içerisindeki, çünkü bakın şimdi mesela çocuklara gidiyoruz, çocuklar artık yapay zekayı sorup da cevabını alabildikleri şeyleri sınıfta otururken öğrenmek istemiyorlar. Çünkü çocuk diyor ki ben zaten bunu öğreniyorum yani, bana bunu anlatıyor diyor ve anlatırken de hiçbir zaman sıkılmayan, her zaman bana yardımcı olmaya çalışan, her soruma cevap veren, hiçbir zaman da sen işte salak mısın ya, sen gerizekalı mısın diye demeyen ve her seferinde sabırlı olan bir aslında öğretmen demeyeyim de yani ona yardımcı olmaya çalışan bir mentörü var aslında düşündüğümüz zaman.
1: Evet.
2: O zaman bu çocukların okulda artık daha farklı bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum ben Mete Bey. Yani artık okulların daha çok uygulama odaklı, okulların daha çok fiziksel bir şeyler yapma odaklı, daha çok proje odaklı, daha çok yani sınav da değil yani sınav elbette Türkiye'nin de bir gerçeği, çok fazla öğrenci olduğu için bir sıralama yapmamız gerekiyor evet ama öğrencilerin artık gerçek hayata dair bir şeyler yapıyor olması gerekiyor.
1: Peki.
2: O yüzden sistemin biraz buna göre evrilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet ben. Yani herhalde daha analitik, daha tartışma, daha eleştirel ve yüz yüze belki sınıf ortamı daha da önemli hale gelecek. Profesör Yavuz Samur çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve yaptığınız yorumlar için.
2: Çok sağ olun, çok naziksiniz. Kolaylıklar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Evet, eğitim, yapay zeka ilişkisini ele aldık. Yapılan bir araştırma üzerinden özellikle matematikte yapay zekanın kullanımının pozitif ve negatif nasıl etki ettiğini, bundan sonra ne yapılması gerektiğini, yapay zekadan kaçınmanın mümkün olmadığını ama nasıl bir yol izleneceğini uzmanlarla tartıştık. Önümüzdeki dönemde en çok tartışılacak, en nazik konulardan birisi gibi görünüyor. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkenin kuzeyinde yağış sürüyor. İstanbul ve Bursa'da yine yerel yağmur bekleniyor. Ankara'da sağanak geçişi olacak. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir az bulutlu 28, Bursa 26, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava çoğu saat bulutlu. Kırklareli, Sakarya bölümünde kısa süreli yağış sürecek. Kocaeli 26, Balıkesir 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Sivas kesiminde yine ani kuvvetli yağmur görülecek. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum açık 29 derece. Akdeniz geneli biraz bulutlu. Az noktada yağış var. Adana 30, Hatay 29 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Kastamonu, Tokat, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Bolu ve Samsun 21, Trabzon 20 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya arasında kuvvetli yağış geçişi olacak. Erzurum 17, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 13.
6: NTV Haber Merkezi'nden mutlu pazarlar. Türkiye ve dünya gündemine aktaracağımız 13 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. hantavirüs vakalarının görüldüğü gemi İspanya'nın Tenerife adasında limana çekildi. Gemiden tahliyeler başladı. Son durumu canlı bağlantıyla aktaracağız. Süper Lig'de Galatasaray sezonun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Üst üste dördüncü sezonda şampiyon oldu. 26. şampiyonluğa giden yolu konuğumuzla konuşacağız. Bugün Anneler Günü. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Hem siyasetten gelen mesajları hem de bugüne özel hazırladığımız haberleri ekrana getireceğiz. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 13 bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj paylaştı. O mesajlar geliyor ekranlara.
7: Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay onların dedi. Annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.
8: Şefkatiyle, fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet, annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
9: Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
7: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere dediğindi. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum dedi.
6: Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisi bu sabah İspanya'ya bağlı Tenerife adasının Granada limanına demir attı. Gemidekilerin tahliyesi başlamış durumda. Ayrıntıları canlı bağlantıyla alacağız. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt yayına hazır. Hemen soralım Gökhan, tahliye nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan geçecek? Nasıl bir prosedür uygulanacak? Ve tabii 3 de Türk var gemide, İstanbul'a gelmeleri planlanıyor. Nedir ayrıntılar?
10: Hantavirüs'ten etkilenen kruvaziyer gemisindeki yolcuların Tenerife'de başladı tahliyesi. Son derece dikkatli ve özenli bir tahliye operasyonunun planlandığına tanıklık ediliyor. Hondius adlı gemi 3 yolcunun ölümüyle bağlantılı. Hantavirüs salgınının ardından bu sabah Tenerife'deki Granada limanı açıklarına ulaştı. Tabii İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia'dan bir açıklama geldi. Gemideki tüm yolcuların belirti göstermediğini söyledi öncelikle. Bu önemli. Diğer bir taraftan ilk olarak İspanyol vatandaşlarının tahliye edileceğini açıkladı. Diğer uyrukluların da özel uçuşlarla ülkelerine gönderileceğini söylüyor bakan. Tabii sen de dikkat çektin, gemide 20 farklı ülkeden 146 yolcu bulunuyor. Bunlar arasında Türkiye'de yer alıyor. Türk yolcuların da tahliyesi için özenli operasyonların planlandığı yönünde bilgiler geliyor. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada, Hollanda, Fransa, İrlanda ve diğer ülkeler de vatandaşları için benzer tahliye operasyonlarını, uçuşlarını planladılar. İspanyol yetkililere göre yolcu ve mürettebatın Tenerife'de yerel halkla temas etmesine de izin verilmeyecek hiçbir şekilde. Buna özellikle özen gösteriliyor. Yolcular gruplar halinde botlarla karaya çıkartılacak. Çünkü geminin demir atmasına izin verilmişti. Botlarla çıkarılan yolcular izole edilmiş askeri otobüslerle havalimanlarına götürülecek. Havalimanına götürüldükten sonra da ülkelerine tahliyeleri oradan başlayacak. İspanya Sağlık Bakanlığı geminin demirlemeden önce gerekli sağlık kontrollerinden de geçtiğini açıkladı, bildirdi. Bu da önemli bir diğer noktaydı. Ve gemide kemirgen tespit edilmediğini söylüyor İspanyol yetkililer ve gemi içindeki koşulların da uygun olduğu yönünde ilk izlenim edindiklerine dair bir rapor ortaya koydular. Bu da dikkat çeken bir başka noktaydı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Tenerife halkına panik yapmama çağrısında bulundu. Ve diyor ki bu hastalık başka bir Covid değil, ve genel halk sağlığı açısından da risk düşük dedi. Bu önemli bir açıklamaydı tabii, halkta büyük bir panik havası oluşmaması açısından. Diğer taraftan bizim bulunduğumuz Birleşik Krallık hükümeti de gemideki 22 Birleşik Krallık vatandaşı için bir charter bir uçak gönderdi. Bu kişiler arasında 19 yolcu ve 3 mürettebat bulunuyor. Onların tahliyesi planlanacak. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan Profesör Robin May, gemidekilerin güvenliği ve refahı bir numaralı önceliğimiz olmaya devam ediyor ve edecek dedi yapmış olduğu açıklamada. Şimdi ilginç bir de olaya tanık olduk, onu da hemen aktararak bitirmek istiyorum. Telegraf gazetesinde yer alan bir haberdi bu. Birleşik Krallık Ordusu sağlık ekipleri Tristan Cunha'da hantavirüs taşıyan bir Britanyalı'ya yardım ulaştırmak için Pasifik adasına paraşütle bir iniş planladılar. Bu hayli enteresan bir detaydı. Çünkü en yakın Britanya gemisi Falkland adalarında bulunuyordu ve Güney Pasifik adasına ulaşması da birkaç gün sürecekti. Oysa adada oksijen stokları kritik seviyede olduğundan dolayı acilen yardım ulaştırılması gerekiyordu ve bu nedenle de tek çare olarak paraşütlerle indirme yapılmasına karar verildi. Sağlık ekipleri askerlerle birlikte paraşütle adaya iniş gerçekleştirdiler. Böylesine ilginç bir olaya da tanık olduk. İspanya'da özenli ve planlı bir operasyona tanıklık ediliyor. Ayrıntılar ilerleyen süreçte daha da netleşecek gibi.
6: Gökhan Bozkurt aktardı. Orta Doğu gündemiyle devam edelim. İran gemilerinin ABD tarafından vurulması sonrası Tahran'dan tehdit mesajları yükseldi. Teyakkuzda olduklarını belirten İran devrim muhafızları gemilerinin vurulması halinde Amerikan unsurlarına misilleme yapma sözü verdi. Diplomatik çabalar sürerken Katar Başbakanı ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil üst düzey isimlerle bir araya geldi.
11: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için diplomasi arayışları devam ederken cephe hattındaki gerilim de sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yol alan iki İran tankerini vurması sonrası Tahran'dan Washington'a tehditler yükseldi. İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan yapılan açıklamada, İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır, denildi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi ise, füze ve dronların düşmana kilitlendiğini ve fırlatılmak için talimat beklediğini duyurdu. Cephe hattındaki yüksek gerilime karşın diplomatik temaslar da yoğunlaşmış durumda. Arabulucu Pakistan'ın yanı sıra Katar'ın da perde arkasında silahların susması için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Amerikan haber portalı Axios'un haberine göre Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD'nin Miami kentinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Katarlı yetkili ayrıca bir gün öncesinde İran'la İslamabad'daki müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le bir araya gelmişti. Haberde Beyaz Saray'ın Katar'ı müzakerelerde özellikle etkili gördüğü belirtildi. Axios'a konuşan kaynaklar, Türkiye, Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birlikte çalıştığını da söyledi. İran saldırılar sırasında büyük bir Amerikan üssüne ev sahipliği yapmasına işaret ederek Katar'a saldırılar düzenlemişti. Washington'da dikkatler Tahran'ın Amerika'nın sunduğu anlaşma önerisine yanıtına çevrilmiş durumda. İranlılar teklifin inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor.
6: Orta Doğu'da bir diğer sıcak durak İsrail. Şimdi Tel Aviv'e gideceğiz. NTV ekibinden arkadaşımız Melike Şahin yarına hazır. Hemen soralım Melike, bölgedeki son gelişmeler neler? Nasıl bir pazar gününden bahsedersin Tel Aviv'den?
12: Evet Korhan, bölgede durum hareketli. Aslında az önce haberde de izlediğimiz gibi burada hem diplomasi alanında hem de cephede alanda bölgede hareketli anlar yaşanıyor. Geçen hafta içinde özellikle Hürmüz'de ateşkes ihlalleri her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri böyle değerlendirmese de yaşanmıştı. Bunun yansımaları devam ediyor. Bir yandan tabii İsrail-Lübnan arasında yaşanan bir gerilim, karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor. Önce tabii Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki o müzakere sürecine değinecek olursak, İsrail her ne kadar ki ilk bu müzakere süreci yeniden konuşulmaya başlandığında bundan haberdar olup olmadığı konusunda tartışmalar çıksa da, İsrail basınında tartışmalar yer alsa da şu anda aslında herkesin gözü kulağı o noktada. İran henüz bir yanıt vermedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Öte yandan bu hafta içinde Pakistan'da, İslamabad'da yeniden iki tarafın masaya oturması bekleniyor. Bir yandan barışa, anlaşmalara doğru bir yeşil ışık yakılırken bir yandan da iki tarafın tehditkar söylemleri de devam ediyor. Hem Donald Trump eğer İran anlaşmaya varmazsa özgürlük projesini yeniden başlatacağını söylemişti. Öte yandan İran ordusundan yapılan açıklamada eğer yeniden saldırırlarsa yeni silahlar, yeni savaş yöntemleriyle şaşkına uğrayacak düşmanlar ifadeleri var. Arakçı'nın, İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın İranlılar asla boyun eğmeyecektir ifadeleri var. Tüm bunlar olurken de önümüzdeki hafta İslamabad'da yeniden iki tarafın bir araya gelmesi gerekiyor. Tabi burada dikkat çeken başka bir görüşmede Donald Trump'ın Çin ziyareti olacak. O da 14-15 Mayıs tarihlerinde bekleniyor. O da yine Hürmüz'deki konunun, gerilimin yeniden açılıp açılmayacağına dair bu seyrin etkili noktalarından, faktörlerinden biri olacak gibi görünüyor. Peki İsrail-Lübnan arasındaki mevzuya gelecek olursak, orada da aslında bir müzakere süreci devam ediyor bir yandan. Gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde Washington'da bir araya gelecek iki taraf. Üçüncü tur görüşmesi olacak bu. Ama tüm bunların arifesinde karşılıklı olarak saldırıların da sürdüğünü söyleyelim. Hem Lübnan'dan İsrail'e atılan roketler var. Hem de buradan İsrail'den özellikle Lübnan'ın güneyine atılan roketler var. Karşılıklı olarak alanda gerilimin devam ettiğini söyleyelim Korhan.
6: Melike Şahin aktardı Tel Aviv'den. Bu arada İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosundaki iki aktivist serbest bırakıldı. Aktivistler İsrail tarafından bir haftadan uzun süredir gözaltında tutuluyorlardı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk ile Brezilyalı aktivist Tiago Avia'nın sınır dışı edildiğini duyurdu. Gazze'ye ablukayı aşmak için yola çıkan aktivistler, uluslararası sularda seyreden İtalya bayraklı bir Sumut filosu gemisinden alıkonularak İsrail'e götürülmüşlerdi. Aktivistlerden Avia'nın gözaltındayken annesini yitirdiği açıklanmıştı. Kişk ise alıkonmasını protesto etmek amacıyla açlık grevindeydi. Bugün Türkiye'nin önemli bir konuğu var. Belçika Kraliçesi Matilde'nin başkanlık edeceği Belçika Ekonomik Misyonu 4 gün boyunca Türkiye'de temaslarda bulunacak. Kraliçenin 428 kişilik heyetinde Türk medyasından sadece NTV yer alıyor. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut telefon attığımızda hemen soralım. Güldener, Kraliçenin programında neler var?
13: Son derece yoğun bir program Korhan. Senin de ifade ettiğin üzere biraz önce geldik. Uçakta sadece Türk basını adına NTV'den bizler yer alıyorduk. Ve şu sıralarda Kraliçe önce İstanbul Havalimanı'nda Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı. Orada önce bir ikili görüşme gerçekleştirdi programla ilgili olarak. Ardından da yaklaşık bir saat içerisinde de Baykar fabrikasını ziyaret edecek. İHA'ları ve bununla ilgili olarak da Türkiye'nin savunma sanayine yönelik olarak çok büyük ilgisi olan Belçika'nın bu alanda Baykar'la vesaire savunma firmalarıyla yapacağı işbirliklerle ilgili olarak ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetinde senin de işaret ettiğin üzere 400'e aşkın iş adamı, akademisyen, siyasetçi ve bakan yer alıyor diplomatlarla beraber. Sadece iş dünyasının temsilcilerinin yatırım potansiyeli 150 ile 180 milyar euro arasında. Avrupa'nın özellikle Türkiye'ye yönelik olarak şüpheyle yaklaştığı bir dönemde Belçika, Türkiye'nin stratejik açıdan son derece önemli olduğunu ve dolayısıyla yatırım konusunda öncü ülkeler arasında yer almak istiyor. Dolayısıyla Kraliçe'nin yanında hem Belçika Savunma Bakanı Theo van Kemp hem de Dışişleri Bakanı yer alıyor Ticaret Bakanı ile beraber. Akşam saatlerinde hem Türk hem Belçika iş dünyasının önde giren isimleriyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Yarından itibaren de yatırım konferanslarıyla Türkiye ile Belçika arasında karşılıklı yatırım yapmak amacıyla savunma, güvenlik, ekonomi, sanayi, ender madenler gibi alanlarda yatırım potansiyelleri yapılmasına yönelik olarak önemli konferanslar yapılacak. Kraliçe salı günü Belçika'ya dönecek ancak program Ankara'da devam edecek. Çünkü hem Belçika Savunma Bakanı hem de Belçika Dışişleri Bakanları temaslarını Ankara'da da sürdürecekler. Bu temaslar çerçevesinde 3 ile 8 milyar euroluk karşılıklı yatırım imkanını değerlendirmeyi öngörüyor. Ve Belçika özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan geri çekildiği bir dönemde Türkiye ile hem savunma alanında hem tedarik zinciri açısından hem ender madenler konusunda kapsamlı işbirlikleri yapmak istiyor ve bu konuda öncü olmak istiyor. Dolayısıyla Kraliçe'nin de bu konudaki ziyareti hem İstanbul'daki ziyareti Belçika'nın bu konudaki kararlılığını göstermek istiyor Korhan.
6: Gülden Ersoy'u mu taktardı? Futbol gündemiyle devam edeceğiz. Galatasaray sezonun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü kez şampiyon oldu ve sarı kırmızılı taraftarlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde doyasıya kutlamalar gerçekleştirdi.
14: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Ramspark'ta Antalya Spor'u 4-2 yenen sarı kırmızılılar bitime bir hafta kala zaferini ilan etti. Maçta iki kez geriye düşen sarı kırmızılıların gollerinin ikisini Osimhen, diğerlerini Lemina ve Kaan Ayhan attı. 4 şampiyonlukla Fatih Terim'i yakalayan teknik direktör Okan Buruk'un hedefi rekoru kırmak.
15: En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
14: O anlarda gelenekselleşen kutlama başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sarı kırmızılıları kutladı. Sosyal medya hesabından üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Ramspark'ta son düdüğün çalmasıyla İstanbul'daki Galatasaraylılar Taksim'e akın etti. Yurdun dört bir yanındaki sarı kırmızılılar meydanlarda toplandı. Marşlar söylendi, meşaleler yakıldı. Başkent Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde 26. şampiyonluk kutlandı. Yurt dışındaki Galatasaraylılar da sokaktaydı. Azerbaycan'da Bakü, Almanya'da Berlin, İsveç'te Stockholm, Belçika'da Brüksel kutlamaların merkezi oldu. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu kazandığı sezonu gelecek hafta Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.
6: Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşacağız. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar stüdyoda konuğumuz. Hoş geldin Emin.
16: Koran merhaba, hoş bulduk.
6: Son yaptığımız futbol yayınında Fenerbahçe maçından önceydi. Galatasaray avantajlı demiştin. Maç belirleyici olur demiştin. Lige daha var ama bu avantajını kaptırmak istemeyecektir demiştin. Nitekim öyle oldu. Galatasaray neleri doğru yaptı da şampiyon oldu?
16: Galatasaray son 3 yılın getirdiği o şampiyonluk sürecini çok iyi yönetti. 2024'te son iç saha mağlubiyetini Fenerbahçe'den 1-0 aldığında o günden sonra arada tabii ki sarsıldı ama o hatalarını tekrarlamadı. Burada hatalarını azalttı. Bu en büyük doğrudur. Bu doğruyu cebinize koyduğunuzda zaten oturmuş bir takım var. Oturmuş bir oyun var. Oyuncu grubunun birbirini tanıdığını düşündüğümüzde teknik adam 4. şampiyonluğa gidiyor. Bu oyunu inşa eden kişi, oyuncuları en iyi tanıyan kişi. Yani takımdaşlık, ön planda, hataların az olması, takımdaşlığın üst planda olması, ön planda olması ve taraftarın şartsız, koşulsuz, ilk dakika, son dakika Galatasaray'ın yanında olması, onların en büyük itici gücü olmasıyla beraber Galatasaray ve tabii Sayın Dursun Özbek yönetimini, başkan ve yönetimini de söylemek gerekiyor. Yani aile oldular, ailece bu şampiyonluğu kazandılar. Dediğim gibi doğrular, bence aile olmak zaten diğer takımlara baktığımızda hani birliğin bütünlüğün olmadığını gördüğümüz en büyük fark Galatasaray'da aile olmak.
10: Peki bu başarıya giden, şampiyonluğa giden yolda kırılma anları ya da kilometre taşları nelerdi, nasıl anlatırsın?
16: Galibiyetler her zaman önemli. Yani şampiyonluğun habercisi deniyor. Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendiğinde bu sezonki ilk derbi galibiyetini elde etti. Liverpool dönüşü takım bir bocaladı gibi dururken Trabzonspor mağlubiyetinin üzerine Göztepe galibiyeti çok değerliydi. İç sahada Kocaelispor kaptırılan o puan bence yine şampiyonluk yolunda önemliydi. Yani biz iç sahada kayıp yaşadık, beraberlik. Kendine getirdi takımı. Ama Samsunspor mağlubiyeti, her şey oraya planlanmışken, şampiyonluğa kanalize olmuşken gelmeyince dediler ki biz artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Yani şampiyonluğun kilit maçları, Beşiktaş galibiyeti, mağlubiyetler, puan kayıpları ve son olarak burada Fenerbahçe galibiyeti, 3-0'lık galibiyetle o şampiyonluğu taşlandırdıklarını düşünüyorum. Hem galibiyetler hem puan kayıpları bence şampiyonluğu belirledi. Orada nasıl oynayacaklarını, oynamayacaklarını, hangi oyuncu grubunun tercih edilmesi gerektiğini net bir şekilde gördü Okan Buruk.
10: Rakipleri neyi doğru yapamadı? Daha başarısız oldu.
16: Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon. Şimdi bu takımın şampiyonluktaki vazgeçilmez isimlerine baktığımızda Icardi var. Abdülkerim Bardakçı var. Lucas Torreira var. Barış Alper Yılmaz var. Yunus Akgün var. Davinson Sanchez var.
10: Evet. Bir çırpıda sayabildiğimiz
16: sayabildiğimiz 5-6 isim. Diğer takımlara gelelim. Fenerbahçe. Kadro her sene değişiyor. Her sene teknik adam değişiyor. Beşiktaş yine son şampiyonluktan sonra yine değişecek. Beşiktaş son şampiyonluktan sonra geçen senelerde 30 puan üzerinde fark yedi liderden. Teknik direktör istikrarı yok. Kadro istikrarı yok. Yönetim istikrarı yok. Trabzonspor yeni bir yapılanmaya girdi. Bütçe onların istediği gibi değil. Bu takımla bence şampiyon Galatasaray'dan sonra ligin en başarılı takımı, ama istikrar. Ligin anahtarı istikrarda Korhan. İstikrarlı olan takım yönetimiyle, oyuncusuyla, teknik adamıyla, saha içindeki, saha dışındaki organizasyonuyla şampiyonluğun en büyük adayı ve tabii ki yine bir yerli teknik adam geleneği devam ediyor Süper Lig'de, evet, şampiyonlukta.
10: Avrupa'da başarı çıtayı bir adım yukarı taşır mı? Çünkü Galatasaraylı taraftarlar, Türk futbol severler aslında Süper Lig'de şampiyon olduğunu ama Avrupa'da kadronun karşılığı olan başarıların gelmediğinden muzdaripti. Ne dersin, bu sene için bu beklenti karşılandı mı? Seneye hedefi ne olacak Galatasaray?
16: Şampiyonlar Ligi gibi o zor arenadan çıkmak başarı mı? Evet. Playoff'tan çıktılar. Liverpool'la eşleştiler. Yani Juventus'a 5 gol atmak değerli. Liverpool'u 2 kez yenmek değerli. Sonrasında deplasmanda bence kadro tercihinden dolayı elenen bir Galatasaray gördük. Sanchez cezalıydı. Osimhen'in sakatlığı. Yani o kadro etkiledi. Bence gelecek sezon 26-27'deki hedef net bir şekilde çeyrek final olmalı. Evet. Çeyrek finalin öncesinde elenmek başarısızlıktır. Bu kadroya takviyeler olacak. Yani Osimhen, Icardi gidecek, Osimhen kalacak. Bazı isimler de gidebilir ama aynı kalibrede, aynı yetenekte, güçte, aynı seviyede oyuncuların gelmesi gerekiyor. Okan Buruk dün akşam basın toplantısında biraz önce duyduk. 4 sene üst üste başarmıştık ama 5 sene üst üste başarmadık. İlk hedefimiz bu dedi. Okan Buruk kalıyor. Kadro yapılanması ona göre olacak. Başrolde tabii ki Osimhen, Uğurcan Çakır olacak. Onlara göre bir takım kurulacak. Evet. Ardından da çeyrek finalin altı bence başarısızlık olur.
10: Bakalım seneye nasıl bir Süper Lig izleyeceğiz. Bu arada iki de önemli deplasman geliyor. Yeni gelenlere de tekrar hoş geldin diyelim. Erzurumspor,
16: Ahmet Sportif.
10: Ligin rengini değiştirir mi iki zorlu deplasman?
16: Bence değiştirir. Bir kere şehir takımı olması çok önemli. Galatasaray Samsunspor deplasmanına gittiğinde bize bunu Samsunspor gösterdi. Burası Kocaelispor. Kocaelispor zaten hani Süper Lig'in en iyilerinden bir tanesi şehriyle, taraftarıyla. Kocaeli, Samsun, İzmir'de Göztepe. Şehir takımı ne kadar Süper Lig'de fazla olursa ligin kalitesi, Ligin zevki, heyecanı artacaktır. Erzurum ve Diyarbakır bunlardan bir tanesi. Yani coğrafyanın Aralık-Ocak olması ayrı bir sorun. Ona göre de hazırlanmalı takımlar. Bence ligin rengi çok değişecektir. Üçüncü bir takım belki Çorum, belki Bodrum, Esenler.
17: Yine bir şehir takımı
16: olacak. Şehir takımının gelme ihtimali yine yüksek.
17: Umarız olur. Önümüzdeki sene bu seneden daha güzel olur. Hakem hatalarının değil, oyun planının, güzel oyunun ön plana çıktığı bir lig izleriz deriz.
16: Şampiyonluk yarışının 1-2 değil, evet, 4-5 takımla olabildiği, yaşayabildiğimiz bir lig izlemek bence futbol severlerin en doğal hakkı.
17: Emin Çağlar, NTV Spor Müdürü, çok çok teşekkür ederiz.
16: Yayına.
17: Yayına katkı için. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ve Süper Lig'i konuştuk ve devam edelim gündemdeki diğer haberlerle. Bugün Anneler Günü. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayalım. İstanbul'daki Darül Aciz'e belki de bugünün en çok beklendiği yerlerden biri. Şimdi oraya gidelim, kameralarımızı oraya çevirelim. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir yayına hazır. Hemen soralım, nasıl bir kutlama söz konusu Darül Aciz'e de, neler aktarırsın Dilek Yaman?
18: Biz kameraman arkadaşım İsmail Kamit'le birlikte o kıymetli, en güzel, sevginin en temiz olduğu o anın, o günün en kıymetli yerindeyiz diyebiliriz. Darül Aciz'de onlarca anne var. Burada anneler, gözler kapıda, sevdiklerini, ziyaretçilerini bekliyorlar. Bugün aslında sadece Darül Aciz'de değil, tüm ülkenin her yerinde anneler için, kutsal kadınlar için kutlanan bir gün. Sadece yanımızda olanlar değil, kalbimizde olan annelerin de Anneler Günü kutlu olsun. Ben de bu aracınızla annelerimin Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum. Şimdi Darül Aciz'deyiz. Onlarca anne var dedik, sevdiklerini bekliyor dedik. Burada aslında halen o heyecanlı bekleyişte sürüyor, sürmeye de devam ediyor. Birden fazla annemiz sevdiklerini ziyaret ettiler, ziyaretçileri oldu. Ben de bir mikrofon uzatmak istiyorum. Özgün teyzeciğim, Anneler Gününüz kutlu olsun.
19: Sağ olun, sizin de Anneler Gününüz kutlu olsun. Çok güzel, çok mutlu bir gün. Herkes geldiler çiçekleriyle beraber, çikolatasıyla beraber geldiler. Çok güzel, mutlu bir gün geçirdik. Herkesi Anneler Günü'nü kutlarım.
18: Yalnız değilsiniz değil mi?
19: Değiliz yalnız, biz burada hiç yalnız değiliz. Evimizden daha mutluyuz biz burada.
18: Neden bunu sordum? Çünkü burada sadece kan bağı olanlar değil, sevdiklerini, anne sevgisini hissetmek isteyen, anne sevgisini aynı zamanda hissettirmek isteyen ziyaretçiler de gün boyu halen de burada ziyaretçi olarak yanımızdalar. Yine bir mikrofon daha uzatmak istiyorum çünkü burada kan bağı olmasa da manevi annem diye ziyarete gelen bir konuğumuz var, Sude. Sude manevi annem diyor çünkü aslında bir kan bağı yok ama anne gibi seviyor.
20: Evet. İlk öncelikle tüm annelerin, anne sevgisi gösteren tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum enişten dileklerimle. Ben ninemi ilk gördüğümde biz dedim tamam, ninemle hemen kalp bağımız kuruldu. Hiç eksik olmaz, kendisini çok severim, manevi anneannem, hatta öz anneannem, babaannem, her şeyim. Onu çok seviyorum, Leydim'i de çok seviyorum. Leydim'le biz konuşamasak da gerçekten birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Kalp bağımız onunla da var. Bence iyilik iyidir ve insanlar bence illa akraba olmasına gerek yok. Birini sevebilmek, birine değer verebilmek, birine iyilik yapabilmek için önemli olan kalp bağıdır. Teşekkürler.
18: Evet, burada Darül Aciz'e sakinleri dediğim gibi sadece kan bağı olan ziyaretçilerini değil, anne gibi gördüğü, anne gibi sevgisini hissettirdiği ziyaretçilerine de kucak açıyorlar, burada bekliyorlar. Bir teyzeme daha mikrofon uzatmak istiyorum. Füsun teyzem, şimdi sizin de Anneler Gününüz kutlu olsun.
21: Teşekkür ederim efendim, sizin de.
18: Siz de az önce dediniz ziyaretçilerimiz oluyor. Hatta bir telefonunuz çaldı, yayına gireceğimiz için telefonu da cevaplamadınız.
21: Efendim, bir hanım kız uzaktan Anneler Günün kutlu olsun Füsun teyzeciğim dedi. İşte kan bağımız şart değil ki, kızın yüzünü görmedim. Yani telefon tanışması bu, o da bana yetti. Teşekkür ettim, memnun oldum efendim.
18: Sizi mutlu etmek bu kadar kolay.
21: Beni en ufak şeyle mutlu edersin. Başkasına dünyayı verirsin, mutlu olmaz. Ben en ufak şeyle mutlu olurum. Dünyalar benim olur.
18: Darül Aciz'e sakinleri de burada dediğimiz gibi sadece kan bağı olanları değil, kan bağı olmayan onlarca ziyaretçiyle buluştular. Gözleri halen kapıdalar. Gözleri halen kapıda ziyaretçilerin, yakınlarını bekliyorlar. Sadece kan bağı olan çocuğunu, eşini, dostunu değil, onları sürekli ziyaret eden ziyaretçilerini de bekliyorlar. Burada Darül Ecize'de şu ana kadar da çok sayıda etkinlik de yapıldı. Dün itibariyle başlayan Anneler Günü kutlaması halen de devam ediyor aslında Darül Ecize'de. Ve burada kutlamalar da gün boyu sürecek. Biz de İsmail Kamit'le birlikte Darül Ecize'de Anneler Günü'nün atmosferini sizlere aktarmaya çalıştık.
17: Dilek Yaman Demir, Darül Ecize'deki Anneler Günü etkinliğinden karşımızdaydı. Tabii annelik bazen de hiç tanımadığın bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeniden hayat umudu aşılamak anlamına da geliyor. Bunun gibi örnekler var. O örneklerden biri de Sare Uğurlu. Koruma altındaki bir çocuğa sahip çıktı. Onun yaşamını değiştirdi. Ve bugün 7 yaşında olan oğlunun bir teşekkürüyle belki de en mutlu anneler gününü yaşadı. Uğurlu hikayesini NTV'den arkadaşımız Tuana Çiftçi'ye anlattı.
0: Gerçekten her çocuk sevgi dolu bir evde yaşamayı hak ediyor. Yani her çocuk ayrı bir hikaye.
2: Bir çocuğa hem evini hem de kalbini açmak istedi. Koruyucu aile olmaya karar verdi. O zaman 3 yaşında olan oğluyla tanıştı, ona yuva oldu. Onlar birbirine kan bağıyla değil, kalpten bağlılar.
0: Bir çocuğa bakım veren herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Annelik biyolojik bir olgu değil, hakikaten bir his. Bunu içinde yaşayan herkesin Anneler Günü kutluyorum.
2: Sare Uğurlu 4 sene önce bekar bir kadınken koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurdu. 4 ay sonra da oğluyla tanıştı.
0: Bana hep diyorlar ki işte tebrik ederim, çok güzel bir şey yaptın, işte bir çocuğun hayatına dokundun. Evet, ama bir de tersten okumamız lazım. O çocuk da benim hayatıma dokundu. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum sırf ona örnek olabilmek için.
2: Koruyucu anne ve oğlu iki kişilik bir aileyken tam 2 sene önce de hayat arkadaşı Emrah Uğurlu ile evlendi.
0: İlk dansı 3 kişi yaptık, imzayı 3 kişi attık, ya ben 2 kişi attım. Uzun süre zaten düğünümüz diye bahsetti. İşte ben damat oluyorum diye bahsetti. Bir gelin olarak kendi düğünümün duygusallığından ziyade ay bu çocuk evlenecek, smoking giyecek. Hep kafamda onları kurdum.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 verilerine göre 10.918 çocuk yurtlar yerine kendilerine yuvalarını ve kalplerini açan 9.173 koruyucu ailenin yanında yaşıyor.
17: Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ilk duruşmasının 35. günü devam ederken İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması yarın Silivri'de görülecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal veya askeri casusluk suçundan dava açılmış, sanıkların 20 yıla kadar hapis cezaları istenirken tutukluluk hallerinin ise devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması yarın saat 10'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içindeki 2 nolu duruşma salonunda yapılacak. Ceza infaz kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava 35. gününde görülmeye devam edilecek. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O saldırı nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşme talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşen buluşmada Karakoç, o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti ve özür diledi, helallik istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç'un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı. Hükümet önemli bir yasal düzenleme hazırlıyor. Mavi Vatan Yasası yolda. Konuyu Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ile konuşacağız. Sayın Şendir, hoş geldiniz NTV yayınına.
1: Merhaba Koran Bey, iyi yayınlar diliyorum.
17: Şimdi haberinizi bugün okuduk, Milliyet Gazetesi'nin manşetindeydi. Bu önemli bir yasal düzenleme hazırlığı var, köşenize taşımıştınız. Şimdi mevcutta hali hazırda yürürlükte olan bir yasal düzenleme var. Bu yeni düzenlemeyle yeni olacak olan yasal düzenlemenin farkları neler, eskiyle olan farkı neler, neler değişecek sizden?

0: Ve Akdeniz'de karasularımızı 12 deniz mili, Ege'de de 6 deniz mili olarak tescil ediyor. Şimdi Ege elbette önemli. Biliyorsunuz Ege'de gerek yine 2. Deniz Konvansiyonu 1982 tarihli, gerekse bu 2000'li yılların başında ortaya atılmış çok da hukuki bağlayıcı olmayan Sevilla haritası gibi çeşitli problemlerimiz var. Dolayısıyla da Ege'deki konularla ilgili de şunu yapıyor. 6 deniz mili olduğunu, karasularını söylüyor. Bizim 6 deniz milini de tutmamız demek, bunun Yunanistan tarafından da 6 deniz milinin de tutulması demek. Aksi takdirde ne olacağını da söyleyeyim Koran Bey izninizle. Şu anda %40 olan Yunan karasuları, karasuları karşılıklı 12 deniz miline çıkarsa Yunanistan'ın %70'e yükseliyor. Bu İstanbul'dan İzmir'e bir feribot ya da ticari gemiyi uluslararası sularda yollayamayacağınız, Yunan karasularından gitmek zorunda kaldığınız anlamına geliyor. Ya da kıta sahanlığı havayı da kapsadığı için 6 deniz milini biz sabit tutarak 12 deniz milinin önüne set çekiyoruz ve bu sayede uçaklarımız Ege'de uçabiliyor. Aksi takdirde savaş uçaklarımızın Ege'de uçması da imkansız hale gelecekti. Dolayısıyla bir, bunu sağlıyoruz. İki, Cumhurbaşkanı'na bir yetki veriliyor. O
1: Onu özellikle
0: Cumhurbaşkanı'na
1: sormak
0: verilen
1: isterim
0: yetki...
1: çünkü o son derece önemli
0: Lütfen,
1: bir
0: buyurun.
1: konu. Dikkat çeken bir madde. Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge ilan etmediği, henüz ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Yeni bir yetki bu. Ne anlama geliyor?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Aslında bizim sadece kendi sularımızda değil, uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu hukuki yetkileri kullanabilmek açısından da bu özel statülü deniz ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı açısından son derece önemli. Bu yetkiyi Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Hatırlayacaksınız. Brüksel'in, Avrupa Birliği'nin bir deniz parkları projesi var. Şimdi o deniz parkları projesi ve balıkçılıkla ilgili yasakları Brüksel'e bildirdi Avrupa Birliği. Türkiye de boş durmadı. Hemen kendi hazırlığını yaptı. Kendi deniz parkları projesini hazırladı. İlan ettiği iki tane de özel alan var. Bunları hemen Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Aslında Ege'deki bütün verilen diplomatik mücadelenin hukuki zeminini sağlıyoruz biz bu yasayla. Yani bu normal yasadan ekstra ileri Yunanistan'a karşı işte çeşitli yabancı ajansların iddia ettiği gibi yeni bir pozisyon almıyor Türkiye. Tam tersi, Türkiye Yunanistan'a karşı yürüttüğü diplomatik pozisyonunu yasal hale getiriyor. Bu yasa sayesinde bundan sonraki atılacak her adımın hukuki dayanağı oluşturuyor. Burada izninizle şunun da altını çizeyim. Bakın, biz 2. Deniz Konvansiyonu'na taraf olmadığımız için zaten bu uluslararası deniz hukuku ile ilgili terimler bizim mevzuatımızda yok. Şimdi bu yasayı çıkarttıktan sonra biz aslında dünyada 2. Deniz Konvansiyonu'na taraf olan ülkelerle, onlar otomatik olarak kabul ettikleri için aldılar. Biz kendi hukukumuzu oluşturuyoruz. Akla Montreux konusu muhakkak gelecektir. Çünkü Boğazlarla ilgili tartışma biliyorsunuz. Rusya-Ukrayna savaşından beri ve son dönemde hani orada NATO ne yapıyor tartışmaları vardı. Bu Montreux'u da bozan bir şey değil. Bozmasına imkan yok. Çünkü Montreux bir uluslararası anlaşma olduğu ve anayasamız gereği uluslararası anlaşmalar zaten yasa hükmünde olduğu için, hatta yasalardan üstün olduğu için Montreux'deki haklarımızı da saklı tuttuğumuz bir gelişme. Ama altını kalın kalın çizeyim. 1923 Lozan Anlaşması ile Yunanistan'a tanınan hakları Türkiye bu yasayla değiştirmiyor. Bu haklar baki, ama onun dışında şu anda mücadelesi süren, diplomatik alanda mücadelesi süren, bu sadece balıkçılıkla ilgili değil, Ege'deki batıklar, yeraltı kaynakları, bütün ekonomi, ekosistemiyle ilgili Türkiye'nin hukuki dayanağını oluşturan bir yasa tasarısı olarak hazırlandı. Uzun zamanın çalışmasıdır, onu da söylemekte fayda var Koran Bey.
1: Ama tabii iki ülke arasında hali hazırda en büyük sorunların başında geliyor. Kıta sahanlığından bahsediyorum. Yunanistan bunu 12 mile çıkartmaya çalışıyor. Türkiye'nin bu konuda kırmızı çizgisi olduğunu belirtiyor. Bu Ege'de tabii çözüm bekleyen bu en büyük soruna sizce bu yeni düzenleme bu açıdan ne ifade edecek, nasıl etkileyecek bu durumu?
0: Koran Bey, şöyle söyleyeyim. Şimdi 2. Deniz Konvansiyonu yazılırken Türkiye... Şimdi uluslararası hukukta karşılığı olan bir şey vardır. Israrlı itirazcı diye. Biz ilk günden beri ısrarlı itirazcıyız ve ısrarlı itirazcı olmak aslında size hukuki haklar tanır. Biz bu 2. Deniz Konvansiyonu'nun 3, 33 ve 121 numaralı maddelerine

0: tamamen karşı çıkıyoruz ve biz şunu söylüyoruz. Yine bu anlaşmada aslında şöyledir. Ege bir özel statülü, aslında bir iç denizdir. Niye iç denizdir? Çünkü uluslararası açık sulara çıkmak için özel boğazlardan ve dar geçitlerden geçmek zorundasınız. Dolayısıyla madde diyor ki 2. Deniz Konvansiyonu'nun 123. maddesi. Bu gibi durumlarda özel statülü deniz söz konusuyken o zaman yapılması gereken şey iki ülkenin kendi arasında oturup bu meseleyi konuşmasıdır. Şimdi Türkiye ve Yunanistan'ın aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey Atina ile uzun zamandır dostluk ilişkisi içerisinde de bu. Oturalım bu işi müzakere ederek çözelim. Ya da Doğu Akdeniz'deki kaynakların kullanımı meselesinde. Mesela şu anda işte İsrail-Yunanistan bloğu Doğu Akdeniz'deki en uzun şeridi olan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan faydalanamayacağını iddia ediyor. Türkiye ise doğru olanın Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan bütün ülkeler tarafından birlikte paylaşılması gerektiğini söylüyor. Yani hukuki bir pozisyonu şimdi yasayla destekleyen bir hale geliyoruz. Dolayısıyla da bir rakamla izninizle durumu izah etmek isterim. Evet. Yani hukuki geçerli yok dedim yayının başında ama Sevilla haritası bu Avrupa Birliği'nin hazırlattığı bir şeydir. Bakın Meis Adası Türkiye topraklarına 2, Yunanistan ana karasına, Atina'ya değil Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta. Meis Adası'nın yüz ölçümü 10 kilometre kare. Sevilla haritasında Meis Adası için biçilen sahanlığı, kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır alan 40 bin kilometre kare. Şimdi Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridi olan ülke olarak Türkiye Doğu Akdeniz'deki kaynakların adil şekilde paylaşılmasını, Ege'deki kıta sahanlığı sorunlarının da müzakereyle çözülmesini istiyor. Dünya üzerinde şöyle bir ülke daha yok Korhan Bey. Yunanistan'ın karasuları 6 mildir ama ilan ettiği hava sahası 10 mildir. Hani zaman zaman şey yaparız ya işte Atina protesto notası verdi, Türk uçakları Yunan hava sahasını ihlal etti diye. Türk savaş uçakları hiçbir zaman Yunanistan'ın 6 millik hava sahasına girmezler. Ama Yunanistan'ın dünyada tek ülkedir deniz ve hava kıta sahanlığı farklı olan o ilan ettiği 10 mil yani o
1: Sayın
0: arada
1: Şendir,
0: kalan
1: Kuzey Ege'de balıkçılar da sürekli olarak Yunan hücum botları tarafından kullanılıyor görüntüler.
0: Taciz yaşıyor. Onun sebebi de şu, şimdi Yunanistan belirli bölgelerde bu Avrupa Birliği'nin deniz parkları projesiyle beraber balıkçılığı yasakladı. Evet. Türkiye bu zaten haritayı tanımadığını ve Yunanistan'ın bu adımını tanımadığını söylediği için balıkçılarımızın tacizini o yüzden sahil güvenlik hemen gider ve müdahale eder. Evet. Dolayısıyla da biliyorsunuz Yunanistan'da orada ısrarcı olmaz. Türk sahil güvenliği geldiği zaman uzaklaşır.
1: Evet.
0: Bütün bunların sebebi söylediğim gibi bir haritalar savaşı var şu anda. Şu anda balıkçılıkla gösteriyor kendini ama hatırlayın gerek elektrik kablolarının çekilmesi, evet, gerek doğalgaz araması ile ilgili Yunanistan'ın ihaleye çıkarttığı çeşitli ülkelerinde satın aldığı o derin deniz sondajları meselesinde Türkiye diyor ki uluslararası sular bana bitişik deniz, benim buralarda yetkilerim var, uluslararası hukuktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bana sormadan, benim onayım olmadan kimse iş yapamaz. Bunu da yasal hale getiriyor şu anda Koran Bey.
1: Evet. Özel Şendir, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Teşekkür ederiz yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum. Özel Şendir'in bugün Milliyet Gazetesi'ndeki manşetiydi. Önemli bir konu. Mavi Vatan'la ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını konuştuk. Gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Macar dün yemin ederek görevine başladı. Macar'ın yemin töreninde sembolik jestler de vardı. Sağlık Bakanı olması beklenen Zsolt Hegedűs yine rol çaldı.
2: Seçim gecesi dansıyla gündeme gelen Macar politikacı yine sahnede. Yeni hükümette Sağlık Bakanı olması beklenen Zsolt Hegedűs hem coştu hem coşturdu. Görüntüler Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den. Burası parlamento binasının önü. 12 Nisan'daki seçimde büyük zafere imza atan TISA Partisi lideri Peter Macar için parlamentoda yemin töreni vardı. 45 yaşındaki Macar başbakan olarak yemin ederek göreve başladı. Böylece Macaristan'da milliyetçi Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Macar meclisteki konuşmasında Macaristan'ı yönetmeyeceğim, ülkeme hizmet edeceğim dedi. Dışarıda destekçilerine seslenirken de bu ülke hepimizin. Birlikte Macaristan'ı yeniden inşa edeceğiz mesajı verdi. Hükümetin ilk icraatının son 20 yılın yolsuzluklarını incelemek üzere bağımsız bir yapı kurmak olacağını söyledi. Tören sembollerle doluydu. Macar'ın yemininden önce meclis başkanının talimatıyla parlamento binasına 12 yıl sonra Avrupa Birliği bayrağı çekildi. Macar, Macaristan'daki Roman azınlığa verdiği sözü de unutmadı. Roman gençlerden ve çocuklardan oluşan Suvo Tamburin grubu, genel kurul salonunda Roman halk şarkısı çalıp söyledi. Milletvekili sıralarında duygusal anlar yaşandı. Orban 10 yıllardır süren geleneği bozarak törene katılmadı. Macar yemin ettikten sonra dışarı çıkıp halkı selamladı. Parlamentonun önünde on binlerce kişi toplanmıştı. Törenin ardından kutlamalar başladı.
1: Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Festivalde neler olacak haberimizden izleyelim.
3: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
4: Enerji verimliliği ve sıfır atık yaklaşımları ele alınacak. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. İlk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
3: İnsan bu dünyada yalnız değil.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından festivale ilişkin çağrı yaptı. İlk kez gerçekleştirilecek festivalin bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
5: 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor.
4: Festival Sıfır Atık Derneği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Herkese hitap edecek festival, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek. Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
6: Gıda israfıyla alakalı bir kampanyaya başlıyoruz. 10 yıllık bir kampanya olacak ve ülkelerden gıda israfının azaltılmasını isteyeceğiz. 10 yıllık süreçte ortalama %5 civarı biz gıda israfının azaltılmasını öngörüyoruz.
4: Sıfır Atık Festivali'nin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında yine Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
3: Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: durumu.
1: Ülkenin kuzeyinde yağış sürüyor. İstanbul ve Bursa'da yine yerel yağmur bekleniyor. Ankara'da sağanak geçişi olacak. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir az bulutlu 28, Bursa 26, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava çoğu saat bulutlu. Kırklareli, Sakarya bölümünde kısa süreli yağış sürecek. Kocaeli 26, Balıkesir 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Sivas kesiminde yine ani kuvvetli yağmur görülecek. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum açık 29 derece. Akdeniz geneli biraz bulutlu, az noktada yağış var. Adana 30, Hatay 29 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Kastamonu, Tokat, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Bolu ve Samsun 21, Trabzon 20 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya arasında kuvvetli yağış geçişi olacak. Erzurum 17, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
0: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Uluslararası Argan Ağacı Günü. Bu yılın teması argan ağacının iklim değişikliğiyle mücadelede, yerel kadınları güçlendirmede, biyoçeşitliliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede oynadığı hayati rolü vurgulamak, duyurmak. Argan ağacı, Fas'ta Sahra Altı bölgesine özgü bir ağaç. Argan ağacı, susuzluk, 50 dereceye varan sıcak, erozyon, verimsiz topraklar gibi zorlu çevre koşullarına dayanıklı, çölleşmeye karşı etkili, 200 yıl yaşayabilen, sonsuzluğun ve direnişin sembolü. Bu ağaçtan çıkarılan argan yağı düğün hediyesi olarak verilir, bayram yemeklerinin hazırlanmasında kullanılırdı. Bugünse Fas'ın sıvı altını olarak anılıyor. Dünyanın dört bir yanında kozmetikten sağlığa birçok alanda kullanılıyor. Fas'ın kırsal kesiminde yaşayan kadınlar nesilden nesile aktarılan bilgiyle argan yağını çıkartıyor, şişeliyor ve dünyaya yayıyor. Uluslararası Argan Ağacı Günü kutlu olsun.
2: Doğa takvimi.
0: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Mutlu pazarlar. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Bültene kısa bir haber turuyla başlıyoruz. İstanbul'da 6 eyleme karışan 13 kişi yakalandı. İkisi 18 yaşından küçük zanlıların suç örgütü adına eylem yaptıkları belirlendi. Aramalarda 4 adet tabanca da bulundu. Elazığ'da 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile AB arasında alacak meselesinden kavga çıktı. Olay büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Doruk Efe kurtarılamadı. Omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlamak için düzenlenen Wings for Life koşusu az sonra Kuruçeşme Parkı'nda başlayacak. Gürkan Aknotları'yla yayına hazır. Sözü Gürkan'a bırakalım.
1: Bu bir yarış değil. Koşamayanlar için koşuyoruz. Kendi güdülerimizi soruyoruz.
2: 13. Wings for Life World Run birazdan start alacak. Tam bir dakika sonra koşucular, sporcular burada bu önemli organizasyon, anlamlı organizasyon için startı alacaklar ve akşam saatlerine kadar büyük bir mücadele verecekler. Ama tabii ki şunun altını çizmekte fayda var. Bu bir yarışmadan ziyade, bir yarıştan ziyade çok önemli bir anlam taşıyan ve önemli bir miktarda bağış toplayan bir organizasyon. Şu anda da start verildi ve yarışmacılar, koşucular, sporcular bu önemli mücadeleye başladılar. Omurilik felcinin tedavisinin ve bilimsel araştırmalarına dikkat çekmek amacıyla ve aynı zamanda desteklemek amacıyla yapılan bir organizasyon olduğunu belirtmiş olalım. Gerçekten çok çarpıcı rakamlar var. 2014 yılından bu yana düzenlenen bir organizasyondan bahsediyoruz. Ve bu tarihten itibaren 60 milyon euronun üzerinde bağış toplandı. Şunu net olarak ifade etmek lazım ki organizasyonun tüm gelirleri omurilik felcinin araştırılmasına bilimsel olarak katkı verilmesi için kullanılıyor. Bu çok önemli bir detay. Aslında tek yılda geçtiğimiz yıl 8 milyon euronun üzerinde bir bağış toplanmıştı. Tüm dünyanın aynı anda bu koşuda yer aldığını da belirtmek lazım. Aynı anda start verildi. Dünyanın 192 ülkesinde bu önemli organizasyonda yer alan binlerce kişi var. Türkiye'de bugün itibariyle 7000'den fazla koşucunun yer aldığını belirtelim. İstanbul'da tek başına 2700 aşkın yarışmacının yer aldığını, koşucunun yer aldığını belirtelim. 13. kez düzenlendiğini de aktarmış olalım. Wings for Life'ın bugün artık start verildi. Akşam saatlerine kadar bu koşu devam edecek. Biz yine NTV ekranlarında an be an gelişmeleri, bu önemli organizasyonu, güzel organizasyonu aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Gürkan Ak aktardı. Devam edelim. Orta Doğu'daki kırılgan ateşkeste İran gemilerinin ABD tarafından vurulması sonrası Tahran'dan tehdit mesajları yükseldi. Teyakkuzda olduklarını belirten İran devrim muhafızları gemilerinin vurulması halinde Amerikan unsurlarına misilleme yapma sözü verdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için diplomasi arayışları devam ederken cephe hattındaki gerilim de sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yol alan iki İran tankerini vurması sonrası Tahran'dan Washington'a tehditler yükseldi. İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan yapılan açıklamada, İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır, denildi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi ise, füze ve dronların düşmana kilitlendiğini ve fırlatılmak için talimat beklediğini duyurdu. Cephe hattındaki yüksek gerilime karşın diplomatik temaslarda yoğunlaşmış durumda. Arabulucu Pakistan'ın yanı sıra Katar'ın da perde arkasında silahların susması için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Amerikan haber portalı Axios'un haberine göre Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD'nin Miami kentinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Katarlı yetkili ayrıca bir gün öncesinde İran'la İslamabad'daki müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya gelmişti. Haberde Beyaz Saray'ın Katar'ı müzakerelerde özellikle etkili gördüğü belirtildi. Axios'a konuşan kaynaklar Türkiye, Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birlikte çalıştığını da söyledi. İran saldırılar sırasında büyük bir Amerikan üssüne ev sahipliği yapmasına işaret ederek Katar'a saldırılar düzenlemişti. Washington'da dikkatler Tahran'ın Amerika'nın sunduğu anlaşma önerisine yanıtına çevrilmiş durumda. İranlılar teklifin inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor.
0: İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. ABD basınındaki habere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetler için bir harekat noktası olarak kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban oldu.
3: İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı kınayan Iraklı yetkililer sorumlu olarak ABD'yi işaret etti. Amerikalı yetkililerse Washington'ın bu saldırıda yer almadığını savundu. Yerel halk yıllar boyunca bölgede DAEŞ'le mücadele dahil askeri faaliyetlere tanık oldu. Bu nedenle de bölgeden uzak duruyor.
0: Mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
4: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi meclis genel kuruluna geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşmiş sayıdan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Tunceli'de 9 yıl önce aracında tüfekle vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in şüpheli ölümü aydınlatılamadı. O dönem gencin hayatına son verdiği iddia edilmişti. Bilirkişi raporu cinayete işaret etse de soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanamadı.
4: 9 yıl önce aracında vurulmuş halde bulundu. Hayatına son verdiği söylendi. Ailesi ise gencin öldürüldüğünü öne sürüyor.
5: Silahta olan parmak izleri kime ait? Arabada olan saç örnekleri kime ait? Arabada olan çamur izleri kime ait? Arabanın bagajında olan kan lekesinin kimliği belirsiz denmesi yani büyük bir hata zaten.
4: Olay 20 Mayıs 2017'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Sefer otomobilinde ölü bulundu. Genç tüfekle göğsünden 2 kez vurulmuştu. Bilirkişi raporuna göre silah bitişik mesafeden ateşlenmişti. Ancak bu durum tüfeğin boyutu, gencin pozisyonu ve araç kapısındaki saçma izleriyle uyumsuzdu. Ayrıca ön koltukta ve arka tekerlekte bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğu tespit edilemedi. Raporda mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olabileceği belirtildi. Soruşturmada 4 savcı değişti ancak herhangi bir gelişme sağlanamadı.
5: Kardeşim oturur, koltukta oturur vaziyette duruyordu. Silah da yanında dikey şeklinde duruyordu. Hani bu zaten delillerin resmi olarak uygun olmadığını gösteriyor, yapılmadığını gösteriyor.
4: Onur Sefer'in öldürüldüğünü öne süren aile zanlıların yakalanmasını istiyor.
0: Bazı anneler için Anneler Günü bir kutlamadan çok tarifsiz bir özlemin adı artık. Depremde, yangında, şiddet olaylarında çocuklarını kaybeden anneler yıllardır dinmeyen acılarıyla adalet mücadelelerini sürdürüyor. NTV'den Beyza Nur Özer, öyküleri farklı ama savaşları aynı olan annelerin hikayelerini hazırladı.
6: Evladını yangında kaybeden de var, çocuğu cinayete kurban giden de. Annelerin adalet mücadeleleri sürüyor. Onlardan biri Kartalkaya yangınında 10 yaşındaki kızı Derin'i kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın.
7: Bir halat bulundu ve o halat yukarıya bize atıldı. Ve biz o halata tutunarak aşağıya indik. Ben hani o anın kızı, küçük kızımı ve de eşimi son gördüğüm anlar olduğunu tabii bilemiyordum.
6: Yasemin Minguzi'nin 14 yaşında öldürülen Maddi Ahmet'i kaybetmesinin ardından mücadelesi hiç bitmedi.
8: Anneler Günü'nde Ahmet mutlaka bana giderdik tek başına. Kendi kendine çiçek alırdı mutlaka her sene. Bir senesinde de işte böyle 13 Mayıs 2018 bu Ahmet'in gidişinden sonra teyzesi bana verdi, saklamış. Biz Malta'ya gittiğimizde işte bazı eşyalarımızı böyle bir depoya koymuştuk, kutulara koymuştuk de kutulardan çıktı bu.
6: Gülnur Tuğaltay'ın ise mücadelesi 26 yıldır sürüyor. Kızı Çağla Tuğaltay 2000 yılında İstanbul Şişli'de cinayete kurban gitmişti. Katili ya da katilleri bulmak için soruşturma hala sürüyor.
9: Gözlerinin içine bakmak istiyorum onun. Gözlerimin içine bakıp 15 yaşındaki bir çocuktan ne istedin ya?
6: Enkazda 12 gün delil nöbeti tuttu. İlk duruşmaya ölen avukatoğlunun cübbesiyle katıldı. Nurgül Göksu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti.
10: Kendi kendime bir yemin etmiştim. Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bulunup yargılanıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağımı söylemiştim. Bırakmayacağım da sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: Kanye West konseri için şu ana kadar 75 bin bilet satıldı. Toplam seyircinin 110 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin ise Türkiye ekonomisine 50 ila 100 milyon dolar arasında katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyon bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük konser prodüksiyonlarından biri olacak.
11: Kanye West'in stadyum konserine sayılı günler kaldı. West'in 30 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek konserinde toplam katılım sayısının 100 bini geçeceği kaydedildi. Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin Türkiye ekonomisine 50 ila 100 milyon dolar arasında yan gelir sağlaması bekleniyor.
12: Kanye West İstanbul konseri çok özel. Kanye West için de özel bir boyutu yüzünden. Çünkü genelde 50 bin kişilik, 60 bin kişilik stadyumlar var. Atatürk 100 bin kişi aldığı için yerdeki insanlarla beraber onun da rekoru olacak. Kanye West'in kendi rekoru burada kırılacak diye umuyoruz.
11: 150 milyon lirayı aşan sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımıyla organizasyon, Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük konser prodüksiyonlarından biri olacak.
12: Kanye Kanye West'in sahnesi dünyanın en iyi sahnesi şu anda teknolojik olarak. Time code'la havai fişekler, laserler, onun projeksiyon kombinasyonları. Bu hiç daha önce dünyada görülmemiş. Ne Michael Jackson'de görüldü, ne Taylor Swift'te. Burada çok özel bir tasarımla geliyor ve büyük bir çalışma var. Sahneyi tasarlayan insanlar da kendileri sanatçı. Akira'dan esinleniyor. Japon bir tasarımcıdan bu sahne. You know what season it is? You know what season
0: it is? Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar burada olacağız.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor. Konforlu.

besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Reklam. Şehir kuşçuları.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güven.
4: Reklam.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
8: Sevgili caz severler, bu haftada 2026 68. Grammy'de en iyi caz vokal albümü dalındaki adaylardan birini dinleyeceğiz. Bu albüm şarkıcı Michael Mayo'ya ait ve Fly adını taşıyor. 1992 Los Angeles doğumlu Mayo, genç kuşağın en iyi seslerinden sayılıyor. Aynı zamanda iyi bir besteci. Saksafoncu babası Scott Mayo ve şarkıcı annesi Valerie Pinkston, Stevie Wonder, Diana Ross ve Luther Vandross'ta çalışmıştı. Michael Mayo'nun çok küçük yaşta şarkı söylemeye başlaması da normal. Gelişme çağında esin kaynağı Gretchen Parlato'ydu. Los Angeles Güzel Sanatlar Lisesi'nden sonra New England Konservatuarı'nda caz vokal öğrenimi gördü. Ardından kabul edildiği Thelonious Monk Jazz Enstitüsü'nde Herbie Hancock, Wayne Shorter ve Diane Reeves'in öğrencisi oldu. Shrek Is Love Rhythm and Blues grubunun da üyesi. Tarzı gospel, soul ve soul jazz. İlk albümü Bones 2021 yılında yayınlandı. Şimdi bu ilk albümünden bir yorum dinleyelim. Jacob Benn'in bestesi The Way. Tüm vokallerde Mayo'ya, tuşlu çalgılar synthesizer'da Andrew Friedman, elektrik ve synth bass'ta Nick Campbell, davulda Robin Beattie eşlik ediyor.

Michael Mayo'nun 2021 yılına ait Bones adlı ilk albümünden dinledik bu güzel parçayı, The Way. Bones albümünden son olarak aynı adlı bestesini dinliyoruz.

Bones, Michael Mayo'nun 2021 yılına ait aynı adlı albümünden dinledik. Gelelim Grammy adayı albümüne. Fly, 4 Ekim 2024'te yayınlandı. Soul Jazz tarzı albümden önce Bag of Bones adlı 6-8 tartımlı bestesini dinliyoruz. Yanında 3 usta eşlikçi var. Piyanoda Shai Maestro, Basta Linda Oh, Davulda Nate Smith.

0: Michael Mayo'nun Fly abiminin açış parçasıydı bu bestesi, Bag of Bones. Mayo'ya abimle aynı adı taşıyan parçasında vokallerde babası Scott ve annesi Valerie katılıyor. Altı saksafon solosunu da Scott Mayo yapıyor. Piyanoda Shai Maestro, basta Linda O, davulda Nate Smith.
1: NTV Radyo

0: Michael Mayo'nun Fly albümünden aynı adlı Soul Jazz bestesini dinledik.
1: Jazz tutkusu devam edecek.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Bugün Uluslararası Argan Ağacı Günü. Bu yılın teması argan ağacının iklim değişikliğiyle mücadelede, yerel kadınları güçlendirmede, biyoçeşitliliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede oynadığı hayati rolü vurgulamak, duyurmak. Argan ağacı, Fas'ta Sahra Altı bölgesine özgü bir ağaç. Argan ağacı, susuzluk, 50 dereceye varan sıcak, erozyon, verimsiz topraklar gibi zorlu çevre koşullarına dayanıklı, çölleşmeye karşı etkili, 200 yıl yaşayabilen, sonsuzluğun ve direnişin sembolü. Bu ağaçtan çıkarılan argan yağı, düğün hediyesi olarak verilir, bayram yemeklerinin hazırlanmasında kullanılırdı. Bugünse Fas'ın sıvı altını olarak anılıyor. Dünyanın dört bir yanında, kozmetikten sağlığa birçok alanda kullanılıyor. Fas'ın kırsal kesiminde yaşayan kadınlar, nesilden nesile aktarılan bilgiyle argan yağını çıkartıyor, şişeliyor ve dünyaya yayıyor. Uluslararası Argan Ağacı Günü kutlu olsun.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Jazz tutkusu devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz ve Michael Mayo'nun 2026 68. Grammy'ye en iyi caz vokal albümü dalında aday olan Fly albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Mayo'nun iki güzel bestesi, groove akışlı 6-8'lik Frenzy ve ardından Silence. Vokaller ve gitarda Mayo, piyano synthesizer'da Shai Maestro, bass'ta Linda O, davulda Nate Smith.

Frenzy ve Silence, Michael Mayo, Fly albümünde seslendirdi. Eski bir standart şarkıyı Mayo'nun düzenlemesi ve yorumuyla dinliyoruz. Landesman Wolf ikilisinin şarkısı, Spring Can Really Hang You Up The Most. Piyanoda Shai Maestro, Basta Lindau, Davulda Neil Smith'in harika eşliğinde söylüyor.

Spring can really hang you up the most. Michael Mayo'nun tatlı sesinden dinledik bu eski şarkıyı. Grammy adayı Fly albümünden son olarak iki yorumunu dinliyoruz. Soul jazz tarzındaki kendi bestesi I Wish ve ardından bir Wayne Shorter klasiği, bir post-bop, Speak No Evil. Piyano ve Fender Rhodes'ta Shai Maestro, Basta Linda O, Davulda Nate Smith. İkinci parçada soprano saksafonda Michael'ın babası Scott Mayo katılıyor.

0: Michael Mayo'nun 2024 yılına ait Fly albümünden dinlediğimiz son parçalardı. I Wish ve Speak No Evil. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak dileğiyle veda ediyorum. Hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo.
1: Kutlu pazarlar, saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosundaki iki aktivist serbest bırakıldı. Aktivistler İsrail tarafından bir haftadan uzun bir süredir gözaltında tutuluyorlardı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk ile Brezilyalı aktivist Tiago Avia'nın sınır dışı edildiğini duyurdu. Gazze'ye ablukayı aşmak için yola çıkan aktivistler, uluslararası sularda seyreden İtalya bayraklı bir Sumut filosu gemisinden alıkonularak İsrail'e götürülmüşlerdi. Aktivistlerden Avia'nın gözaltındayken annesini yitirdiği açıklanmıştı. Kişk ise alıkonmasını protesto etmek amacıyla açlık grevindeydi. Londra merkezli denizcilik istihbarat şirketi İran'ın Hark Adası'nda büyük ölçekte bir petrol sızıntısı olduğunu açıkladı. Windward isimli şirketin paylaştığı uydu görüntülerine göre adadan körfez sularına karışan petrolün güneydoğu yönünde ilerlediği bildirildi. Şirket sızıntının daha sonra 20 saatlik bir süre boyunca yapılan 3 uydu gözlemiyle teyit edildiğini belirtti. Petrolün yaklaşık 52 kilometrelik alana yayıldığı da ifade edildi. Orbital EOS adlı küresel petrol sızıntısı izleme hizmeti ise denizde 3000 varilden fazla petrol karışmış olabileceği tahmininde bulundu. Uzmanlara göre sızıntının olası kaynakları arasında denizaltı boru hattı arızası da bulunuyor. Hark Adası'nın Abuzal petrol sahasına bağlayan hattın uzun süredir bakım sorunları yaşadığı ve geçmişte de sızıntılara neden olduğu hatırlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj paylaştı. O mesajlar geliyor ekranlara.
2: Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay onların dedi. Annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.
3: Şefkatiyle, fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet, annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
4: Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
2: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere dediğindi. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum dedi.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya geldi. 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğramıştı. O saldırı nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşme talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşen buluşmada Karakoç, o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti ve özür diledi. Ayrıca helallik istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç'un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı. Mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek olan teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
2: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi meclis genel kuruluna geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı, eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yüksek enflasyon rakamı nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanladı. Bakanlık, Nisan enflasyonu yüksek çıktığı için TÜİK Başkanı'nın görevden alındığı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bazı gazetelerin aynı başlıklarla fatura TÜİK'e kesildi, TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça dezenformasyon yaptıkları görülmüştür denildi. Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdiği, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. İstanbul'da düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı Saha Expo sona erdi. Fuarda olası hava tehditlerine karşı geliştirilen teknolojiler dikkat çekti. Bu alandaki yeni gelişmeleri ve sistemleri askeri elektronik harp uzmanı Hakan Polat anlattı.
5: Bu fuar bize gösterdi ki Türk savunma sanayinin küresel ölçekteki yeri inanılmaz bir seviyeye yükseldi, hayat buldu. Bunu perçinleyen bir organizasyon olarak tarihe bir kayıt düşüldü. Son yaşanan İran-İsrail ve Amerika savaşının bir sonucu olarak özellikle Körfez ülkelerinin çok yoğun bir şekilde bu fuara ilgi gösterdiğini, bizimle kurdukları temaslardan bunu anladık. 100'den fazla resmi ve ticari delegasyonla temasımız oldu ve sistemlerimizi, ürünlerimizi tanıttık. Merakla sorular sordular ve çözüm arayışında olduklarını bize hissettirdiler. İnşallah bunun sonucunu önümüzdeki günlerde, aylarda göreceğiz. Rusya, Ukrayna ve son İran-İsrail-ABD savaşı gösterdi ki harekat alanı eski bizim bildiğimiz konvansiyonel harekat alanından çok farklı. Bir personel hareketi, asker hareketi, araç hareketi asgari seviyede. Radar güdümlü füzeden korkup radar çalıştırmaya çekinen birlikler yani gerçekten çok karmaşık bir hal aldı. Fokuslandığımız alan radar ve anti-drone sistemleri, drone tespit ve karıştırma sistemleri. Biz bu yıl ön plana iki ürünümüzü çıkardık. İlter hibrit radarımızla biz bir mini mikro mini drone'u 6-8 kilometrelerden kesintisiz tespit edip takip edebiliyoruz. Sabit kanatlı 1,5-2 metre kanat açıklığı olan sabit kanatlı bir kamikaze İHA'yı 10 kilometrelerde, 8-10 kilometrelerde tespit ve takip edebiliyoruz. Keza İran'ın son savaşta kullandığı şahit türü daha büyük bir radar kesit alanına sahip. Yani kütlesi daha büyük olan hedef uçakları da 20 kilometrelere yakın mesafelerde tespit edebiliyoruz. 30 kilometreye kadar da menzilimiz var. Çok daha büyük hedefleri 30 kilometrelerde yakalayabiliyoruz. Bu radardan kaçacak bir drone'u şu anda tahayyül edemiyorum. Biz daha çok şu anda RF karıştırma, RF tespit yani o aradaki kumanda ile drone arasındaki linki, o bağlantıyı tespit etme ve onu koparma, karıştırma ve drone'un komuta edilemez hale getirilme tarafındayız. İlter C400 ile 20 MHz'den 8 GHz'e kadar olan oldukça büyük bir, geniş bir spektrumu biz gerçek zamanlı olarak aynı anda karıştırabiliyoruz. Bu bize şu yeteneği kazandırıyor güvenlik güçlerimize. Yani drone kullanıcıları dronelarını yönetebilmek, kumanda edebilmek için başka bir kanal. 8 GHz'in üstünde bir kanala çıkmak zorunda kalacaklar ki bu çok kolay değil. Bu sistemde istediğimiz kanalı iptal edip, yani ben bu kanalda karıştırma yapmayayım, diğer kanallarda karıştırma yapayım. İstediğiniz kanalı aktif hale getirebilecek şekilde ayarlanabilir bir yetenek de var. Kendi dronelarımızın uçması veyahut da kendi DOS muhabere sistemlerimize asgari zarar verebilmek için ya da zarar vermemek için de iptal edip ayarlayabiliyoruz. Son iki sistemimizde koordinat aldatma yeteneğini de ön plana çıkarmaya başladı. Koordinat aldatmayla özellikle biz çok uzak mesafelerden atılan hedef uçakların konum bulma servislerini aldatıyoruz. Hedef uçak bulunduğu konumdan kendisini farklı bir noktada zannediyor ve dolayısıyla gittiği güzergahtan sapıp başka bir yere kanalize oluyor. Dolayısıyla görevini yerine getirmiyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Kara Kuvvetlerimiz, hem Jandarma Genel Komutanlığımızda da hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzde ve başka kurumlarımızda sistemlerimiz kullanılıyor. Dünyanın hemen hemen 12-11 ülkesinde ihracatımız var. Bu ülkelerde bu ülkelerde genelde komşularıyla bir anlaşmazlık yaşayan, konflikt yaşayan ve o bölgelerde kullanılan sistemler. Oralardan aldığımız geri beslemeler neticesinde biz İlter J400'ü tasarladık.
1: İstanbul'da 6 eyleme karıştıkları belirtilen 13 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden ikisi 18 yaşından küçük. Zanlıların suç örgütü adına eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, yağma, mala zarar verme, yaralama gibi suçlardan yürüttüğü soruşturma kapsamında yapıldı. Polis Eyüp Sultan'da farklı tarihlerde gerçekleşen 6 eylem ile alakalı çalışma yaptı. İkisi suça sürüklenen çocuk, toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet bulundu. Gözaltına alınanların büfe, kafe, iş yeri kurşunlama, kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. Elazığ'da iki çocuk arasındaki alacak kavgası cinayetle son buldu. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl hayatını kaybetti. Yıldız Bağları Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile A.B. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Olay büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Doruk Efe hastanede hayatını kaybetti. Diğer çocuk da gözaltına alındı. Çorum'da mantar yedikten sonra fenalaşan 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Olay Buhara Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Rüveyda Altuntaş 5 aylık hamileydi. Evinde pişirdiği mantarı yedikten sonra bir anda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın durumu ağırdı. Hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul'da bir yatırım fuarında konuştu. Kacır, Türkiye'nin toprağı ihracatı 276 milyar dolar dedi.
6: Türkiye bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri. Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun %95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. 23 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye bugün 276 milyar dolar ihracat yapıyor. 40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye'nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var. Türkiye artık ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıkaran bir ülke. Bugün bizim Turkorn olarak tarif ettiğimiz 8 Türk teknoloji unicornu var. Ve artık Turkornlarımız küresel düzeyde satın almalarla büyümelerini sürdürüyorlar. Bakanlık olarak kamu kaynaklarından Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolar daha kaynak ayıracağız. Ve bu kaynak sayesinde en az 750 milyon dolar daha yatırımın Türk teknoloji girişimlerine yönelmesini bekliyoruz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: kendi entel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Konumuz Hindistan cevizi. Etiyle, sütüyle, suyuyla, her şeyiyle Hindistan cevizi. Şimdi Hindistan cevizi konusu aklıma nereden geldi? Geçen hafta bitki bazlı sütleri yapmıştık. Hindistan cevizi de aslında çok önemli bir kısım tutuyor. Fakat yeterince yer vermedim diye düşündüm. Çünkü Hindistan cevizi aslında son derece ilginç. Bize yeni ve egzotik bir malzeme gibi geliyor. Bütün Hindistan cevizleri eskiden marketlerde satılmazdı. Ama şimdi Hindistan cevizinin suyu olsun, sütü olsun, kendisi meyve olarak olsun her yerde bulunuyor. Şimdi eskiden de aslında Hindistan cevizi Osmanlı mutfağında varmış. Hint okyanusundan gelen, uzaklardan gelen her şey bir anlamda kolay nakledilebilir olduğu için, yani çabuk bozulabilir bir meyve olmadığı için, aylarca durabildiği için ve top gibi sert, kırılıp ezilip bozulmadığı için ticareti yapılabilen ürünlerden biri. Ama Hindistan cevizi diye bakınca kaynaklarda epey kafamız karışabilir. Bir kere bir küçük Hindistan cevizi diye adlandırılan Cevzi Bevva var. Cevzi Bevva aslında tamamen farklı bir şey. Hindistan cevizi ile hiç alakası yok. Tek bağı belki uzaklardan, yani uzaklardan gelen her şeye Hint dendiği için uzak diyarlardan gelen bir baharat. İngilizce'de nutmeg veya muskat adıyla anılabiliyor. Almanca'da muskat. Pek çok dilde bu isimlerle adlandırılıyor. Biz de küçük Hindistan cevizine benzetmişiz. Aslında küçük Hindistan cevizi deyince gerçekten de üstünün dokusu falan böyle. Hani bir şekilde Hindistan cevizini hatırlatıyor. Ama en fazla bir pekan cevizi büyüklüğünde ya da işte normal bildiğimiz cevizden bile ufacık bir baharat. Ama kokusu çok güçlü, etkisi çok güçlü. Ve Cevzi Bevva'nın, yani bugün muskat veya küçük Hindistan cevizi diye satılan baharatın Osmanlı mutfağındaki yeri müthiş. Bir başka yanılgı da Keşkülü Fukara'nın kapı. Şimdi Keşkülü Fukara, fukara kapı, yani fakir kapı demek. Dervişlerin kapı kapı dolaşıp böyle bir kap içinde, o da aslında işte Hindistan ceviziyle karıştırılan, ona gene benzeyen bir bitkinin kabuğu. Fransızca'da coco de mer diye bilinen, deniz Hindistan cevizi diye bilinen bir bitki. Şimdi bunun hikayesi de ilginç. Coco de mer aslında Hindistan cevizi kabuğuna benzemiyor. Hindistan cevizi kabuğu yuvarlak top gibi, bildiğimiz Hindistan cevizinin kılıfı gibi. Fakat coco de mer iki ayrı lobdan oluşuyor ve çok daha büyük. Şimdi coco de mer kapları o kadar kıymetliymiş ki eskiden müzelerde görürsünüz. Ben mesela Edirne Müzesi'nde görmüştüm. Kenarlarına gümüşten veyahut da altından şöyle bir tutak da yapılabiliyor. Boyna asılıyor. Yani kendi başına bir heykel gibi bir görüntüsü var. Evet, Keşkülü Fukara'nın hikayesi de ilginç. Onun içine de Hindistan cevizi de giriyor. Her türlü kuru yemiş giriyor. Bugünlerde daha çok bademden de yapılsa, aslında her malzemeden biraz biraz toplanarak yapılan bir sütlü tatlı olduğu için içinde Hindistan cevizi de olabiliyor.

Şimdi önce şu kabı ile meselesine girelim. Aslında o kabuğu bütün olarak ortaya çıkartmak son derece zor. İçinin etini böyle hani parça parça kabuğundan ayırınca hani kırmadan kabını ortaya çıkartmak mümkün. Şimdi o kabının veya kabuğunun tüylü böyle bir dışı var ya, orayı hafif böyle temizleyip zımparalayıp parlatınca son derece güzel bir kap ortaya çıkıyor. Zaten Osmanlı zamanında da pek güzel kap olarak kullanılmış ya da kaşık olarak kullanılmış. Böyle çok zarif bir şekilde Hindistan cevizi kabuğuna bir sap monte edince çok güzel bir kaşık veya kepçe oluyor. Müzelerde görebilirsiniz. Bende de böyle Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış kepçeler var. Hep böyle Asya ülkelerinden toplanmış. Keşkülü fukaranın da temelinde olan Koko Demer var. Koko Demer deniz Hindistan cevizi demek. Sadece Seyşeller'de yetişen, Seyşel adalarına ait bir başka kabuklu yemişin kabuğu. İki lobu var. O da parlatıldığı zaman kocaman bir kap oluyor. Gerçekten de kocaman. Bizde de bazı eski müzelerde görülür. İşte dervişler eskiden bu Koko Demer, bizde Osmanlı'da da Narçılı Bahri deniliyor. Bu kapla kapı kapı dolaşıyorlar, dileniyorlar. Gün boyu işte birazcık para olsun, birazcık aynı yardım olsun. Yani bir avuç pirinçtir, fındık fıstıktır. Bunları tekkeye getiriyorlar ve bunlardan yapılan bir tatlıya keşkülü fukara, yani fukara, fakir çanağı deniliyor. İsim oradan geliyor. Ben bunu gözümle gördüm desem inanır mısınız? Ama elbette ki Türkiye'de değil, Anadolu'da değil. Fakat orada gerçekten Anadolu'da dolaşan dervişleri gözümle görmüş gibi oldum. Myanmar'a bir gezi yapmıştık. Ücra köylerine kadar gitmiştik. Myanmar'da da Budist rahipler gerçekten bir lokma bir hırka hesabı, işte bir kumaş parçasına sarılıp gün boyu kapı kapı dolaşıyorlardı, yardım topluyorlardı. Bu adet aynen orada da var. Sonra düşündüm, herhalde Anadolu'da da en ücra köylere kadar giden dervişler böyle işte İslamiyet'i yaydılar. Gerçekten bir lokma bir hırka felsefesiyle o bir lokmayı kapı kapı dolaşıp topladılar, fikirlerini de yaydılar. Şimdi tekkeye gelen malzemelerle yapılan o keşkülü fukaranın da içeriğine bakalım. Aslında pirinç, su ve sütten oluşuyor. Bir de her türlü kabuklu yemiş. Şimdilerde sadece bademle yapılsa da eskiden Hindistan ceviziyle de yapılırmış ya da hepsinin karışımından, ama son derece kolay aslında. Hindistan ceviziyle yaparsanız şöyle bir 50 gram 100 gram kadar Hindistan cevizini iyicene bol 1 litre suda haşlayın. Onun içine de şöyle dövülmüş sübye, pirincin suyla beraber şöyle dövülmesi ve bir macun haline getirilmesi, onun süzülerek pirinç nişastası olarak kullanılması ya da doğrudan pirinç unu veya nişastası, o zaman 40 gram yeter. 150 gram ile az şekerli seviyorsanız ya da maksimum 200-250 gram şeker, bunları kaynatın, bir muhallebi gibi yapın. Yani Hindistan cevizi muhallebi yapın, özgün bir keşkülü fukara. İsterseniz tabii badem de ekleyebilirsiniz. Keşkülü fukaranın hikayesi böyle. Kökü çok eskilere dayanan, ilk İslam felsefesine dayanan bir tatlı.

Hindistan cevizi deyince biz eskiden sadece rende halini bilirdik. Bütün Hindistan cevizi Türkiye'de yoktu, gelmezdi. Şimdilerde artık her türlüsü var. Hindistan cevizini kendimiz kırıp rendeleyebiliriz. Hani daha taze taze olabilir. Taze gibi satılan, taze gibi diyorum çünkü ne kadar taze olduğunu da bilmiyorum. Hindistan cevizini ilk defa Roma'da gördüm. Yaz gelince dilim dilim karpuz satarlardı. Hatta ben karpuzun dilim satılmasına da o zamanlar çok şaşırırdım. Bizde de salatalık soyup satarlar ya anında yemek için. Öyle dilim dilim karpuz satılırdı. Ama o karpuz satıcılar mutlaka da böyle kırılmış dilim dilim buz üstünde Hindistan cevizi de satarlardı. Ve insanlar o birazcık da bizde buzlu badem gibi hafif buzla şişmiş ıslak ıslak Hindistan cevizini alıp böyle kıtır kıtır yemeyi çok severlerdi. Ama sonraları daha böyle uzak diyarlara gidince Hindistan cevizi böyle hemen tak tak tak keserler. İçine de bir kamış sallarlar. Oradan suyunu içersiniz. Sonra da bir kaşıkla böyle sıyıra sıyıra yersiniz. O böyle çok da lezzetli değildir. Demek ki birazcık o Hindistan cevizini kurutunca, biraz kuruyunca tadı çıkıyor. Bizde ise eskiden gerçekten kurunun kurusu tamamen rende hali olurdu. Doğrusu ben onu birazcık da talaş gibi görürdüm. Pek tadını alamazdım. Belki de gerçekten de tadı olmadığı içindi. Çünkü belki de çok bayattı. Zaman içinde insan farklılıkları görerek bunu anlıyor. Ama Hindistan cevizi rendesi bizim şekerciliğimizde, tatlıcılığımızda eski yıllardan beri var. Çok enteresan bir hikayeyi bana Hülya Ekşigil anlatmıştı. Onun ailesinin bir kanadı Bartın tarafından işte Safranbolu'ya uzanıyor falan. Oralardaki Safranbolu'nun mesela o yörelerin mesela Samsun'un da lokumu çok meşhurdur. O zamanlar eskiden herhalde nispeten gene lokumculukta da yeni bir şeymiş. Etrafı Hindistan cevizi kaplı lokumlara kürklü derlermiş. Aslında ne kadar ilginç, kürklü. Çünkü etrafında böyle sanki beyaz bir kürk gibi Hindistan cevizi var. Halbuki lokumun etrafında her zaman o kendi nişasta pudra şekeri karışımı bir şey olur. Aslında o pudra şekeridir. Ben de onun öyle sanki buzlu bir görüntü veren o halini severim. Şimdi bir de lokumun aslında rahat al-hulkum, yani boğazdan rahat geçen, böyle kayıp giden anlamına geldiğini düşünürsek bence eşyanın tabiatına aykırı lokumun etrafını Hindistan ceviziyle kaplamak, yani kürklü lokum yemek bana eşyanın tabiatına aykırı geliyor. Çünkü lokumun o boğazdan kayıp giden özelliğine aykırı. Ama Hindistan cevizi gene kıymetli bir şey olduğu için ya da yeni bir şey olduğu için pek rabaçta olmuş. Hele şimdi yeni nesil lokumlarda Hindistan cevizi kaplı olmayan yok gibi. Zaten lokumun içinde de yok yok. Çıvıt çarşısı sanki.

Hindistan cevizi deyince aklımıza hep tatlı kullanıma geliyor. Evet, lokumun etrafına kaplıyoruz dedik. Sütlü tatlılarda kullanılabiliyor. Elbette ki bütün o şuruplu tatlıların üstüne de bir tutam şöyle kar yağdı gibi Hindistan cevizi rendesi koymaktan hoşlanıyoruz. Pastane mamullerinde de hep var. Kurabiyeler, hatta makaronlar pastanelerde en sevilen kurabiyeler arasında. Şimdi birazcık da uzak doğuya doğru gidelim, lezzet uyumlarına bakalım. Orada da tatlılarda Hindistan cevizinin çok kullanıldığını görüyoruz. Mesela Tayland'da onların bir mango ve yapışkan pirinçle yapılan tatlıları var ki aslında son derecede basit. Çünkü mango en güzel, en olgun zamanında, hani şeftalinin en olgun zamanı olur ya, onun gibi ince dilim dilim doğranıyor. O bir kenarda duruyor. Yanına da onların yapışkan bir pirinci var. Böyle tane tane dökülmeyen, birazcık nişastası bol bir pirinç türü. O da Hindistan cevizi sütüyle ve şekerle birlikte pişiyor. Onlar da zaten yapışkan olduğu için sanki dondurma gibi top top da yanına konulabiliyor. İnanılmaz bir uyum. Zaten Hindistan cevizinin uyumuna bakarsak mango gibi, ananas gibi, muz gibi tropikal meyvelerle son derece yakışan bir lezzeti var. Elbette pirinçle de çok yakışıyor. Zaten pirinçli tatlılarda hep kullanıldığını görüyoruz. İşte böyle sütlaç benzeri pek çok tatlı da var gene uzak doğu mutfağında. Ama bir de tuzlu olarak düşünün. Bildiğimiz pilav ama Hindistan cevizli. Gerek tazesinin rendesi, gerek kuru rendesi Hindistan cevizi sütüyle, hatta Hindistan cevizi kreması diyebileceğim daha yoğun bir sütle beraber pilav gibi pişebiliyor. Şimdi buna en çok gene uzak doğu ülkelerinde rastlıyoruz. En çok da Endonezya, Malezya gibi ülkelerde. Özellikle Endonezya mutfağında pirinci neredeyse önünüze Hindistan cevizi olmadan getirmiyorlar. İçine zencefil de girebiliyor. O zaten uzak doğu pirinçleri biraz kokulu kokulu. Bizde de artık var ya, yasemin kokulu gibi. İşte onunla da Hindistan cevizi sütü bir arada olunca gerçekten bambaşka bir şey oluyor. Mesela Endonezya'da olsun, Tayland'da olsun limon otu da kullanılıyor. Adeta limon kabuğu gibi kokan limon otu. Sanki parfümlü bir pilav yiyorsunuz gibi oluyor. Son derece güzel. İçine rendesi de konulabiliyor Hindistan cevizinin. O da böyle biraz ağzınıza farklı olarak geliyor. Hatta o önceden de kavrulabilir. Bu şekilde yapılmış Hindistan cevizi sütlü ama içinde de Hindistan cevizi olan, hatta üstüne de birazcık böyle kavrularak Hindistan cevizi talaşı diyeceğim. Hani incecik dilim dilim o şekilde Hindistan cevizi koyularak gerçekten çok güzel pilavlar yapıyorlar. Şimdi bunların tabii kokusu çok önemli. Yanında da et olarak ne var? Elbette ki tavuk var. Şimdi tavuğu da Hindistan ceviziyle pişirmek mümkün. Hindistan cevizli köriler var. Küp küp tavuk eti birazcık soğanla, zencefille tavada şöyle çevriliyor. Ondan sonra üstüne Hindistan cevizi kreması konuluyor ve birlikte bir süre daha pişiyor. O Hindistan cevizi sütüyle pişen tavuklar adeta lokum gibi oluyor.

0: Asya'da tuzlularda da kullanılıyor dedik. Özellikle Hindistan cevizi sütü, Hindistan cevizi yağı, hatta Amerika kıtasında da daha da çok Karayipler'de Hindistan cevizli pilav milli yemek gibi. Şimdi arroz con coco deniliyor. Özellikle Kolombiya'da çok popüler bir yemek ama pek çok ülkede var. Honduras'ta var, Porto Rico'da var. Pek çok ülkede bu tür yemekler yapılıyor. Hindistan cevizli pilav. Üstelik de aynen bizim pilav gibi demleniyor. Burada bütün hikaye, önce normal biz tereyağında bir pirinci çeviririz ya, sonra suyunu koyarız, demleriz böyle, iyicene suyunu çeker. Burada Hindistan cevizi yağında pirinç çeviriliyor. Ama şimdi o yağ da nasıl elde ediliyor? Aslında tam yağı da değil ama bulamazsanız kendiniz, Hindistan cevizi yağı da artık her yerde satılıyor. Tereyağı yerine Hindistan cevizi yağı kullanarak da yapabilirsiniz. Ama Hindistan cevizi yağını nasıl elde ediyorlar deyince, aslında tam da yağı değil de kutuda satılan Hindistan cevizi sütleri var, teneke kutuda. Onlar birazcık daha normal süt yerine satılan bitki bazlı sütlere göre birazcık daha böyle kremamsı, koyu bir kıvamı oluyor. Ve genellikle yemeklerde kullanılan da bu Hindistan cevizi sütü. Böyle Asya malzemeleri satan dükkanlarda falan coconut milk diye bulabilirsiniz. Şimdi onu kaba koyuyorlar, kaynatıyorlar. Öyle ki artık bütün suyu uçacak, yağıyla o hani süt kesilir ya, böyle ufak partiküller kalır. İşte o şekilde kesilecek. Ayrışan yağın içinde o partikülleri de şöyle birazcık çevirdiğiniz zaman onlar adeta kahverengimsi bir görüntü alacak. İşte pirinç bunun içinde çevrilecek. Dolayısıyla bu pirinç biraz bizim iç pilav gibi koyu renk oluyor. Şimdi bir özelliği daha var. O da tatlı tuzlu dengesi. 2 bardak pirinciniz varsa 3 bardak su demliyorsunuz. Ama bir de 2 çorba kaşığı şeker koyuyorsunuz, 1,5 tatlı kaşığı da tuz. Yani bir tatlı şekerli dengesi var. Bu da aslında bize yabancı gelmesin. Çünkü bizim de iç pilavımızda içinde biraz şeker vardır, üzüm vardır. Evet, Karayipler'de de aynen bu şekilde arroz con coco'ya kuru üzüm koyuyorlar. Yani neredeyse bizim mutfağımızdaki İç pilav gibi, hani böyle bademli falan yaparız ya, içine de üzümler koyarız, kuş üzümü koyarız, hatta sultani üzüm koyarız. İşte aynı onun gibi, tam bir tatlı tuzlu dengesi var. Hatta şekeri de o yağda daha önceden çevirip iyicene daha böyle rengi koyu bir Hindistan cevizli pilav da elde edebiliyorlar. Ona da arroz con coco negrito deniliyor. Yani rengi daha koyu. Arroz pirinç demek. Eğer ki böyle iyicene karartmadan yaparsanız da arroz con coco blanco deniliyor. O da birazcık daha rengi açık olan versiyonu. Evet, işte size Hindistan cevizinin yağından sütüne kendisine kadar 1001 şekliyle kullanımı. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometrelerinde ve Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Şehir kuşçuları.

0: Sen neler gördün bakalım? Uzun zamandır biz görüşmeyeli diyeceğim ama soru aslında yalan bir soru olacak çünkü biz görüştük.
1: Evet, 2 gün önce beraberdik. Uzun süre sonra tekrar yüz yüze denk gelmiş olduk, görüşmüş olduk Kerem. Ve görüştüğümüz gibi ben aslında dürbünümü getirmemiştim. Çünkü hani seninle sohbet edeceğiz diye çıktık yola ve bir baktık bir ses tam böyle bir tünelden çıktık yürürken. Benim de dikkatimi çekti. Sen tabii hemen anladın onun Küçük Ağaç Kakan olduğunu ve hemen Küçük Ağaç Kakan'ı gördün, dürbünü bana verdin ve bizim fotoğrafımızı çektin. O yüzden ben Küçük Ağaç Kakan demek istiyorum. Her gün yürüdüğüm yolda hiç görmemiştim daha önce. Sayende keşfetmiş oldum. Ben minik tanımlayayım ve sonra sana topu atayım mı?
0: Tabii.
1: Tamam. Anlatacağım diye biraz araştırdım. Diğer alaca ağaç kakanlardan kısa gagalı ve çok daha küçük, adı üstünde Küçük Ağaç Kakan çünkü. Alnı kirli beyaz, tepesinin önü erkekte kırmızı, dişide ise siyah ve üst kısmı enine kalın belirgin beyaz çizgileri olan bir ağaç kakan diyebiliriz. Çoğu zaman tırmanırken dalların en ucuna kadar ulaşıp etrafa bakıyormuş. Bu özelliğini bilmiyordum. Bizde öyle değildi. Ormanlar eski meyve bahçeleri, akça ağaç, söğüt veya kavakların olduğu nemli alanlarda bulunuyormuş Küçük Ağaç Kakan ve ağaçlara çoğunlukla da gövdedeki değil dallardaki oyuklara yuva yapıyormuş. Doğru mudur Kerem? Bu da enteresan bir bilgi
0: Evet.
1: gibi gelmişti.
0: Evet doğru ama gövdede de görmüştüm. Yani Küçük Ağaç Kakan daha küçük boyutlu bir tür. Bayağı serçe boyunda. Ufak tefek bir canlı. Onun için zaten kovuk ihtiyacı da o doğrultuda daha küçük. Büyük ve yaşlı ağaçlara ihtiyaç duymuyor veya büyük veya kalın gövdeli ağaçlara da ihtiyaç duymuyor. Bizim gördüğümüz ağaç bir yalancı akasyaydı. Biraz kuruydu. Onu delmesi zordur. Sert bir ağaçtır yalancı akasya. Ama bilmiyorum. Belki de orada yuvası vardı. Belki de başka bir yerde. Yani diğer ağaç kakanlarla gerçekten bu anlattığın tanımda şey de var. Biraz davranış da var. Yani sadece kuşları biz boyundan, renk ve desenlerinden değil, bir de davranışlarından da tanımlayabiliriz. Mesela ağaç kakanını daha fazla alaca ağaç kakanı veya orman alaca ağaç kakanını ağaç gövdelerinde görebiliriz. Veya ortanca ağaç kakanını gene zeytinlerin gövdelerinde daha fazla görürüz. Ama küçük ağaç kakanı daha küçük ağaçlarda, dallarda, dalların ucunda, ince dallarda görebiliyoruz. Bu güzel bir tanım. Bu da zaten kuş tanımının dört ana prensibinden ya da maddesinden birini böylece ele aldık. Neydi? Biri renk ve desen, öbürü boy. Üçüncüsü de davranış. Dördüncüsü de habitat. Bu üçüncüsünden küçük ağaç kadını da tanımlamış olduk.
1: Evet, zaman zaman hatırlatıyorsun bu dört tanımlamayı. İyi ki tekrar söyledin. Ağaç Kakan bölümümüzde vardı diye hatırlıyorum. Artık 57. 56. bölümde olduğumuz için. Ama bir tekrar üstünden geçeriz belki. Çünkü çok eğlenceli bir kuş bence. Saatlerce konuşabiliriz sanki. Ebabil gibi, yelkovan gibi. Senin de favori kuşlarındandır diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü bölümümüze geçelim. Bugün gökyüzüne biraz farklı bakacağız. Çünkü kuşların uçmasını sağlayan şey sadece kanatları değil, kuyrukları da en az kanatlar kadar önemli. Kimi zaman bir direksiyon, kimi zaman fren, kimi zaman da ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor aslında kuyruk diyebiliriz. Bugün konumuz kuşların kuyrukları. Yine çok enteresan, eğlenceli bir bölüm bizi bekliyor.
0: Evet, hadi başlayalım o zaman.
1: Başlayalım. İlk olarak sana kuyruğu neredeyse görünmeyen kuşlarla başlamak istiyorum. Batağan gibi bazı kuşlarda kuyruk neden neredeyse yok olmuş gibi görünüyor Kerem? Neden daha kısa ya da belirsiz bir kuyrukla yaşamayı tercih ediyor bu kuşlar? Kuyruksuz kuşları konuşalım ilk.
0: Tamam, öncelikle şunu belirtmek lazım. Kuyruk omurganın son kemiklerinden oluşan son kısmı yani 5-6 tane kemiğinden oluşan kısmına kuyruk diyoruz. Bizde de kuyruk var. İnsanların da kuyruğu var ama bizimki kıvrılmış içeriye saklanmış. Onun için adı kuyruk sokumu olmuş. Yine bütün primatların ve diğer memelilerin de uzun kuyruğu var. Kuşların da kuyruğu var. Yani aslında herhalde tahmin ediyorum bütün kuşların kemik olarak kuyruğu var. Ama batanlara gelirsek bahsettiğimiz şey o kuyruğun ucundan çıkan kalın tüyler. Yani bunu bir ayrımını yapalım. Evet batanlar çok ilginç bir familya. Gerçekten kuşların kuyruğu yok. Yani yok denecek kadar az. Eminim kuyruğun ucundan bazı tüyler çıkıyor. Kuyruğu çıplak değil. Ama zaten görünmüyor ve çıkan tüylerinde ve diğer tüylerden farkı yok. Onun için kuyruğu yok diyebiliriz. Bizim gruptaki kuşların arasındaki en bildiğim tek grup örnek batağanlar. Küçük batağan, kulaklı batağan, kara boyunlu batağan, bahri ve kızıl boyunlu batağan. Türkiye'de 5 türü var. Hiçbirinin kuyruğu yok.
1: Türkiye'de kuyruksuz kuşlar deyince direkt batanlar gelsin o zaman gözümüzün önüne.
0: Direkt onu diyebiliriz. Niye kuyrukları yok? Çünkü uçarken hantal hayvanlar çok büyük ve hantal ayakları var. Ayaklar arkada. Uçarken denge kurmaları gerektiren ince bir zarif hareketlerde bulunmuyorlar. Sadece bir gölden bir yere genellikle de gece uçuyorlar. veya denizde belli yerlerde kısa mesafeleri göç

0: ediyorlar. Onun için kuyruk ihtiyacı olmamış. Boyunları ve ayaklarıyla gövdelerini dengeliyorlar. Kanatlarıyla da havada kalıyorlar. Bir şekilde uçuşlarını kuyruk dengesi olmadan başarıyla yapabiliyorlar.
1: Bazı kuşlarda ise tam tersi söz konusu Kerem. Kuyruk adeta sahnenin yıldızı. Mesela saksağın, değil mi? Uzun kuyruğu ne işe yarıyor saksağının?
0: Saksağın uzun kuyruğunun bence birkaç fonksiyonu var. Tabii ki manevra açısından çok önemli. Yani böyle uzun kuyruklu kuşlar bir anda sağa sola dönmede daha becerikliler. Ama kapalı olarak olan kuyruk da kuşun hareketlerini, tavrını belirliyor. Saksağın siyah beyaz renkli bir kuş. Özellikle kışın soğuk yerlerde bulunan saksağanlar herhalde karlı bölgelerde çok fazla dikkat çekmeden kamufle olabiliyorlar siyah beyaz oldukları için dinlenirken. Ama hareket ettiklerinde de saksağın kuyruğu devamlı yukarı aşağıya oynuyor. Kuyruğunu açıyor, kapatıyor. Sosyal davranışlarında veya düşman veya dost diğer hayvan türleriyle beraber etkileşimlerinde kuyruk bence çok önemli bir rol oynuyor. Belki kendi aralarında da kuyruklarıyla dişiler ve erkekler kur davranışında bulunuyorlar. Çok çeşitli fonksiyonları olduğunu düşünüyorum. Yani benim de uzun bir kuyruğum olmasa ben de onda değişik şeyler yapmayı denerdim herhalde.
1: Ben de kesinlikle. Çok estetik, çok güzel duruyor bir de. Şekilleri de kuşların yaşam tarzına göre değişiyor. Örneğin kırlangıçların çatallı kuyruğu neden böyle evrimleşmiş olabilir mesela? Ya da çatallı kuyruk hızlı ve çevik uçuşta nasıl bir avantaj sağlıyor gibi sorularım var sana.
0: Evet, dediğim gibi kırlangıçlar ve kırlangıç benzeri havada çok fazla vakit geçiren ve havada manevra yapan kuşlar. Bazıları mesela çaylaklar var, sonra sumrular var. Onların da diğer adı deniz kırlangıçları. Onlar da havada hızlı manevra yapan türler. Bu tip hızlı uçan, sivri ve uzun kanatlı kuşların kuyrukları da çatallı. Yani şu anlama geliyor, kuyrukların dış telekleri uzun, orta veya kenar telekleri ise biraz daha kısa oluyor. Kuyruğunu açtığı zaman sanki böyle bir uçurtmanın şeklini alıyor, bir üçgen oluşturuyor. Bu kırlangıç için çok kritik çünkü kırlangıçlar havada uçarken besleniyorlar. Havacıl böcekleri avlıyorlar ve bu sırada uzun süre süzülmeleri ve gerçekten çok ani manevralar yapmaları gerekiyor. Havada gördükleri böcekleri kapabilmek için ve bu kuyruk onlar için elzem. Kuyruksuz bu hareketi yapamazlar.
1: Programımızın başında ağaçkakanlardan bahsetmiştik. Şimdi onların kuyrukları da çok ilgi çekici ve aslında kuyruklarını araç gibi kullanıyorlar diyebiliriz, değil mi? Bir de araç gibi kullananlara geçelim istersen.
0: Evet, orada kuyruk gerçekten çok güzel anlatmışsın. Ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor demişsin. Çünkü hepimiz biliyoruz, fotoğraf çekerken de üç ayak kullanırız, tripod kullanırız. Ağaç kakanların da üç ayağa ihtiyacı var. Ağaçlarda iyi destek alıp bu gagalama hareketini yapabilmeleri için. Bunun için ağaç kakan kuyruğunu biraz tasvir edeyim. Tabii ki çok sert ve çok kalın. Özellikle orta tüyleri kalın. Bir de kuyrukta farklı sayıda telekler var. Genellikle 12 telekten oluşuyor kuşların kuyruğu. Ve bu 12 telek de bir arada birleşerek sert bir kuvvet oluşturuyor. Yani sert tüyler bir araya geliyor, daha da sert bir yapıya oluşuyor. Şey gibi hayal edebilirsiniz. Böyle meşrubat içmek için kullanılan pipetlerden bir tanesini alırsın. Belki çok sert olmayabilir ama 3-5 pipeti bir araya bantlarsan gayet sert bir yapı oluşabilir. Onun gibi ağaç kakanların da çok şey, sert ve kılımsı tüyleri var. Uçuşta çok işe yarıyor ama fazla bir işe yaramıyor. Ama gene uçuşta da kullanıyorlar sonuçta hafif güzel bir malzeme tüy. Tabii ki öncelik onların gövdelerini desteklemesi, üçüncü ayak görmesi. Ağaç kakan gerçekten tüyleri böyle. Öyle bir ağaç kakana eğer bir gün denk gelirsen mutlaka kuyruk tüylerini incele.
1: Ağaç kakan gibi başka türler de var ama, değil mi? Araç gibi kullanın aslında kuyruklarını.
0: Güzel bir soru düşünüyorum. Herhalde ağaç kakanlar en fazla böyle araç gibi kullanan. Yani kanatlarını mesela tokat atmak için kullanan hayvanlar var. Veya ses çıkarmak için olan hayvanlar var. Kanatlarını şaklatanlar var. Ama ağaç kakanların dışında kuyruğunu böyle bu şekilde mesela bir yerden bir şey çıkarmak için kullanan hiç duymadım.
1: Ya da ayaklarıyla aslında ağaca tutundukları için bana öyle geldi. Mesela sıvacıyı galiba Belgrad'da çok hep ağacın üstünde görüyorum. O yüzden birden hani onlar mı
0: Evet.
1: dedim ama yok, ayakları aslında çok
0: Evet,
1: sağlam olduğu
0: sıvacının
1: için.
0: sadece ayakları güçlü ama kuyruğu çok kısa ve kuyruğunu destek için kullanmıyor. Ve sıvacı bazen onun için baş aşağıda duruyor.
1: Doğru, havada hatta şey kuyruğu, değil mi?
0: Evet, yani kısacık ve kısa ve arada sırada dik tuttuğu bir kuyruğu var sıvacının, evet.
1: O zaman işin sayısal tarafına biraz geçelim. Çünkü yani kuşların kuyruklarında genelde kaç tüy var Kerem? Önce onu bir sormak istiyorum.
0: Evet, demin ağzımdan kaçırdım bu güzel sorunun cevabını aslında. 12 tane tüy var. Bu çok ilginç. Niye 12 var bilmiyorum. Ama 6 tane sağda, 6 tane solda ve ortadaki tane tüy var. Tabii kuşların kapattığı zaman uyduklarını bütün şeyler üst üste geliyor tüyler. Ve ya orta sağ ya da orta sol telek en üstte kalıyor. Şimdi telek diyorum, tüy diyorum. Açıklayayım hemen. Telekler daha kalemsi olan uzun kuş tüylerine telek diyoruz. Ve telekler kuyrukta ve kanatta oluyor. Onun için kanat telekleri var, bir de kuyruk telekleri var. Dediğim gibi 12 tane genelde oluyor ama istisnalar da var çok ilginç bir şekilde. Mesela kamış bülbülünün sadece 10 tüyü var. Ve diğer bütün ötücülerin 12 tüyü varken kamış bülbülünün kuyruğunda 10 tane telek var. Bu çok ilginç. Karabatak'ta da, karabataklılarda da genellikle 12 tüy var gene. Yani dediğim gibi kamış bülbülü gibi serçeye benzeyen küçücük bir kuşta da 12 telek var. Yani 10 telek var da diğer bütün serçe gibi tüylerde 12 telek var. Ama karabatak gibi iri hayvanlarda da 12 telek var ama hatırlamıyorum. Ya tepeli ya da büyük karabatakta 14 telek var. Öyle bir istisna da var orada. Ama 12 sayısı genellikle standart.
1: Bu kuyruk tüy sayısı uçuş biçimine etkili olabilir mi peki?
0: Hiç bilmiyorum yani o artma veya eksilme bu evrimsel süreç içinde nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı ya da rastgele bir mutasyon mu bilmiyorum. İlginç bir konu yani. Niye bazılarında 10 veya 14 tane var bilmiyorum. Ama çift olmak zorunda. Yani tek tüy olan bir kuş yok. Hep böyle çift sayıda var. Bazı insanlar kanabilir. Yani mesela tel kuyruklu çok uzun tüylü kuşlar var. Cennet kuşlarının bazıları öyle ve Güney Amerika'da Şili bölgesinde bir tane uzun kuyruklu baştan karaya benzeyen bir tür var. İğneli kuyruklulardan. Onun da tek bir tüy varmış gibi gözüküyor. Ama yakından baktığınızda o tek tüy, telek, çok uzun olan kuyruk teleği. Onun dışında bir sürü küçük kuyruk teleği var. Genelde sayıları topladığında 12 tane çıkıyor.
1: Peki bazen hani diğer kuşlarla ya da diğer canlılarla kavga ediyor oluyorlar, hayatta kalma savaşı veriyorlar ve kurtuluyorlar ya, hani orada bazen tüyleri yolunmuş oluyor. O bir sıkıntı yaratır mı uçmaları için, yani kuyruk tüyleri özellikle. Diyelim hani 12 değil de 7 tüy kaldı. Sonrasında da çıkıyor mu bir de gibi sorularım oluştu şimdi.
0: Tabii hepsinde çıkıyor. Yani kuşların bütün tüyleri bir şekilde çıkıyor. Kuyruk teleklerinin eksik olması ama manevrada ciddi sıkıntı yaratıyor. Kuşların biliyorsun tüy dökümü diye bir olayları var. Onda biraz bahsetmiştik. Orada bazen tüm tüylerini kaybeden kuşlar da oluyor. Ben hep gözlüyorum. Böyle hayvanlara da rast geliyoruz arada doğada. Tüyleri eksik olan birçok kuş 4-5 tane kanat teleği, 1-2 tane kuyruk teleği de olsa uçabiliyorlar. Yani o konuda çok çırpınıyorlar ama gene havada asılı kalabiliyorlar yani. Havaya yükselmeyi başarıyorlar. Çok güçlü yapıları var kuşların. Ve bir şekilde eksik tüyleri olsa da hayatta kalmak üzere ne evrimleşmişler. En fazla bu eksik tüyü ben herhalde güvercinlerde veya kumrularda ve bazı ötücü, uzun kuyruklu bazı ötücülerde görüyorum. Kara tavuk falan gibi. Çünkü genelde arkadan bir tilki, sansar, atmaca veya kerkeniz gibi bir yırtıcı kuş geliyor. Son anda kuş kendisini kurtarıyor fakat bir kertenkele nasıl kuyruğunu kaybeder? Onlar da birkaç kuyruk teleğinden oluyorlar. Sonra bu gene geri çıkıyor. Sen yakın zamanda gördün mü kuyruk teleği eskisi olan kuş? Hatırlıyor musun?
1: Martılarda görüyorum, kargalarda görüyorum sanki. Onlar da çok dalaştıkları için.
0: Evet doğru. Martı ve kargalara dikkat etmek lazım gerçekten. Eksik telekli kuş var mı? Bundan sonra şey diyelim. Gördüğünüz kuşların kuyruk teleklerini sayın. Bakalım 12 çıkacak mı diye. Tabii bu bir şaka ama güzel fotoğraf çekerseniz saymaya üşenmeyin. İlginç bir sayı yani. 12 dışında görenler de bize fotoğraf atsınlar.
1: Evet, güzel bir ödev oldu bu. Sen biraz hızı ve manevradan söz ettin. Ona geçmek istiyorum. Atmaca mesela av sırasında kuyruğunu nasıl kullanıyor? Kuyruk gerçekten bir direksiyon gibi çalışabilir mi?
0: Direksiyon gibi demeyeyim. Belki şey diyebiliriz, dümen gibi diyebiliriz. Gerçekten dümen mantığı var. Bir gemi veya bir tekne hızlı bir şekilde yol aldığında dümeni sağa veya sola kıvırdığında hemen aracın yönü değişiyor sağa veya sola. Tekneden bahsederken su akımını ona göre düzenliyor altta ve değişik kuvvetler oluşuyor ve teknenin arka tarafını sağa veya sola çeviriyor. Böylece teknenin yönü değişiyor. Aynı şey kuşlar için de geçerli. Şimdi biraz insanlar şey gibi düşünebilir. Böyle veya aşağı doğru kıvrılıyor kuyruk. Hayır, kuşlar çok ustaca o kuyruğu bir yelpaze gibi açıyorlar ve normalde kapalı duran, çünkü hava direnci oluşturmada kuşun çok hızlı uçmasına yardımcı olan kuyruk arkada açıldığında bir fren mekanizması görüyor ve kuşu yavaşlatıyor. Ama onun dışında kuş onu kuyruğun ekseninde sağa sola doğru da çevirebiliyor. Onun üstüne sağa veya aşağı veya yukarı doğru da kaldırıp indirebiliyor. Yani son derece usta kuyruklar var. Bunun en yavaş uçan kuşlarda en keyifle izlediğim türler yılan kartalı, arı şahini ve özellikle kara çaylaktır. Onlar çok güzel bunu yaparlar. Biraz da iri kuşlar olduğu için bu ani hareketleri biz algılayabiliriz. Çünkü nispeten yavaş yaparlar. Ama bu işin gerçekten kralı atmaca. Çünkü atmacanın gerçekten çok iyi bir yümene ihtiyacı var. Şimdi şöyle anlatayım. Atmacanın bir serçe yakalaması çok karışık bir iş. Öyle bir serçeyi gördüm, ben onun peşinden koştum. Serçe de keriz olmadığı için dümdüz bir hatta uçmayacak. Ne yapacak? Sağa sapacak, sola sapacak. Bir çalının arkasına girecek. Mümkün olduğu kadar bir köpekten kaçan tavşan gibi ya da bir tazıdan kaçan tavşan gibi manevra yaparak düşmanından kurtulmaya çalışacak. İşte o manevralar sıkıntı. Çünkü atmacanın hızlı olması demek kuşu yakalayabilmesi demek. O bir hız alarak kanatlarını çırpıp kuyruğunu kapatıyor ve çok hızlı bir şekilde kuşa dalıyor. Ama yakalayabilmesi için o son manevra çok kritik. O manevrayı yapmazsa kuş sağa sapar. Bir yabancı domuzu gibi düşünebilirsin. Hiç bilmiyorum duydun mu? Yaban domuzu saldırısına uğrayan doğa severleri ne yaptığını. Yaz aklında kalsın, kulağında küpe olsun. Bir gün sana yaban
1: Ha, doğru
0: domuzu
1: biliyorum. Şey yapacağım.
0: son
1: U
0: anda
1: dönüşü
0: sağa
1: falan.
0: kaçacak. Yok.
1: Evet.
0: Son anda sağa veya sola sapacaksın. Çünkü o böyle dümdüz gelecek sana. Ve sen o zaman o şekilde sıyrılabilirsin. Çünkü gerçekten yaban domuzu insana çok zarar verebilir. İnsan öldüren yaban domuzları vakaları da var. Bunun gibi biraz atmacanın da o manevrayı yapması çok kritik o açıdan. Yaban domuzu gibi değil. O manevrayı yapması lazım. O anda tek silahı var. Kanat değil bu. Kuyruk. Onu kuyrukla yapabiliyor. Çünkü çok hızlı aldığı zaman kanat evet biraz etkili ama asıl mesele kuyruk. Kuyrukla bu işi yapıyor.
1: Kanat demişken son soruma geçmek istiyorum. Bir kuşun kuyruğu gerçekten ikinci bir kanat gibi davranabilir mi? Yani özellikle burada sakallı akbaba örneğine sormak isterim sana.
0: Evet, sakallı akbaba çok ilginç bir tür. Diğer akbabaların ve yırtıcı kuşların arasında çok fazla lineer süzülme yapıyor. Bu ne demek? Düz bir hatta yükseklik kazanmak için de kendi ilerlemek istediği rota üzerinde hareket etmek için de dönerek, yükselerek değil, kanat çırparak değil, düz bir hatta süzülerek ilerliyor. Tüm diğer akbabalar döne döne yükselirler, hava akımlarını yakalarlar, kanatlarını açarlar. Şimdi sakallı akbaba çok daha farklı. Çünkü sakallı akbaba alçaktan ayrıntılı olarak yeri taramaya çalışıyor. Ne arıyor? Ölü hayvanlardan geriye kalan kemikleri arıyor. Onun için bu leş arama gibi değil. Bunun için de çok uzun süre dağ yamaçlarında süzülerek geçiriyor. Çok da uzun bir kuyruğu var. Akbabaların hatta yırtıcı kuşların arasında en uzun kuyruklu hayvanlardan biri. Kuyruğuyla beraber boyu diğer akbabalardan da uzun. 115 santim, 120 santimi buluyor boyu. Diğer akbabaların boyu 95-100 santimde kalıyor. Bu boy da gagı ucundan kuyruğa kadar. Yani akbabaların ne kadar uzun olduğunu da hayal edebilirsiniz. Diğerlerinden daha nispeten küçük, 5-6 kiloluk bir hayvan. Fakat kuyruğuyla beraber diğerlerinden daha uzun boylu bir hayvan oluyor. Bu kuyruk yarı açık şekilde ve hafif aşağıya bastırılmış şekilde tutuluyor. Ve bu aslında bir kama şeklinde kuyruğu. Çok ilginç. Biraz kuzgunun kuyruğu gibi. Kuşun biraz daha yukarı doğru kalkmasının ve kuşun kanat yüzey alanına destek olarak kaldırma kuvvetini artırmak için kullanıyor kuyruğunu. Çok fazla oynatmıyor. Dümen gibi de kullanmıyor. Sabit bir şekilde hafif böyle 10-20 derece açılı bir şekilde aşağıda tutuyor. Kuş süzülürken kuyruğu da ekstra bir kaldırma gücü oluşturuyor. Çok ilginç bir yapı bu. Biraz değişik savaş uçaklarına benziyor diyebilirim yani sakallı akbabayı. Zaten aslında tam tersi herhalde geçerli. Bütün bu uçak teknolojilerine bakarken kuşları örnek almışlar. Bu hayvanlar nasıl uçuyor, nasıl süzülüyor, nasıl kanat çırpıyor bunları incelemişler, oradan çıkarmışlar.
1: Uçak, hızlı tren, metro, evet hepsi diyebiliriz
0: Evet.
1: sanki.
0: Hızlı trende de biliyorsun değil mi? Motivasyon kaynakları bizim sevgili kuşumuz yalı çapkını.
1: Evet.
0: Evet, o da çok ilginç. Bu programda kullandığımız kuş seslerinden Küçük Ağaç Kakanı, Kerem Ali Boylar İstanbul'da. Küçük Batağını Enes Kasapoğlu Konya'da. Saksağını Kenan Çağlayan Kaya Ankara'da. Kırlangıcını Enser Ertekin Bursa'da. Atmacayı Dursun Bal Konya'da. Sakallı Akbaba'yı Fernando Del Valle, İspanya'da kaydettiler. eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim bence. Bu hafta kuşların kuyruklarını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz. Kuş kuyruklarına bakmaya devam edin.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: durumu. Ülkenin kuzeyinde yağış sürüyor. İstanbul ve Bursa'da yine yerel yağmur bekleniyor. Ankara'da sağanak geçişi olacak. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir az bulutlu 28, Bursa 26, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava çoğu saat bulutlu. Kırklareli, Sakarya bölümünde kısa süreli yağış sürecek. Kocaeli 26, Balıkesir 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Sivas kesiminde yine ani kuvvetli yağmur görülecek. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum açık 29 derece. Akdeniz geneli biraz bulutlu. Az noktada yağış var. Adana 30, Hatay 29 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Kastamonu, Tokat, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Bolu ve Samsun 21, Trabzon 20 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya arasında kuvvetli yağış geçişi olacak. Erzurum 17, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
1: Hava durumu. Doktor bana doğruyu söyle.
2: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor. Peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
1: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. İran medyası Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek için sunduğu öneriye yanıtını Pakistan'a ilettiğini duyurdu. Ayrıntılar için NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'a bağlanalım ve hemen detayların ne olduğunu soralım Ali.
1: Canan, henüz detay paylaşılmasa da İran resmi haber ajansı IRNA bu bilgiyi paylaştı. Pakistanlı arabuluculara Tahran yönetiminin resmi yanıtının iletildiği bilgisi aktarıldı. Öncesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai konuşmuştu ve ABD'nin son önerisine planına ilişkin değerlendirmenin sürdüğünü söylemişti ve nihai sonucun netleşmesinin ardından gerekli yanıtın gönderileceği bilgisi paylaşılmıştı. İki ülke arasında, Pakistan arasında mesaj trafiğinin de bu şekilde devam ettiğini görüyoruz ve ilk etapta savaşın sona erdirilmesine odaklanılacağı İran basını içerisinde yer aldı. Daha öncesinde de 3 aşamalı bir plan üzerinde duruluyordu zaten Canan ve birinci aşamasında savaşın sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması yönünde uluslararası garantiler ve güvenceler talep ediyordu Tahran yönetimi ve bu kapsamda yeni yanıtın Pakistanlı arabuluculara iletildiği bilgisi paylaşıldı. Gün içerisinde İran Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzey isimler İran lideri Müşteba Hamene ile görüşmüştü. İran basınında yer alan bu görüşmeye dair bilgide Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı olan Ali Abdullahi'nin de bu görüşmede yer aldığı ve İran ordusu, devrim muhafızları ve sınır muhafızları ile BESİŞ güçlerinin mevcut askeri hazırlık durumuna ilişkin kapsamlı bir raporun Müşteba Hamene'ye sunulduğu belirtilmişti. Bu görüşmede silahlı kuvvetlerin yüksek hazırlık içerisinde olduğu ve her an savaşa geri dönmeye hazır bir durumda beklediği bilgisi paylaşılmıştı. ABD ve İsrail'den gelebilecek her türlü saldırıya karşı hızlı ve sert şekilde karşılık verileceği de bu görüşmede vurgulanmıştı. Müşteba Hamene'nin görüşme sırasında silahlı kuvvetlere teşekkür ettiği ve mevcut güvenlik sürecine ilişkin bazı yeni talimatlar verdiği de gelen bilgiler arasında. Gün içerisinde gerçekleşti bu görüşme. Ardından Tahran yönetimi resmi yanıtını Pakistan'a iletmiş oldu. Müşteba Hamene'nin sağlığıyla alakalı da yeni bir takım bilgiler geldi. Onu da paylaşalım. Beyt-i Rehberi olarak bilinen Hamene'nin ofisindeki protokol sorumlusu halka açık yaptığı bir konuşmada Müşteba Hamene'nin yaralı olduğu bilgisini paylaştı, ancak bilinci açık ve sağlık durumu iyi ifadelerini kullandı. Saldırı sırasında evinde olduğu ve üst kata çıkarken ara merdivenlerde bu saldırıya yakalandığı, ayağından, belinden ve yüzünün yan tarafından yaralandığı bilgisini paylaştı. Sağlık durumunun ise iyi, bilincinin açık olduğu aynı şekilde gelen bilgiler arasında. Gün içerisinde Müşteba Hamene ile silahlı kuvvetlerden önemli isimler ile yapılan bu görüşme sonrası Tahran yönetimi Pakistan'a resmi yanıtını bir kez daha iletmiş oldu. Mesaj trafiği devam ediyor ve Tahran yönetimi her ne kadar detay paylaşılmasa da savaşın sona erdirilmesine tamamıyla ilk aşamada odaklanıldığı bilgisi paylaşıldı Canan.
0: Ali Çabuk aktardı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere sürecindeki teklifine Pakistan aracılığıyla verdiği yanıtı, diplomasi trafiği de tüm hızıyla devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıntılar Öykü Tüccar'da olacak. Öykü.
2: Evet, Ankara İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son gelişmeleri anlık olarak takip ediyor diyebiliriz. Zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'dan gelen açıklamanın hemen ardından İranlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede de diplomatik kaynaklar iki ismin müzakerelerdeki son durumu değerlendirdiği bilgisini paylaşıyor. Biraz önce Ali Çubuk'tan dinledik. Süreçte yeni gelişmeler var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aslında Abbas Arakçı'yla bu gelişmeleri değerlendirdiğini söylemek mümkün. Bu konuda iki ismin yeni değerlendirmelerde bulunduğunu da ifade edebiliriz. Artık önümüzdeki süreç nasıl şekillenecek, nasıl ilerleyecek, İran tarafından Pakistan'a iletilen planda neler var, nasıl bir yanıt içeriyor, bu ayrıntıları takip ediyor olacağız. Gözlerimiz bu gelişmelerde olacak. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bizzat süreci yakından takip ediyor. Son olarak Cuma günü mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bugün de İran'ın ABD'nin teklifine verdiği yanıtı Pakistan üzerinden ulaştırdığının duyurmasının hemen ardından iki isim bir kez daha telefonda görüştü ve süreçteki son gelişmeleri değerlendirdi.
0: Öykü Tüccar aktardı. Teşekkür ediyoruz. Hükümet 1982 yılında çıkarılan Kara Suları Kanunu'nu 44 yıl sonra güncellemeye hazırlanıyor. Yeni Mavi Matan Kanunu'nda yer alması beklenen başlıklara bakalım.
3: Hükümet yeni Mavi Vatan Yasası hazırlıyor. Mayıs 1982'de çıkarılan Kara Suları Kanunu 44 yıl sonra güncellenecek. Düzenlemede kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan deniz yetki alanları yer alacak.
4: Mevcut yasa bizim 44 yaşında 1982'de çıkarılmış bir yasamız var. Ama o yasa belirli uluslararası deniz hukuku tanımlamalarını içermiyor. Mesela İşte bitişik bölgeyi, münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanını bunları tanımlamıyor. Dolayısıyla ilk başta bu yasal düzenlemeyle mevzuatımızı uluslararası konulardaki tanımlamalarla uyumlu hale getiriyoruz.
3: Milliyet gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek.
4: Bizim sadece kendi sularımızda değil, uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu yetkiyi Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor.
3: Yeni düzenleme Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mini olarak kayıt altına alıyor. Düzenleme, Türkiye'nin denizlerdeki enerji, balıkçılık, çevre, güvenlik, kültür ve tabiat alanlarında hak ve çıkarlarını korumak amacıyla çıkarılıyor.
0: Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisindeki yolcuların tahliyesine devam ediliyor. İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın Granadilla Limanı'na demir atan gemiden önce İspanya vatandaşları çıkarılıyor. Yolcular küçük teknelerle beşerli gruplar halinde karaya çıkarılıyor. Burada bekleyen otobüslerle yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki havaalanına götürülüyor. Gemiden tahliye edilen ilk 14 kişi uçakla Kanarya Adaları'ndan ayrıldı. 14 İspanya vatandaşı Madrid'de bir askeri hastanede karantinaya alınacak. İspanyolların ardından Hollanda, Almanya, Belçika ve Yunanistan vatandaşları tahliye edilecek. Onları Türkiye, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları izleyecek. Son uçağın yarın öğleden sonra Avustralya'ya havalanacağı belirtildi. Tahliyeler yarın tamamlanacak. Dünya Sağlık Örgütü gemiden tahliye edilenler için 42 gün karantina önerdi. Hollanda bandıralı Honduras adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftle bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti. Tunceli'de 9 yıl önce aracında tüfekle vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in şüpheli ölümü aydınlatılamadı. O dönem gencin hayatına son verdiği iddia edildi. Bilirkişi raporu cinayete işaret etse de soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanamadı.
3: 9 yıl önce aracında vurulmuş halde bulundu. Hayatına son verdiği söylendi. Ailesi ise gencin öldürüldüğünü öne sürüyor.
5: Silahta olan parmak izleri kime ait? Arabada olan saç örnekleri kime ait? Arabada olan çamur izleri kime ait? Arabanın bagajında olan kan lekesinin kimliği belirsiz denmesi yani büyük bir hata zaten.
3: Olay 20 Mayıs 2017'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Sefer otomobilinde ölü bulundu. Genç tüfekle göğsünden 2 kez vurulmuştu. Bilirkişi raporuna göre silah bitişik mesafeden ateşlenmişti. Ancak bu durum tüfeğin boyutu, gencin pozisyonu ve araç kapısındaki saçma izleriyle uyumsuzdu. Ayrıca ön koltukta ve arka tekerlekte bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğu tespit edilemedi. Raporda mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olabileceği belirtildi. Soruşturmada 4 savcı değişti ancak herhangi bir gelişme sağlanamadı.
5: Kardeşim oturur. Koltukta oturur vaziyette duruyordu. Silah da yanında dikey şeklinde duruyordu. Hani bu zaten delillerin resmi olarak uygun olmadığını gösteriyor, yapılmadığını gösteriyor.
3: Onur Sefer'in öldürüldüğünü öne süren aile zanlıların yakalanmasını istiyor.
0: Türkiye hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti. Geçen yıl hava seyri sefer hizmetleri kapsamında 33 milyar lira gelir elde edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon lira tutar. 2025'te %53 arttı. Böylece Türkiye Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı üyesi 42 ülke içinde 6. sırada yer aldı. Hava sahasına talep sıralamasındaysa 2. ülke oldu. İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen küresel Sumud filosuna destek için Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Filistin'e destek platformu işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. İstanbul'da yapılan etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli sepetçiler kasrında bir araya geldi.
3: Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sepetçiler kasrından yola çıktılar. Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan'dan geçerek başladıkları noktaya geldiler. Küresel Sumut filosuna destek için bini aşkın kişi bir araya geldi, 20 kilometre boyunca pedal çevirdi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e destek platformu, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumut filosuna destek vermek için İstanbul'da bisiklet turu düzenledi.
6: Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze'deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz.
7: Türkiye'mizde bu ve benzeri etkinlikler hakikaten küresel barışın sağlanması, küresel adaletin sağlanması, coğrafyamızda işgallerin ve gözyaşlarının ve kan gölü olma durumunun sona erdirilmesi noktasında ciddi bir katkı sunacak.
3: Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
8: Bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır. Ve bu mücadele için var gücümüzle bizler her türlü imkanlarımızla inşallah seferber olacağız.
3: Etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazi'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı.
0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı'nda yeni bir heyecan var. Milli Saraylar Başkanlığı tarihi yapının harem dairesinde yıllardır kapalı durumdaki bir alanı daha ziyarete açtı. Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adındaki bölüm pek çok yeni tarihi bilginin de ortaya çıkmasını sağladı. NTV ekibinden Sinan Kunter ve Hüseyin Eroğlu da ilk ziyaretçiler arasında yer aldı. Hazırladıkları haberi izleyelim, ardından saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
9: Topkapı Sarayı'nda yaşam yüzyıllardır akmaya devam ediyor ama bu tarihi yapı hemen her bölümüyle de bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bugün yeni açılan bir bölüm var Topkapı Sarayı'nda. Yıllardır kapalı vaziyetteydi ve bugün Topkapı Sarayı'nın Kadı Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ilk kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Biz de Milli Saraylar Başkanı Sayın Doktor Yasin Yıldız'la birlikteyiz. Bu alanı tarihi önemi açısından nasıl tarif etmek gerekir?
10: Aslında haremin kalbi olarak çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Zira bugün ziyaretçiyle buluşan bölümlerin içerisinde görmüş olduğunuz gibi kadın efendiler daireleri var. Bunlar bizatihi padişahın eşleri ve bunların hizmetinde bulunan cariyelerin bulunduğu bir taşlık burası. Taşlık olması şunu ifade ediyor. Burası bir kompleks, bir külliye. Zira kendilerinin koğuşları, yaşam alanları, çamaşırhaneleri, hamamları, mutfakları, kilerleri gibi birbirinden farklı pek çok mekan bir arada bulunuyor. Bu yönüyle çok özel bir mekan. Bu bölgelerde daha önce hiç ziyarete açılmamış olması hasebiyle her zaman gündemde olan bölümlerdi. Biz de burayı ziyaretçiyle buluşturabilmek için 6 yıllık yoğun bir faaliyet gösterdik. Gerek mimari, gerek obje bazlı olarak bize şunu gösterdi. Burada çok ciddi bir eğitim sistematiği var. Özellikle Valide Sultan'dan başlayarak padişah ailesi, kadın efendilere kadar verilen hizmetin son derece nitelikli olması. Dolayısıyla burada istihdam edilen kişilerin de belli başlı özellikleri bünyesinde barındırması gerekiyor. Buranın tarihini doğru anlatmak yolunda anlamlı bir katkı olacağını düşünüyorum.
9: Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı Hanedanı Topkapı Sarayı'ndan ayrılıp Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı gibi Tanzimat dönemi saraylarına geçiyor. Ve o dönemde Topkapı Sarayı'ndaki birçok bölüm aslında kaderine terk ediliyor. Acaba burasının tarihi nasıl?
10: Bu yapılar sizin de görmüş olduğunuz gibi büyük harem yangınından sonra 17. yüzyılın sonunda inşa edilmiş yapılar. Ancak farklı döneme ait, özellikle 19'un sonuna ait çok ciddi eklemelerle biz burada karşılaştık. İlave tuvaletler, küçültülmüş odalar, bir takım depolama alanları. Bunu araştırdığımız zaman da bahsetmiş olduğunuz 19. yüzyıl saraylarına taşınma olduktan sonra özellikle kıdemli cariyelerin, artık tahttan çekilmiş padişahların veya vefat etmiş validelerin cariyelerinin burada devlet tarafından muhafaza edilmekte olduklarını gördük. Tabii saray büyük oranda artık terk edilmiş olduğu için onlar için 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan mekanların daha mütevazi, daha küçük mekanlarda ve tabii ki mimari olarak daha zayıf dokunuşlarla yapılmış olduğunu gördük.
9: Bu bölümün restorasyonu ile birlikte çok önemli bir araştırma da yapıldı ve yeni bilgiler elde edildi. Acaba onlar arasında tarih kitaplarına girecek yeni buluntular var mı?
10: Belli başlı kaynaklarda, haremdeki eğitimlerde, cariyelerin eğitimlerinde musikinin önemli bir yer tuttuğunu biliyorduk. Ancak bu koleksiyonun önemli bir kısmının musiki aletlerinden oluşması bu bilgiyi çok ciddi anlamda müdellel hale getirmiş oluyor. Hat eserlerinin içerisinde kadın attatlara ve kadın müzeyiplere ait eserlerin bulunması bu noktada çok fazla yeni bilgiyi toplumla buluşturma şansını bize veriyor.
9: Burada sergilenen eserler konusunda da bir satır başı yapalım. Onlar için neler söylemek gerekir? Yıllardır depolarda bekliyorlardı sanırım.
10: Bizim burada sergilediğimiz farklılık bu eserleri konservasyon ve restorasyonlarını yapmak suretiyle ziyaretçiyle buluşturmak. Bu sizin de ifade ettiğiniz gibi çok kıymetli bir bilgi oldu bizim için. Zira buradaki yaşanmışlığı anlatabilmenin yegane yolu bu. Koleksiyonumuzun 750 parçası bunu görmüş olduğunuz mekanlarda sergiye açılmış oldu. Bu yönüyle bizim açımızdan da bir koleksiyon sergisi olarak da çok önemli bir iş ortaya çıkmış oldu.
9: Sergilenen araç ve eserlerin hepsinin orijinal olması, hiçbirinin imitasyon olmaması hakikaten çok önemli. Bir parça içeriye geçip yerinde inceleyelim mi? Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman özellikle Çinliler bakımından hakikaten eşsiz noktalar var. Burada da vitraylar çok dikkatimi çekti. Sanırım saraydaki en özel vitraylar kesinlikle, burada diyebilir miyiz?
10: Kesinlikle saraydaki en özel vitraylardan bu grup burada bulunuyor. Bu noktada özellikle Kadın Efendiler Dairesi'nin tezyinatı sizde içerideyken dikkatinizi çekmiştir. Bir bütün halinde vitrayı, çinisi, kalem işleri ki çok erken dönem kalem işleridir bunlar. Kalem işleriyle bir bütün olarak buraya verilen önemi yansıtıyor. Özellikle Osmanlı çiniciliğinin artık son döneminde o Osmanlı kırmızısının görüldüğü çiniler, buranın biliyorsunuz 1660'ların sonudur inşaatı. Dolayısıyla son grup çiniler bunlar. Bundan sonra Osmanlı çiniciliği ciddi bir düşüşe geçiyor ve bu kalitede eser çıkmıyor. Yine vitraylar içinde. Şimdi bu vitrayları izleyicimiz gördüğü zaman burada gerçekten renkli, ciddi anlamda sanatsal eserler. Ancak şu unutulmaması gerekiyor. İçerisindeki her bir desen bunun ayrı ayrı küçük cam parçaları. Evet. Tek tek oradaki desene, motife göre, renge göre ayarlanması gerekiyor.
9: Çok teşekkür ediyoruz. Milli Saraylar Başkanı Sayın Doktor Yasin Yıldız'la birlikteydik. Topkapı Sarayı'nın yeni açılan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı bölümünü kendisiyle birlikte gezdik.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Her hayatta. Ya bir kredi hep bir adım önde.
1: Hadi sen de bir adım at, yap bir kredi. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle.
2: Sevgili cazseverler.
3: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
2: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, size her zaman öyle hani bir seferinde beni kanrevan içinde kalın demeye sevk eden, şiddette, harekette ve aksiyonda, cinayet sayısında aynı zamanda kitaplar sunmuyoruz ama bugün bir Joe Nesbo kitabımız var. Yani gerçi Ayşe Erbulak benim biliyorsunuz İskandinav dilleri uzmanım telaffuz açısından. Ona göre sanıyorum ki Joe Nesbo diye okumamız gerekiyor. Ama biz gene isterseniz gördüğümüz şekilde okumayı şimdilik sürdürelim. Bir Joe Nesbo kitabı ve onun kitapları da eğer Nesbo okuruysanız, buradaki yayınlanması sırasına göre son olarak Kardan Adam'ı okuduysanız basbayağı kanrevan kitaplardır. Aynı zamanda gerilimleri yüksektir ve insanı koltuğun ucunda tutan cinsten polisiyelerdir. Bunun da hiç farkı yok ötekilerden. Snowman sahiden çok korkutucu, Kardan Adam yani çok korkutucu. İnsanın aklından kolay kolay çıkmayan bir kitaptı. Ama Nesbo'ya bakarsanız Leopar, yani bugünkü kitabımız ondan da bir adım ileride ve zaman zaman Leopar'a baktığını ve yani biraz tadını kaçırmışım, biraz fazla ileri gitmişim diye düşündüğünü söylüyor. Keşke diyor yazabilseydim de bazı sahneleri çıkarsaydım ya da bazılarını öyle yazmasaydım, yeniden yazsaydım. Her neyse biz şimdiki haliyle okuyoruz ve sahiden biraz fazla kaçmış diğer kitaplarına göre ama bence Kardan Adam gerçekten de daha korkutucuydu her şeye rağmen. Yani cinayet sayısı ve kan miktarının belki burada daha fazla olmasına rağmen Kardan Adam daha korkutucu bir kitaptı. Evet, hemen bakıyoruz. Doğan Kitap'tan çıktı. Joe Nesbo ya da Joe Nesbo uluslararası bestseller. Bir USA Today'den alıntı koymuşlar kapağa. Nesbo ile henüz tanışmadıysanız şimdi tam zamanı ve Leopard. The Leopard İngilizce adı. Kitabımızın orijinal adı ise Panzer Hierte olduğunu umut ediyoruz. Evet, Can Yapalak tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Hayli kalınca bir kitap. Erol Üye Pazarcı kendi iki ciltlik kitabı da dahil böyle kitaplara genelde tuğla gibi kitap diyor. Bu da doğrusu evet, tuğla gibi kitap. Ama inanın çok çabuk okunuyor. Yani iki gün ve gecede toparlamış biri olarak söylüyorum. Çok çabuk okunuyor. Bir defa merak ediyorsunuz her şeyden önce. Bu merak unsuru daima vardır çünkü Nesbo'da. Ve kahramanın kendisi var tabii. Harry Ho bence yazılan, yaratılan en eksiksiz polisiye karakterlerden biri. Çok özgün bir karakterdir, sıra dışıdır. Bir sürü zaafına, kusuruna diyemeyeceğim çünkü zaaflarıyla mücadele ediyor daima Harry Hall. Pek de mücadelede başarılı olamadığı söylenebilir. Zaaflarına rağmen unutulmaz, izleyiciyi arkasından sürükleyen bir karakterdir.

0: Leopar, Harry Hole'u Oslo dışında bulduğumuz, Norveç'i bırakıp gittiği bir kitap, öyle başlıyor. Ve yeni bir polisin, cinayet masasına yeni gelmiş Kaya Solnes diye güzel bir genç hanımın onun peşinden Hong Kong'a gönderildiğini görüyoruz. Çünkü Hong Kong'a kaçmış. Birazdan hatırlatacağım, Kardan Adam'da olanlar yüzünden, meydana gelen olaylar yüzünden çok sevdiği Raquel ve oğlu Oleg, kitabın sonunda kaçmak zorunda kaldıkları için, Harry'i bırakıp gittikleri için, Harry asla kendini affedemiyor ve bunun kendi kabahati olduğunu düşünüyor. Onlarsız hayatın bir anlamı olmadığına da inanıyor ve almış başını Hong Kong'a gitmiş. Kendisi bir alkolik, biliyorsunuz, içkiye karşı zaafı var. Fakat bu sefer içki içmemeye kararlı, ya da en azından içindeki hayvanlarla, hayvancıklarla mücadele edip belli bir yerde bırakmayı düşünüyor. Ama bu arada anlaşıldığı kadarıyla at yarışı da oynamaya başlamış ve triatla başı belaya gitmiş. Kaya gittiğinde böyle bir durumda. O da işte bir seri cinayet durumu hikayesiyle onu kandırmayı düşünüyor. Çünkü hakikaten seri cinayetler var. Kadınlar öldürülüyor. Aralarında bir tanesi de milletvekili Norveç parlamentosunda. Ve bunun cezbedeceğini düşünüyorlar Harry Hole'u. Eğer cezbetmezse de ellerinde son bir koz var. Babası çok hasta. Sonunda tabii geliyor Oslo'ya Harry Hole ve durum sandığından da kötü. Bir defa Harry'nin dönüşünden memnun olmayanlar var. Bir tanesi Mikael Bellman. O iktidar meraklısı birisi, hırslı biri ve her şey onun olsun, herkes onu beğensin, ne güzel yapmış desin isteyen türde bir adam. Ama Harry'nin üstü ve Hole, Norveç'e ayak attığı andan itibaren Bellman'ın düşmanlığını hissedebiliyor. Bellman, polis teşkilatının bir başka kanadı olan Kripos'un başında. Bu arada iki cinayet işlenmiş, birbirine bağlanıyor, fakat üçüncü cinayet, milletvekilinin cinayeti, henüz bağlanmamış ilk iki cinayete. Harry ile Solnes, Harry'nin daha önceden cinayet masasındaki meslektaşlarıyla katili aramaya başlıyorlar. Ama milletvekili cinayeti olayı Kripos'a verilince mecburen el altından bir arayış oluyor bu. Harry çeşitli şeyler yapıyor. Önce Kripos takımına katılmak istiyor. Onlara yardımcı olmak istiyor. Elindeki her şeyi onlara vereceklerini söylüyor. Ama bunların karşılığını alamıyor. Yani iyi niyetle yaptığı girişimlerin de karşılığını alamıyor. Açıkçası o da zaten sevmiyor Bellman'ı. Onun sevdiği türde bir insan değil. Çünkü Harry, biliyorsunuz, dürüst ve iyi bir insandır sonuçta. 1.92 santim boyunda, kısacık sarı saçlı bir polis. Çeşitli kitaplarda, çeşitli durumlarda oluyor. Bazen kendini spora vermiş ve fit, çakı gibi. Bazen gene içmeye başlamış. Sıska, kemikleri sayılıyor sırtını döndüğü zaman. Doğruyu savunan bir adam, işini iyi yapmaya özen gösteren, başka da hiçbir şeye aldırmayan bir polis. Maddi çıkar gözetmiyor, üstlerine yağcılık etmiyor. Hem kırılgan hem sert bir karakter. Doğrusu namusluluğun faydasını da pek görmüyor.
1: You have the cool.

Leopar kitabımız John Espo, Doğan kitaptan. Bir Kardan Adam vaadinde bulunmuştum az önce. Hani okumayanlar vardır, okuyup unutanlar vardır diye. Pek okuyup unutan olacağını sanmıyorum aslında ama. Kardan Adam bir önce çıkan kitaptı. Şöyle başlıyordu. İlk karla birlikte evlerin bahçesinde kardan adamlar var. Bu kardan adamlar ortaya çıkınca evlerdeki anneler kayboluyor. Geriye çocuklar kalıyor. 1980'de geçen ilk bölümde annesi bir tanıdığının yanındayken kardan adamı gören küçük oğlan o geri dönünce kupkuru bir fısıltı ile kulağına eğiliyor. Öleceğiz. 24 yıl sonra ise Harry Hall'la birlikteyiz. Sorunlu, Rachel'den ayrılmış, içmemeye çalışıyor. Yeni de bir ortağı var. Bergen'den Oslo'ya gelmiş Catherine Bratt. Bu arada Harry kaybolan anneler olayının sandığından daha üst boyutta bir olay olduğunu fark ediyor. Belki de meslek hayatı boyunca ilk defa kendi ülkesinde bir seri katille karşı karşıya. Gerçi yıllar önce Avustralya'da öldürdüğü bir seri katilden söz ediliyor. Ülkesinde böyle meşhur olmuş. Ama Norveç'te hiç böyle bir durumla karşılaşmamış. Ve kitap hem Harry'nin babasına karşı, Oleg'e karşı duygularıyla, aralarındaki ilişkiyle babalık meselesini ele alıyordu. Hem de çok sağlam gerilimi olan bir kitaptı. Birçok esrarları birlikte çözüyorduk. Sonunda katil bulunuyordu ama Rachel ile Oleg bırakıp gidiyorlardı Harry'yi. Harry buna dayanamıyordu. Biraz önce sözünü ettiğimiz yeni gelen, Bergen'den gelen polis Catherine Bratt akıl hastalıkları hastanesine yatırılıyordu. Kardan Adam için de aynı şey geçerliydi. Evet, bu Kardan Adam'ın arkasından işte çok da parlak olmayan bir durumda Kaya buluyor ve onu getiriyor. Getirdikten sonra her zamanki gibi başkalarının şüphelerine benzemeyen şüpheler, çalışma şekillerine benzemeyen çalışma şekilleriyle Harry işe koyuluyor. Eleştirmenlere göre, serideki diğer romanlara göre Leopard'ın daha sinematik ve aksiyonu sağlam bir girişimi var. Farklı üslubu olan bir kitap ve 3 ayrı kıtada geçiyor. Asya, Hong Kong yüzünden, tabii ki Oslo, Avrupa ve bir de Kongo yani Afrika kıtasında geçiyor. Kimine göre de Kaya Solnes, Henrik Ibsen'in bir karakterine, Halvard Solnes'e bir gönderme olabilir. Halvard'ın oğlu Kaya adında bir kadınla nişanlıydı. Solnes zaten soyadları da aynı. Ama Nesbø, ki bu oyuna çok aşina olması gerekir, klasik Norveç kültürünün başyapıtlarından biridir çünkü. Ve tiyatro dünyasının elbette. Ama Ibsen'in karakteriyle kendi karakteri arasında hiçbir bağlantı kurmamış, sözünü etmemiş. Onun için diyoruz ki belki de bu sadece eleştirmenlerin biraz fazla ileri gittikleri bir tahmindir.

0: Geldik Joe Nesbo'ya ya da Hugh Nesbo. Hakikaten dünyanın en iyi polisiye yazarlarından biri. Her yeni kitabı beklenen, heyecanla beklenen ve her yeni kitabın sonunda, o yeni kitapların sonunda da Harry'nin başını mutlaka bir derde soktuğu için bir dahaki kitapta o dertten nasıl kurtarıp da geri getireceği de ayrıca beklenen bir yazar. İlk çıktığı zamanlarda eleştirmenler onu Stieg Larsson'la ve Henning Mankell'le mukayese ediyorlardı. Aslında tabii bunlar ikisi de çok iyi yazarlar. Nesbo da çok iyi bir yazar. Ama doğrusu ikisine de benzemiyor. İkisinden de farklı bir yazardır. Kendisi ona yeni Stieg Larsson demelerini bir pazarlama tekniği olarak görüyor. Ama daha kötüsü de olabilirdi diyor. Yeni Dan Brown mesela. Dan Brown'dan nefret ediyor bu arada. Bir kitabın kapağında böyle bir mukayese varmış. Ve gördüğü zaman ilk gördüğümde hayli sinirlendim diyor. Çünkü yani bütün yazarlar böyledir. Başka bir yazarla karşılaştırılmak istemezler. Ama sonuçta Independent'tan gelen bir şeydi bu. Oradan yapılan bir alıntıydı. Bizi mukayese ettiler. Çünkü gelecekte benim için de Stieg Larsson'un sahip olduğu başarı gibi bir başarı görüyorlardı. Ve bu tabii bir iltifat aslında, ama gene de söyleyeyim, biz çok farklı yazarlarız. Gene de Nesbø, Larsson'un bu janrda başka yazarların önünde, özellikle İskandinav yazarların önünde kapılar açtığını inkar etmiyor. Larsson'un geldiği iyi oldu diyor İskandinav polisiyesi için. Ama ondan önce de kapıları açan yazarlar olmuştu. Örneğin Henning Mankell. Ondan da önce olmuştu tabii. Martin Beck dizisi vardı hatırlarsanız. Esas kapıyı açan da kitaplardır. Nesbø bir sonraki nokta nokta nokta diye takdim edilmeye hiç ihtiyacı yok. Ama daha önce de yoktu. Ekonomi okumuş. Ekonomi okuduktan sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Bir rock grubunun solisti, şarkılarını da o besteliyor. Çok meşhur bir rockçı ülkesinde ve İskandinavya'da. Buradan polisiye yazarlığına geçti. Hala arada galiba müzikle ilgileniyor ama çok da fazla vakit kalacağını sanmıyorum. Çünkü ikisi de çok vakit alan uğraşlar. Ama yani en azından Norveç halkı ona bir rock ilahı gözüyle bakmaya alışmış. Şimdi de herhalde polisiye ilahı olmuştur diye düşünüyorum. Belki de ikisi bir araya geldi. Daha da fazla heyecan veren bir şey oldu. Bizim için sadece laftan ibaret. Yani hani onu dinlemediğimiz, sahnede görmediğimiz, plaklarını almadığımız için. Onlar için ama yaşanmış bir şey ve Nesbø'ya çok hayranlar. Sadece Norveç'te değil, İskandinav ülkelerinde de çok hayranı var. Evet, dünyada da var ona bakarsanız. Biz de her kitabı çıktığında konu ettiğimize, heyecanla okuduğumuza ve üstünde konuştuğumuza göre. Joe Nesbø, Leopar, özgün adı Panserhjerte, The Leopard yani. Can Yapalak çevirdi Türkçe'ye ve Doğan Kitap'tan çıktı. Yapalak İngilizce'den çevirdi. Dan Bartlett diye çok beğenilen bir çevirmeni var. Bütün kitaplarını İngilizce'ye çeviren onun çevirisinden. Önümüzdeki hafta bir başka kitapla, bir başka yazarla yeniden birlikte olmak umuduyla Cinayet Masası, yani mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize heyecan dolu bir hafta diler. Yani eğer bu kitabı okursanız zaten yeterince heyecanlanırsınız, inanın bana.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.
3: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Bes, bes, bes, Allianz'dır, bes, bes, bes.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
4: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Kararla turizm sektörünün canlandırılması amaçlanıyor. 9 günlük tatil için beklentileri, popüler rotaları Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu NTV Radyo'da anlattı.
5: Aslında tatilin uzadığını önceden bilmek tüketiciyi açıkçası hızlı hareket etmekten yana kaydırdı ve yavaş yavaş rezervasyonların sayısı arttı. Çünkü tek başına bir periyot olarak tatili programlanıyor yerli turist. 2'ye 3'e bölüyor tatili. Dolayısıyla bu 9 günlük tatili 4 gün, 5 gün, 3'er gün olarak değerlendiren bir profille karşı karşıyayız. Tabii bizim için avantajı şu oldu. Hem önceden bilmek hem de Almanların Yortu Bayramı yani Pfingsten tatilleriyle aynı döneme denk geldi Kurban Bayramı. Almanların Pfingsten tatili 5 Haziran'a kadar devam ediyor. 24, 25, 26 ile girişler başlıyor. Hemen hemen bizim Kurban Bayramı ile aynı döneme denk geldi. Bu hem Almanların hem de iç pazarın yoğunluğunun yanı sıra bizi en çok tercih eden Avrupalı Türkler dediğimiz gurbetçilerimizin de aynı dönemde özellikle resort bölgede tatil yapma, kendi ana vatanlarında tatil yapma iştahlarını arttıran bir dönem oldu. Bu da çok büyük bir avantaj oldu. Dolayısıyla 22-23 Mayıs itibariyle başlayıp 5 Haziran'a kadar çok yoğun bir döneme gireceğiz. Bu da tabii bizi hele şu anda Orta Doğu'daki gerilimin sürdüğü bir dönemde işte birinci kaynak pazarımız da üçüncü kaynak pazarımız olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği dönemde bizim için kısa vadede de olsa bir mutluluk getirici bir durum.
4: Peki en çok hangi bölgelere talep var Kaan Bey? Şimdi tabii hava da artık ısınıyor. Yaza girdiğimiz dönemlerdeyiz. Deniz tatiline mi daha çok ilgi var yoksa biraz daha kültür turizmi konusunda da yine rezervasyonlarda doluluk görüyor musunuz?
5: Şöyle deniz turizmi başladı. Yani Mayıs itibariyle Antalya'nın iklim şartları özellikle Ege'ye ve Batı Akdeniz'e göre daha avantajlı. Dolayısıyla tam anlamıyla 19 Mayıs itibariyle bizde başlar yaz sezonu, yüzme sezonu. Denizin sıcaklığı da buna uygun hale geldi. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de çok tercih ediyor ciddi anlamda tüketici. Daha sonra da tabii Ege, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası ciddi tercih edilen bölgeler. Bir de şöyle bir avantaj oluştu son dönemlerde. İşte otoyolların güzelleşmesi, trafiğin daha kontrol edilebilir hale gelmesiyle birlikte araçlarıyla da tatil yapan bir profil var. Dolayısıyla bu daha bir avantaj oluşturdu diyebilirim.
4: Peki efendim bir de bütçeyle ilgili bir sorumuz var. 4 kişilik bir aile bayramda bir haftalık bir tatil yapmak istese ortalama ne kadar konaklama bütçesi ayırmak durumunda kalır? Ya da genel bütçe ne olmalı? Tahmini bir miktar paylaşabilir misiniz bizimle?
5: Biliyorsunuz Antalya'nın özellikle Akdeniz'de çok büyük bir özelliği var. Her türlü bütçeye uygun tatil imkanı sunmasıyla tüm dünyada tanınıyor. Sadece yurt içinde değil tüm dünyada tanınıyor. Dolayısıyla her bütçeye uygun otel organizasyonu yapabilme kapasitesine sahip. Yaklaşık 750 bin yatak kapasitesiyle Antalya. Bu anlamda baktığınızda 5 bin liradan 50 bin liraya kadar günlük tatil yapabilme imkanları var. Ama bazen hani herkes 4 yıldızlı, 5 yıldızlı işte her şey dahil tesislerde tatili tercih ediyor aileler genellikle. Ama çiftler, daha küçük çocukları olanlar, oda kahvaltı olan, 1 yıldızlı, 2 yıldızlı, 3 yıldızlı hatta pansiyonları, butik otelleri de tercih ediyorlar. Dediğim gibi her fiyat skalasına uygun tatil imkanı sunduğu için Antalya zaten şu anda dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi.
4: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu NTV Radyo'daydı.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
0: Hafta sonu İstanbul'dan itibaren İç Ege, Ankara, Batı Karadeniz boyunca açık hava planı yapanları sürpriz yağmur bekliyor. Sabah saatlerinde ılık ve güneşli havayı görünce kendinizi dışarı atmak isteyebilirsiniz. Ancak öğle ve öğleden sonra aniden yağmura yakalanabilirsiniz. Evden tedbirsiz çıkmayın.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 17. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız. Haberlerimizi önce bir özetleyelim. İran medyası Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek için sunduğu öneriye yanıtını Pakistan'a ilettiğini duyurdu. Şimdi Amerika'nın yanıtı bekleniyor. Savaştaki son duruma dair tüm ayrıntılar 17 haberlerinde olacak. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisindeki yolcular tahliye ediliyor. 14 kişilik bir grup uçakla Madrid'e götürüldü. Son durumu aktaracağız. Galatasaray'ın şampiyonluğuna stadyumda tanıklık eden bir grup taraftar stadyumdan metroyla ayrıldı. Ancak bazı taraftarın davranışı metrodaki diğer yolculara rahatsızlık verince kavga çıktı. Yaşlı bir kişiyi darbeden taraftara bir kadın oklavayla müdahale etti. Olay anına ilişkin görüntüler ve ayrıntıları da yine 17 haberlerinde olacak. Başlıyor. Evet, gündemde Orta Doğu'daki müzakere süreci var. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine yanıtı bekleniyordu. Tahran yanıtını arabulucu ülke Pakistan aracılığıyla iletti. Ayrıntılar için şimdi NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'a bağlanalım. Ve Ali, bu teklifin yanıtı ne oldu İran tarafından? Buna dair bir netlik var mı? Ne öngörülüyor süreçte?
2: Canan, İran resmi haber ajansı IRNA bu bilgiyi geçti ve Tahran yönetiminin 2 aydan uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD önerisine Tahran'ın yanıtının gönderildiği bildirildi Pakistan'ın arabuluculuğunda. Gün içerisinde geçildiği söz konusu bu haber ve Hürmüz Boğazı'nda Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanması ve bir taraftan da savaşın önlenmesine ilişkin bir plan olduğu belirtildi. Yanıtın içeriğine ilişkin İran basınında yer alan bilgide savaşın sona erdirilmesiyle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğine odaklanıldığı belirtildi ve müzakerelerde bu iki başlığın öncelikli gündem maddesi olduğu belirtildi. İran basınında 3 aşamalı bir planda zaten duruyordu Tahran yönetimi. Uluslararası bir güvence talebi savaşın tekrarlanmaması yönünde, ancak son günlerde Hürmüz Boğazı'nda askeri gerilimin bir taraftan arttığını görüyoruz. Karşılıklı çatışmalar yaşanabiliyor. Yer yer saldırılar gerçekleşebiliyor Hürmüz Boğazı bölgesinde. Bu nedenle Tahran yönetimi savaşın sona erdirilmesi ve diğer bir başlık olarak ise Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğine ilk etapta odaklanacağı belirtilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı Canan ve bu paylaşımında ABD'ye karşı boyun eğmeyeceklerini söyledi. Eğer diyalog ya da müzakerelerden söz ediliyorsa bunun anlamı teslimiyet veya geri adım atmak olmayacaktır ifadesini kullandı. Görüşmelerden ve müzakerelerden amaç İran halkının haklarını savunmak ve milli çıkarları güçlü bir şekilde korumaktır ifadesini kullandı. Öte taraftan gün içerisinde İranlı üst düzey askeri isimler Müştaba Hamene ile görüşmüştü. Bu görüşmede ülkenin askeri hazırlık son hazırlığına ilişkin detayların Müştaba Hamene'ye rapor olarak sunulduğu belirtildi ve Müştaba Hamene'nin de son direktifleri ve emirlerini silahlı kuvvetlerin önemli isimlerine bildirdiği gelen bilgiler arasında yer aldı ve Tahran yönetimi resmi yanıtını, yeni yanıtını Pakistan'a ilettiğini gün içerisinde geçmiş oldu İran haber ajansı IRNA.
1: Ali Çabuk aktardı. İran ve ABD arasındaki müzakere süreci Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran Haber Ajansı İRNA'nın ABD'nin sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. Amerikan CNN televizyonu İran içinde sertlik yanlılarından da radikal bir grubun müzakereleri sabote ettiğini iddia etti. Payidar Cephesi adlı grubun sokakta, medyada ve rejimin içinde destekçileri olduğunu belirtti. CNN'e göre bu grubun giderek daha çok görünür olması İran'da rahatsızlık yaratıyor.
3: Amerikan CNN televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini yazdı. Ancak İran içinde gözlemcilerin süper devrimciler olarak nitelediği radikal sertlik yanlısı bir grubun anlaşmayı sabote etmeye çabaladığını iddia etti. CNN'e göre küçük ama etkili bir grup olarak tarif edilen Payidar Cephesi olası bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. CNN İranlı yetkinlerin bir yandan Trump'la dengeli bir müzakere yürütürken öte yandan ülkedeki farklı siyasi grupları yatıştırmaya çalıştığını yazdı. Geçen ay Pakistan'a giden müzakere heyetinde Payidar grubundan isimlere de yer verilmesi, Tahran'ın birlik görüntüsü verme çabası olarak yorumlandı. Ancak grubun heyette yer almalarına rağmen müzakerecilere karşı eleştirilerini arttırdığına dikkat çekindi. Uzmanlara göre Trump'ın geçen ay İran liderliğini parçalanmış ve karmaşa içinde olarak nitelendirmesi bundan kaynaklanıyor. Dini lider Müşteba Hamaney de dahil olmak üzere İran liderleri Trump'ın iddiasının ardından birlik mesajları verdi. Ancak Payidar cephesi ayrılık yaratmaya devam ediyor. Sertlik yanlılarından bile daha radikal olan bu grup müzakerecileri rejime sadık kalmamakla Hamaney'in kırmızı çizgilerine riayet etmemekle suçluyor. Grubun bazı üyeleri bir anlaşma fikrini bile kapitülasyon olarak görüyor. Rejimin güçlü kurumlarında önemli görevler üstlenenler ya da İran medyasının önemli isimleri arasında Payidar cephesinin üyeleri var. Bu grubun halktan ne kadar destek gördüğü bilinmiyor. Ancak en bilinen isim eski Ulusal Güvenlik Başkanı Seyit Celili, 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 milyon oy alarak ikinci olmuştu. Kardeşi Vahid Celili, İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRIB'in başında. CNN, bu grubun giderek daha çok görünür olmasının İran'da rahatsızlık yarattığını yazdı. İranlı rakip politikacılar bile böyle bir zamanda dayanışma sergilerken Payidar cephesinin bölmeye devam ettiğine dikkat çekildi.
1: İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. ABD basınındaki haberlere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetler için bir harekat noktası olarak kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban.
4: İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı kınayan Iraklı yetkililer sorumlu olarak ABD'yi işaret etti. Amerikalı yetkililerse Washington'ın bu saldırıda yer almadığını savundu. Yerel halk yıllar boyunca bölgede DAEŞ'le mücadele dahil askeri faaliyetlere tanık oldu. Bu nedenle de bölgeden uzak duruyor.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine İran'ın yanıtı geldi. Şimdi Amerika'nın yaklaşımı bekleniyor. Yeni bir müzakere süreci şekilleneceğe benziyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Elin Sarı Ertem'le konuşacağız. Bu konuyu aslında hem masada hem de sahada yeni gelişmeler yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında. Öncelikle sıcağı sıcağına hemen İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği bu teklifi soralım. Aslında verdiği yanıt önerilen planda savaşın bitmesine odaklanılacağı yönünde. Henüz çok da detay bilmiyor olsak da savaşın bitmesinden yana olduğunu biliyoruz İran'ın. Siz neler söylersiniz?
5: Canan Hanım, büyük bir yorgunluk var aslında. Yani her iki tarafta haklılığında ısrarcı olmakla birlikte bir taraftan da bu savaşın sürdürülmesinden aslında zarar görüyor. Dolayısıyla bir yandan kendi iç kamuoylarına haklılıklarını göstermek, bu savaşın boşuna yapılmadığını kanıtlamak durumundalar. Ama bir taraftan da kısa sürede de olsa savaş yorgunluğu içerisindeler. Ekonomiler kötü etkileniyor. Sadece İran değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri, Körfez değil. Bütün dünyada aslında ekonomi çok ciddi zarar görüyor ve bundan sonrasına dair de çok iyi bir resim yok açıkçası. Dolayısıyla bu savaşın bir an önce bitmesi yönünde çabalar sürecek. Yalnız siz de verdiniz az önce haberde, her iki ülke açısından ama özellikle İran açısından ölümler çok fazla olduğu için, lider kadrosu tasfiye edildiği için bu tür radikal grupların siyaset hayatının resmi kanalları içerisinde ya da gayri resmi kanalları içerisinde yer alan siyasi ve aynı zamanda askeri grupların direnişine de tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla aslında çok boyutlu bir denklemle karşı karşıyayız. Özellikle İran'a baktığımız zaman sürecin sabote edilmesi için, savaşın devam ettirilmesi için de bir takım gruplar yoğun çaba sarf edecekler. Ama bir taraftan da biz özellikle İran mevcut yönetiminin en azından masada kalmayı başardığını görüyoruz. Bu ayrıca bir başarı, altı çizilmesi gereken bir başarı. Çünkü Trump gibi ne yapacağı, ne söyleyeceği belli olmayan bir liderle muhatap olmak, dolaylı da olsa masada kalabilmek açıkçası çok zor ve İran'ın bu durumda o bütün satranç maharetlerini göstermesi gerekiyor. Siyasi aklını masada tutması gerekiyor. Trump'ın sonraki hamlelerinin zararlarını azaltabilmek açısından.
1: Trump'ın bundan sonraki hamlelerinin ne olacağı tabii en büyük merak edilen konulardan. Dilerseniz önce bunu da sormuş olayım. Sonra aslında her iki ülke birbirine ne teklif etti, nerede uzlaşamıyorlar, biraz da bunu konuşalım.
5: Şimdi tabii ki burada da inişli çıkışlı yaklaşımlar var. Yani son noktada ABD'nin özellikle mutlaka masada görüşmeler.

0: uranyum mevzunu, uranyum zenginleştirme mevzunu tutmaya çalıştığını görüyoruz. Yani zaten bunu yapmazsa bütün savaşın mantığını, yani bu saldırıların sebebini reddetmiş olacak. Dolayısıyla uranyum zenginleştirmeyi mutlaka şartları arasına koyuyor. Bundan sonra uranyum zenginleştirilmeyecek diyor. Ve aynı zamanda zenginleştirilmiş uranyumun şu ana kadar olanlarında üçüncü ülkelere bir şekilde, yani kontrollü alana, güvenli alana nakledilmesi yönünde de bir talebi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ancak İran'dan gelen yanıta baktığımızda savaşın bitirilmesi vurgusu var. Kanaatimce özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin uranyum ve Hürmüz Boğazı ağırlıklı bu taleplerine karşı İran'da bir güvensizlik söz konusu. Yani kısa vadeli geçici bir takım hamlelerle aslında durumun kotarılmasını istemiyor İran. İran uzun vadeli savaşın bitmesini ve savaşın bitirilmesinin konuşulmasını istiyor. Bu noktada özellikle ben İran'a işaret etmek, İsrail'e özür dilerim, işaret etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri evet kendisi masada ama İsrail'in ne yapacağına dair İran'ın bir takım öngörülere sahip olması lazım. Ne yazık ki bu noktada çok kesin garantiler yok karşımızda.
1: Şimdi İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesindeki ısrarıyla Amerika'nın sıfır zenginleştirme hedefi arasında aslında hiçbir orta yol göremiyoruz. Ama Pakistan'ın önerdiği bir 10 yıllık nükleer moratoryum teklifi de var. Taraflar hani birbirinin stratejik yenilgisi, taraflardan birinin stratejik yenilgisi anlamına mı gelir bu? Kimin geri adım atması daha olası olur böyle bir 10 yıllık moratoryum teklifi doğrultusunda?
0: Her iki tarafın da taviz vermesi gerekir bu tarz bir anlaşmanın yapılabilmesi açısından. Dediğim gibi özellikle kendi kamuoylarına bir takım başarı hikayeleriyle dönmeleri gerekiyor. Dolayısıyla aslında bir taraftan çok zor bu tür bir anlaşmanın yapılması ama öte yandan dediğim gibi her iki ülkenin de, biz dünya süper gücü Amerika'dan da bahsetsek, kaynakları kısıtlı ve her şeyden önce prestij kaybında olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve özellikle Amerikan iç siyasetine baktığımızda Kasım ayında yaklaşan seçimler var ki Kongre genelinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybedebileceği yönünde büyük öngörüler var. Dolayısıyla Trump'ın kendi iç siyasi yapısını konsolide edebilmesi için de aslında hani bir şekilde hem Amerika'nın hem İran'ın tavizde bulunması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ama aynı zamanda da bu her iki ülke içinde iç kamuoyuna dönük bir oyalama stratejisi ya da zaman kazanma stratejisi olarak tabii da yürütülebilir ki mi?
0: Tabii ki, yani şöyle bakmak lazım, yani buna zaman kazanma diyebiliriz ama bir taraftan da hani o belirsizliği yönetme çabası diyebiliriz. Sonuçta Canan Hanım, her iki ülkede aslında temel sorunları çözebilmiş değil, birbirlerine bakış açısını ortadan kaldırmış değil. Şimdi bir taraftan yaklaşan Çin ziyareti var, belki siz de soracaksınız ama Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada aynı anda çok sayıda ülkeyi karşısına alabilmesi, negatif bir siyasetten beslenebilmesi mümkün değil, süper bir güçten de bahsetsek. Ama aynı zamanda simbiyotik bir ilişki dediğimiz, yani inanılmaz eleştirilen, ABD kamuoyunda tarih boyunca hiç olmadığı kadar eleştirilen bir ABD-İsrail ilişkisi var. Dolayısıyla aslında çok boyutlu, tekrar altını çizmek gerekiyor. Yani burada Amerika kendi çıkarlarını mı öncelikleyecek, İsrail'in çıkarlarını mı öncelikleyecek? İsrail kanadına döndüğümüz zaman orada da iç politikada ciddi karışıklıklar konuşuluyor. Ama bir taraftan da çatışma ortamından Netanyahu'nun faydalanabileceğini düşünüyorum. Yani İsrail açısından çatışmanın sürmesi bir fayda getiriyor olabilir. Ama ABD açısından aynı durum söz konusu değil. O noktada da Amerika İsrail mi tercih edecek, yoksa bölgede barışı tercih edip İran'la ilişkilerini tekrar bir rayına sokup bir taraftan da Çin'le partner olmak, işbirliği yapmak gibi mevzuları mı konuşacak? Yani şu açıdan bence yani önümüzü tam olarak görebilmek ve mutlaka senaryo budur diyebilmek mümkün değil. Gerçekten uluslararası ilişkilercilerin zor okuyabildiği bir dönemden geçiyoruz. Biz 3 günlük büyük bir kongremizi yeni bitirdik. Bugün döndüm. Hepimizin altını çizdiği nokta, dünyanın içinden geçmekte olduğu bu belirsiz

0: çağının sadece Türkiye'deki akademisyenler değil, dünya genelinde okunmakta büyük bir zorluk yaratıyor olması. Yani bir kaos ortamı, bir belirsizlik ortamı ama yeni bir düzenin de henüz kendisini göstermediği, tam olarak şekillenmediği bir dönemin eşiğindeyiz. Bakalım ne yönde gidecek?
1: Ama bir yeni dünya düzeninin yaratılacağı düşüncesi hakim anladığım kadarıyla. Bu gerçekleştirilen toplantının çıktılarını da paylaşmak isterseniz eğer. Çünkü çok fazla kurumların da rollerinin tartışıldığı, gerek Birleşmiş Milletler, gerek NATO, gerek Körfez ülkelerinin kendi içindeki işbirliği, dünya çok kutupluluktan yeniden tek kutuplu ya da iki kutuplu bir role mi evrilecek, hegemonya savaşları nasıl şekillenecek, bu belirsizliklerle birlikte ama yeni bir dünya düzeni de inşa ediliyor mu, hangi söylem üzerinden inşa ediliyor ya da?
0: Evet, biz Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin Türkiye'den çok sayıda akademisyeni, meslektaşımı bir araya getirdiği büyük bir toplantı yaptık. 2 yılda bir yapılıyor bu toplantılar. Bu seneki Eskişehir'deydi. Ana konuşma temalarında özellikle dikkatimi çeken Avrupa Birliği'nin kritik rolü. Avrupa Birliği çok önemli bir aktör olarak dünya siyasetinde aslında, fakat sanki kendisi bu öneminin farkında değilmiş gibi davranıyor. Biz bu noktada ABD'yi konuşuyoruz, Rusya'yı konuşuyoruz, Çin'i konuşuyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin o atalet içindeki hali, bir türlü öne çıkmak istememesi, bir türlü barış konuşmak istememesi açıkçası, ya da AB içerisinden gelen çelişkili açıklamalar son dönemde Türkiye'yi de ilgilendiren, bir noktada Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin genelinin kafasının karışık olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda kaynaklarının yetersiz olduğunu da gösteriyor. Ve bir taraftan değerler üzerine odaklanmış, kendi kimliğiyle, kültürüyle, barış, demokrasi, liberalizm gibi değerleriyle ön plana çıkmış bir Avrupa'nın bu değerlerin hakkını vermekten kaçınması dikkatimizi çekiyor. Yani dünya bir savaşa mı gidiyor konuşması yapılırken Avrupa Birliği aman beni bulaştırmayın şeklinde bir yaklaşım içerisinde. Oysa ki aslında oynamak istese dünyanın barışçıl bir yolda devam etmesi için çok büyük bir role, kapasiteye sahip diye düşünüyoruz. Ve üstelik Türkiye'de bunun bir parçası olabilecek durumda, denklemin içerisinde. Amerika açısından bakarsam da Trump'a geçici olarak bakma imkanımız var. Trump eğer yönetim 2 sene içerisinde bir şekilde dağılır, Trump'tan Amerika Birleşik Devletleri kurtulursa belki yeniden kendi yumuşak gücünü dünya genelinde o liberalizm, demokrasi söylemlerini parlatabileceği bir başka döneme geçiş yapacak. Orası da karışık. Açıkçası bence dünya bir tam da iki yöne doğru giden barış ya da savaş seçeneklerinin tam ortasında duruyor. Ve bu noktada Rusya'sı, Çin'i, Hindistan'ı, bölgemizde Türkiye, Suudi Arabistan, yine İran aynı şekilde çok belirleyici aktörler olacaklar diye düşünüyorum. Ve her şeyden önemlisi bence kamuoylarının kanaati çok önemli. Dünya kamuoyları barış ve demokrasi ortamında yaşamak mı isteyecek? Yoksa özellikle refah, yani biraz da zenginlik, para mevzularını ön plana çekip belki içine kapanıp belki bir şekilde otoriteryanizmi seçip bambaşka bir yeni dünya modeli mi ortaya koymaya çalışacak? Dikkat ederseniz Avrupa'da bu sorunun cevabını arıyor. En son Macaristan seçimleri belki de dünyanın gidişatını değiştirmiştir şeklinde yorumlar yapıldı. Bir taraftan da aşırı sağın yükselmesi ayrı bir mevzu tabii ki, Trump gibi liderler verdiği cesaretle.
1: Şimdi tabii refah mı tercih edecek derken, bu aynı zamanda bir ekonomik kaldırıcın da olması gerektiğini de ortaya koyuyor ama en büyük tıkanıklıklardan biri de Hürmüz Boğazı'nın ablukada olması, hem İran tarafından şimdi bir de Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Dolayısıyla küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam eden bir tıkanıklık söz konusu. Bölge ülkelerini de bu işin içine kattığımız zaman nasıl, onların aslında bu konuya stratejik bir kabus olarak yaklaşımını nasıl değerlendirmeliyiz ve bölgesel aktörler de daha fazla müdahil olmaya mı zorlanıyor sizce? Bu kağıt üzerinde bir ateşkes var olsa da aslında donmuş bir savaş tırnak içinde olarak tarif edebilir miyiz?
0: Şimdi ülkelerin kültür ve kimlik yapıları değişkendir diyoruz. Ama bunlar bir gecede değişen unsurlar değildir. Bizler kültür ve kimliğe dayalı olarak özellikle uluslararası ilişkilerde belli bir grup akademisyen dünya genelinde dış politikanın da şekillendiğini düşünen taraftayız. Yani kültürünüz, kimliğiniz sizin tehdit, dost ve çıkar tanımlarınızı belirler. Bunlar da sizin dış politika eylemlerinize yön verir. Dolayısıyla ne ABD, ne İran, ne İsrail öyle kısa süre içerisinde birbirine bakışını değiştirecek. Yani bu ülkeler birbirlerine öteki olarak bakmaya devam edecekler. Dünya genelinde pek çok bölgede bu yaşanacak. Ama soru işareti şu: bütün bu farklılıklara rağmen bir arada kalmayı, yaşamayı, dünyayı bir felakete, bir büyük dünya savaşına daha götürmeyi engelleyebilecekler mi? Bu noktada Canan Hanım özellikle Mark Carney dikkatimi çekiyor, Kanada Başbakanı. Onun son dönemlerde dillendirdiği bir takım bakış açıları aslında çok akla yatkın. Örneğin dur bakayım, geometri nasıl diyor? Variable geometri, yani değişken geometri tabirini kullanıyor. Ben çok sevdim bu kavramı. Diyor ki değişken geometri aslında biraz da hani matematikten, sayısal bilimlerden alınmış bir bakış açısı, ama bunu dünyaya uygularsak böyle kemikleşmiş ittifak yapıları yerine konu bazlı, ülkelerin farklı çıkarlarda, farklı konularda, sektörlerde farklı ittifaklar kurabilecekleri bir denklem olsun. Yani daha dünyanın esnek, bundan sonraki sürecinde daha esnek, duruma göre değişen, bazen küçük bazen büyük ittifaklara işaret edebilecek bir yapı olsun. Bundan sonraki dünya aslında budur diyor. Siz de açılışı yaparken kutupluluktan bahsettiniz. Şimdi kimilerine göre tek kutupluluk, çift kutupluluk, belki de kutupsuzluk halinden geçiyoruz. Yani belki de önümüzdeki süreçte kutup kavramı anlamsızlaşacak. Ama ve bizim böyle NATO ya da Varşova Paktı gibi...
1: Evet. Kesişen Buyurun. Kümelerinde olması gerekecek bu durumda Carney'nin.
0: Aynen öyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Trump yönetimi dünyayı, bölgeyi, körfez ülkelerini, kimi zaman bizi, Türkiye'yi hep bir seçim yapa zorlamak istiyor. Bu sanki biraz soğuk savaş havası gibi. Yani ya benimlesin ya da ötekilerle bakış açısı. Ama dünyanın gerçeği, şu anki durumu, Hürmüz Boğazı bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Aslında ne kadar karmaşık şekilde tüm dünya ülkelerinin ve halklarının iç içe geçmiş ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor. Bizim buna karmaşık karşılıklı bağımlılık dememiz gibi. Yani siz bir tane taşı çektiğinizde, tuğlayı çektiğinizde her şey yıkılabiliyor. Hürmüz bütün dünyayı ilgilendiriyor. Sadece İsrail, ABD'yi, İran'ı değil. Dolayısıyla bu bilinç işte olduğunu varsayıyorum dünya liderlerinin. Ve evet, zordur. Evet, ulusal çıkarlarının bir kısmından vazgeçmek ya da maksimalist düşünceyi terk etmek ve orta yolu bulmaya çalışmak zordur ve ilk etapta belki de tercih etmek istemeyeceklerdir. Ama diğer senaryo dünya felaketidir. Büyük savaşlardır, nükleer savaşlardır ve bunun rasyonel olmadığını bence tüm ülkeler görüyor. İran'da görüyor, İsrail'de görüyor, Amerika Birleşik Devletleri de görüyor.
1: Rasyonel olmadığını görüp aslında sanıyorum bir şekilde pazarlıkta uzlaşı gerçekleştiremedikleri için de savaşı tercih etmek noktasına kayacaklarmış gibi de bir ihtimal var mı? Bir cümleyle bunu da alayım.
0: Tabii ki savaş her zaman ihtimal dahilinde, ama barış da bir o kadar ihtimal dahilinde. Dolayısıyla barışa inanmayı ve umut var olmayı bırakmamamız gerekiyor. Bu işin akademi tarafında olanlar ya da pratiğinde, siyaset tarafında olanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde de ümit var olmamızı gerektirebilecek çok sayıda aslında insan var. %50'si var Amerika'nın daha pozitif bir rol, daha barışçıl bir rol oynaması yönünde. Umarım başarılı olurlar dünya geleceği için.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Sarı Erten değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İçin sağ olun. Dünyanın konuştuğu bir başka konu daha var ki o da, acaba yeni bir virüs salgını ile karşı karşıya mıyız? Böyle bir risk var mı? Hantavirüs vakalarının görüldüğü cruise gemisindeki yolcuların tahliyesi devam ediyor. İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın Granada limanına demir atan gemiden tahliye edilen 14 kişilik bir grup uçakla Madrid'e götürüldü. götürüldü. Şimdi bundan sonraki sürece ilişkin ayrıntıları temsilcimiz Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim. Hem bu uçak nakil edilen yolcular hem de onların karantina süreçlerine ilişkin nedir son bilgiler Gökhan?
2: Canan, antivirüsten etkilenen kruvaziyer gemisindeki yolcular Tenerife'de tahliye ediliyorlar. İlk önce İspanyollar gitti, sen de dikkat çektin. Tabii Madrid'e ulaştılar onlar. Orada hemen bir sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından da izole olacakları yerlere gönderilmelerine izin verildi. Ki zaten pek çok ülke vatandaşı için de aynı prosedürlerin uygulanacağını anlıyoruz. Honduras adlı gemi 3 yolcunun ölümüyle bağlantılı antivirüs salgınının ardından bu sabah gelmişti. Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinin yakınlarına ve Granadilla limanı açıklarına demirlemişti. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia açıklamalarda bulundu. Gemideki tüm yolcuların belirti göstermediğini söylemişti ki bu hayli önemli. İlk olarak İspanyol vatandaşları tahliye edildi, Madrid'e ulaştılar. Ardından da diğer uyrukluların özel uçaklarla ülkelerine gönderilmesi için koordineli bir çalışmanın içerisindeler. Fransızların tahliyesi gerçekleşiyor. Ardından da diğer ülke vatandaşları ki o ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor. Türk vatandaşlarının da tahliyesine başlanacak. Gemide 20 farklı ülkeden 146 yolcu bulunuyordu. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden, Birleşik Krallık'tan, Almanya, Kanada, Hollanda, Fransa, İrlanda ve diğer ülkelerin vatandaşlarından da tahliyeler için uçaklar gönderiliyor ve planlamalar İspanyol yetkililerle planlanıyor. Tabii şunu özellikle belirtmemiz lazım. İspanyol yetkililerine göre yolcu ve mürettebatın Tenerife'de yerel halkla temas etmesine izin verilmeyecek. Çünkü yolcular gruplar halinde botlarla karaya çıkartılarak izole edilmiş askeri otobüslerle kendileri için gelen uçaklara götürülüyorlar tahliye olacakları havalimanına. Bu noktada İspanya Sağlık Bakanlığı diyor ki geminin demirlemeden önce gerekli sağlık kontrollerinin tümünü de yaptık ve kemirgen tespit edemedik diyor gemide ve gemi içindeki koşulların da uygun olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Bu açıklamayı yapmak durumunda kaldı çünkü Kanarya Adaları'nın yerel yönetimi ilk etapta geminin yaklaşmasına izin vermemişti. Ama merkezi İspanyol hükümetinin baskısı sonrasında geminin oraya yanaşması ve tahliyeler başladı. Bu nedenle bu açıklamalar yapılıyor. Tabii şimdi halk sağlığı açısından risk. Buna ilişkin de dikkatler Dünya Sağlık Örgütü'ndeydi. Genel direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan açıklamalar vardı. O da Tenerife halkına panik yapmaması yönünde bir çağrı yaptı. Bu hastalık başka bir Covid değil vurgusunu özellikle öne çıkarttı. İnsanların panik yapmaması açısından ve genel halk sağlığı açısından da riskin düşük olduğunu ifade ediyor kendisi. Tabii Birleşik Krallık hükümeti onlar da gemide 22 Birleşik Krallık vatandaşı bulunuyordu. Bu vatandaşlar için charter uçak gönderdi. Bu kişiler arasında 19 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu ifade edilmişti. Ama buraya hemen bir not bırakalım. Gemide belli başlı sayıda bir mürettebat kalacak tahliyeler sonrasında. Onlar da gemiyi Kanarya Adaları'ndan Hollanda'ya doğru götürecekler. Çünkü orada dezenfektasyon işlemleri gerçekleştirilecek. Şimdi ilginç bir de olay var, onunla hemen bitirmek istiyorum. Telegraf gazetesinin iddiasıydı. Britanya ordusu sağlık ekipleri Tristan Cunha'da hantavirüs taşıyan bir Britanyalı'ya yardım ulaştırmak için adaya paraşütle iniş gerçekleştirdiler. Çünkü en yakın Britanya gemisi Falkland adalarındaydı. Pasifik adasına ulaşması da birkaç gün sürecekti. Ama odada oksijen stokları kritik seviyede olduğu için tek çare askerlerle birlikte paraşütle indirme yapılarak bulundu. Böylesine ilginç bir olay da yaşandı. Tahliyeler devam edecek gibi anlaşılıyor. Biz de ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz Canan.
1: Omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlamak için 191 ülkede düzenlenen Wings for Life koşusunun heyecanı bugün İstanbul'da da yaşanıyor ve Gürkan Ak saat 14'te başlayan organizasyonu takip ediyor. Şimdi de konuyla birlikte yayın için hazır. Gürkan, sözü hemen size bırakalım.
3: Bu önemli organizasyonun artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra yine yaklaşık 50 kilometre koşan erkek yarışçı yarışı tamamlayacak ve organizasyonun sonuna geleceğiz. Yine kadınlarda da çok önemli performanslar izledik. Türkiye'nin genel klasmanda 192 ülke arasında 11. sıraya kadar yükseldiğini belirtelim. Kat edilen kilometreler varsayıldığında ki gerçekten çok önemli rakamları ifade eden bir yarış olduğunu aktarmak lazım. Yanımda çok değerli bir konuğum var. O da mücadele etti ki hiç az da koşmadı. Bahattin Sofuoğlu, Superbike motosiklet pilotu ki bizi zaten onurlandırıyorsun, gururlandırıyorsun. Yaptığın branşta Türkiye'nin ne kadar yükseldiğini gösteren isimlerden bir tanesisin. Bugün de burada o kadar yoğun takvimin arasında bu önemli organizasyona destek veriyorsun Bahattin. Az koşmadın. 21 kilometre. Seninle konuştuk yayından önce. Nasıl geçti? Nasıl değerlendiriyorsun bugün?
4: Abi öncelikle gün çok güzel başladı. Çünkü herkes burada bir amaç uğruna toplandı. Ve bir amaç uğruna koşuya başladık. Herkesin benim de olduğu gibi hedefi vardır. Ben her zaman hedef 15, 5 koşarım diyordum. Ama daha sonrasında koştukça koşamayan arkadaşlarımızla beraber onlar da bir şekilde ilerliyorlardı. Onlara da yardımcı olan insanlar vardı. Onları gördükçe, onlarla selamlaştıkça 21 kilometreye kadar çıktık. Sonunda 21 kilometreyi tamamladık ve biz de mutlu olduk. Onlar için de elimizden geleni yaptık. Ve hep beraber bu güzel organizasyonu neredeyse sonuna geldik diyebiliriz.
3: Evet, aslında sen de değindin. Çok önemli bir amaca yönelik bir organizasyon bu. Evet, ilk bakıldığında kimsenin yarışmak gibi bir derdi yok. Birbiriyle yarışmıyor aslında. Omurilik felçlileri için bir destek organizasyonu aynı zamanda, ama start verildiğinde sanki o mücadele ruhu da hissedildi. Sanki sen de bununla birlikte 5 deyip 21 kilometreye çıkmışsın. Atmosferi nasıl buldun? Az bir katılım yoktu çünkü 2700 kişi İstanbul'da yarıştı. Türkiye genelinde 7000'e aşkın bir katılım var. Atmosfer nasıldı sence?
4: Açıkçası abi dediğin gibi, yani yarışa başladıktan sonra yarış diyoruz ama şöyle, start aldığımız için yarış diyoruz. Herkes koştukça açıkçası herkes birbirini motive ediyordu diye düşünüyorum ben. Çünkü o kalabalık insanı koşturuyor. Ve belirli markaların, belirli televizyon kanalların sizin de olduğu gibi verdiği destekten dolayı herkes devam etmiştir diye düşünüyorum. Sonunda da herkes elinden geleni yaptı. Gitgide azaldık tabii. Masadan gitgide ayrıldık. Ama çok güzel bir organizasyon oldu. Ve iyi yerlere ulaştığını ben düşünüyorum.
3: Evet Bahattin, son olarak çok da vaktini almak istemiyorum. Yoruldun çünkü sen de. Sizin gibi celebrity isimlerin, önemli sporcuların bu tarz organizasyonlarda bulunması çok önemli. Çünkü bunu daha fazla duyurduğunuzda daha fazla kişi bu tarz organizasyonlara destek veriyor. Sen buradan nasıl bir çağrıda bulunmak istersin? Buraya dikkati çekme adına belki sporcu arkadaşların olabilir bu, ya da katılımcılara. Bu organizasyonun önemi vurgulayan nasıl bir çağrı yaparsın?
4: Abi öncelikle estağfurullah diyeceğim ve teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Yani şöyle, bazı insanların bir kitlesi var ve bu kitleye en güzel şekilde bazı şeyleri yansıtmak gerekiyor. Umarım bu organizasyon da onlardan bir tanesidir ve umarım güzel yerlere, güzel insanlara, güzel sayılarda ulaşmıştır ve bu duyarlılığı elimizden geldiğince umarım gösterebilmişizdir demek istiyorum.
3: Bahattin, çok teşekkürler. Ben seni daha fazla tutmayayım. Lütfen git dinlen. Çok yoruldun çünkü. Ben de çarpıcı rakamları sizlere aktarmaya devam edeyim ki bu organizasyonda aslında dünya genelinde aynı anda start verildiğinin altını bir kez daha çizmem gerekiyor. Sadece Türkiye'de değil, tam 192 ülkede aynı anda start verildi ve çarpıcı rakamlar geçen yıl özellikle çok daha net olarak algılanabiliyor. 8640 katılım vardı Türkiye genelinde geçen yıl. Totalde tüm dünyada 310 bin kişinin, hatta 310 bin kişiden fazla kişinin destek verdiğini söyleyelim. Yine 8.6 milyon euroluk rekor bir bağış toplanmıştı bir yıl içerisinde. Geçen süreçte 2014'ten bu yana toplanan toplam rakam 60 milyon eurodan fazla. Yani bu tutarlar düşünüldüğünde bağış anlamında %100 gelirin tamamının omurilik felçlilerinin bilimsel araştırılmalarına, yine bu amaca yönelik harcandığını, tamamen oraya bağışlandığının da altını çizmek gerekiyor. Yine bunun dışında katılımcıların dünya genelinde toplam kat ettiği mesafe 2 milyon 639 bin kilometre. Bu geçen senenin istatistiği. Bu sene o rakamın yukarıya çıkması bekleniyordu. Büyük olasılıkla da çıktı. Tekrar altını çizeyim. Bahattin'le konuşmadan önce aktarmıştım. Türkiye 192 ülke arasında kat edilen mesafe baz alındığında 11. sıraya kadar yükseldi. Hala yarışın devam ettiğini, o kilometrelerin, metrelerin bir bir arttığını, belki de Türkiye'nin biraz daha üstlere tırmanacağını da söyleyebiliriz. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra yarışın tam anlamıyla biteceğini aktaralım. Yine önümüzdeki yıllarda da bu sene 13.sü düzenlenen organizasyonun devam edeceğini de aktarmış olalım.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.

0: İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
1: Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'a geldi. Kraliçenin Türkiye'deki temaslarında Belçika ile ekonomik ve ticari ilişkiler kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Uçağı İstanbul Havalimanı'na inen Kraliçe Matilde ile beraberindeki heyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer karşıladı. Kraliçe Başkanlığındaki heyette ilgili bakanlarla 428 özel sektör temsilcisi yer alıyor. Ziyarette Türkiye-Belçika ilişkilerinin güçlendirilmesiyle ekonomik ve ticari ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Kraliçe enerji, savunma sanayi, havacılık alanlarında da bazı firmaları ziyaret edecek. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk da iddialarıyla açılan davanın ilk duruşması 31. oturumu yapılacak. İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da yarın Silivri'de olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal veya askeri casusluk suçundan dava açılmış. Sanıkların 20 yıla kadar hapis cezaları istenirken tutukluluk hallerinin ise devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması yarın saat 10'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içinde bulunan İkinoğlu Duruşma Salonu'nda yapılacak. Ceza infaz kurumlarındaki Birnoğlu duruşma salonundaysa İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava 35. gününde görülmeye devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. 22 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım yurt dışından dönüşünde havaalanından emniyete götürüldü. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Orhan Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla emniyette işlemleri sürenlerin sayısı 23'e yükseldi. İstanbul Bahçeli Evler'de öğretmen çift arasında çıkan tartışmada eşini bıçaklayarak yaralayan zanlı teslim oldu. Olay bir gün önce bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 48 yaşındaki öğretmen koca, 43 yaşındaki öğretmen eşini defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli karakola giderek teslim oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğuna stadyumda tanıklık eden çok sayıda taraftar Rams Park'tan metro ile ayrıldı. Ancak bazı taraftarın davranışı metrodaki diğer yolculara rahatsızlık verince tartışma yaşandı, kavga çıktı. Yaşlı bir kişiyi darbeden taraftara bir kadın oklavayla müdahale etti.
2: Tartışma önce sözlü başladı, ardından şiddete dönüştü. Bir kadın yanındaki kişiye saldıranlara oklavayla karşılık verdi. Kavga Yeni Kapı Hacı Osman metrosunda yaşandı. Galatasaray maçından dönen bir grup taraftarla metro yolcuları arasında tartışma çıktı. İleri yaştaki bir kişi metronun içinde tezahürat yapan gruba tepki gösterdi. O gruptan birkaç kişi adamın üzerine yürüdü. İçlerinden bir tanesi yumruk atıp darp etti. Araya metrodaki diğer yolcular girdi. Ancak tartışmanın tansiyonu düşmedi. Grubun içinden başkaları da saldırıya geçti. O sırada darp edilen adamın yanındaki kadın elindeki oklavayla olaya dahil oldu. Taraftarlara vurmaya çalıştı. Kadını diğer yolcular sakinleştirdi.

0: keskinleştirip uzaklaştırdı. Yaşanan olayı bir başka kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
1: Çekya'daki Slavia Prag ve Sparta Prag derbisi eşi benzeri görülmemiş bir kaosla yarıda kaldı. Ev sahibi takımın taraftarı meşalelerle sahaya girip deplasman tribününe saldırdı.
2: Bu görüntüler bir meydan savaşından değil, futbol maçından. Yüzlerce taraftarın sahaya meşalelerle akın ettiği anlar Çekya'daki Slavia Prag Sparta Prag derbisinde yaşandı. Takımları 3-2 öndeyken 90+7'de sahaya giren Slavia taraftarları Spartalıların olduğu tribüne doğru koştu. Sparta kalecisinin de darp edildiği kaosta deplasman taraftarına meşaleler ve havai fişekler atıldı. Oh my God. Gerilim dolu olayın ardından maç tatil edildi. Maçı kazansa şampiyonluğunu ilan edecek Slavia Prag'ın alacağı cezasının hükmen mağlubiyetten fazla olması gündemde. Çek basını disiplin soruşturmasından puan silme cezasının çıkabileceğini iddia etti.
1: Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Macar dün yemin ederek göreve başladı. Böylece Macaristan'da milliyetçi Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Macar'ın yemin töreninde sembolik jestler vardı. Sağlık Bakanı olması beklenen Zlot Hegedüş yine rol çaldı.
3: Seçim gecesi dansıyla gündeme gelen Macar politikacı yine sahnede. Yeni hükümette Sağlık Bakanı olması beklenen Zsolt Hegedűs hem coştu hem coşturdu. Görüntüler Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den. Burası parlamento binasının önü. 12 Nisan'daki seçimde büyük zafere imza atan TISA Partisi lideri Peter Macar için parlamentoda yemin töreni vardı. 45 yaşındaki Macar başbakan olarak yemin ederek göreve başladı. Böylece Macaristan'da milliyetçi Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Macar meclisteki konuşmasında Macaristan'ı yönetmeyeceğim, ülkeme hizmet edeceğim dedi. Dışarıda destekçilerine seslenirken de bu ülke hepimizin. Birlikte Macaristan'ı yeniden inşa edeceğiz mesajı verdi. Hükümetin ilk icraatının son 20 yılın yolsuzluklarını incelemek üzere bağımsız bir yapı kurmak olacağını söyledi. Tören sembollerle doluydu. Macar'ın yemininden önce meclis başkanının talimatıyla parlamento binasına 12 yıl sonra Avrupa Birliği bayrağı çekildi. Macar, Macaristan'daki Roman azınlığa verdiği sözü de unutmadı. Roman gençlerden ve çocuklardan oluşan Sugo Tamburin grubu, genel kurul salonunda Roman halk şarkısı çalıp söyledi. Milletvekili sıralarında duygusal anlar yaşandı. Orban 10 yıllardır süren geleneği bozarak törene katılmadı. Macar yemin ettikten sonra dışarı çıkıp halkı selamladı. Parlamentonun önünde on binlerce kişi toplanmıştı. Törenin ardından kutlamalar başladı.
1: Gaziantep'te iş kazasında iki kolunu ve iki bacağını kaybeden Burhan Doğruyol'un bir videosu sosyal medyada yankı uyandırdı. Doğruyol'a küçük kızı yemek yediriyordu. O görüntüler üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Doğruyol yakında protezlerine kavuşacak.
4: Öyle bir güzel sarıldın ki.
5: Şimdi ben gözümden yaş gelecek vallahi.
4: 12 yıldır bu işin içerisindeyim.
5: Buraya kadar geldiniz benim için. Uğraştınız.
4: Bundan sonra
5: yani alamamak için kendimi zor tutuyorum.
3: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Burhan Doğruyol 37 yaşında. 2016 yılında geçirdiği iş kazasında ağır yaralandı. İki kolunu ve iki bacağını kaybetti. Ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren Burhan Doğruyol'un eşi de sağlık sorunları yaşadı. Bunun üzerine iki çocuk babası Doğruyol'un bakımını 12 yaşındaki kızı Ecin üstlendi. Ecin'in babasına yemek yedirdiği görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekip ailenin evine misafir oldu. Burhan doğru yola protez yapılması için ölçü alındı.
6: Babamın ayaklarının olmasını çok istiyoruz. Ona sarılmak istiyoruz. İnşallah olur. Herkese çok teşekkür ederiz.
7: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ortez protez merkezimiz şu ana kadar 1600 kişiye ortez protez yaptık depremizde vatandaşımıza. İnşallah Burhan abi de o yeşerttiğimiz umutlardan bir tanesi olacak.
3: Burhan doğru yol yakında protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Ayağa kalkıp kızlarına sarılabilecek.
1: İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzelerinden yere batan sarnıcının tapu devri konusunda açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tapusu ve işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yönünde işlem başlatılmıştı. İBB'nin bu devre yönelik açtığı davada mahkeme işlemlerin durdurulması yönünde karar verdi. Bu kararla yere batan sarnıcı yargılama sürecinde İBB tarafından yönetilip işletilmeye devam edecek. Tapu devri sonrası İBB aldığı kararla yere batan sarnıcının giriş ücretini Türk vatandaşları için 1 liraya düşürmüştü. Başkan Vekili Nuri Arslan bu uygulamanın da süreceğini açıkladı. Yere batan sarnıcı 2022'de İBB miras ekibi tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştı.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
10: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
11: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Bugün yine çoğunlukla yanlış kullanılan ya da bilinen benzer sözcükleri ele alacağız. İlk sözcüğümüz vaha. Hani çöllerde çoğu kez yüze çıkan yeraltı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi. Türlü biçimlerde yanlış söylendiğini duyduğumuz bu sözcükte yalnızca A sesi uzun olacak. İlk A sesi. Vaha. Kalbi İngiliz seyyahının Vaha kuyusu başında unutup bıraktığı ıslak sabun kalıbı gibi diye yazmış Refik Halit Karay. Ne benzetme ama. Gelelim ikinci sözcüğümüze. Asa. Arapçadan girmiş dilimize. Uzun sopa, değnek, baston. Daha açarsak kimi ülkelerde hükümdarların, yüksek din adamlarının, komutanların törenlerde güç simgesi olarak ellerinde tuttukları ağaç ya da metalden yapılmış sopa. Eskiden yaşlı kimselerin baston gibi kullandıkları değnek diye de bilinir. Yalnızca ikinci A sesi uzun söyleniyor. Asa. İki A'sı da uzatılarak söyleme yanlışlığına düşenlere hatırlatalım. Asa gibi anlamına gelen bambaşka bir sözcük. O da Farsçadan. Cennet asa denirmiş. Cennet gibi anlamında. Neyse ki fazla kullanılmıyor artık. Biz yine asıl sözcüğümüze dönelim. Mehmet Zeki Pakal'ın Tarih Deyimleri ve Terimleri isimli eserinde şöyle yazıyor. Hazreti Peygamber alel ekser asa taşır. Hatta kırda namaz kılacak olsa ucu demirli olan asayı mihrap makamında yere saplayarak ona müteveccihen namaz kılardı. Burada alel ekser çoğu zaman müteveccihen de yönelerek anlamında. Son olarak da saha sözcüğüne göz atalım. Saha derken birinci a'yı uzatıyoruz. Saha. Genelde yanlışlıkla iki a'da kısa söyleniyor. Saha Arapçadan. Alan demek. Ayrıca sporda takımlar arasında karşılaşmaların yapıldığı belirli ölçülere göre düzenlenmiş yer anlamında da kullanılır. Sonra hava sahası var. Bir devletin egemenliği altında olan, yalnız kendisinin kullanma hakkı bulunan, başka devletlerin ancak kendisinin izin vermesiyle kullanabildiği gökyüzü parçası. Bir de eskiden yüz ölçümü anlamında kullanılan mesaha var. Yine ilk A uzun. Hadi toparlayalım. Vaha değil vaha, asa değil asa ve saha değil saha. Hepinize mutlu günler dileğimizle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
6: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Engelsiz.
9: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
10: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
9: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
10: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
9: Kolları olmayan yüzücü.
11: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
9: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
12: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
9: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
13: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
9: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Saat 18 haberlerle karşınızdayız. İran haber ajansı IRNA'ya göre Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek için sunduğu öneriye yanıtını Pakistan'a iletti. Habere göre İran'ın yanıtı savaşın sona erdirilmesine ve Hürmüz Boğazı'nda ve Körfez'de deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına odaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta İran'a 14 maddelik bir mutabakat zaptı önerisi sunmuştu. Axios haber sitesinin haberine göre mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek, 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanması ve Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. Amerikan CNN televizyonu İran içinde sertlik yanlılarından da radikal bir grubun müzakereleri sabote ettiğini iddia etti. Payidar Cephesi adlı grubun sokakta, medyada ve rejim içinde destekçileri olduğunu belirtti. CNN'e göre bu grubun giderek daha çok görünür olması İran'da rahatsızlık yaratıyor.
1: Amerikan CNN televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini yazdı. Ancak İran içinde gözlemcilerin süper devrimciler olarak nitelediği radikal sertlik yanlısı bir grubun anlaşmayı sabote etmeye çabaladığını iddia etti. CNN'e göre küçük ama etkili bir grup olarak tarif edilen Payidar Cephesi olası bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. CNN İranlı yetkinlerin bir yandan Trump'la dengeli bir müzakere yürütürken öte yandan ülkedeki farklı siyasi grupları yatıştırmaya çalıştığını yazdı. Geçen ay Pakistan'a giden müzakere heyetinde Payidar grubundan isimlere de yer verilmesi, Tahran'ın birlik görüntüsü verme çabası olarak yorumlandı. Ancak grubun heyette yer almalarına rağmen müzakerecilere karşı eleştirilerini artırdığına dikkat çekindi. Uzmanlara göre Trump'ın geçen ay İran liderliğini parçalanmış ve karmaşa içinde olarak nitelendirmesi bundan kaynaklanıyor. Dini lider Müşteba Hamaney de dahil olmak üzere İran liderleri Trump'ın iddiasının ardından birlik mesajları verdi. Ancak Payidar cephesi ayrılık yaratmaya devam ediyor. Sertlik yanlılarından bile daha radikal olan bu grup müzakerecileri rejime sadık kalmamakla, Hamaney'in kırmızı çizgilerine riayet etmemekle suçluyor. Grubun bazı üyeleri bir anlaşma fikrini bile kapitülasyon olarak görüyor. Rejimin güçlü kurumlarında önemli görevler üstlenenler ya da İran medyasının önemli isimleri arasında Payidar cephesinin üyeleri var. Bu grubun halktan ne kadar destek gördüğü bilinmiyor. Ancak en bilinen isim eski Ulusal Güvenlik Başkanı Seyit Celili, 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 milyon oy alarak ikinci olmuştu. Kardeşi Vahid Celili, İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRIB'in başında. CNN, bu grubun giderek daha çok görünür olmasının İran'da rahatsızlık yarattığını yazdı. İranlı rakip politikacılar bile böyle bir zamanda dayanışma sergilerken Payidar cephesinin bölmeye devam ettiğine dikkat çekildi.
0: İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosundaki iki aktivist serbest bırakıldı. Aktivistler İsrail tarafından bir haftadan uzun süredir gözaltında tutuluyordu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk ile Brezilyalı aktivist Taygo Avila'nın sınır dışı edildiğini duyurdu. Gazze'yi ablukaya aşmak için yola çıkan aktivistler uluslararası sularda seyreden İtalya bayraklı bir somut filosu gemisinden alıkonarak İsrail'e götürülmüştü. Aktivistlerden Avila'nın gözaltındayken annesini yitirdiği açıklanmıştı. Kişk ise alıkonmasını protesto etmek amacıyla açlık grevindeydi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisindeki yolcuların tahliyesine devam ediliyor. İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın Granada limanına demir atan gemiden önce İspanya vatandaşları çıkarılıyor. Yolcular küçük teknelerle beşerli gruplar halinde karaya çıkarılıyor. Burada bekleyen otobüslerle yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki havalimanına götürülüyor. Gemiden tahliye edilen ilk 14 kişi uçakla Kanarya Adaları'ndan ayrıldı. 14 İspanya vatandaşı Madrid'de bir askeri hastane de karantinaya alınacak. İspanyolların ardından Hollanda, Almanya, Belçika ve Yunanistan vatandaşları tahliye edilecek. Onları Türkiye, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları izleyecek. Son uçağın yarın öğleden sonra Avustralya Avustralya'ya havalanacağı belirtildi. Tahliyeler yarın tamamlanacak. Dünya Sağlık Örgütü gemiden tahliye edilenler için 42 gün karantina önerdi. Hollanda bandıralı Honduras isimli gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftle bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. 22 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım yurt dışından dönüşte havaalanından emniyete götürüldü. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Orhan Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla emniyette işlemleri sürenlerin sayısı 23'e yükseldi. Elazığ'da iki çocuk arasındaki alacak kavgası cinayetle son buldu. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl hayatını kaybetti. Olay Yıldız Bağları mahallesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile AB arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Olay büyüdü. Bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Doruk Efe hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı çocuk gözaltına alındı. Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım evinde iki hastayı darp edip kötü muamelede bulunan hasta bakıcı tutuklandı. Bakım evinde görevli personelin hastayı yere düşürdüğü, ardından darp ettiği, bir başka hastaya da tükürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından savcılık soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Yaşlı hastayı darp ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da personelin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. 4 gün sürecek festival enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak.
2: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
3: Enerji verimliliği ve sıfır atık yaklaşımları ele alınacak. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. İlk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
2: İnsan bu dünyada yalnız değil.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından festivale ilişkin çağrı yaptı. İlk kez gerçekleştirilecek festivalin bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
4: 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor.
3: Festival, Sıfır Atık Derneği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Herkese hitap edecek festival, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek. Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
5: Gıda israfıyla alakalı bir kampanyaya başlıyoruz. 10 yıllık bir kampanya olacak ve ülkelerden gıda israfının azaltılmasını isteyeceğiz. 10 yıllık süreçte ortalama %5 civarı biz gıda israfının azaltılmasını öngörüyoruz.
3: Sıfır Atık Festivali'nin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında yine Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
2: Unutma, dönüşüm seninle başlar.
0: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Yayınımız spor haberleriyle devam edecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Reklam. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
8: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
9: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa takvimi. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Bugün Uluslararası Argan Ağacı Günü. Bu yılın teması argan ağacının iklim değişikliğiyle mücadelede, yerel kadınları güçlendirmede, biyoçeşitliliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede oynadığı hayati rolü vurgulamak, duyurmak. Argan ağacı Fas'ta Sahra Altı bölgesine özgü bir ağaç. Argan ağacı susuzluk, 50 dereceye varan sıcak, erozyon, verimsiz topraklar gibi zorlu çevre koşullarına dayanıklı, çölleşmeye karşı etkili, 200 yıl yaşayabilen, sonsuzluğun ve direnişin sembolü. Bu ağaçtan çıkarılan argan yağı düğün hediyesi olarak verilir, bayram yemeklerinin hazırlanmasında kullanılırdı. Bugünse Fas'ın sıvı altını olarak anılıyor. Dünyanın dört bir yanında kozmetikten sağlığa birçok alanda kullanılıyor. Fas'ın kırsal kesiminde yaşayan kadınlar nesilden nesile aktarılan bilgiyle argan yağını çıkartıyor, şişeliyor ve dünyaya yayıyor. Uluslararası Argan Ağacı Günü kutlu olsun.
10: Doğa takvimi.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Kim buldu, nasıl buldu?
13: En şanssız mucit kim?
14: Böyle bir kayıt yok. Ama İngiliz Richard Trevithick'in en şanssız mucit olduğunu söylersek yanlış olmaz. Maden mühendisi olan Trevithick, 1796 yılında yüksek basınçlı buharla çalışan bir araba icat etti. Buharı o dönemde buharın babası kabul edilen James Watt'ın öngördüğünden çok daha yüksek basınçta kullanmayı başardı. 5 yıl içinde ilk başarılı buharlı arabayı da yaptı. Ama yolların bozuk olması arabanın gidişini engelleyince bu işi bir kenara bırakıp demir yoluna geçti. Bir vagonun şasesi üzerine sabit buhar makinesi yerleştirerek dünyanın ilk buharlı lokomotifini yaptı. Yıl 1804'tü. Kolaysa Yakala adını verdiği buharlı lokomotif birkaç yıl sonra Londra'daki bir demir yolunda tanıtım amacıyla ring seferine başladı. Ama bu kez de bozuk bir ray yoluna çıktı. Trevithick onu da bırakıp bambaşka bir alana yöneldi. Dünyanın ilk su altı tüneli olan Londra'daki Thames Tüneli inşaatının başına geçti. Yıl 1807 idi. Ancak ertesi yıl bir su baskını tünel inşaatını durdurdu. Trevithick bu işte de başarısız saydı kendisini. Peru'da gümüş madenciliğine başladı ama kısa sürede tüm servetini kaybetti. 1833 yılında İngiltere'de 5 parasız olarak öldü. Onun başlattığı Thames Tüneli ise ölümünden 9 yıl sonra 1842'de tamamlandı.
12: Kim buldu, nasıl buldu?
6: Spor haberleri başlıyor.
15: Spor haberleriyle karşınızdayız. Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
16: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, Federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
15: Süper Lig'de son hafta öncesi iki takımın küme düşmesi kesinleşti. Kayserispor ve Fatih Karagümrük lige veda etti. İki takım 33. haftaya son iki sırada girdi. Kayserispor Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Fatih Karagümrük ise Kocaelispor'u 1-0 yendi. Ancak bu galibiyet İstanbul ekibinin ligde kalması için yeterli olmadı. 27'şer puanlı Karagümrük ve Kayserispor'un sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Dört takımın kümede kalma mücadelesi devam ediyor. Bu ekipler Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalyaspor. Fenerbahçe, Arsavef kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertliler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor'u deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor'la 7 puanlık farkı korudu. Kadın futbol takımını 5 sene önce kuran Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı. Arda Turan Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Türk teknik direktörün çalıştırdığı Shakhtar Donetsk bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. 27. haftada Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenen Shakhtar en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e yükseltti. Bir yıllık aranın ardından ligin zirvesine dönen turuncu siyahlılar 16. kez Ukrayna şampiyonu oldu. 39 yaşındaki Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez kupa kazandı. 2024'te Eyüpspor'u 1. Lig'de şampiyon yapan Turan ikinci zaferine Ukrayna'da ulaştı. İspanya La Liga'da şampiyon bugün El Clasico'da belli olabilir. Lider Barcelona takipçisi Real Madrid'e yenilmezse zaferini ilan edecek. Bitime 4 hafta kala 11 puan farkla zirvede yer alan Katalanlara beraberlik de yetecek. Camp Nou'da saat 22'de başlayacak El Clasico öncesinde Real Madrid kaos dolu bir hafta geçirdi. Tchouaméni ile yaptığı kavgada hastanelik olan Valverde kadroda yok. Milli futbolcu Arda Güler de sakatlığı nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek. Barcelona bu gece mutlu sona ulaşırsa üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan edecek. Çekya'daki Slavia Prag, Sparta Prag derbisi eşi benzeri görülmemiş bir kaosla yarıda kaldı. Ev sahibi takımın taraftarları meşalelerle sahaya girip deplasman tribününe saldırdı.
16: Bu görüntüler bir meydan savaşından değil, futbol maçından. Yüzlerce taraftarın sahaya meşalelerle akın ettiği anlar Çekya'daki Slavia Prag, Sparta Prag derbisinde yaşandı. Takımları 3-2 öndeyken 90+7'de sahaya giren Slavia taraftarları Spartalıların olduğu tribüne doğru koştu. Sparta kalecisinin de darp edildiği kaosta deplasman taraftarına meşaleler ve havai fişekler atıldı. Gerilim dolu olayın ardından maç tatil edildi. Maçı kazansa şampiyonluğunu ilan edecek Slavia Prag'ın alacağı cezasının hükmen mağlubiyetten fazla olması gündemde. Çek basını disiplin soruşturmasından puan silme cezasının çıkabileceğini iddia etti.
15: MotoGP'de Fransa Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı. Yarışı 13. sırada bitirerek bu sezonki en iyi derecesini imza atan Toprak Razgatlıoğlu 3 puan aldı. Fransa'nın tarihi pisti Le Mans'da düzenlenen 27 turluk yarışta bitime 3 tur kala zirveye yükselen Jorge Martin bu sezon ilk kez yarış kazandı. İkinci basamakta kalan Marco Bezzecchi ise genel klasman liderliğini Martin'in 1 puan önünde korudu. Yarışa 17. cepte başlayan Toprak Razgatlıoğlu finish çizgisini 13. sırada geçerek ilk sezonundaki en iyi derecesini yaptı. 3 puan alan Türk sporcu Genel klasmandaki puanını 4'e yükseltti. MotoGP'de sıradaki yarış 17 Mayıs'ta Barcelona'da koşulacak. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Noktalıyoruz. İyi akşamlar.

NTV Radyo. Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Müzik aslında hayatımızın birçok yerinde bizimle. Annemizin sesinde, okulumuzun zilinde, çocukluğumuzun ezberinde, ilk gençlik yıllarımızda, arabamızda, evimizde ve artık istediğimiz her yerde. Üstelik müzik yalnızca bizi duygudan duyguya götüren bir sanat değil, aynı zamanda bir şifa bulma aracı da. Bilim insanlarının çalışmaları müzikle ilgili aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Hem müzik dinlemek hem de enstrüman çalmak demans ve bilişsel bozulma riskini anlamlı ölçüde azaltıyor. Biz de bugün ruhumuzu besleyen müziğin şifa etkisini konuşacağız. Konuğumuz müzik terapist Özgür Salur. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Müzik aslında duygularımızı ifade etmemizde bize en büyük yardımı olan sanat dallarından biri diyoruz. Hafıza, dikkat ve öğrenme süreçlerinde de çok büyük katkıları olduğu yönünde çalışmalar var. Stresli anlarımızda bizi rahatlatan bir etkisi var. Hatta şöyle bir şey okumuştum yıllar önce. Kendinizi mutsuz ya da depresif hissettiğiniz anda 5 şarkı dinleyin diye. O ruh halinden kurtulursunuz diyordu o yazı. Siz müzik terapi yapan bir terapistsiniz. Müzikle tedavi yapmayı konuşmaktan başlayalım mı? Ne zamandan beri müzik bize şifa kaynağı oluyor ve bir terapi yöntemi olarak uygulanıyor?
1: Müzik diyorlar ki sözün oluşumundan önce bile müziğin hem sosyalleşme anlamında hem bir araya gelme anlamında hem de iyileşme anlamında kullanıldığına yönelik bulgular buluyoruz. Ve bunu dünyanın her yerinde buluyoruz. Yani sözel iletişimin başladığı zaman hani nasıl olabilir sözden önce müzik? İşte mesela çığlıklarla, zıplamalarla, ritimlerle, bir şeylere vurarak çıkardığımız seslerle, bunları hayvan davranışları içinde de görebiliyoruz. Bunlardan başladığı ve her kültürde, dünyanın her noktasında, her kıtada bununla ilgili bulgular var.
0: Müzik dinlerken bizde, zihnimizde ne oluyor, ne değişiyor? Biraz bunu anlatır mısınız?
1: Müzik diğer uyaranlardan farklı olarak sinir sistemimizin her yerine bir etkisi olan, her an her yerine bir etkisi olan bir uyaran. Bazı yerlerde etkileşimi çoğaltıyor, bazı yerlerde azaltıyor. Öyle ki mesela diyelim ki bir piyano dinliyoruz. Piyanoda diyelim ki bir klasik müzik eseri çalıyor. Hem o klasik müzikle ilgili bir geçmişimiz varsa eğer, belki severiz, belki sevmeyiz. Hepsinin bizde bir tepkisi var. Sevmemizin de var, sevmememizin de var. Bir kere bununla ilgili alanlarda aktivasyon görüyoruz. Onun dışında diyelim ki piyano enstrümanı, bizim piyano ile bir geçmişimiz varsa, bir tecrübemiz varsa o alanlarda da yansımalar görüyoruz, yanmalar görüyoruz. Sadece orada da değil, piyanonun görseli aklımıza geldiği anda görsel alanlarda da faaliyet gözlemliyoruz. Sadece o da değil, eğer piyano çalmışlığımız varsa yani motor alanlar yani piyanoya aktif olarak hareketimizle piyano çalma işlemi sırasında bir müdahale gerçekleştirdiysek eğer biz o piyanoyu dinlerken beynin o alanlarında da çalışma gözlemliyoruz. Yani çalma, motor alanlarda da etki gözlemliyoruz. Sadece bu taraflar değil, daha iç taraflarda, duyguyla ilgili taraflarda etkileşimler gözlemliyoruz. Bazı müzikler bizi rahatlatıyor değil mi? Bazı müzikler irite ediyor ve bu kişiden kişiye çok değişebiliyor. Kimi kişi işte klasik müzikten irite oluyor, kimi kişi hip-hop'tan ya da metal müzikten. Bu alanlar daha korkuya yönelik duyguları, öfkeye yönelik duyguları uyandırabiliyor ve o bölgeleri beynin iç bölümünde aktive edebiliyor. Veya bazıları daha huzura yönelik tepkiler doğurabiliyor ve o bölgeleri aktive edebiliyor. Ve daha da dibinde beyin oluşumunun ilk başladığı yer olan ve aynı zamanda yaşamsal aktivitemizin kökü olan bölgelerde de yani nabzımızı, solunumumuzu etkileyen beyin sapında da müziğin ritmine uyum sağladığını görüyoruz. Ve müziğin ritmiyle orada da bir aktivasyon olduğunu görüyoruz. Bu sebeple tahmin ediyoruz ki müzik diğer uyaranların aksine bu kadar uzun süredir, bu kadar kültürler boyunca, bu kadar kültürler tarafından sağlık amaçlı kullanılmış ve bugün de kullanılmaya devam ediyor.

0: Şimdi klasik müziğin böyle bir etkisi varmış gibi düşünürüm ben, ya da genel kanı bu yönde diyelim. Hep rahatlamak için müzik açın denildiğinde klasik müziğe uzanır ya eller. Müzik terapide öyle bir müzik türü kullanılıyor mu? Hangi sesler bizi yolculuğa çıkarıyor? Özel bir tür var mı, yoksa herhangi bir türde olabiliyor mu?
1: Bu aslında en sık sorulan sorulardan, aldığımız sorular: hangi tür müzik kullanmalıyız? Ya da şu rahatsızlık var, hangi tür müzik kullanmalıyız? Müzik çok güçlü bir uyaran ve çok da kişisel bir uyaran. Örneğin bir ney sesi bir kişiye ölümsüzlüğü, ulviliği canlandırırken diğer bir kişiye ölümü canlandırabiliyor, anımsatabiliyor. Dolayısıyla çok kişisel olduğunu düşünerek yola çıkmamız gerekiyor ve ne için kullanacaksak kullanalım, ki bu sadece dinleme olmak zorunda değil. Biz müzik terapide her türlü müzikal etkileşimi ve müzikal etkileşim sırasındaki insani etkileşimi de müzik terapide iyileştirici etkenler olarak kullanıyoruz.
0: Doğaçlama ve beste yapmak da bunun içinde değil mi?
1: Beste yapmak da bunun içinde, şarkı söylemek de bunun içinde, doğaçlama yapmak da bunun içinde, bedenimizi bir enstrüman olarak kullanmak da bunun içinde, müzikal oyunlar oynamak, hani sandalye kapmaca oynardı gibi oyunlar oynamak da bunun içinde, müzikal sohbetler de bunun içinde, hangi tür müzikleri seversiniz, hiçbir enstrüman çalma deneyiminiz var mı gibi. Şarkıların sözlerini analiz etme de bunun içinde, şarkıların sözlerini değiştirme de bunun içinde. Yani müziği her türlü kullanımı var, ama hep başladığımız nokta kişiye veya grupla çalışıyorsak gruba hitap eden müzikler. Bu klasik müzik olacak ya da Batı müziği olacak ya da Türk müziği olacak. Böyle bir ayrımımız yok. Eğer o kişi için, o kişinin genelde şöyle seçimde bulunuyoruz müzik terapistler olarak. O kişinin hayatında yer kaplayan, o kişide izi olan müzik hangisi ise ve o an çalışmak istediği müzik hangisi ise, ona karşı bir çekim hissediyor belli ki. Oradan yola çıkarak başlıyoruz.

0: Peki şimdi biraz Avustralya'da yapılan çalışmayı da konuşalım. Açılışta bahsettim. 70 yaş ve üzeri 10.893 Avustralyalı yetişkin üzerinde bir çalışma yapılıyor. Müzikle ilgili aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığı ortaya çıkıyor bu çalışma sonucunda. Üstelik hem müzik dinlemek hem de enstrüman çalmak demans ve bilişsel bozulma riskini anlamlı ölçüde azaltıyor. Bu nasıl oluyor?
1: Evet, hem de çok anlamlı bir ölçüde. Yani biz klinisyenler olarak zaten birçok tıbbi alanda, tıbbi tanıda müziğin sağladığı faydayı, müzik terapinin sağladığı faydayı biliyoruz. Demans da bunların en önde gelenlerinden biri ve kullanmaktayız, kullanmaya devam ediyoruz. Buradaki araştırma müzik terapinin dışında da kişilerin kendi hayatlarında, işte 70 yaş üstü dedik, 70 yaş üstü bireylerin geçmişe döndüğümüzde müzikle ne kadar ilgilendiklerini bugün demans veya demans başlangıcıyla ilişkilendirdiğimiz semptomlar arasında bir ilişki olup olmadığına bakmış ve görmüş ki muazzam bir ilişki var. Çok sık müzik dinleyenler, hayatında devamlı müzik olanların demansa yakalanma riskinde %39 bir düşüş gözlemlenmiş. Bu muazzam bir şey. Ve demans öncesi bilişsel kayıplarda azalmada da %17 gözlemlenmiş. Yine bir enstrüman çalmasına bakmışlar kişinin. O da %35 azalma göstermiş o kişilerde demans ihtimali. İkisini yapanlarda da yine %33 gözlemlenmiş. Tabii biraz önce de söyledik, yani müzik birçok şeyi aktive ediyor. Hele müziğin içinde aktif olarak varsa, sadece dinleme değil de yapmayı da içeriyorsa, veya şarkı söylemeyi veya mırıldanmayı veya ıslık çalmayı veya günümüzde dinlemeyi, günümüzün içinde faaliyetlerimiz sırasında dinlemeyi, işte birçok şey aktive oluyor. Hafıza aktive oluyor. Üniversite dönemimizden bir şey dinlersek o günlere gidiyoruz. O günkü anılarımız, o günkü arkadaşlıklarımız aklımıza geliyor. Bazen bazı şeyleri özlemle anıyoruz. Belki bir şeyleri özlüyoruz. Belki bir şeylere seviniyoruz bazı ilişkilerimizi hatırladığımızda. Her türlü duyguyu yaşıyoruz ve bu bizi daha canlı kılıyor. Demans biraz beynin hani çekmesi diyebileceğimiz, yavaş yavaş büzüşmesi diyebileceğimiz bir rahatsızlık. Ve en içerideki bölüm en son o büzüşmeden etkileniyor. Ve o en içerideki bölüm duyguların olduğu bölüm. Ve dolayısıyla görüyoruz ki biz o demansın ileri evrelerinde bile, yani artık konuşmanın kaybolduğu evrelerde bile müzik dinletildiğinde kişi müziğe tepki veriyor. Hatta müziğe sözle, şarkının sözleriyle karşılık verebiliyor. Kendi geçmişinden, özellikle 20'li yaşlarından, 30'lu yaşlarından parçalara eşlik ederek. Hayata dahil olduğumuz mekanizmayı çalıştırıyor müzik.

0: Bebek bekleyen anneler geldi şimdi aklıma. Mesela klasik müziğe yönelimi vardır genelde ve yine bebekler doğduğunda klasik müzik dinletin tavsiyeleri vardır. Müziğin beyin gelişimine de dolayısıyla etkisi olduğunu anlıyoruz sizin anlattığınızdan ama bebeklerde bu durum nasıl işliyor?
1: Şöyle işliyor. Biz biliyoruz ki bu 9 aylık anne karnında geçen süreci ilk 3'te 1'inin ardından yani 3 ay geçtikten sonra anne karnındaki bebek dışarıdan gelen sesli uyaranlara karşı hassaslaşmaya başlıyor. Yapılan araştırmalarda görüyoruz ki bu 3. aydan sonra bebeğin maruz kaldığı sesli uyaranları bebek doğumdan sonra tanıyabiliyor. Annesinin sesini tanıyabiliyor veya kültürel bazı şeyleri babasının sesini tanıyabiliyor. Dolayısıyla burada bir etkileşim olduğunu görüyoruz. 90'larda bu çok popüler olmuştu. İşte klasik müzik dinletmek ya da anne karnındaki bebeğe klasik müzik dinletmek. Sonraki araştırmalar bunun tam böyle olmadığını gösterdi. Orada şu müzik terapi perspektifinden baktığımızda şöyle bir öneride bulunabiliriz. Siz anne adayı olarak bebeğinizle, karnınızdaki bebeğinizle paylaşmak istediğiniz, kendi sevdiğiniz müzik neyse ona bir zaman ayırabilirsiniz. Belki günde bir parça, 5 parça dediniz siz de, 5 parça belki zor olabilir. Belki günde bir parça, eğer mümkünse 5 parça ama oturup başka bir şeyle ilgilenmeden o karnınızdaki bebeğinizle o süreyi geçirmek, o müzikal paylaşımı yapmak, belki o şarkı çalarken o müziğe eşlik etmek, sesinizle eşlik etmek. Ve o beraberliği yaşama. Şunu biliyoruz biz bebeklerle yapılan çalışmalarda, sağlık çalışmalarında, yeni doğan ünitelerinde çok fazla çalışma var. Bizim bebeklere sağlayabileceğimiz en büyük fayda onların bakım verenleriyle yani genelde anneleriyle olan ilişkilerini kuvvetlendirmek. Hı hı. Dolayısıyla o ilişkiyi kuvvetlendirebilecek her türlü müzikal etkileşim, müzikli etkileşim bebek için de faydalı olacak, anne için de faydalı olacak. Anne için faydalı oldukça bebek için daha çok faydalı olacak.
0: Müzik dinlemeyi de sormak istiyorum. Konserlerin nasıl bir etkisi oluyor? Aslında bu konuyu Tarkan konserlerin etkisini konuşurken biraz konuşmuştuk sizinle. Şimdi bu hafta da Şebnem Ferah uzun bir aradan sonra konser yapacağını açıkladı. Tabii büyük bir heyecan yarattı bu durumda. Orada aynı zamanda müzik dinlemenin ötesinde bir özlem giderme hali mi yaşanıyor? Bir karşılıklı duygu alışverişi mi yaşanıyor? Oralarda ne oluyor?
1: Evet, yani bir araya geldiğimiz o beraber olma hissini yaşadığımız ve bunu müzikle yaşadığımız, belki müziğe eşlik ederek yaşadığımız, kimimiz orada söylüyorlar o müziği değil mi konser sırasında şarkıcıyla beraber. Kimi sadece izliyor, kimi salınıyor, kimi zıplayarak dans ediyor, kimi arkadaşıyla belki kolunu atıyor omzuna, beraber sallanıyor veya beraber zıplıyor. Hepimizin orada kendimizi özgürce ifade ettiğimiz bir alan oluşuyor. İşte bu sebeple müzik çok önemli. Tarkan dedik, Şebnem Ferah'ın bu günlerdeki haberi dedik. Aslında ülkemizde çok fazla müzik türü var ve çok fazla müzikal etkinlik var. Ve bunların hepsinin önünün açılması bu açıdan önemli. Şu müzik iyidir, şu müzik kötüdür diyemeyiz. Bir müziği biz sevmiyor olabiliriz kişisel olarak. Ama bu diğer kişilerin, toplumun bundan faydalanmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bir müzikal ifade diyelim, müzikal parça karşılık buluyorsa toplumda, beğeni kazanıyorsa demek ki orada bir ihtiyacı karşılıyor. Biz o ihtiyacın ne olduğunu anlamıyor olabiliriz ama çok net görüyoruz ki büyük bir grup insan o müzikten besleniyor. O müziği hayatına dahil ediyor. Konserlerde, kendi evlerinde, arabalarında, ortamlarda, korolarda belki icra ederek o şarkıları başka platformlarda ve tabii konserlere geri dönersek o duygusal dışa vurum değil mi? Katarsis, o bazı parçalarda belki coşkuyu yaşamak, bazı parçalarda belki hüznü yaşamak. Her ne ise o duyguyu onu özgürce yaşayabilmek, ifade edebilmek. Aslında hani başka bir konu ama travma dediğimiz şey mesela bir duyguyu yaşayamayacak kadar donmuş olmamız ve onun kabul edilemez olduğu için onu yaşayamamamız ve dolayısıyla bir sıkışma yaşamamızdır. Ve bu hayatımız boyunca tekrar eder kendini onu yaşayamadığımız sürece. İşte o yaşayamadıklarımızın olmasını aslında ortadan kaldırıyor. Ve önleyici sağlık politikalarında da bu sebeple çok önemli yeri olması gereken bir mevhum ve birçok ülkede de olan bir mevhum müzik.
0: 15-16 Mayıs'ta 1. Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumunda birçok başlık anlatacaksınız. Bu duyuruyu da yapalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, 22 uzmanlığımız olacak. Birçok konuya değineceğiz. İlgisi olanları bekleriz. Teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Pencerede bugün müzik terapiyi, müziğin hayatımızda şifa bulmadaki etkisini konuştuk. Konuğu müzik terapist Özgür Salur'du. Prodüksiyonda Atilla Özdal vardı. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
4: Ve sen ister. O kadar güzeldim ki.
2: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.

0: Herkese sana.
1: Klasik piyano eğitimi ile cazı ve bluzu birleştiren, sesi kadar sözü de güçlü bir sanatçı. Nina Simone'un sanatını, şarkılarında hangi olaylardan etkilendiğini ve inişli çıkışlı yaşam hikayesini belgesel yönetmeni ve müzik küratörü Batu Akyol anlatıyor.

müzik, kabareler ve bunların hepsini kapsayan ve ama hiçbirine de sığmayan özel bir yorum şekli. O yüzden de çok unik, kendine has bir caz müzisyeninden bahsediyoruz ki yine ben de kendimi düzelteyim. Aslında caz müzisyeni değildi kendi deyimiyle.

Şimdi bu parça aslında bu söylediğim şeyi destekleyen parça. 1960'ta Ed Sullivan Show'daki versiyon canlı bir versiyon. Onun içindeki bir kontrpuan var. Yani bas stilini gösteren bir şey. Yaklaşık bir dakikalık bir süre. Aslında bu Bach değil. Ama Bach'ı çalan bir kadın da değil yani direkt tek başına. Direkt kendisinin bunu yorumlaması yani kendi müziğiyle bu Bach'ın üslubunu üst üste getirmesi ve ondan sonra kendini ortaya çıkartan o müziğin karakterini yaratması üzerine kurulu bir şey bu. Dolayısıyla bu işte Love Me or Leave Me parçasının birinci dakikası itibaren olan o kontrpuan kısım birçok şeyi söylüyor aslında. Nina Simone'un Bach'ı ne kadar iyi bildiği ve hani onu bütün müziğini onun üzerine kurmasından kaynaklı olduğunu gösteriyor aslında. 21 Şubat 1933'te doğan 8 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olan yoksul bir ailenin bir kızı. Müziği duyduğu ilk yer kilisenin vaaz, ilahi ve duaları. Eunice ismi Metodist geleneğinden gelen bir azizeden geliyor ve bu sebeple de adını Eunice Kathleen Raymond koyuyorlar. Aslında Nina Simone değil kendi adı. Annesi Metodist bir vaiz, babası işte tamirci, işçi, bir sürü yerlerde farklı işlerde çalışmış. İşte kuru temizlemede, berber dükkanında falan gibi işler yapmış bir aileden bahsediyor. Dolayısıyla geçim derdiyle boğuşan bir ailenin çocuğu olan Eunice'in en önemli artısı bulundukları mahallede bir hanım var. Beyaz bir öğretmen, piyano öğretmeni. Muriel Mazanovic diye, Miss Maisie diye geçiyor Nina Simone'un hayat hikayesinde. 3 yaşından itibaren kilisede piyano çalmaya başlıyor. Ve işte annesi vaaz verirken o işte eşlik piyanosuna giriyor zaman zaman. Ve dolayısıyla diğer yandan da Miss Maisie'den aldığı o dersler sebebiyle de Bach'ı çok iyi bir şekilde içselleştiriyor. Çünkü Miss Maisie'nin özellikle ona verdiği disiplin Bach'ın altyapısını yani klasik müziğin altyapısını barındıran bir halde oluyor. Ve dolayısıyla Eunice'in yeteneği çok fazla olduğu da belli olunca, fark edilince bu işte durumu çok müsait olmayan ailenin içindeki bu çocuğun gelişimine dair bulundukları mahallede bir şey yapılıyor, bir bağış kampanyası yapılıyor. İşte onun daha iyi gelişmesi ve eğitim alması için. Ve dolayısıyla ortaya bir dayanışma ile birlikte o kilise vaizi olan hanımın o şey kızının bir şekilde de bir piyaniste dönüşmesini sağlıyorlar. Eğitim almasını sağlayarak. Yeteneğini daha çocuk yaştan fark etmeye başlıyorlar. 12 yaşında resital vermeye başlıyor. Bu resital noktası da dediğim gibi birazcık daha klasik müzik üzerine kuruluyor oluyor ama annesinin vaizi sebebiyle o kilisedeki gospel müziğinin de birleşimini orada görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki ama yorumları o zaman başlamıyor daha. Yani sadece işte farklı klasikleri çaldığını duyuyorsunuz. Philadelphia'da Curtis Enstitü diye bir yer var, bir sanat okulu var. Yani Trion halkından toplanan parayla işte bir para toplamıştı biraz önce bahsettiğim gibi. New York'ta Juilliard'da yaz okuluna gidiyor bu parayla. Ondan sonra orada işte belli bir eğitim alıyor. Ondan sonra da Curtis Enstitüsü'ye başvuruyor. Philadelphia'da bu enstitü ve yani klasik müzikle alakalı çok saygın büyük bir enstitüden bahsediyoruz. Ama tabii bu başvurusundan sonra oraya kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor olmasını hayatı boyunca aslında kendi biyografisinde anlatırken, otobiyografisinde de var, belli röportajlara da cevap veriyorken siyah olduğu için onun Curtis Enstitüsü'ne kabul edilmediğini söylüyor ama yani burada tabii ben bir belgeselci olarak hani şey söyleyebilirim hani bununla alakalı kesin bir net bir bilgi yok ama bu onun yorumu. Ama burada yorum esastır. Özellikle sözlü tarih üzerinde ve dolayısıyla yorumun üzerinden de Nina Simone'un müzik gelişimine baktığınızda Nina Simone bu reddediliş üzerine kurulu bir protest duruşuyla şekil almış bir sanatçı. Dolayısıyla o şekilde oldu veya olmadı ama bu onun direkt olarak hayatını şekillendirmesine sebep olan durumlardan bir tanesi. Curtis Enstitüsü'nün yılda %5 yani başvuruların %5'ini kabul ediyor olması gerçeğini kenarda bir dipnot olarak tutarak bunu söylüyorum. Tabii ki.

sahne kimliğinin doğuşu da işte 1950'lere dayanıyor. Mesela işte Atlantic City Bar diye bir şey var, bir piyano var. İşte orada artık müzik yapmaya başlıyor. Yani işte ticari olarak hani karşında para aldığı işte bir barda müzik çal, işte piyano çalması gibi zamanlara geliyor. Ve bu noktada da annesinden birazcık çekindiği için kendi ismiyle sahnelere çıkmak istemiyor. Dolayısıyla o vakitte de bir İspanyol bir erkek arkadaşı var. Ve İspanyol erkek arkadaşı da ona işte İspanyolca anlamı işte yani genç kız anlamına gelen Nina diye sesleniyor sürekli. Nina da kendi o Nina ismini Nina'ya kendi işte Anglikan haliyle çeviriyor ve dolayısıyla Nina ismi oradan geliyor. Ama 50'lerde bir de şey var. Simon Signoret diye bir Fransız bir oyuncu var. Simon Signoret'in Casque d'Or diye bir filmi var, 1952 yapımı. O filmden çok etkilendiğini söylüyor ve dolayısıyla oyuncunun soyadını da kendine soyadı yapıyor. Nina Simon sahne ismi doğmuş oluyor. Hayatı boyunca da iki kimlik yaşamış oluyor. Bir tanesi daha müzik orijin olan, ikincisi de daha böyle işte siyasi protestolar vesaire bunların içinde yaşanan çalkantılı hayattan bahsediyoruz ki o da hepimizin bildiği Nina Simone yani. Someday I know, someday that he's coming.

Şimdi bu aslında böyle 1950'lerin sonundan başlayan, sonra da işte 60'ların sonuna kadar gelen bu süreçte 1958'de mesela Nina Simone Little Girl Blue albümü, yani 25 yaşında ilk hitini yapıyor. Ve albümün hiti de I Love You Porgy parçasıdır ki I Love You Porgy parçası işte Gershwin'in işte Porgy and Bess diye bir operası vardır. O dönemlerde caz müzisyenlerinin yaklaştıkları ya, müziklerin hemen hemen çoğu Broadway müzikallerinden geliyordu. Ve Broadway müzikallerini seçmelerinin sebebinde de aslında direkt olarak teknik bir durum vardı. Yani işte 32 ölçülük bir ölçü biriminin dahil olması bu şeye, müzikallere ve içinde de böyle işte çok teknik olacak ama AABA diye bir formun olması. Bu caz müzisyenlerin direkt olarak kullanmayı sevdiği ve kendilerine çok konfor sağlayabildikleri bir altyapıyı barındırıyordu. Nina Simone da bunun içinden kendisine bir yön bularak aynı metodla bu I Love You Porgy parçasıyla çıkış yaptı ve hatta işte şarkı listelerinde top 20'ye girdi. Yani 1958'den bahsediyorum. Ve ama bunu yapıyorken de sol elinde hep bas çizgisi. Yani sürekli olarak bir taban ve sağ elinde de bir kontrpuan motifiyle bir, böyle bir lirik bir müzik yapan bir kadına dönüştü. Dolayısıyla 3 ayrı partiyi aynı anda birleştiren bir müzikal yapısı vardı. Bu da onu çok unik hale getirdi ve dolayısıyla I Love You Porgy parçası ve ondan sonra da işte Love Me or Leave Me gibi canlı kayıtlarda çıplak duyulan böyle bütün o şeyi, matematiği görebildiğiniz parçalar ortaya çıkmaya başladı.

0: Ondan sonra da Nina Simone'un 1958-59'larda direkt Hans Berry diye birisiyle tanışıyor. Ve onunla arasındaki dostluk çok salt bir şarkıcı olmaktan çıkıp birazcık daha kamusal bir entelektüele dönüştürüyor Nina Simone'u. 1960'lardan bahsediyorum. Ve Hans Berry'nin entelektüel bir evi var. Ve bu noktada da işte Marx'lar, Simone de Beauvoir'lar, Frantz Fanon'lar, işte Hugh'lar vesaire bunların hepsinin geçtiği, bu konuların işlendiği bir dünyaya giriyor Nina. Irk, sınıf, kadınlık birbirine dolanmış bir paketin içinde büyük bir entelektüel tartışmanın içine giriyor. Ve dolayısıyla sivil haklar ve sivil haklara ait olan her şeyi bir çağrı malzemesi olarak kullanıyor Nina Simone. Ve dolayısıyla bunların hepsini kendi müziği içinde güzel bir şekilde işliyor. Sonrasında da tabii onu çok daha tetikleyen şeyler de oluyor. Bir sürü farklı suikastlere tanık olması, işte haberleri dinliyor olması, o zamanki konjonktüre bağlı olarak siyasi bir sürü yaşanan problemleri takip ediyor olması, onun yaptığı içerikleri çok ciddi bir şekilde şekillendiriyor. Bu özellikle Birmingham'daki 4 siyah kız çocuğun ölümünden sonra Nina Simone'un Carnegie Hall'da bir canlı konseri var 64 yılında ve direkt orada Mississippi Goddam parçasını çalıyor mesela.
1: Herkese sanat. Belgesel yönetmeni ve müzik küratörü Batu Akyol, müziğiyle hem duygulara dokunan hem tarihe not düşen bir isim olan Nina Simone'u anlatıyor.

Oradaki hikaye ayini hazırlanırken kilisenin alt katındaki tuvalette Ku Klux Klan ekibi tarafından bir bomba patlatılıyor kilisede ve bu dört çocuk ölüyor orada. Ve dolayısıyla hatta 70'lere kadar uzanıyor onların mahkemesi falan filan ama Nina Simone'un direkt oradaki Mississippi Goddam'in hatta parçaya girmeden önce Carnegie Hall'da bu parçanın içindeki söylediğim her kelimeyi tam olarak üstüne basa basa inanarak söylüyorum diye tekrar ederek söylüyor. Hatta Carnegie Hall'da da şöyle bir hafif bir gülümseme oluyor. Sanki bir espri yapıyormuş gibi ama orada kadının içi yanıyor yani. Yani bu politik hayatın, yaşanan şeyin çok farklı bir iz düşümü oluyor. Çünkü bu Mississippi Goddam parçasını beyaz seyirciye söylüyor Carnegie Hall'da. O onun için çok büyük bir mesaj aslında. Buna bir kırılma anı da diyebiliriz. O geceye kadar pek çok beyaz dinleyici Nina'yı bir caz blues şarkıcısı olarak takip ediyor. Diyor. Gelmelerine sebebi o mesela Carnegie Hall'a. Ama o gece eğlenmeye gelen seyirci kendini bir suçlamanın muhatabı olarak buluyor. Ve şarkı pek çok Güney Eyaleti'nde radyo yayınlarından yasaklanıyor. Plak şirketleri kayıtlarını dağıtmayı reddediyor. Çok büyük işler açılıyor. Bu kadının bu yaklaşımından sonra yıllar sonra işte tribüt yapan bir sürü dünyaca ünlü efsane isimler var. Ne bileyim Lauryn Hill'lar var, Alicia Keys'ler var, John Legend'lar var vesaire gibi bir sürü isimlerden bahsediyoruz. Hatta yani bu isimler zaman geldi 2010'lar zannediyorum. Carnegie Hall'da tribütü yapıyorlar direkt. Yani Mississippi Goddam parçasını söyledikleri yerde Nina Simone'a bir saygı gösterisinde bulunuyorlar. Bu da aslına bakarsanız yani Nina Simone'un halen ve halen 10 yıllar sonra bile o politik duruşunun arkasında ciddi bir entelektüellikle kaynaşması ve bunun sonucunda da kendisine bir hani enstitü gibi bir şey bırakması ortada yani dünyaya ve insanların da bu enstitüyü takip etmesi, öğrenmesi, okuması veya işte bulundukları konjonktürde bir şeylere cevap vermeleri üzerine bir şey veriyor. Ne derler? Bir tetikleme veriyor diyebilirim.

Nina Simone'un mesela sürekli böyle bir sahnede öfkeli bir kadın görürsünüz böyle canlı konserlerde özellikle. Bunu sadece ırkçılığa ve etraftaki yaşadığı o Black Power sebebiyle olan o balonun içindeki yaşadığı siyasi baskıları değil, aynı zamanda evdeki yaşadığı baskıya da şey yapabiliriz. Çünkü yani Nina çünkü özgürlükçü bir kadındı. Dolayısıyla sahnedeki politik öfkeyle özel hayattaki şiddete karşı çıkış arasında bir bağ var yani. O bağı görmek lazım ve dolayısıyla bu iki cephede de direnen bir kadından bahsediyoruz. Bu da tabii Nina Simone'un Nina Simone yapan özelliklere geliyor. Ama diğer yandan da şey, Nina Simone sonradan bir sürgüne gidiyor. İşte bir sürü farklı ülkelere gidiyor. Hatta Afrika'da 2 yıl yaşıyor hiç müzik yapmadan gibi falan filan. Ama yani hepimizin hafızalarında kalan parçalarına baktığımızda yani işte Mississippi Goddam var 64'te, bu öfkenin marşı diye geçiyor mesela. Ondan sonra Feeling Good var 1965'te. Bu Feeling Good mesela çok trajiktir çünkü bütün reklamlarda, dizilerde, her yerde kullanılan şarkılardan, parçalardan bir tanesi mesela. Ama Nina Simone Avrupa'da dolaşıyorken çok büyük bir maddi sıkıntısı oluyor. Çünkü bu ürettiği parçaların telifleriyle alakalı problem yaşıyor ve ciddi reklam kampanyalarının kullanılan parçalarından kendisi bir şey alamıyor. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Sinnerman parçası, yani Pastel Blues albümündeki 10 dakikalık Sinnerman parçasından bahsediyoruz. Tek parçanın içinde kilise ayini var, jazz jam'i var, classical şey var, fugue var ve sahne provası olan böyle bir formattan bahsediyor. Şarkı boyunca bu 4 modus arasında geçişler yapıyor. İlk dakikalarda bir kiliseye giriyorsunuz sanki. Ondan sonra ortalarda jazz topluluğunun improvizasyonuna dönüyor. Sonra bahvari kontrpuanlar giriyor. Sonunda neredeyse bir oyuncu hazırlığı gibi sahnenin kendisi sökülüyor yani. Ve dolayısıyla böyle bir formatı var. Ve bu işin kökü yani Afrika kökenli Amerikan spiriteli gibi. Sinnerman 19. yüzyıldan itibaren bilinen bir parça. Nina onu küçüklüğünden yani çocukluğundan annesinin vaaz verdiği kiliseden tanıyor. Yani modernize etmek değil, aslına bakarsanız bununla büyüyor ve bunu da büyütmek istiyor. Spiritüellerin temel formu olay, tepki ve sonuç yapısı üzerine kurulu oluyor genelde. Dolayısıyla bu şarkıdaki olay da kıyamet günü ve bunun tepkisi ve bunun sonucunda da saklanma çabası. Sonuçta kaçacak yerin olmadığını kabulü. Yani bu 3 adım hep ileriye giden bir yolculuk gibi bir his veriyor parçanın içinde.

0: Nina Simone'un aslında Türk dinleyiciye, yani dinleyiciye bir tane bir köprü vermek açısından Tülay German'la büyük bir paralelliği olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela işte Nina Simone'la evliliğini bitirdikten sonra Amerika'yı terk ediyor ve ondan sonra da bir sürü yerleri dolaştıktan sonra kendisi Liberya'ya gidiyor, İsviçre'ye gidiyor, Hollanda'ya gidiyor ve sonunda Fransa'ya gidiyor. Ve işte Fransa'da sürgündeyken ölüyor 2003 yılında. Aynı yıllarda da başka kıtadaki bir kadından bahsediyoruz. O da işte Tülay German. İki kadının hayatta ayakta durmaya çalışmasını ben paralel buluyorum. Tülay German Türkiye'nin Nina Simone'u mudur deseler neden olmasın diye cevap verirdim.
1: Klasik piyano eğitimiyle cazı ve bluzu birleştiren, sesi kadar sözü de güçlü bir sanatçı Nina Simone'un sanat yaşamını ve hayatından kesitleri belgesel yönetmeni ve müzik küratörü Batu Akyol anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.
2: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo. Saat 19.
3: Saat 19 haberlerle karşınızdayız. İran Haber Ajansı IRNA'ya göre Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek için sunduğu öneriye yanıtını Pakistan'a iletti. Habere göre İran'ın yanıtı savaşın sona erdirilmesine ve Hürmüz Boğazı'nda ve Körfez'de deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına odaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta İran'a 14 maddelik bir mutabakat zaptı önerisi sunmuştu. Axios haber sitesinin haberine göre mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanması ve Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamaney uzun zamandır görüntü vermiyor. Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde ciddi yaralar aldığı iddia ediliyor. İran Fars Haber Ajansı ise Hatemül Enbiya komutanı Abdullahi'nin dini liderle görüştüğünü duyurdu. Yarı resmi haber ajansına göre Abdullahi dini liderden askeri operasyonları sürdürmek ve düşmanlarla kararlı bir şekilde yüzleşmek için yeni yol gösterici talimatlar aldı. Hamaney'e silahlı kuvvetlerin hazırlık durumu hakkında bilgi verdi. İranlı komutan ordunun Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Düşman yanlış yaparsa İran'ın yanıtı hızlı, sert ve kararlı olacak dedi. Görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. İran ordu sözcüsü de bu sabah düşman İran'a yeniden saldırırsa yeni silahlar, yeni savaş yöntemleri ve yeni savaş alanlarıyla şaşkına uğrayacak dedi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran Haber Ajansı, İran'ın Amerika'nın sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. Hükümet 1982 yılında çıkarılan Kara Suları Kanunu'nu 44 yıl sonra güncellemeye hazırlanıyor. Yeni Mavi Vatan Kanunu'nda yer alması beklenen başlıklara bakalım.
4: Hükümet yeni Mavi Vatan Yasası hazırlıyor. Mayıs 1982'de çıkarılan Kara Suları Kanunu 44 yıl sonra güncellenecek. Düzenlemede kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan deniz yetki alanları yer alacak.
5: Mevcut yasa bizim 44 yaşında 1982'de çıkarılmış bir yasamız var. Ama o yasa belirli uluslararası deniz hukuku tanımlamalarını içermiyor. Mesela işte bitişik bölgeyi, münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanını bunları tanımlamıyor. Dolayısıyla ilk başta bu yasal düzenlemeyle mevzuatımızı uluslararası konulardaki tanımlamalarla uyumlu hale getiriyoruz.
4: Milliyet gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek.
5: Bizim sadece kendi sularımızda değil uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu yetkiyi Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor.
4: Yeni düzenleme Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili olarak kayıt altına alıyor. Düzenleme Türkiye'nin denizlerdeki enerji, balıkçılık, çevre, güvenlik, kültür ve tabiat alanlarında hak ve çıkarlarını korumak amacıyla çıkarılıyor.
3: Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı sahada çok sayıda yeni geliştirilen ürün ilk kez gösterildi. Özellikle yerli ve milli üretim gücüyle mühendislik çalışmaları ön plana çıktı. Geliştirilen ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra farklı coğrafyalarda da kullanılması hedefleniyor.
6: Çöl ikliminde bile çalışıyor, hiçbir enerji kaynağı kullanmadan havayı suya dönüştürüyor. Atmosferik su üretim cihazı, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı sahada ilk kez sergilendi. Afet bölgelerinde de kullanımı amaçlanan cihaz, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAD Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri mühendisleri tarafından geliştirildi.
7: Herhangi bir şebekeden bağımsız olarak su üretebiliyor. Gördüğünüz yandaki panellerden havayı alıyor ve hava kendi içerisinde bu arada muhafaza edildikten sonra kendi mekanizmasıyla su üretilebiliyor. Bu gördüğünüz cihaz 17 litreye kadar su üretebiliyor.
6: Bir dönem Türkiye'ye satışına ambargo koyulduktan sonra OYAK tarafından yerli imkanlarla üretilen zırh çelikleri de sahada sergilendi.
8: Bu 650 sertlik dediğimiz bir çelik şu anda zırh çeliği sınıfının en sert çeliğidir bu. Örnek verirsek 12 milimle karşıladığımız balistik korumaya aynı mühimmatı bunda 8 milim gibi bir kalınlıkla karşılıyoruz. Araçlardaki hafiflemeyi sağlıyor, aracın hareket kabiliyetini arttırıyor.
6: Saha fuarında dikkat çeken ürünlerden biri de yanmaz kumaştan yapılan yerli üretim askeri üniformalar ve takım elbise.
9: Bu üç parça bir takım elbise, pantolon, yelek ve ceketten oluşuyor. Buraya cep telefonunuzu koyduğunuz işte Faraday kafesi var orada. Sinyali kesiyor, sinyal kesici var. Yeleğin içinde bıçak darbelerine karşı koruma sağlayan bir ara kat var. Gövdenizin üst tarafını koruyacak şekilde yapılmış bir ürün.
6: Saha fuarı 2026 kapsamında 8 milyar dolarlık ticari anlaşma imzalandığı açıklandı.
3: Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'a geldi. Kraliçenin Türkiye'deki temaslarında Belçika ile ekonomik ve ticari ilişkiler kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Uçağı İstanbul Havalimanı'na inen Kraliçe Matilde ve beraberindekileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la yetkililer karşıladı. Kraliçe başkanlığındaki heyette ilgili bakanlarla 210 sektör temsilcisi yer alıyor. Ziyarette Türkiye-Belçika ilişkilerinin güçlendirilmesiyle ekonomik ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Kraliçe enerji, savunma sanayi, havacılık alanlarında da bazı firmaları ziyaret edecek. Elazığ'da iki çocuk arasındaki alacak kavgası cinayetle son buldu. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl hayatını kaybetti. Olay Yıldız Bağları mahallesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile AB arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Olay büyüdü. Bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Doruk Efe hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı çocuk gözaltına alındı. Çorum'da mantar yedikten sonra fenalaşan 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Olay Buhara Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Rüveyda Altuntaş 5 aylık hamileydi. Evinde pişirdiği mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın durumu ağırdı. Hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. İstanbul'da Gazze'de toplumsal kalkınmanın hızlandırılması adına gelecek inşası programı düzenlendi. Deniz Feneri Derneği'nin düzenlediği Gazze'de stratejik ve acil projenin başlatılması gelecek inşası programı Fatih Nesli Şah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, üniversite ve hastane yönetim temsilcilerinin katıldığı programda Gazze'nin yeniden imarına yönelik projeler konuşuldu. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, amaçlarının İsrail'in yürüttüğü propagandanın bertaraf edilmesi olduğunu söyledi. Anneler Günü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kimisi çocuklarıyla futbol oynadı, kimisi direksiyon başına geçti. Havanın ısınmasını da fırsat bilenler sahilleri doldurdu.
4: Anneler Günü'nde kadınlar direksiyon başına geçti. Trafikte daha çok kadın sloganıyla hiç direksiyon pratiği olmayan 50 kadına ders verildi.
10: Hazır oldum.
4: İstanbul'da gerçekleşen organizasyonda annelere kızları eşlik etti.
11: Teorik eğitimi aldıktan sonra 6 ayrı gruba dağıldılar ve bu gruplarda farklı istasyonlarda farklı deneyimleri elde ediyorlar.
12: Dört aydır araba kullanıyorum ama burada çok eksiğimiz olduğunu anladık. 89 yılında almıştım ehliyet eğitimi fakat hiç pratiğim olmamıştı.
4: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de parklar, bahçeler anne ve çocuklarla doldu. Gün boyu süren programlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
13: Bravo.
4: Pendik'te de anneler çocuklarıyla futbol oynadı. Düzenlenen yarışmayla futbol okulunda eğitim gören çocuklarına penaltı attı. AJET'te Anneler Günü kapsamında 22 Eylül 30 Kasım'da yapacakları yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek biletleri %30 indirimle satışa sundu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla birlikte hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyenler de İstanbul sahillerine akın etti.
3: Anneler Günü'nde İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına koşu düzenlendi. 37. Zübeyde Hanım koşusunda çok sayıda kişi yer aldı. Koşunun ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı.
4: Genç yaşlı çok sayıda kişi parkurda ter döktü. Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın anısına koştular.
14: Bodrum'dan geliyoruz. Özellikle bu yarışa geliyoruz. Atamıza da koşuyoruz. Zübeyde annemize de koşuyoruz.
4: İzmir'de Anneler Günü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına koşu gerçekleştirildi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna 1100 yarışmacı katıldı. Genel klasman, 14 farklı yaş kategorisi ve evcil hayvanlarla koşulan can dost kategorisinde koşular yapıldı. Karşıyaka'daki Anayasa Meydanı'nda başlayan koşu, Zübeyde Hanım anıt mezarda son buldu.
15: Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı.
4: Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi. Koşunun ardından Zübeyde Hanım anıt mezarında Anneler Günü töreni düzenlendi. Anıt mezara karanfiller bırakıldı.
3: Haberleri sunduk. Gelişmelerle saat 20'de ana haberde tekrar karşınızda olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde kuş yumurtalarının renklerini, desenlerini ve bu çeşitliliğin nedenlerini anlattık. Guguk kuşunun yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bıraktığını, bunu nasıl ve neden yaptığını, diğer kuşların bu yabancı yumurtayı fark edip etmediğini uzun uzun konuştuk Kerem'le. Merak ediyorsanız 56. bölümümüze NTV Radyo'nun tüm podcast kanallarından ulaşabilirsiniz.
1: Çok eğlenceli bir bölüm çekmiş olduk. Ben de bunları hazırlarken çok şey öğreniyorum. Şimdi soruma geleyim. Sen neler gördün bakalım? Uzun zamandır biz görüşmeyeli diyeceğim ama soru aslında yalan bir soru olacak çünkü biz görüştük.
0: Evet, 2 gün önce beraberdik. Uzun süre sonra tekrar yüz yüze denk gelmiş olduk, görüşmüş olduk Kerem. Ve görüştüğümüz gibi ben aslında dürbünümü getirmemiştim. Çünkü hani seninle sohbet edeceğiz diye çıktık yola ve bir baktık bir ses tam böyle bir tünelden çıktık yürürken. Benim de dikkatimi çekti. Sen tabii hemen anladın onun küçük ağaç kakanı olduğunu ve hemen küçük ağaç kakanı gördün, dürbünü bana verdin ve bizim fotoğrafımızı çektin. O yüzden ben küçük ağaç kakan demek istiyorum. Her gün yürüdüğüm yolda hiç görmemiştim daha önce. Sayende keşfetmiş oldum. Ben minik tanımlayayım ve sonra sana topu atayım mı?
1: Tabii.
0: Tamam. Anlatacağım diye biraz araştırdım. Diğer alaca ağaç kakanlardan kısa gagalı ve çok daha küçük, adı üstünde küçük ağaç kakan çünkü. Alnı kirli beyaz, tepesinin önü erkekte kırmızı, dişide ise siyah ve üst kısmı enine kalın belirgin beyaz çizgileri olan bir ağaç kakan diyebiliriz. Çoğu zaman tırmanırken dalların en ucuna kadar ulaşıp etrafa bakıyormuş. Bu özelliğini bilmiyordum. Bizde öyle değildi. Ormanlar eski meyve bahçeleri, akçaağaç, söğüt veya kavakların olduğu nemli alanlarda bulunuyormuş küçük ağaç kakan ve ağaçlara çoğunlukla da gövdedeki değil dallardaki oyuklara yuva yapıyormuş. Doğru mudur Kerem? Bu da enteresan bir bilgi
1: Evet.
0: gibi gelmişti.
1: Evet doğru ama gövdede de görmüştüm. Yani küçük ağaç kakan daha küçük boyutlu bir tür. Bayağı serçe boyunda ufak tefek bir canlı. Onun için zaten kovuk ihtiyacı da o doğrultuda daha küçük. Büyük ve yaşlı ağaçlara ihtiyaç duymuyor veya büyük veya kalın gövdeli ağaçlara da ihtiyaç duymuyor. Bizim gördüğümüz ağaç bir yalancı akasyaydı. Biraz kuruydu. Onu delmesi zordur. Sert bir ağaçtır yalancı akasya. Ama bilmiyorum. Belki de orada yuvası vardı. Belki de başka bir yerde. Yani diğer ağaç kakanlarla gerçekten bu anlattığın tanımda şey de var. Biraz davranış da var. Yani sadece kuşları biz boyundan, renk ve desenlerinden değil, bir de davranışlarından da tanımlayabiliriz. Mesela ağaç kakanını daha fazla alaca ağaç kakanı veya orman alaca ağaç kakanını ağaç gövdelerinde görebiliriz veya ortanca ağaç kakanını gene zeytinlerin gövdelerinde daha fazla görürüz. Ama küçük ağaç kakanı daha küçük ağaçlarda, dallarda, dalların ucunda, ince dallarda görebiliyoruz. Bu güzel bir tanım. Bu da zaten kuş tanımının dört ana prensibinden ya da maddesinden birini böylece ele aldık. Neydi? Biri renk ve desen, öbürü boy. Üçüncüsü de davranış. Dördüncüsü de habitat. Bu üçüncüsünden küçük ağaç kadını da tanımlamış olduk.
0: Evet, zaman zaman hatırlatıyorsun bu dört tanımlamayı. İyi ki tekrar söyledin. Ağaç kakan bölümümüzde vardı diye hatırlıyorum. Artık 57. 56. bölümde olduğumuz için. Ama bir tekrar üstünden geçeriz belki. Çünkü çok eğlenceli bir kuş bence. Saatlerce konuşabiliriz sanki ebabil gibi, yelkovan gibi. Senin de favori kuşlarındandır diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü bölümümüze geçelim. Bugün gökyüzüne biraz farklı bakacağız. Çünkü kuşların uçmasını sağlayan şey sadece kanatları değil, kuyrukları da en az kanatlar kadar önemli. Kimi zaman bir direksiyon, kimi zaman fren, kimi zaman da ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor aslında kuyruk diyebiliriz. Bugün konumuz kuşların kuyrukları. Yine çok enteresan, eğlenceli bir bölüm bizi bekliyor.
1: Evet, hadi başlayalım o zaman.
0: Başlayalım. İlk olarak sana kuyruğu neredeyse görünmeyen kuşlarla başlamak istiyorum. Batağan gibi bazı kuşlarda kuyruk neden neredeyse yok olmuş gibi görünüyor Kerem. Neden daha kısa ya da belirsiz bir kuyrukla yaşamayı tercih ediyor bu kuşlar? Kuyruksuz kuşları konuşalım ilk.
1: Tamam, öncelikle şunu belirtmek lazım. Kuyruk omurganın son kemiklerinden oluşan son kısmı yani 5-6 tane kemiğinden oluşan kısmına kuyruk diyoruz. Bizde de kuyruk var. İnsanların da kuyruğu var ama bizimki kıvrılmış içeriye saklanmış. Onun için de kuyruk sokumu olmuş. Yine bütün primatların ve diğer memelilerin de uzun kuyruğu var. Kuşların da kuyruğu var. Yani aslında herhalde tahmin ediyorum bütün kuşların kemik olarak kuyruğu var. Ama batanlara gelirsek bahsettiğimiz şey o kuyruğun ucundan çıkan kalın tüyler. Yani bunu bir ayrımını yapalım. Evet batanlar çok ilginç bir familya. Gerçekten kuşların kuyruğu yok. Yani yok denecek kadar az. Eminim kuyruğun ucundan bazı tüyler çıkıyor. Kuyruğu çıplak değil. Ama zaten görünmüyor ve çıkan tüylerinde ve diğer tüylerden farkı yok. Onun için kuyruğu yok diyebiliriz. Bizim gruptaki kuşların arasındaki en bildiğim tek grup örnek batağanlar. Küçük batağan, kulaklı batağan, kara boyunlu batağan, bahri ve kızıl boyunlu batağan. Türkiye'de 5 türü var. Hiçbirinin kuyruğu yok.
0: Türkiye'de kuyruksuz kuşlar deyince direkt batağanlar gelsin o zaman gözümüzün önüne.
1: Direkt onu diyebiliriz. Niye kuyrukları yok? Çünkü uçarken hantal hayvanlar çok büyük ve hantal ayakları var. Ayaklar arkada. Uçarken denge kurmaları gerektiren ince bir zarif hareketlerde bulunmuyorlar. Sadece bir gölden bir yere, genellikle de gece uçuyorlar. Veya denizde belli yerlerde kısa mesafeleri göç ediyorlar. Onun için kuyruk ihtiyacı olmamış. Boyunları ve ayaklarıyla gövdelerini dengeliyorlar. Kanatlarıyla da havada kalıyorlar. Bir şekilde uçuşlarını kuyruk dengesi olmadan başarıyla yapabiliyorlar.
0: Bazı kuşlarda ise tam tersi söz konusu Kerem. Kuyruk adeta sahnenin yıldızı. Mesela saksağın değil mi? Uzun kuyruğu ne işe yarıyor saksağının?
1: Saksağın uzun kuyruğunun bence birkaç fonksiyonu var. Tabii ki manevra açısından çok önemli. Yani böyle uzun kuyruklu kuşlar bir anda sağa sola dönmede daha becerikliler. Ama kapalı olarak olan kuyruk da kuşun hareketlerini, tavrını belirliyor. Saksağan siyah beyaz renkli bir kuş. Özellikle kışın soğuk yerlerde bulunan saksağanlar herhalde karlı bölgelerde çok fazla dikkat çekmeden kamufle olabiliyorlar siyah beyaz oldukları için dinlenirken. Ama hareket ettiklerinde de saksağanın kuyruğu devamlı yukarı aşağıya oynuyor. Kuyruğunu açıyor, kapatıyor. Sosyal davranışlarında veya düşman veya dost diğer hayvan türleriyle beraber etkileşimlerinde kuyruk bence çok önemli bir rol oynuyor. Belki kendi aralarında da kuyruklarıyla dişiler ve erkekler kur davranışında bulunuyorlar. Çok çeşitli fonksiyonları olduğunu düşünüyorum. Yani benim de uzun bir kuyruğum olmasa ben de onda değişik şeyler yapmayı denerdim herhalde.
0: Ben de kesinlikle. Çok estetik, çok güzel duruyor bir de. Şekilleri de kuşların yaşam tarzına göre değişiyor. Örneğin kırlangıçların çatallı kuyruğu neden böyle evrimleşmiş olabilir mesela? Ya da çatallı kuyruk hızlı ve çevik uçuşta nasıl bir avantaj sağlıyor gibi sorularım var sana.
1: Evet, dediğin gibi kırlangıçlar ve kırlangıç benzeri havada çok fazla vakit geçiren ve havada manevra yapan kuşlar. Bazıları mesela çaylaklar var, sonra sumrular var. Onların da diğer adı deniz kırlangıçları. Onlar da havada hızlı manevra yapan türler. Bu tip hızlı uçan, sivri ve uzun kanatlı kuşların kuyrukları da çatallı. Yani şu anlama geliyor, kuyrukların dış telekleri uzun, orta ve kenar telekleri ise biraz daha kısa oluyor. Kuyruğunu açtığı zaman sanki böyle bir uçurtmanın şeklini alıyor, bir üçgen oluşturuyor. Bu kırlangıç için çok kritik çünkü kırlangıçlar havada uçarken besleniyorlar. Havacıl böcekleri avlıyorlar ve bu sırada uzun süre süzülmeleri ve gerçekten çok ani manevralar yapmaları gerekiyor. Havada gördükleri böcekleri kapabilmek için ve bu kuyruk onlar için elzem. Kuyruksuz bu hareketi yapamazlar.
0: Programımızın başında aç kakanlardan bahsetmiştik. Şimdi onların kuyrukları da çok ilgi çekici ve aslında kuyruklarını araç gibi kullanıyorlar diyebiliriz, değil mi? Bir de araç gibi kullananlara geçelim istersen.
1: Evet, orada kuyruk gerçekten çok güzel anlatmışsın. Ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor demişsin. Çünkü hepimiz biliyoruz, fotoğraf çekerken de üç ayak kullanırız, tripod kullanırız. Ağaç kakanlarının da üç ayağa ihtiyacı var. Ağaçlarda iyi destek alıp bu gagalama hareketini yapabilmeleri için. Bunun için ağaç kakan kuyruğunu biraz tasvir edeyim. Tabii ki çok sert ve çok kalın. Özellikle orta tüyleri kalın. Bir de kuyrukta farklı sayıda telekler var. Genellikle 12 telekten oluşuyor kuşların kuyruğu. Ve bu 12 telek de bir arada birleşerek sert bir kuvvet oluşturuyor. Yani sert tüyler bir araya geliyor, daha da sert bir yapıya oluşuyor. Şey gibi hayal edebilirsiniz. Böyle meşrubat içmek için kullanılan pipetlerden bir tanesini alırsın. Belki çok sert olmayabilir ama 3-5 pipeti bir araya bantlarsan gayet sert bir yapı oluşabilir. Onun gibi ağaç kakanların da çok şey, sert ve kılımsı tüyleri var. Uçuşta çok işe yarıyor ama fazla bir işe yaramıyor. Ama gene uçuşta da kullanıyorlar sonuçta. Hafif güzel bir malzeme tüy. Tabii ki öncelik onların gövdelerini desteklemesi, üçüncü ayak görmesi. Ağaç kakan gerçekten tüyleri böyle. Öyle bir ağaç kakana eğer bir gün denk gelirsen mutlaka kuyruk tüylerini incele.
0: Ağaç kakan gibi başka türler de var ama değil mi? Araç gibi kullanın aslında kuyruklarını.
1: Güzel bir soru, düşünüyorum. Herhalde aşıklar en fazla böyle araç gibi kullanan, yani kanatlarını mesela tokat atmak için kullanan hayvanlar var. Veya ses çıkarmak için olan hayvanlar var. Kanatlarını şaklatanlar var ama aşıklar dışında kuyruğunu böyle bu şekilde mesela bir yerden bir şey çıkarmak için kullanan hiç duymadım.
0: Ya da ayaklarıyla aslında ağaca tutundukları için bana öyle geldi. Mesela sıvacıyı galiba Belgrad'da çok hep ağacın üstünde görüyorum. O yüzden birden hani onlar mı dedim
1: Evet.
0: ama yok, ayakları aslında çok
1: Evet,
0: sağlam olduğu
1: sıvacının
0: için.
1: sadece ayakları güçlü ama kuyruğu çok kısa ve kuyruğunu destek için kullanmıyor. Ve sıvacı bazen onun için baş aşağıda duruyor.
0: Doğru, havada hatta şey kuyruğu değil mi?
1: Evet, yani kısacık ve kısa ve arada sırada dik tuttuğu bir kuyruğu var sıvacının, evet.
0: O zaman işin sayısal tarafına biraz geçelim. Çünkü yani kuşların kuyruklarında genelde kaç tüy var Kerem? Önce onu bir sormak istiyorum.
1: Evet, demin ağzından kaçırdım bu güzel sorunun cevabını aslında. 12 tane tüy var. Bu çok ilginç. Niye 12 var bilmiyorum. Ama 6 tane sağda, 6 tane solda ve ortadaki tane tüy var. Tabii kuşların kapattığı zaman kuyruklarını bütün şeyler üst üste geliyor, tüyler. Ve ya orta sağ ya da orta sol telek en üstte kalıyor. Şimdi telek diyorum, tüy diyorum. Açıklayayım hemen. Telekler daha kalemsi olan uzun kuş tüylerine telek diyoruz. Ve telekler kuyrukta ve kanatta oluyor. Onun için kanat telekleri var, bir de kuyruk telekleri var. Dediğim gibi 12 tane genelde oluyor ama istisnalar da var çok ilginç bir şekilde. Mesela kamış birbirinin sadece 10 tüyü var ve diğer bütün ötücülerin 12 tüyü varken kamış birbirinin kuyruğunda 10 tane telek var. Bu çok ilginç. Karabatak'ta da, karabataklılarda da genellikle 12 tüy var gene. Yani dediğim gibi kamış bülbülü gibi serçeye benzeyen küçücük bir kuşta da 12 telek var. Yani 10 telek var da diğer bütün serçe gibi tüylerde 12 telek var. Ama karabatak gibi iri hayvanlarda da 12 telek var ama hatırlamıyorum. Ve tepeli ya da büyük karabatakta 14 telek var. Öyle bir istisna da var orada. Ama 12 sayısı genellikle standart.
0: Bu kuyruk tüy sayısı uçuş biçimine etkili olabilir mi peki?
1: Hiç bilmiyorum, yani o artma veya eksilme bu evrimsel süreç içinde nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı ya da rastgele bir mutasyon mu bilmiyorum. İlginç bir konu yani. Niye bazılarında 10 veya 14 tane var bilmiyorum ama çift olmak zorunda. Yani tek tüy olan bir kuş yok. Hep böyle çift sayıda var. Bazı insanlar kanabilir. Yani mesela tel kuyruklu çok uzun tüylü kuşlar var. Cennet kuşlarının bazıları öyle ve Güney Amerika'da Şili bölgesinde bir tane uzun kuyruklu baştan karaya benzeyen bir tür var. İğneli kuyruklilerden. Onun da tek bir tüy varmış gibi gözüküyor. Ama yakından baktığınızda o tek tüy, telek, çok uzun olan kuyruk teleği. Onun dışında bir sürü küçük kuyruk teleği var. Gene sayıları topladığında 12 tane çıkıyor.
0: Peki bazen hani diğer kuşlarla ya da diğer canlılarla kavga ediyor oluyorlar, hayatta kalma savaşı veriyorlar ve kurtuluyorlar ya, hani orada bazen tüyleri yolunmuş oluyor. O bir sıkıntı yaratır mı uçmaları için, yani kuyruk tüyleri özellikle? Diyelim hani 12 değil de 7 tüy kaldı. Sonrasında da çıkıyor mu bir de gibi sorularım oluştu şimdi.
1: Tabii hepsinde çıkıyor. Yani kuşların bütün tüyleri bir şekilde çıkıyor. Kuyruk teleklerinin eksik olması ama manevrada ciddi sıkıntı yaratıyor. Kuşların biliyorsun tüy dökümü diye bir olayları var. Onda biraz bahsetmiştik. Orada bazen tüm tüylerini kaybeden kuşlar da oluyor. Ben hep gözlüyorum. Böyle hayvanlara da rast geliyoruz arada doğada. Tüyleri eksik olan birçok kuş 4-5 tane kanat teleği, 1-2 tane kuyruk teleği de olsa uçabiliyorlar. Yani o konuda çok çırpınıyorlar ama gene havada asılı kalabiliyorlar yani. Havaya yükselmeyi başarıyorlar. Çok güçlü yapıları var kuşların. Ve bir şekilde eksik tüyleri olsa da hayatta kalmak üzerine evrimleşmişler. En fazla bu eksik tüyü ben herhalde güvercinlerde veya kumrularda ve bazı ötücü, uzun kuyruklu bazı ötücülerde görüyorum. Kara tavuk falan gibi. Çünkü genelde arkadan bir tilki, sansar, atmaca veya kerkeniz gibi bir yırtıcı kuş geliyor. Son anda kuş kendisini kurtarıyor fakat bir kertenkele nasıl kuyruğunu kaybeder? Onlar da birkaç kuyruk teleğinden oluyorlar. Sonra bu gene geri çıkıyor. Sen yakın zamanda gördün mü kuyruk teleği eskisi olan kuş? Hatırlıyor musun?
0: Martılarda görüyorum, kargalarda görüyorum sanki. Onlar da çok dalaştıkları için.
1: Evet, doğru. Martı ve kargalara dikkat etmek lazım. Gerçekten eksik telekli kuş var mı? Bundan sonra şey diyelim. Gördüğünüz kuşların kuyruk teleklerini sayın. Bakalım 12 çıkacak mı diye. Tabii bu bir şaka ama güzel fotoğraf çekerseniz saymaya üşenmeyin. İlginç bir sayı yani. 12 dışında görenler de bize fotoğraf atsınlar.
0: Evet, güzel bir ödev oldu bu. Sen biraz hızı ve manevradan söz ettin. Ona geçmek istiyorum. Atmaca mesela av sırasında kuyruğunu nasıl kullanıyor? Kuyruk gerçekten bir direksiyon gibi çalışabilir mi?
1: Direksiyon gibi demeyeyim. Belki şey diyebiliriz. Dümen gibi diyebiliriz. Gerçekten dümen mantığı var. Bir gemi veya bir tekne hızlı bir şekilde yol aldığında, dümeni sağa veya sola kıvırdığında hemen aracın yönü değişiyor sağa veya sola. Tekneden bahsederken su akımını ona göre düzenliyor altta ve değişik kuvvetler oluşuyor ve teknenin arka tarafını sağa veya sola çeviriyor. Böylece teknenin yönü değişiyor. Aynı şey kuşlar için de geçerli. Şimdi biraz insanlar şey gibi düşünebilir. Yukarı veya aşağı doğru kıvrılıyor kuyruk. Hayır, kuşlar çok ustaca o kuyruğu bir yelpaze gibi açıyorlar ve normalde kapalı duran, çünkü hava direnci oluşturmada kuşun çok hızlı uçmasına yardımcı olan kuyruk arkada açıldığında bir fren mekanizması görüyor ve kuşu yavaşlatıyor. Ama onun dışında kuş bunu kuyruğun ekseninde sağa sola doğru da çevirebiliyor. Onun üstüne sağa veya aşağı veya yukarı doğru da kaldırıp indirebiliyor. Yani son derece usta kuyruklar var. Bunun en yavaş uçan kuşlarda en keyifle izlediğim türler yılan kartalı, arı şahini ve özellikle karaçaylaktır. Onlar çok güzel bunu yaparlar. Biraz da iri kuşlar olduğu için bu ani hareketleri biz algılayabiliriz. Çünkü nispeten yavaş yaparlar. Ama bu işin gerçekten kralı atmaca. Çünkü atmacanın gerçekten çok iyi bir dümene ihtiyacı var. Şimdi şöyle anlatayım. Atmacanın bir serçe yakalaması çok karışık bir iş. Öyle bir serçeyi gördüm, ben onun peşinden koştum. Serçe de keriz olmadığı için dümdüz bir hatta uçmayacak. Ne yapacak? Sağa sapacak, sola sapacak. Bir çalının arkasına girecek. Mümkün olduğu kadar bir köpekten kaçan tavşan gibi ya da bir tazıdan kaçan tavşan gibi manevra yaparak düşmanından kurtulmaya çalışacak. İşte o manevralar sıkıntı. Çünkü atmacanın hızlı olması demek, kuşu yakalayabilmesi için. O bir hız alarak kanatlarını çırpıp kuyruğunu kapatıyor ve çok hızlı bir şekilde kuşa dalıyor. Ama yakalayabilmesi için o son manevra çok kritik. O manevrayı yapmazsa kuş sağa sapar. Bir yabancı domuzu gibi düşünebilirsin. Hiç bilmiyorum, duydun mu? Yaban domuzu saldırısına uğrayan doğa severleri ne yaptığını. Yaz aklında kalsın, kulağında küpe olsun. Bir gün sana yaban
0: Ha, doğru
1: domuzu
0: biliyorum. Şey yapacağım.
1: son
0: U
1: anda sağa
0: dönüşü falan.
1: kaçacak. Yok.
0: Evet.
1: Son anda sağa veya sola sapacaksın. Çünkü o böyle dümdüz gelecek sana. Ve sen o zaman o şekilde sıyrılabilirsin. Çünkü gerçekten yaban domuzu insana çok zarar verebilir. İnsan öldüren yaban domuzları vakaları da var. Bunun gibi biraz atmacanın da o manevrayı yapması çok kritik o açıdan. Yaban domuzu gibi değil, o manevrayı yapması lazım. O anda tek silahı var. Kanat değil bu, kuyruk. Onu kuyrukla yapabiliyor. Çünkü çok hızlı aldığı zaman kanat, evet, biraz etkili ama asıl mesele kuyruk. Kuyrukla bu işi yapıyor.
0: Kanat demişken son soruma geçmek istiyorum. Bir kuşun kuyruğu gerçekten ikinci bir kanat gibi davranabilir mi? Yani özellikle burada sakallı akbaba örneğine sormak isterim sana.
1: Evet, sakallı akbaba çok ilginç bir tür. Diğer akbabaların ve yırtıcı kuşların arasında çok fazla lineer süzülme yapıyor. Bu ne demek? Düz bir hatta yükseklik kazanmak için de kendi ilerlemek istediği rota üzerinde hareket etmek için de dönerek, yükselerek değil, kanat çırparak değil, düz bir hatta süzülerek ilerliyor. Tüm diğer akbabalar döne döne yükselirler, hava akımlarını yakalarlar, kanatlarını açarlar. Şimdi sakallı akbaba çok daha farklı. Çünkü sakallı akbaba alçaktan ayrıntılı olarak yeri taramaya çalışıyor. Ne arıyor? Ölü hayvanlardan geriye kalan kemikleri arıyor. Onun için bu leş arama gibi değil. Bunun için de çok uzun süre dağ yamaçlarında süzülerek geçiriyor. Çok da uzun bir kuyruğu var. Akbabaların, hatta yırtıcı kuşların arasında en uzun kuyruklu hayvanlardan biri. Kuyruğuyla beraber boyu diğer akbabalardan da uzun. 115 santim, 120 santimi buluyor boyu. Diğer akbabaların boyu 95-100 santimde kalıyor. Bu boy da gaga ucundan kuyruğa kadar. Yani akbabaların ne kadar uzun olduğunu da hayal edebilirsiniz. Diğerlerinden daha nispeten küçük, 5-6 kiloluk bir hayvan. Fakat kuyruğuyla beraber diğerlerinden daha uzun boylu bir hayvan oluyor. Bu kuyruk yarı açık şekilde ve hafif aşağıya bastırılmış şekilde tutuluyor. Ve bu aslında bir kama şeklinde kuyruğu. Çok ilginç. Biraz kuzgunun kuyruğu gibi. Kuşun biraz daha yukarı doğru kalkmasının ve kuşun kanat yüzey alanına destek olarak kaldırma kuvvetini artırmak için kullanıyor kuyruğunu. Çok fazla oynatmıyor. Dümen gibi de kullanmıyor. Sabit bir şekilde hafif böyle 10-20 derece açılı bir şekilde aşağıda tutuyor. Kuş süzülürken kuyruğu da ekstra bir kaldırma gücü oluşturuyor. Çok ilginç bir yapı bu. Biraz değişik savaş uçaklarına benziyor diyebilirim yani sakallı akbabayı. Zaten aslında tam tersi herhalde geçerli. Bütün bu uçak teknolojilerine bakarken kuşları örnek almışlar. Bu hayvanlar nasıl uçuyor, nasıl süzülüyor, nasıl kanat çırpıyor, bunları incelemişler, oradan çıkarmışlar.
0: Uçak, hızlı tren, metro, evet hepsi diyebiliriz
1: Evet.
0: sanki.
1: Hızlı trende de biliyorsun değil mi? Motivasyon kaynakları bizim sevgili kuşumuz Yalı Çapkını.
0: Evet.
1: Evet, o da çok ilginç. Bu programda kullandığımız kuş seslerinden Küçük Ağaç Kakanı, Kerem Ali Boylar İstanbul'da. Küçük Batağını Enes Kasapoğlu Konya'da. Saksağını Kenan Çağlayan Kaya Ankara'da. Kırlangıcını Ensar Ertekin Bursa'da. Atmacayı Dursun Bal Konya'da. Sakallak Baba'yı Fernando Del Valle İspanya'da kaydettiler. eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim bence. Bu hafta kuşların kuyruklarını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz. Kuş kuyruklarına bakmaya devam edin.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı

0: NTV Radyo. Herkese sanat.
1: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendine vücut dediğiyle.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çamur.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Radyo. Radyo tiyatrosu başlıyor. Ahmet Ümit'in eserlerinden uyarlanmıştır. Başkomiser Nevzat'ın maceraları.
1: Çin İşkencesi. Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler: Komiser Nevzat Nuri Gökaşan, Güleç Necmi Kadir Çermik, Şeco Rüzgar Aksoy, Avukat Murat Atın, Ali Umut Tabak, Recep Dündar Müftüoğlu, Engin Ziya Kürküt, Ozan Mutlu Albayram, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisyeni Saniye Tekinbaş, Yöneten Aziz Acar.
0: Merhaba, ben Komiser Nevzat. Tasarlanmış cinayet iyi bir organizasyonu gerektirir. Zamanın, mekanın, cinayet aletinin doğru seçilmesi, ortalıkta kanıt bırakılmaması ya da sahte kanıtların bırakılması gibi zeka gerektiren davranışların yanında birini öldürebilecek kadar soğukkanlı bir cesarete veya vahşiliğe sahip olmalıdır insan. Konuşurken, yazarken basit olgularmış gibi görünen bu gereklilikler cinayet anında yerine getirilmesi çok zor eylemler haline gelebilir. Hele bir de cinayet anında sürprizlerin ortaya çıktığını düşünürsek. Evet evet, bundan eminim. Bence kusursuz cinayet yoktur. Bugün size meslek hayatımdaki gizemli, tuhaf cinayet vakalarından birini anlatacağım. Garip bir durumdu. Tarık, Ozan ve Engin adlı üç genç silahlı saldırıya uğramıştı. Tarık'la Ozan ölmüştü. Engin komadaydı. Üçü de zengin aile çocuklarıydı. Çok iyi eğitim görmüşlerdi. Robert Kolej'den sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş, sonra da Yale'de üçer yıl master yapmışlar. Ülkeye de bir yıl önce dönmüşlerdi. Bu yüzden olacak, okulda arkadaşları onları üç silahşörler diye çağırır olmuştu. Ama dumanın kahramanlarının tersine, üçü de şiddete başvurmayan, son derece barışçıl çocuklardı. Ne bir sabıkaları vardı, ne de kötü sicilleri. Hatta okuldayken en basit bir protesto eylemine bile katıldıkları görülmemişti. Derin bir üzüntü içinde olan aileleri de olanlara anlam veremiyor, saldırganların kimler olabileceği hakkında hiçbir tahminde bulunamıyorlardı. Komadaki Engin'in yaşama dönerek olanları bize anlatmasını ümit ederken hiç beklenmedik bir durumla karşılaştık. Saldırganlar silahlarıyla birlikte gelip teslim oldu. Ancak durum biraz karışıktı. Teslim olan iki kişi eski sabıkalılardan Güleç Necmi ile Sakay Erkan'dı. Bu iki zibidi iyi eğitim görmüş o zengin aile çocuklarıyla ne gibi bir anlaşmazlığa düşmüş olabilirdi? Daha ilginci, bu iki kafadar eski türkücü, yeni arabeskçi, milyonların sevgilisi Şeco'nun korumasıydı. Ama Şeco onlara koruması gibi değil, öz kardeşi gibi davranıyordu. Bir dediklerini iki etmiyor, elinden

0: Çocuklardan ikisinin öldüğünü öğrenince vicdanları sızlamış, gelip polise teslim olmuşlardı. Şu vicdan sızlama kısmını dinlerken kendimi tutmasam kahkahayla gülecektim. İkisi de gözlerimizin içine baka baka yalan söylüyorlardı. Dikkatimi çeken bir başka önemli nokta ise ifadelerinde patronları Şeco'nun adının geçmemesiydi. Şeco'dan habersiz bunların bir işe kalkışması imkansızdı. Şeco ne yapıyor?
1: Biz Şecaattin abiden ayrıldık. Aylardır görüşmüyoruz.
0: Oysa daha geçen gün bir gazetede fotoğraflarını görmüştüm. Ünlü bir mafya babasının oğlunun sünnet düğününde Şeco'nun yanında sırıtıyorlardı. Orada ne işiniz var diye sormadım. Bunu Şeco'ya sormak daha doğru olacaktı. Ali ile birlikte Şeco'nun evinde aldık soluğu. Geleceğimizi öğrenen Şeco iki avukatıyla bizi bekliyordu. Daha önce bir cinayet olayı nedeniyle ifadesine başvurduğum için görür görmez tanıdı beni.
2: Buyurun başkomiserim, hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz.
0: Pek hoş gelmedik Şeco.
2: Geçen geldiğinizde de böyle demiştiniz ama şükür bir şey çıkmadı.
0: Bu kez iş ciddi Şeco. Adamların üç genci vurmuşlar.
3: Onlar Şecaettin Bey'in adamları değil. İki ay önce işten ayrılmışlardı.
0: Ayrılmışlar ama gazetelerin magazin eklerinde hala birlikte fotoğraf çektirmeye devam ediyorlar.
2: Öyle deme Nevzat başkomiserim. Siz yol yordam görmüş bir büyümüşsünüz yani. Masamıza gelen adamı nasıl kovalım sen söyle. Hele bu adamlar daha önce ekmeğimizi yemişse.
4: Peki bu korumalar neden işten ayrıldılar?
3: Paraları az geliyormuş.
4: Size sormadım. Şecaettin Bey, lütfen siz yanıtlar mısınız?
2: Şey yani avukatımın söylediği gibi zam istediler, vermeyince de ayrıldılar, anladın mı?
0: Peki bu öldürülen gençleri tanır mıydınız?
2: Yok vallahi, nereden tanıyayım başkomiserim? Biz kim, üniversitedeki çocuklar kim?
0: Yani onlarla hiçbir ilişkin olmadı.
2: Ya Kur'an Musaf çarpsın olmadı.
0: Yalan söylediğini hissediyordum ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Türkiye'nin sevgilisi haline gelmiş bir sanatçıyı hislerimizden yola çıkarak tutuklayamazdık. Üstelik ben de aralarındaki ilişkiyi hala çözebilmiş değildim. Şeco'dan çıkınca gençlerin öldürüldüğü Sarıyer'deki villanın yolunu tuttuk Ali ile. Villa Engin'in babası mimar müteahhit Recep'e aitti. Üst kafadar Amerika'dan dönünce boş olan villaya yerleşmek istemişler. Recep de çok sevdiği oğlunun isteğini kıramamıştı. Villanın etrafı üçer metrelik duvarlarla çevrilmişti. İki kanatlı demir kapı da öyle kolay kolay aşılabilecek cinsten değildi. Ayrıca kapıya kameralar da konmuştu. Bahçeye girince villayı çevreleyen duvarların iç yüzünde birer metrelik demir korkuluklar, korkulukların üzerinde de dikkat yüksek voltaj yazılı tabelalar gördük. Neden bu kadar güvenlik önlemi almışlar ki? İçeride ne saklıyormuş bu çocuklar?
4: Bilmiyorum ama gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramamış amirim. Adamlar üçünü de vurmuş.
0: Evet, o da tuhaf. Kavgalı oldukları adamlara kapıları neden açsınlar ki?
4: Bu da bir kez daha gösteriyor ki Güleç Necmi ile Saka Erkan yalan söylüyorlar. Evdekiler onları tanımıyordu. Kendilerini satıcı ya da telefon tamircisi gibi göstererek kolayca açtırmışlardır kapıyı.
0: Olabilir. Şeco'yu görmeyince rahatlıkla açtılar kapıları.
4: Peki şu elektrik verilmiş demir korkuluklara ne diyorsun? Dışarıdan gelecek bir saldırıyı önlemekten çok içeriden birinin kaçmasına engel olmak için yapılmış gibi.
0: Haklıydı. Recep'in bizi karşılamaya gelmesiyle yarıda kaldı konuşmamız.
5: Anlamıyorum. Katiller sevgililerine laf attıkları için onları öldürdüklerini söylemişler. Bu çocukların öyle bir şey yapmaları imkansız. Dünyanın en terbiyeli insanlarıydı onlar.
4: Sarhoş falan olabilirler mi? Ya da uyuşturucu?
5: Siz ne diyorsunuz beyefendi? Sigara bile içmezlerdi.
0: Onları iyi tanıdığınız anlaşılıyor. Bu Şeco ile aralarında bir anlaşmazlık falan olmasın?
5: Mümkün değil. Onların Şeco gibilerle ne işi olabilir? Kafayı mesleklerine takmışlardı. Yurt dışında okudular. Öğrendiklerini uygulamak için de ülkelerine döndüler. Ülkelerinin ileri gitmesi için ne yapabilirler? Gece gündüz bunu düşünüyorlardı.
0: Ama ülkeye döndükten sonra mesleklerini yapmamışlar. Ne bir üniversiteye girmişler, ne de başka bir yerde çalışmışlar.

0: üniversitede öğrendiklerimizi öğrendik. Artık biz kendimizi eğiteceğiz diyorlardı. Öteki kuruluşlara da fazla güvenmiyorlardı. Bu villayı da daha rahat çalışabilmek için istediler benden. Siz de göreceksiniz. İçeride sosyal bir laboratuvar kurdular.
1: Sosyal laboratuvar.
2: Açıkçası sosyal laboratuvar denilen şeyin ne olduğunu ben de bilmiyordum. Ama içeri gireceğimize göre yakında öğrenecektik. Gerçekten içerisi bir eğitim kurumu gibi düzenlenmişti. Kapıdan küçük bir hole giriliyordu. Holde 3 kapı ve biri üst kata, öteki alt kata inen 2 merdiven karşılıyordu sizi. 3 kapının arkasında birbirine benzeyen 3 çalışma odası yer alıyordu. Odaların 3'ü de sade bir biçimde döşenmişti. 3'ünde de ilk göze çarpan bir masa ve gelişmiş bilgisayar donanımıydı. Merdivenler yukarı çıkanı yatak odalarına götürüyordu. Aşağı ineni 4 ayrı odanın yer aldığı bir kata indiriyordu. Odalardan biri müzik ve video için, biri dershane, biri kütüphane, diğeri ise dinlenme mekanı olarak kullanılıyordu. Kütüphanede ilk gözümüze çarpan kitaplar biyografilerdi. Sezar'dan Hitler'e, Lenin'den Churchill'e kadar tarihte önemli rol oynamış liderlerinin yanı sıra Greta Garbo'dan John Wayne'e, Maradona'dan Madonna'ya kadar dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü şahsiyetlerinin yaşam öyküleri de kütüphanenin raflarını doldurmuştu. İlgilendiğimizi gören Recep açıklama yapma gereği hissetti.
0: Dünya liderlerinin, başarılı insanların yaşam öykülerini okuyup ülkemizin kötü talihini nasıl değiştirebileceklerini tartışırlardı.
2: Buraya kadar her şey normaldi. Müzik video odasına girince tuhaf bir şey hissettim. Bu imkansızdı ama sanki daha önce bu odaya gelmiştim. Odada 3 koltuk vardı. Koltukların yanında dijital birer kontrol tablosu, kulaklıklar, siber başlıklar yer alıyordu. 3 koltuğun tam karşısında duvarı boydan boya kaplayan bir ayna yer alıyordu. Odada tanıdık gelen şeyin ne olduğunu bulmaya çalışırken Ali sağdaki duvarı boydan boya kaplayan yekpare aynayı işaret ederek...
1: Sorgu odalarımıza ne kadar benziyor değil mi amirim?
2: Jeton düşmüştü. Aynaya yaklaştım. Elimi yanlarına sürmeye başladım. Sağ alt köşede bir düğmeye dokundu elim. Bastım, ayna içeri doğru açıldı.
3: Ben yaptığımda böyle bir şey yoktu. Odayı ikiye bölmüşler anlaşılan.
2: Haklıydı. Bu ayna odayı ikiye ayırarak gizli bir bölme yaratmıştı. Gizli bölmede oturan kişi içeride oturanları istediği gibi izleyebiliyordu. Gizli bölme bilgisayar, video ve müzik donanımına sahipti. Duvardaki raflarda üst insana geçiş çalışması yazılı yaklaşık 15 kasetten ilkini videoya taktım. Tarık, Ozan ve Engin belirdi ekranda. Engin bize dönerek başladı konuşmaya.
4: Uzun zamandır liderlerin halk kitleleri üzerindeki etkilerini inceliyoruz. İlk vardığımız sonuç, toplumsal ilerleme sürecinde halk kitlelerine verilen rolün abartılı ve gerçek dışı olduğu. İnsan topluluklarında liderler, sosyologların, sosyal psikologların ve siyaset bilimcilerin sandığından çok fazla etkiye sahiptir. Ancak yüzyılımızın son çeyreğinde dünya ölçeğinde uygulanan depolitizasyon nedeniyle farklı bir tablo ortaya çıktı. Siyasi liderler değil, ünlü kişiler, yani başarılı futbolcular, tanınmış şarkıcılar, yardımsever iş adamları toplumu derinden etkilemeye başladı. Bu durum bizi alışılmadık bir deney yapma zorunluluğuyla karşı karşıya getirdi. Eğer deneyimiz başarılı olursa bu yalnızca ülkemizin kalkınması için değil, tüm dünyada toplumsal ilerleme için önemli bir kaldıraç görevi görecektir. Deneyimiz son derece basit. Ülkemizin halk tarafından en çok sevilen 3 kişisini alıp özel bir eğitimden geçirmek. Sonra bu bilgiyi onlar aracılığıyla dalga dalga halk kitlelerine yaymak. Ancak küçük bir sorunumuz var. Deneklerimiz yapılan deneyin önemini kavrayamadıklarından çalışmamızda kendilerine verilen rolleri yapmak istemeyeceklerdir. Bu yüzden ne yazık ki zora başvurmak durumunda kalacağız. Gerekli eğitim alan deneklerimizin çalışmalarımızın sonunda bize teşekkür edeceklerini biliyor olmamız bu güç görevi başarmamızda bize destek oluyor. Saptadığımız 3 kişiden ilki ünlü ses sanatçısı Şeco.
2: Kaset burada sona eriyordu. Merakla ikinci kaseti taktım. Titreyen bir görüntü belirdi ekranda. Anlaşılan el kamerası kullanmışlardı. Az sonra Şeco'nun arabasını gördük. Şeco yalnızdı. Çocuklar sıkı plan yapmışlardı anlaşılan. Tarık yolun üzerinde yatıyordu. Şeco onu fark ederek frene basıyor, arabadan çıkıyordu. O anda elinde eterli olduğunu sandığım mendille Ozan yaklaşıp Şeco'yu bayıltıyordu. Başka bir kasete geçtik. Bir telefon kulübesi. Ozan Şeco'nun ailesine şunları söylüyordu.
5: Şeco elimizde. Biz onun hayranıyız. Ona kötülüğümüz dokunmaz. Yalnızca bir ay konuk edeceğiz. Sizden tek isteğimiz polise haber vermemeniz. Haber verirseniz onu bir daha göremezsiniz.
2: Başka bir kaset daha. Şeco'yu içerideki odada görüyorduk. Gözleri bağlı, ona klasik müzik dinletiyorlardı. Engin başını kameraya uzatıp açıklama yapıyordu.
4: Liderlik duygusunun pekişmesi için ona Wagner dinletiyoruz.
2: Ama Şeco'nun acıyla buruşmuş yüzünden hiç de liderlik duygusu okunmuyordu. Başka bir kasette Şeco ölü bir suratla Tarkovski'nin Ayna adlı filmini izliyordu. Üç genç de ilgiyle ona bakıyordu. Başka bir kasette Şeco Schopenhauer felsefesini öğreniyordu. İşin tuhaf yanı, suratındaki o bıkkın ifade gitmiş, sanki konuyla ilgili gibiydi. Gerçekten de ilginç, bizim Şeco değişiyordu. Berkman'ın Yaban Çiçeklerini keyifle izliyor, Kant'ın Mutlak Aklın Eleştirisi adlı yapıtını okuyor, Mozart dinliyor, Pasolini izliyor, Kafka okuyor, Frankfurt Okulu'nu öğreniyordu. Şeco artık üç gençle birlikte konuşmalara katılıyor. Machiavelli'nin Prensi'ni okuyordu. Gençler pek umutlu görünmüyordu ama Şeco inadına istekliydi. Sonunda gençler ona inanmaya başladılar. Şeco evde daha özgür dolaşma hakkını elde etti. Şeco gençlerle şakalaşıyor, onlara çiğ köfte yoğurmak istiyordu. Ozan vejetaryen olduğu için çiğ köfteye karşı çıkıyor. Oylama yapılıyor, çoğunluğun isteğiyle çiğ köfte yoğurulmasına karar veriliyordu. Ve nihayet son kaset. Şeco ortalıkta görünmüyordu. Düşündüğüm gibi Şeco kaçmıştı. Oyuna getirildiklerini anlayan üç genç kara kara ne yapacağını düşünürken kapı çalınıyordu. Kasetin ondan sonrası yoktu. Bu kanıtları bıraktığına göre Şeco'nun da bu odadan ve bu kasetlerden haberi yoktu. Kasetleri çantamıza atıp soluğu Şeco'nun ofisinde aldık. Avukatları yine yanındaydı. Hiçbir şey söylemeden kaseti videoya koyduk. Gözlerine inanamayan avukatlar, "Montaj, bilgisayar oyunu," dediler. Şeco dudaklarında yenilmiş bir gülümsemeyle başını sallayarak avukatlarına seslendi.
6: Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Biz bu işten kurtulamayız. Artık belli oldu. Hergeleler marifetlerini bir de kasete almışlar. Evet, onları ben vurdurttum ama hiç pişman değilim. O zibidiler bir ay boyunca benim ağzıma... Neyse, günlerce gıygıy dinlettiler bana. Sıkıntılı filmler izlemekten anam ağladı orada. Yok Bergman'mış, yok Pasolini'ymiş, yok neydi adı onu, Tarkovs'muş, yok Kafkas'mış. Çin işkencesinden beterdi be. Ben hiç pişman değilim başkomiserim. İnanın o zulmü size yapsalardı, siz de gözünüzü kırpmadan öldürttürdünüz onları.
7: Çin işkencesi. Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler: Komiser Nevzat Nuri Gökaşan, Güleç Necmi Kadir Çermik, Şeco Rüzgar Aksoy, Avukat Murat Atıl, Ali Umut Tabak, Recep Dündar Müftüoğlu, Engin Ziya Kürküt, Ozan Mutlu Albayram, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisyeni Saniye Tekinbaş, Yöneten Aziz Acar.

0: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
1: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
0: Cinayetle ilgisi olanlar.
1: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere...
0: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
1: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara...
0: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
1: Polisiye roman sevenler...
0: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
1: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına...

0: ailede kalp hastalığı olduğunda mutlaka bir kardiyoloğa gidip kalp muayenesi yaptırıyor, içimizi rahatlatıyoruz. Ancak kalbe gösterdiğimiz özeni damar sağlığı için de sürdürmemiz gerekiyor. Peki kalp sağlığı kadar damar sağlığına neden bu kadar dikkat etmek gerekiyor? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes anlatıyor.
1: Özellikle kalp damar hastalıkları aslında önlenebilir hastalıklar. Yani eğer dikkat edilirse, tedbir alınırsa, sağlıklı yaşama dikkat edilirse, koruyucu kardiyolojiye önem verilirse, risk faktörlerine dikkat edilirse önlenebilir. Ve erken yakalanırsa da tedavi edilebilir. Ama maalesef dünyada, ülkemizde hala birinci ölüm sebebi bu. Yani risk faktörlerini sayarsak stres, anksiyete, evet önemli bir risk faktörü ama sağlıklı beslenmeye özellikle dikkat edersek, örneğin yüksek kolesterol önemli bir risk faktörü. Hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı bunlar da önemli. Tabii genetik özelliği de var bunun. Yaş önemli bir faktör. Yaş ilerledikçe risk artıyor. Obezite, hareketsiz yaşam. Bunların hepsi kalp damar sağlığına zemin hazırlayan faktörler. Bunların bir kısmını kendimiz düzeltebiliriz. Bir kısmını değiştiremeyiz ama kontrol altına alabiliriz. Dolayısıyla sağlıklı yaşama özen göstermek, örneğin beslenmede Akdeniz diyetini tercih etmek, uykuya stresi kontrol edebilmeye dikkat etmek, bunu öğrenmek çok çok önemli. Bir de tabii kalp kontrollerini zamanında yaptırmak gerekiyor.
0: Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciye, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Hava durumu. Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 20. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Ana haberle karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız. Ama önce günü özetleyelim. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında anlaşma ihtimali sürüyor. İran, Amerika'ya vereceği yanıtı Pakistan'a iletti. Haberi İran medyası duyurdu. Şimdi de ABD'nin yanıtı bekleniyor. Tahran, Washington'ın hattındaki son bilgileri paylaşacağız. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisindeki yolcular tahliye ediliyor. 14 kişilik bir grup uçakla Madrid'e götürüldü. Son durumu aktaracağız. Ve bugün Anneler Günü. Tüm annelerin gününü kutluyoruz. Hem siyasetten gelen mesajları hem de bugüne özel hazırladığımız haberleri ana haberde sizlerle paylaşacağız. Başlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda suların ısındığı bir dönemde Tahran Washington hattında yeni bir gelişme var. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek için sunduğu öneriye yanıtını Pakistan'a iletti. Son bilgileri alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk telefon attığımızda. Ali, hemen soralım, İran'ın yanıtında neler var, neler biliyoruz?
1: Canan, İran'ın ABD önerisine verdiği yanıtın savaşın sona erdirilmesiyle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğine odaklandığı bildirildi. Bu iki başlık öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak ve aşamalı bir müzakere planı öngörülüyordu. İlk aşamasında savaşın sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması yönünde uluslararası bir güvence talep ediyor Tahran yönetimi. Tam da bu konuda İran'ın Çin Büyükelçisi'nden de açıklama geldi ve Pekin yönetiminin İran konusunda yapılacak herhangi bir anlaşmada garantör olabileceği belirtildi Çin Büyükelçisi tarafından. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Canan ve ABD karşısında boyun eğmeyeceklerini söyledi. Eğer diyalog ya da müzakerelerden söz ediliyorsa bunun anlamı teslimiyet veya geri adım atmak değildir ifadesini kullandı ve amaçlarının İran'ın milli çıkarlarını güçlü şekilde korumak olduğunu söyledi. İlk aşamada Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik vurgusu var. Basra Körfezi ve Boğaz'daki deniz trafiği güvenliğinin sağlanması gerektiği yönünde İran basınınca verilen yanıtın içeriğine ilişkin bu başlık paylaşıldı ve savaşın tekrarlanmaması da birinci öncelik olarak yer alıyor. Bir diğer konu ise ABD'nin uyguladığı ablukanın kaldırılmasıydı Canan. Bu konuda da Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ABD'nin askeri ablukayı sonlandırması ile birlikte ele alınıyor. Tabii nükleer konu ABD'nin birinci önceliği, ancak Tahran yönetimi bu iki ana başlıkta bir çözüm sağlandığı takdirde nükleer konunun son aşama olarak ele alınabileceğini savunuyor ki uranyum stoğu bu konunun önemli bir gündemi olarak yer alıyor. Uranyum stoklarının transferi konusunda ise Tahran yönetimi şu ana kadar olumlu bir mesaj vermedi. Bu stokların nükleer caydırıcılık olarak hala ülke içerisinde tutulması noktasında bir görüş olduğunu da bir taraftan görüyoruz. Pakistan tarafı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif söz konusu yanıtı aldıklarını söyledi. Şimdi gözler ABD tarafında olacak. Karşılıklı mesaj alışverişi Pakistan üzerinden devam ediyor. En azından diplomasi tamamıyla sona ermiş değil. Ateşkes sürecinin başladığı tarihten itibaren birçok kez Pakistan arabuluculuğu ile karşılıklı mesaj trafiğinin devam ettiğini gördük ve Tahran yönetimi yeni yanıtını bir kez daha Pakistan üzerinden ABD'ye iletmiş oldu ve iki başlık üzerinde duruyor Tahran yönetimi: savaşın sona erdirilmesi ve Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğine odaklanıldığı bildirildi ve bu yanıt Pakistan'a iletildi Canan.
0: Ali Çabuk, teşekkürler. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran haber ajansı İran'ın ABD'nin sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. Amerikan CNN televizyonu İran içinde sertlik yanlılarından da radikal bir grubun müzakereleri sabote ettiğini iddia etti. Payidar Cephesi adlı grubun sokakta, medyada ve rejimin içinde destekçileri olduğunu belirtti. CNN'e göre bu grubun giderek daha çok görünür olması İran'da rahatsızlık yaratıyor.
2: Amerikan CNN televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini yazdı. Ancak İran içinde gözlemcilerin süper devrimciler olarak nitelediği radikal sertlik yanlısı bir grubun anlaşmayı sabote etmeye çabaladığını iddia etti. CNN'e göre küçük ama etkili bir grup olarak tarif edilen Payidar Cephesi olası bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. CNN İranlı yetkililerin bir yandan Trump'la dengeli bir müzakere yürütürken öte yandan ülkedeki farklı siyasi grupları yatıştırmaya çalıştığını yazdı. Geçen ay Pakistan'a giden müzakere heyetinde Payidar grubundan isimlere de yer verilmesi, Tahran'ın birlik görüntüsü verme çabası olarak yorumlandı. Ancak grubun heyette yer almalarına rağmen müzakerecilere karşı eleştirilerini artırdığına dikkat çekindi. Uzmanlara göre Trump'ın geçen ay İran liderliğini parçalanmış ve karmaşa içinde olarak nitelendirmesi bundan kaynaklanıyor. Dini lider Müşteba Hamaney'de dahil olmak üzere İran liderleri Trump'ın iddiasının ardından birlik mesajları verdi. Ancak Payidar cephesi ayrılık yaratmaya devam ediyor. Sertlik yanlılarından bile daha radikal olan bu grup, müzakerecileri rejime sadık kalmamakla, Hamaney'in kırmızı çizgilerine riayet etmemekle suçluyor. Grubun bazı üyeleri bir anlaşma fikrini bile kapitülasyon olarak görüyor. Rejimin güçlü kurumlarında önemli görevler üstlenenler ya da İran medyasının önemli isimleri arasında Payidar cephesinin üyeleri var. Bu grubun halktan ne kadar destek gördüğü bilinmiyor. Ancak en bilinen isim eski Ulusal Güvenlik Başkanı Seyit Celili, 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 milyon oy alarak ikinci olmuştu. Kardeşi Vahid Celili, İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB'in başında. CNN, bu grubun giderek daha çok görünür olmasının İran'da rahatsızlık yarattığını yazdı. İranlı rakip politikacılar bile böyle bir zamanda dayanışma sergilerken Payidar cephesinin bölmeye devam ettiğine dikkat çekildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında iki ayı aşan savaşın ardından diplomasi trafiği hız kazanırken kriz hala kesin bir çözüme ulaşabilmiş değil. Peki İran'ın teklifi İsrail'de nasıl yankılandı? Bunu soralım hemen Tel Aviv'de bulunan NTV ekibinden Melike Şahin'e yayın için hazır. Melike, aslında hem bölgedeki son durumu yani İsrail-Lübnan arasındaki son durumu hem de İran'ın yanıtının İsrail'de nasıl yankılandığını soralım sana.
3: Evet Canan, tabii İran'ın teklifinin ayrıntıları henüz bilinmiyor ama edinilen bilgilere göre öncelik savaşın sona erdirilmesi İran tarafından. Elbette İran tarafı eğer öncelikle Amerika Birleşik Devletleri teklifini ilettiğinde bazı maddeleri kabul edilemez bulmuştu. Şimdi soru bu, o masadaki teklifin ne kadarını kabul etti İran, ne kadar yeni maddeler önerdi? Bunlar daha sonra ortaya çıkacak ama biraz İsrail basınında nasıl yer aldı bu bilgiler, ona değinecek olursak İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan bilgilere göre burada teklif masada Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, uranyum zenginleştirmenin askıya alınması en az 12 yıl süreyle ve İran'dan çıkarılmasını içeriyor. Buna göre İran'ın istediği ise İsrail-Hizbullah çatışması da dahil olmak üzere tüm çatışmaların, savaşın sona ermesi. Tabii sadece müzakereler eğer savaşın sona erdirilmesi üzerinden gidecekse eğer bu İsrail'de farklı bir şekilde algılanabilir gibi duruyor medyada, basında yer alan bilgilere göre. Peki diğer tarafta İsrail'in Lübnan'la devam eden bir müzakere süreci var. Biraz ona da değinelim istiyorum. Çünkü 14-15 Mayıs tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da bir araya gelecek iki ülke. Ama tüm bunların arifesinde çatışmalar da devam ediyor. Daha doğrusu iki ülkeden birbirine gönderilen roketler devam ediyor. Bir uygulama var. Örneğin son bir saat içinde yayına gelmeden, çıkmadan önce kontrol ettim. 3 kez İsrail hava savunma sistemleri devreye girmiş. Lübnan'dan Hizbullah tarafından gönderilen roketler dolayısıyla. Bir yandan tabii İsrail'in de Lübnan'ın güneyine doğru saldırıları sürüyor. Hatta bugün yapılan bir saldırıda Hizbullah'a bağlı olduğu belirlenen iki sağlık görevlisinin de hayatını kaybettiği belirleniyor. Yine 3 gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik bir saldırı düzenlenmişti ve orada yine Hizbullah'ın etkili komutanlarından biri öldürülmüştü başka Hizbullah üyeleriyle birlikte. Yani aslında iki ülke arasında da bir yandan İran'ın dışında Lübnan'la İsrail arasındaki gerilimlerin de çatışmaların da devam ettiğini söyleyelim. 14-15 Mayıs tarihlerinde, yani Perşembe ve Cuma günü de iki ülkenin temsilcileri Washington'da bir araya gelecekler.
0: Melike Şahin'e de teşekkür ediyoruz. Tel Aviv'den aktardı. Dünyanın konuştuğu bir başka konuya bakacağız şimdi. Hantavirüs. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisindeki yolcuların tahliyesi devam ediyor. İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın Granada Limanı'na demir attı gemi ve tahliye edilen 14 kişilik bir grupta uçakla Madrid'e götürüldü. Peyderpey yolcuların tahliyesi ve ülkelerine nakli devam edecek. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt ayrıntıları aktaracak. Bu tahliye süreci ve karantina sürecine ilişkin olarak Gökhan, neler söyleyeceksin?
4: Merhabalar. İspanya yetkililerinden yapılan açıklamalar var. Çok komplike ve titiz bir çalışma devam ettiriliyor tahliyeler için. Kanarya Adaları'nda, Tenerife'de devam ediyor bu tahliyeler. Az önce sen de dikkat çektin. Önce İspanyollar tahliye edildi. İspanyol yetkililer 90 kadar kişinin gemiden tahliye edileceği yönünde açıklamalar yaptılar. Bu ilk tahliye edilen İspanyollar Madrid'e gittiler. Madrid'de hemen bir sağlık kontrolünden geçirildiler. Herhangi bir virüs belirtisine rastlanmadığı ifade ediliyor ama izole koşulları uygulanacak, bunu açıkladı yetkililer. Sonrasında Fransızlar gitti. Fransız cephesinde ilginç bir gelişme oldu. Tahliyesi yapılan 5 Fransız yolcudan birisinde hantavirüs belirtilerinin görüldüğü ifade edildiği bizzat Fransa Başbakanı tarafından bu açıklandı. Ve Başbakan sıkı karantina koşullarının devrede olacağını ve temasta oldukları kişilerin de izole edileceklerini açıkladı bu tahliyelerin hemen ardından. Şuraya hemen bir not düşelim tabii. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia gemideki tüm yolcuların belirti göstermediğini ifade etmişti. Daha önce yaptığı açıklamada Fransa'dan gelen bu açıklama bununla çelişiyor oldu. Bir taraftan da tahliyeler sürüyor dedik. Fransızlardan sonra Birleşik Krallık vatandaşları için de gönderilen charter tahliye uçağı havalandı. Uçakta 20 kişi bulunuyor. Birleşik Krallık hükümeti de gemide 22 Birleşik Krallık vatandaşının bulunduğunu söylemişti. Bunun için uçak göndermişti. 19 yolcu ve 3 mürettebattan bahsediliyordu. Ama uçak 20 kişiyle kalktı. Gelmeyenlerin mürettebat olabileceği belirtiliyor. Çünkü gemide 30'a yakın mürettebatın kaldığı ve onların da bu gemiyi dezenfekte etmek için Hollanda'ya doğru götürülecekleri ifade ediliyordu. Onlardan birisi olabileceği konuşuluyor. Hondius adlı gemiydi. 3 yolcunun ölümüyle bağlantılı hantavirüs salgınının ardından sabah saatlerinde Tenerife'in Granadilla limanı açıklarına ulaşmıştı. Sonrasında tahliye başladı. Bakan Garcia ilk olarak kendi vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamalar yapmıştı ama peyderpey titiz bir çalışmanın yürütüldüğü yönünde de ard arda açıklamalar geliyor. Hemen belirtelim, gemide 20 farklı ülkeden 146 yolcu bulunuyordu ki bunlar arasında Türkiye'den 3 vatandaş da bulunuyor. Onların da tahliyesi için çalışmaların sürdüğü yönünde bilgiler geliyor. Tabii yine Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada, Hollanda, Fransa, İrlanda ve diğer ülkelerin vatandaşları için de tahliye uçuşlarının planlandığı yine ifade edildi. Son bir notla hemen bitirmek istiyorum. Kanarya Adaları'nın yerel yetkilileri aslında geminin yanaşmasına müsaade göstermeyeceklerini söylemişlerdi ama İspanya'daki merkezi hükümetin devreye girerek geminin oraya demir atmasını ve tahliye operasyonunun başlamasını sağladığı anlaşılıyor. Ve bunun için de İspanyol tarafı gemideki tüm sağlık kontrollerinin yapıldığını söyleyerek halk sağlığı açısından ciddi bir sıkıntı olmadığı yönünde açıklamalar yapıyor ki zaten Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamalarda da bunun bir Covid salgınına benzer bir salgın olmadığı yönünde, paniğe gerek olmadığı yönünde açıklamalar gelmişti Canan.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
2: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşme sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak. İBB'ye yolsuzluk davalarıyla iddialarıyla açılan davanın ilk duruşmasının 35. oturumu yapılacak. İmamoğlu hakkındaki casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da yarın Silivri'de görülecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal ve askeri casusluk suçundan dava açılmış. Sanıkların 20 yıla kadar hapis cezaları istenirken tutukluluk hallerinin ise devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması yarın saat 10'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içinde bulunan İkinoğlu Duruşma Salonu'nda yapılacak. Ceza İnfaz Kurumlarındaki Birnoğlu Duruşma Salonu'nda ise İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın duruşmasına devam edilecek. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya geldi.
5: Siz helalleşmek için geldiyseniz başımın üstünde yeriniz
6: var. Helalleşmek için geldim.
2: Kendisine yumruklu saldırı düzenleyen kişiyle bir araya geldi. O gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Özür diledi, helallik istedi.
6: Hiç hayatımda yapmadığım bir şey yani. Evet. Hakikaten konuşmak lazım. Yani onun için ben başkanıma da dedim. Tamam abimin yanına beni götürün. Ben bir özür dileyim, bir yanlamadım. Evet.
2: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O saldırıda yer alan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yakup Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşmek istediğini söyledi. İki isim Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya geldi.
6: Size karşı yapılan hareket işimi çok cırmalıyor.
2: Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi.
5: Kim? Şeytana özgü bir kavram.
6: Niye kim? Ayağlarına sağlık.
5: Niye kim tutuyoruz ya? Birbirimizi seveceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde asırlık zarafet sergisini gezdi. Ziyareti takip eden gazeteciler arasında NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut da vardı. Güldener izlenimlerini aktarmak için yayına hazır. Güldener hem Kraliçe'nin ziyaretinin sebebini ve programının içeriğini hem de bugünkü temaslarını soralım sana.
7: Canan iyi akşamlar. Kraliçe Matil çok geniş bir heyetle İstanbul'a geldi. Türkiye saatiyle 10.30'da İstanbul'a vardı. Türk Hava Yolları'nın kendisine tahsis etmiş olduğu bir uçakla geldi ve uçakta Türk basın adına sadece NTV yer alıyordu. Ondan önce öncü birliğiyle beraber 200 iş adamı toplam 400'e aşkın kişi heyetinde yer alıyor. Basın mensupları var ama onun ötesinde iş dünyasının önde gelen isimleri var. 200'e yakın iş insanı yer alıyor. Güvenlik, savunma, ekonomi, lojistik, sanayi, ender madenler, nanoteknoloji gibi, yapay zeka gibi sektörlerde çalışan ve Türkiye'de bu alanda işbirliği geliştirmek isteyen 200 milyar dolara yakın yatırım yapmaya hazır bir iş insanı kitlesi var. Bununla birlikte akademisyenler, kanaat önderleri, bürokratlar ve bakanlar var. Kraliçe Matilde Devlet Konuk Evi'nde Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş karşıladı. Kısa bir temasın ardından önce Dolmabahçe Sarayı'na gitti. Ardından da Baykar'ın tesislerini ziyaret etti. Özdemir ve Baykar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Tesislerini çok kapsamlı bir şekilde ziyaret etti. Hem Belçika Milli Savunma Bakanı hem de Belçika Dışişleri Bakanı, yanında da ayrıca hem Brüksel hem de Flaman ve Valon hükümetlerinde temsilcileri vardı. Kraliçe hiçbir zaman intibalarını birinci elden açıklamaz, ancak yakın çevresi Kraliçe'nin hakikaten Baykar tesislerinden yapılan Ar-Ge'lerden ve buna yönelik olarak programlarından geliştirilen insansız hava araçları, mühimmatlar, akıllı mühimmatlar, insansız savaş uçaklarına yönelik olarak projelerden son derece etkilendiğini ve gerek Milli Savunma Bakanı gerekse beraberinde yer alan Belçika iş dünyasının önde gelen isimleri de bu konuda Türkiye ile hakikaten güvenlik ve savunma alanında işbirliği yapmak istediklerini söylüyorlar. Birçok iş adamına sorduk. Yani Fransa'nın Türkiye'yi eleştirdiği bir dönemde, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Türkiye'yi bir özellikle Balkanlar'da habis politikalar işleyen bir ülke olarak tanımladığı bir dönemde nasıl oluyor da Belçika'dan 400 kişilik bir heyet geliyor. İlk yarısı iş adamı, 180 milyarlık yatırım potansiyeli olan diye. Biz Fransa değiliz. Avrupa Komisyonu Başkanı da bizim Belçika'nın kiminle nasıl bir ilişki yapacağından sorumlu değil. Türkiye bir potansiyel teşkil ediyor. Amerika'nın konvansiyonel bir biçimde Avrupa'dan ayrıldığı bir dönemde Türkiye gibi bir ülkeyle öncü olarak savunma, güvenlik, ekonomi alanlarında yatırım yapmak istiyoruz dediler. Toplantılar yarın da devam edecek. Öğle saatlerinde de Kraliçe Matild Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldi ve burada da asırlık zarafetler, zarafet isimli bir sergiyi kapsamlı bir şekilde ve çok dikkatli bir şekilde gezdi. Şimdi o sergiyle ilgili arkadaşlarının hazırladığı izlenim paketini hep birlikte izleyeceğiz.
2: Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'nin İstanbul'da ilk durağı Dolmabahçe Sarayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçeyi Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunun girişinde karşıladı. Bir süre sohbet eden Emine Erdoğan da Kraliçe Matilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip metal salonuna geçti. Emine Erdoğan ve Kraliçe Matilde, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini de gezdi. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'ye Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanım eli, kasım patıyı da lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Emine Erdoğan'la Matilde, Dolmabahçe Sarayı'nda Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri de inceledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Kraliçe daha sonra da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kraliçe Matilde'ye Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Belçika kraliçesi Matilde 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de olacak.
0: Karşılıksız sevginin, sonsuz bir sabrın ve emeğin adı annelik. Birçok kadının çalışarak ya da hayatından ödün vererek çocuklarını büyütmeye çalışıyor. Ve NTV'den Tuana Çiftçi bu özel günde mikrofonu annelere uzattı. Neler hissettiklerini ve yaşadıklarını, zorlukları sordu.
8: Annelik zor bir şey başlı başına çocuk büyütmek. Anne kadar zor bir meslek zaten yoktu.
9: Uykusuz geceler, bitmek bilmeyen endişeler, kendinden bile daha çok birini sevme duygusu. Çocuğuna iyi bir gelecek sunmak için gece gündüz çalışan da var. Evladına bakacak kimseyi bulamadığı için kariyerinden vazgeçen de, tek başına büyüten de. Annelik belki de hayatın en uzun mesaisi.
10: Zor bir his. Geleceğini düşünmek, onun her halini, her anını, her saniyesini, gözünüzün önünden kaybolduğunu görmek zor bir his. Kendinizden daha çok sevdiğiniz bir varlık ortaya çıkıyor. Her şeyinizi ona veriyorsunuz.
11: Kimi için tarifsiz bir mutluluk, kimi içinse büyük bir değişim süreci. Anneler sonsuz sevgilerinin yanında sabır, emek ve görünmeyen yükler taşıyorlar. Peki onları en çok ne zorluyor? Anneliği nasıl tanımlıyorlar? Kendilerine sorduk.
12: Sürekli aklımız onlarda kalıyor tabii ki. Yani ne kadar okulda da olsalar, eve dönüşleri, onların dönüşüne yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli böyle bir meşgul ediyor zihinlerimizi. Neredeler, ne yapıyorlar, vardılar mı eve? Böyle yani ciddi anlamda mesai, delilik annelik bence.
13: Ah annelik, dünyanın en güzel bir şeyi. Tabii biz bunları bilmiyoruz doğurmadan. Ben anneme şey diyordum. Bu kadar üstümüze düşme, bu kadar sinirlenme etme. Sen bir doğur da diyordum. Görürsün, hakikaten öyle. Oğlum 42 yaşında. Ayıp ayol değil mi? Yok. Oğlum neredesin? Yemek yedin mi? Ama artık ayıp değil mi? Yok.
9: Anneleri en çok zorlayan konulardan biri de iş hayatındayken bir yandan da çocuk büyütmek. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kadın hem çalışıp hem de çocuk bakıyor.
14: Annelik o kadar zor ki hem çalışıyorsun hem çocuğuna bakmak zorundasın. Günümüzün şartlarına çalışmasan olmuyor.
9: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 verilerine göre bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda iş gücüne katılma oranı %41 iken bakım sorumluluğu olan kadınlarda bu oran %37'ye düşüyor.
15: Sabah 6'da kalktım, çocukların kahvaltısını hazırlayıp işe yetişip öğle molasında gelip çocukları kontrol edip tekrar okula bırakıp onlardan önce hani o şekilde izin alarak falan idare ettim. Bakıcı tutamadım maddiyatım olmadığı için.
9: Çalışma Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler raporuna göre 2016-2024 döneminde doğum sonrası işten ayrılıp istihdama geri dönmeyen kadın sayısı 300 binden fazla.
0: Annelik bazen de hiç tanımadığın bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeniden hayat umudu aşılamak anlamına geliyor. Aynı Sare Uğurlu'nun yaptığı gibi koruma altındaki bir çocuğa sahip çıktı. Onun yaşamını değiştirdi ve bugün 7 yaşında olan oğlunun bir teşekkürüyle belki de en mutlu anneler gününü yaşadı. Uğurlu hikayesini NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
16: Gerçekten her çocuk sevgi dolu bir evde yaşamayı hak ediyor. Yani her çocuk ayrı bir hikaye.
9: Bir çocuğa hem evini hem de kalbini açmak istedi. Koruyucu aile olmaya karar verdi. O zaman 3 yaşında olan oğluyla tanıştı, ona yuva oldu. Onlar birbirine kan bağıyla değil, kalpten bağlılar.
16: Bir çocuğa bakım veren herkesin anneler günü kutlu olsun. Annelik biyolojik bir olgu değil, hakikaten bir his. Bunu içinde yaşayan herkesin anneler günü kutluyorum.
9: Sare Uğurlu 4 sene önce bekar bir kadınken koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurdu, 4 ay sonra da oğluyla tanıştı.
16: Bana hep diyorlar ki işte tebrik ederim, çok güzel bir şey yaptın, işte bir çocuğun hayatına dokundun. Evet, ama bir de tersten okumamız lazım. O çocuk da benim hayatıma dokundu. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum sırf ona örnek olabilmek için.
9: Koruyucu anne ve oğlu iki kişilik bir aileyken tam iki sene önce de hayat arkadaşı Emrah Uğurlu ile evlendi.
16: İlk dansı 3 kişi yaptık. İmzayı 3 kişi attık ya, ben 2 kişi attım. Uzun süre zaten düğünümüz diye bahsetti. İşte ben damat oluyorum diye bahsetti. Bir gelin olarak kendi düğünümün duygusallığından ziyade ay bu çocuk evlenecek, smoking giyecek. Hep kafamda onları kurdum.
9: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 verilerine göre 10.918 çocuk yurtlar yerine kendilerine yuvalarını ve kalplerini açan 9.173 koruyucu ailenin yanında yaşıyor.
0: Bazı anneler için Anneler Günü bir kutlamadan çok tarifsiz bir özlemin adı artık. Depremde, yangında, şiddet olaylarında çocuklarını kaybeden anneler yıllardır dinmeyen acılarıyla adalet mücadelelerini sürdürüyor. NTV'den Beyza Nur Özer, öyküleri farklı ama savaşları aynı olan annelerin hikayelerini derledi.
17: Evladını yangında kaybeden de var. Çocuğu cinayete kurban giden de. Annelerin adalet mücadeleleri sürüyor. Onlardan biri Kartalkaya yangınında 10 yaşındaki kızı Derin'i kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın.
18: Bir halat bulundu ve o halat yukarıya bize atıldı. Ve biz o halata tutunarak aşağıya indik. Ben hani o anın kızı, küçük kızımı ve de eşimi son gördüğüm anlar olduğunu tabii bilemiyordum.
17: Yasemin Minguzi'nin 14 yaşında öldürülen Maddi Ahmet'i kaybetmesinin ardından mücadelesi hiç bitmedi.
19: Anneler Günü'nde Ahmet mutlaka bana giderdik tek başına. Kendi kendine çiçek alırdı mutlaka her sene. Bir senesinde de işte böyle, evet, 13 Mayıs 2018. Bu Ahmet'in gidişinden sonra teyzesi bana verdi, saklamış. Biz Malta'ya gittiğimizde işte bazı eşyalarımızı böyle bir depoya koymuştuk, kutulara koymuştuk de kutulardan çıktı bu.
17: Gülnur Tuğaltay ise mücadelesi 26 yıldır sürüyor. Kızı Çağla Tuğaltay 2000 yılında İstanbul Şişli'de cinayete kurban gitmişti. Katili ya da katilleri bulmak için soruşturma hala sürüyor.
20: Gözlerinin içine bakmak istiyorum onun. Gözlerimin içine bakıp 15 yaşındaki bir çocuktan ne istedin ya?
17: Enkazda 12 gün delil nöbeti tuttu. İlk duruşmaya ölen avukatoğlunun cübbesiyle katıldı. Nurgül Göksu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti.
21: Kendi kendime bir yemin etmiştim. Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bulunup yargılanıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağımı söylemiştim. Bırakmayacağım da sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım evinde iki hastayı darp edip kötü muamelede bulunan hasta bakıcı tutuklandı. Bakım evinde görevli personelin hastayı yere düşürdüğü, ardından darp ettiği, bir başka hastaya da tükürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından savcılık soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Yaşlı hastayı darp ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da personelin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. Tunceli'de 9 yıl önce aracında tüfekle vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in şüpheli ölümü aydınlatılamadı. O dönem gencin hayatına son verdiği iddia edildi. Bilirkişi raporu cinayete işaret etse de soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanamadı.
2: 9 yıl önce aracında vurulmuş halde bulundu. Hayatına son verdiği söylendi. Ailesi ise gencin öldürüldüğünü öne sürüyor.
22: Silahta olan parmak izleri kime ait? Arabada olan saç örnekleri kime ait? Arabada olan çamur izleri kime ait? Arabanın bagajında olan kan lekesinin kimliği belirsiz denmesi yani büyük bir hata zaten.
2: Olay 20 Mayıs 2017'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Sefer otomobilinde ölü bulundu. Genç tüfekle göğsünden iki kez vurulmuştu. Bilirkişi raporuna göre silah bitişik mesafeden ateşlenmişti. Ancak bu durum tüfeğin boyutu, gencin pozisyonu ve araç kapısındaki saçma izleriyle uyumsuzdu. Ayrıca ön koltukta ve arka tekerlekte bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğu tespit edilemedi. Raporda mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olabileceği belirtildi. Soruşturmada 4 savcı değişti ancak herhangi bir gelişme sağlanamadı.
22: Kardeşim oturur, koltukta oturur vaziyette duruyordu. Silah da yanında dikey şeklinde duruyordu. Hani bu zaten delillerin resmi olarak uygun olmadığını gösteriyor, yapılmadığını gösteriyor.
2: Onur Sefer'in öldürüldüğünü öne süren aile zanlıların yakalanmasını istiyor.
0: Galatasaray'ın şampiyonluğuna stadyumda tanıklık eden çok sayıda taraftar Rams Park'tan metroyla ayrıldı. Ancak bazı taraftarın davranışı metrodaki diğer yolculara rahatsızlık verince tartışma yaşandı, kavga çıktı. Yaşlı bir kişiyi darbeden taraftara bir kadın oklavayla müdahale etti.
1: Tartışma önce sözlü başladı, ardından şiddete dönüştü. Bir kadın yanındaki kişiye saldıranlara oklavayla karşılık verdi. Kavga Yenikapı Hacı Osman metrosunda yaşandı. Galatasaray maçından dönen bir grup taraftarla metro yolcuları arasında tartışma çıktı. İleri yaştaki bir kişi metronun içinde tezahürat yapan gruba tepki gösterdi. O gruptan birkaç kişi adamın üzerine yürüdü. İçlerinden bir tanesi yumruk atıp darp etti. Araya metrodaki diğer yolcular girdi. Ancak tartışmanın tansiyonu düşmedi. Grubun içinden başkaları da saldırıya geçti. O sırada darp edilen adamın yanındaki kadın elindeki oklavayla olaya dahil oldu. Taraftarlara vurmaya çalıştı. Kadını diğer yolcular sakinleştirip uzaklaştırdı. Yaşanan olayı bir başka kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
0: Gaziantep'te iş kazasında iki kolunu ve iki bacağını kaybeden Burhan Doğruyol'un bir videosu sosyal medyada yankı uyandırdı. Doğruyol'a küçük kızı yemek yediriyordu. O görüntüler üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi ve Doğruyol yakında protezlerine kavuşacak.
3: Öyle bir güzel sarıldın ki.
4: Şimdi ben gözümden yaş geleceğim vallahi.
3: 12 yıldır bu işin içerisindeyim. O
4: kadar buraya kadar geldiniz benim için. Uğraştınız.
3: İyi, bundan sonra
4: yani alamamak için kendimi zor tutuyorum.
2: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Burhan Doğruyol 37 yaşında. 2016 yılında geçirdiği iş kazasında ağır yaralandı. İki kolunu ve iki bacağını kaybetti. Ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren Burhan Doğruyol'un eşi de sağlık sorunları yaşadı. Bunun üzerine iki çocuk babası Doğruyol'un bakımını 12 yaşındaki kızı Ecin üstlendi. Ecin'in babasına yemek yedirdiği görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekip ailenin evine misafir oldu. Burhan Doğruyol'a protez yapılması için ölçü alındı.
23: Babamın ayaklarının olmasını çok istiyoruz. Ona sarılmak istiyoruz. İnşallah olur. Herkese çok teşekkür ederiz.
24: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ortez protez merkezimiz şu ana kadar 1600 kişiye ortez protez yaptık depremzede vatandaşımıza. İnşallah Burhan abi de o yeşerttiğimiz umutlardan bir tanesi olacak.
2: Burhan Doğruyol yakında protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Ayağa kalkıp kızlarına sarılabilecek.
0: İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. ABD basınındaki haberlere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetler için bir harekat noktası olarak kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban.
2: İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere
5: Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı

0: Çaldı.
1: Seçim gecesi dansıyla gündeme gelen Macar politikacı yine sahnede. Yeni hükümette Sağlık Bakanı olması beklenen Zsolt Hegedűs hem coştu hem coşturdu. Görüntüler Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den. Burası parlamento binasının önü. 12 Nisan'daki seçimde büyük zafere imza atan TISA Partisi lideri Peter Macar için parlamentoda yemin töreni vardı. 45 yaşındaki Macar başbakan olarak yemin ederek göreve başladı. Böylece Macaristan'da milliyetçi Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Macar meclisteki konuşmasında Macaristan'ı yönetmeyeceğim, ülkeme hizmet edeceğim dedi. Dışarıda destekçilerine seslenirken de bu ülke hepimizin. Birlikte Macaristan'ı yeniden inşa edeceğiz mesajı verdi. Hükümetin ilk icraatının son 20 yılın yolsuzluklarını incelemek üzere bağımsız bir yapı kurmak olacağını söyledi. Tören sembollerle doluydu. Macar'ın yemininden önce meclis başkanının talimatıyla parlamento binasına 12 yıl sonra Avrupa Birliği bayrağı çekildi. Macar, Macaristan'daki Roman azınlığa verdiği sözü de unutmadı. Roman gençlerden ve çocuklardan oluşan Sugo Tamburin grubu, genel kurul salonunda Roman halk şarkısı çalıp söyledi. Milletvekili sıralarında duygusal anlar yaşandı. Orban 10 yıllardır süren geleneği bozarak törene katılmadı. Macar yemin ettikten sonra dışarı çıkıp halkı selamladı. Parlamentonun önünde on binlerce kişi toplanmıştı. Törenin ardından kutlamalar başladı.
0: Hükümet 1982 yılında çıkarılan Kara Suları Kanunu'nu 44 yıl sonra güncellemeye hazırlanıyor. Yeni Mavi Vatan Kanunu'nda yer alması beklenen başlıklara bakalım.
1: Hükümet yeni Mavi Vatan Yasası hazırlıyor. Mayıs 1982'de çıkarılan Kara Suları Kanunu 44 yıl sonra güncellenecek. Düzenlemede kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan deniz yetki alanları yer alacak.
2: Mevcut yasa bizim 44 yaşında 1982'de çıkarılmış bir yasamız var. Ama o yasa belirli uluslararası deniz hukuku tanımlamalarını içermiyor. Mesela İşte bitişik bölgeyi, münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanını bunları tanımlamıyor. Dolayısıyla ilk başta bu yasal düzenlemeyle mevzuatımızı uluslararası konulardaki tanımlamalarla uyumlu hale getiriyoruz.
1: Milliyet gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek.
2: Bizim sadece kendi sularımızda değil, uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu yetki Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor.
1: Yeni düzenleme Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mini olarak kayıt altına alıyor. Düzenleme, Türkiye'nin denizlerdeki enerji, balıkçılık, çevre, güvenlik, kültür ve tabiat alanlarında hak ve çıkarlarını korumak amacıyla çıkarılıyor.
0: Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul'da başlıyor. 4 gün sürecek festival enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak.
3: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
4: Enerji verimliliği ve sıfır atık yaklaşımları ele alınacak. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. İlk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
3: İnsan bu dünyada yalnız değil.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından festivale ilişkin çağrı yaptı. İlk kez gerçekleştirilecek festivalin bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
5: 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor.
4: Festival, Sıfır Atık Derneği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Herkese hitap edecek festival, sürdürülebilir yaşam kültürü

0: ürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek. Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
1: Gıda israfıyla alakalı bir kampanyaya başlıyoruz. 10 yıllık bir kampanya olacak ve ülkelerden gıda israfının azaltılmasını isteyeceğiz. 10 yıllık süreçte ortalama %5 civarı biz gıda israfının azaltılmasını öngörüyoruz.
0: Sıfır Atık Festivali'nin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında yine Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
2: Unutma, dönüşüm seninle başlar.
3: Bursa'da hayata geçirilen bir projeyle çocuklar ekran bağımlılığından uzaklaşıp sanata yönlendiriliyor. Velilere de çeşitli eğitimler verilerek çocukların teknolojiyi sağlıklı bir şekilde kullanması amaçlanıyor.
4: Robotik kodlama, resim, el sanatları. Çocuklar dijital dünyadan sanata ve sosyal hayata yönlendiriliyor.
5: Çocuklarımızın dijital alandan uzaklaşıp daha çok sosyal faaliyetler ve el sanatlarıyla uğraşmak için bir projemiz var.
4: Bursa Kevser Belediyesi, Ekrana Değin Hayatı Yaşıyorum projesini hayata geçirdi. Projeyle birlikte çocuklarda ekran bağımlılığının önüne geçilmek isteniyor. Ortaokul öğrencilerine usta eğitmenler tarafından geleneksel ebru ve çenicilik eğitimi veriliyor. Ayrıca robotik kodlama, resim ve felsefe sınıflarında da eğitimler başlayacak. Düzenlenecek turnuvalarla da çocukların sosyal etkileşimlerinin artırılması hedefleniyor.
6: Gençlerimizin sanatı bu yaşta tanıması, onların ileride kendilerine bir yön vermesi için çok iyi olduğunu düşünüyorum.
4: Proje 9 hafta sürecek. Bu süreçte velilere yönelik de eğitimler olacak. Böylece çocukların teknolojiyle sağlıklı bir bağ kurması ve ekran bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.
3: İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen küresel Sumut filosuna destek için Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Filistin'e destek platformu işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. İstanbul'da yapılan etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli sepetçiler kasrında bir araya geldi.
4: Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sepetçiler kasrından yola çıktılar. Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan'dan geçerek başladıkları noktaya geldiler. Küresel Sumut Blosu'na destek için bini aşkın kişi bir araya geldi, 20 kilometre boyunca pedal çevirdi. Türkiye Yeşiler Cemiyeti ve Filistin'e destek platformu, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumut Blosu'na destek vermek için İstanbul'da bisiklet turu düzenledi.
7: Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze'deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz.
8: Türkiye'mizde bu ve benzeri etkinlikler hakikaten küresel barışın sağlanması, küresel adaletin sağlanması, coğrafyamızda işgallerin ve gözyaşlarının ve kan gölü olma durumunun sona erdirilmesi noktasında ciddi bir katkı sunacak.
4: Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
9: Bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır. Ve bu mücadele için var gücümüzle bizler her türlü imkanlarımızla inşallah seferber olacağız.
4: Etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazi'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı.
3: Çekya Prag, Sparta Prag derbisi eşi benzeri görülmemiş bir kaosla yarıda kaldı. Ev sahibi takımın taraftarları meşalelerle sahaya girip deplasman tribününe saldırdı.
10: Bu görüntüler bir meydan savaşından değil, futbol maçından. Yüzlerce taraftarın sahaya meşalelerle akın ettiği anlar, Çekya'daki Slavia Prag, Sparta Prag derbisinde yaşandı. Takımları 3-2 öndeyken 90+7'de sahaya giren Slavia taraftarları, Spartalıların olduğu tribüne doğru koştu. Sparta kalecisinin de darp edildiği kaosta deplasman taraftarına meşaleler ve havai fişekler atıldı. Gerilim dolu olayın ardından maç tatil edildi. Maçı kazansa şampiyonluğunu ilan edecek Slavia Prag'ın alacağı cezasının hükmen mağlubiyetten fazla olması gündemde. Çek basını disiplin soruşturmasından puan silme cezasının çıkabileceğini iddia etti.
3: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
10: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
3: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
11: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
2: Hava durumu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21.
1: Saat 21 haberlerle tekrar karşınızdayız. İran haber ajansı IRNA'ya göre Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek için sunduğu öneriye yanıtını Pakistan'a iletti. Habere göre İran'ın yanıtı savaşın sona erdirilmesine ve Hürmüz Boğazı'nda ve Körfez'de deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına odaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta İran'da 14 maddelik bir mutabakat zaptı önerisi sunmuştu. Axios haber sitesinin haberine göre mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanması ve Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. İran ve ABD arasındaki müzakere süreci Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran Haber Ajansı, İran'ın ABD'nin sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar, iki bakanın İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. Bugünün önemli gelişmelerinden biriydi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıtını iletmesi. Bundan sonraki süreci nasıl etkileyecek ya da etkileyecek mi? Bu soruların yanıtını arayacağız ve müzakere sürecine ilişkin yaşananları değerlendireceğiz. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli yayın konuğumuz. Her ikinize de iyi akşamlar ve hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar Canan Hanım. Barış Hocam merhabalar.
3: Merhabalar, selamlar hocam.
1: Bir kez daha teşekkürler. Şimdi dilerseniz öncelikle İran'ın mesajıyla başlayalım. Bu müzakere sürecinde ABD'nin teklifine bir yanıt verdi. İçeriğini aslında net olarak bilmemekle birlikte barışın istendiği vurgusunun ön plana çıktığını görmekteyiz. Öncelikle bu yanıtı nasıl değerlendirmek lazım? Sayın Afacan, sizinle başlayalım.
2: Şimdi aslında yanıt verildikten sonra İran'dan gelen mesajlar, İran'ın konuyu nasıl okuduğunu, ki bu yeni bir şey değil, bize net gösteriyor Canan Hanım. Biz savaşı bitirecek bir formül sunduk diyor, ABD'nin teklifine bunu sunduk diyor. Demek oluyor ki İran açısından temel mesele bu savaşı bitirmek. Ama siz zaten açarken çok isabetli şekilde eğer bu mutabakat zaptı üzerinde hemfikir kalırsa taraflar, sonra bir 30 günlük müzakere sürecinin olacağını söylediniz. Yani biz İran'ın sunduğu ya da ABD'nin sunduğuna cevaben sunduğu metinde bir anlaşma beklemiyoruz. Mutabakat zaptı bekliyoruz. Yani İran'ın hangi konularda taviz vermeye açık olduğu. Örneğin diyelim ki İran bu cevapta Hürmüz'ü açarım dedi mi? Örneğin İran bu cevapta evet, ben uranyum konusunda bir moratoryuma açığım, işte 15 yıl 20 yıl neyse zenginleştirmemeyi taahhüt ederim dedi mi? İran bu 400 kilo küsür kilogram fazlaca zenginleştirilmiş, 160 civarında zenginleştirilmiş uranyumu 3. bir ülkeye transfer etmeyi kabul etti mi? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri İran'a savaşı bitirecek taahhütlerde bulundu mu? İran'a yaptırımları bu gibi şeyleri, maddeleri bulacağız. Eğer bu maddeler olmuşsa, temel konularda İran ABD'nin beklentilerini karşılamış, ABD de İran'ın beklentilerini karşılamışsa, sonrasında müzakere sürecine geçildiğini göreceğiz.
1: Aslında bu müzakere sürecine geçmek için bir ilk adım gibi belki değerlendirilebilir sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla.
2: Kesinlikle. Yani neyin müzakere edileceğinin kararlaştırması olarak da görülebilir. Çünkü biliyorsunuz bu 6 Şubat'ta başlayan müzakerelerde ortalık biraz karışmıştı. Çünkü ABD nükleerden bahsediyordu, balistikten bahsediyordu, bölgesel politikalardan bahsediyordu. Mesela dikkat ederseniz Canan Hanım birkaç gündür, yani meselenin hararetle tartışıldığı şu son birkaç gündür balistik füze programından kimse bahsetmiyor. Bu iyi bir haber. Çünkü İran hele bu savaşta yegane elindeki enstrüman, araç balistik füzeler olduğu için bunu müzakere etme aklından dahi geçirmeyecektir. Dolayısıyla nerenin, yani savaşı hangi maddelerin bitirebileceği ve sonraki müzakerelerinde hangi maddeler üzerinden ilerleyebileceği konusunda bir mutabakata varmaya çalışıyor taraflar. Şunu da kısaca ekleyeyim müsaadenizle. Şimdi bugün İran'dan bu açıklama geldi, işte yanıt verdik diye. Birden çok kötümser bir hava da hakim oldu. İşte biliyorsunuz üst üste bunların bir kısmı sosyal medya kabartması da olabilir. Çünkü Körfez'de her halükarda İran'a saldırıların devam etmesini isteyenler de var. Hakeza Amerika'da, İsrail'i söylemiyor bile. İşte hemen ABD'liler alır almaz kategorik olarak reddetti İran'ın cevabını falan. Buna dair ben herhangi bir kaynakta, yani dikkate alınır bir kaynakta bir açıklama görmedim. Şu an itibariyle Amerikalıların İran'ın yanıtını değerlendirdiklerini görüyoruz.
1: Trump'ın yeni açıklamaları var. Onu da soracağım. Az önce son dakika bilgisi olarak da hem ajanslara düşen hem biz de yine ekranımızın altında paylaşıyoruz izleyicimizle. Madem yeri geldi söyleyeyim, İran'ın 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyunlar oynadığını belirtiyor Donald Trump. Tabii İran'a dönük bu tür açıklamaları peş peşe yaptığını biliyoruz. Sayın adı belli, bu noktada hemen size de sorayım aynı soruları. Hem İran'ın yanıtını hem Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yanıta göstereceği reaksiyonun ne olacağını ilk etapta siz nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi mekanizmayı hocam güzel anlattı. Tabii burada şu mesele var. İran artık diyor barışa odaklanalım. Yani hatta ABD'nin de teklifinin bu yönde. Bir an önce savaşı bitirelim. Hani bir ateşkes, geçici barış falan, bunlarla artık uğraşmayalım. Fakat burada tabii İran'ın muhtemelen, biz tabii içeriği bilmiyoruz ama muhtemelen işaret ettiği şey şu. Yani nerede takıldı kaldı? Biraz önce de bahsedildi. Nükleer program. Efendim zenginleştirilmiş uranyum gibi kırmızı çizgimiz dedi Trump. Öbür taraftan İran benzerini söyledi. Ancak çok ilginçti, Trump bir televizyon kanalına yanılmıyorsam dün verdiği bir mülakatta şöyle dedi. Zenginleştirilmiş uranyum şu anda yer altında, Molozya'nın altında duruyor. Biz yerini biliyoruz. Orada öylece kalsın. Biz onu uzaydan takip ediyoruz. Uzay kuvvetlerini bunun için kurduk. Eğer İranlılar bunu çıkarmazsa biz işte bombayı yağdırırız, vururuz şeklinde bir şey söyledi. Böyle ilginç bir açıklama yaptı. Şimdi acaba hani bu üzerinde anlaşamadıkları zenginleştirilmiş uranyum meselesini en azından geçici de olsa böyle, çünkü bunu Trump geçici de olarak görüyor. Yani risk dokunmazlarsa bir şey olmaz. İran bunu kabul eder veya etti mi? Veya nükleer programla ilgili en son Arakçı Çin'deyken şunu söyledi. Nükleer silah üretmeyeceğiz dedi. Bunu taahhüt ediyoruz dedi. Ve Çin de bunu memnuniyetle karşıladıklarını dünyaya duyurdu bu taahhütle birlikte. Ama şöyle de dedi Çinliler. Ama dediler, İran'ın barışçıl bir nükleer programa da sahip olmasını destekliyoruz dediler. Yani tamamen barışçıl amaçlı sınırlı bir nükleer programa da sahip olmalarını destekliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Bundan sonra gelen süreçte bu teklifler ortaya çıktı. Dolayısıyla eğer bu iki anlaşılamayan konu eğer bir şekilde geri plana atıldıysa, çünkü Arakçı bir arada şunu demişti, bunu donduralım, anlaşabildiğimiz konularda bari bir şeyler yapalım denmişti. Fakat işte bugün yine Trump'tan kafa karıştırıcı, siz de biraz önce söylediğiniz açıklamalar gelmeye başladı. En büyük sorun bu zaten. Evet. Şimdi biraz önce hocam söyledi, yani 30 günlük süreç başlayacak ama ya bu gerçekten burada bir müzakere yürüyecek mi? Yoksa yine masa devrilecek, kaldırılacak, devrilecek, kaldırılacak. Çünkü Trump'ın istikrarlı bir söylemi yok. Her gün birbiriyle çelişen bir açık, hatta gün içinde yapıyor. Dolayısıyla bu dille de bir diplomasi masasının oluşturulması çok zor. Yani aslında bakarsanız geriye dönelim. Ya Cenevre'de zaten bunlar konuşuluyordu. Yani bu konuşulanlar şu anda tekrar masaya getirmek için inanılmaz bir mesai harcanıyor. Halbuki en başında Cenevre'de masa devrilmeden önce zaten bunlar konuşuluyordu. Ancak işte İsrail'in aradaki oynadığı o önemli rol onlar için, tırnak içinde Amerika için bugünlere gelmemize neden oldu. Umutluyuz. Şöyle ki 14'ünde Trump'ın bir Pekin ziyareti var. Eli biraz dolu gitmesi gerekiyor. Bu noktada Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler olması lazım. Ama çok ilginçtir, bir gelişme de Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya'dan geldi. Hepsinin aynı zamana denk gelmesi. Yani bu hafta aynı zamanın içerisinde bunların bir anda böyle bir barış rüzgarının esmesi de çok manidar. Dolayısıyla bu noktada ben Hürmüz Boğazı üzerinde odaklanmış bir açılım yapılacak gibi düşünüyorum. ABD herhalde şu an için nükleer programla zenginleştirilmiş uranyum meselesinde bir hani dondurma durumunu sergileyecek gibi geliyor bana. Aksi takdirde eğer onda ısrar ederse İran'la zaten yine masaya oturamayacak.
1: Şimdi önemli başlıklar var tabii değerlendireceğimiz. Hem Çin ziyareti, sizin de bahsettiğiniz gibi, hem aslında İsrail'in bu görüşmelere karşı vereceği reaksiyon da önemli. Barışa odaklanan bir İran var demiştiniz ama masayı devirecek olan ya da bir masanın kurulmasını engelleyecek olan taraf burada kim olacak? Bu da merak ediliyor. Donald Trump'ın da Truth Social paylaşımı var. Çok ilginç ifadeleri var. Dilerseniz kısaca özetlemeye çalışayım. Az önce paylaştığım gibi İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor demiş. Ve bunun bir erteleme politikası olduğundan söz etmiş. Şöyle diyor Donald Trump. Barack Obama başkan olduğunda büyük ikramiyeyi vurdu. Obama onlara sadece iyi davranmakla kalmadı, İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'ın yanında yer aldı ve İran'a büyük ve çok güçlü yeni bir nefes aldırdı. 1 milyar 700 milyon dolar Tahran'a uçakla taşınarak onlara gümüş tepsi de sunuldu. Washington DC, Virginia ve Maryland'deki banka hesapları boşaltıldı. O kadar çok para vardı ki geldiğinde İranlı haydutların bununla ne yapacakları hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu kadar parayı hiç görmemişlerdi ve bir daha görmeyecekler. Para uçaktan bavullar ve çantalar içinde indirildi ve İranlılar bu şanslarına inanamadılar. Sonunda zayıf ve aptal bir Amerikan başkanı kılığında tarihin en büyük emekçisini buldular. Liderimiz olarak bir facia gibiydi ama uykucu Joe Biden kadar değil. 47 yıldır İranlılar bizi oyalayarak bekletti. Bombalarla insanlarımızı öldürdü, protestoları bastırdı ve yakın zamanda 42 bin masum silahsız protestocuyu yok ederek şimdilerde yeniden büyük olan ülkemizle alay etti. Artık gülmeyecekler. Yani şimdi Trump'ın bu açıklamalarına baktığımız zaman İran'la bu tonaj çok da anlaşmaya yakın ya da İran'ın isteklerinin çok da kabul edilebileceği bir ton değil sanki. Çünkü İran bir yandan da yaptırımların kalkmasını istiyor, Hürmüz ablukasının kalkmasını istiyor ve nükleer programla ilgili de bu kadar baskının olmamasını da istiyor ama Trump'ın mesajında biz tam aksini görüyoruz. Hatta benim anladığım P5+1 dönemindeki o kapsamlı ortak eylem planına atıfta bulunuyor. Yaptırımların kaldırılması ve İran'ın bir nebze de olsa nefes almış olması, kendisi geldiğinde bu anlaşmadan çıkmıştı biliyorsunuz. Bunlardan dem vuruyor. Nasıl değerlendirmek lazım Trump'ın bu mesajını? Sayın Afacan, sizinle devam edelim.
2: Şimdi Trump'ın tabii ki üslubunu bir tarafa bırakıyorum. Söyledikleri özü itibarıyla savunulabilir şeyler. ABD perspektifinden söylüyorum elbette ki bu zaten yeni değil. Biliyorsunuz birinci başkanlığı aday döneminde de 2017'ye giden kampanya sürecinde de tarihindeki en büyük kötü anlaşma, İran'ı uçurumdan kurtardınız falan diyordu. İşin garip yanı, daha doğrusu garip mi bilmiyorum ama önemli yanı şu. Gerçekten 2013 yılında müzakereler başlayıp 15 Temmuz'unda anlaşma imzalandığında, ki 16 Ocağı'nda yürürlüğe girmişti işaret ettiğiniz kapsamlı ortak eylem planı, İran ekonomisi korkunç bir baskı altındaydı. Zaten o dönem işte savaşın hemen başında 28 Şubat'ta hayatını kaybeden ülkenin lideri, devrim rehberi Hamenei kahramanca bir esneklik gösteriyoruz demişti ABD masaya oturmadan önce. Şimdi bu manada doğruydu. Gerçekten İran ekonomisinin yaptırımlar altında eziliyordu. Ama çok uzun bir tartışma. Obama neden bunu kendinin diplomatik bir zaferi olarak bunda bu kadar ısrar etti? O ayrı bir mesele. Çünkü bunun İran'ı bir şekilde uluslararası topluma entegre etme, İran'ın nükleer ihtiraslarından ABD perspektifinden geri adım attırmanın bir yolu olarak bunu görüyordu elbette. Dolayısıyla buraya kadar çok yeni bir şey yok. Bu eleştirilerin hepsi yapıldı zaten. Obama'ya yapıldı. Bu anlaşma itibarsızlaştırıldı ve sizin işaret ettiğiniz gibi 2018 Mayıs'ında zaten ABD Başkanı bu anlaşmadan çekildi. Şimdi bu işin bilinen tarafı, sonrasındaysa yeni ABD yaptırımları karşı karşıya geldi. Şimdi burada temel iki soru var. Eğer ABD Başkanı Trump 2018'den itibaren maksimum baskı adını verdiği yaptırım politikalarının, yaptırımlar setinin işe yaradığını düşünüyorsa İran'a neden saldırdı? Yani saldırmak maliyetli, yaptırımlar ben İran'ın belini kırabilirim, bükebilirim diyorsa neden saldırdı? Birinci soru bu. İkincisi, şimdi siz dediniz ki Trump'ın ifadelerini aktararak bu çok da anlaşıyoruz atmosferinde olduğumuzu göstermiyor dediniz. Mealen söylüyorum çünkü İran'a bayağı tehditkar konuşuyor diye. Şimdi bugün İran'ın Cumhurbaşkanı da benzer açıklamalar yaptı. Boyun eğmeyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şimdi İran boyun eğmeyecekse, askeri olarak mağlup değilse, mağlup olduğunu söylemiyorum, çok güçlü bir pozisyondaysa, o zaman İran ABD ile neden anlaşmaya çalışıyor? Şimdi dolayısıyla orada şöyle bir noktaya geliyoruz. Demek ki ikisi de bir noktada elde etmek istedikleri her neyse bunu savaşta elde edemeyeceklerini düşünüyorlar. Bu ortada böyle bir manzara var. Yoksa ABD'de sonuna kadar gidebilir, İran'da yoksa hemen olmayacak şeyleri zorluyorsun deyip İran kendisi saldırabilir. İran'ın bir defa ABD'ye proaktif bir şekilde saldırmışlığı yok. Yani devamlı saldıran taraf ABD oldu ya da İsrail oldu, İran buna yanıt verdi. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle şuraya geliyoruz. Bu tehdit dili devam edecek. Yani İranlıların en büyük problemlerinden bir tanesi ABD'nin maksimalist, çok ileri düzey talepleri ise, diğer bir problemleri de Trump'ın ısrar ettiği bu dil. Yani aşağılayan, İran'ı terörize eden, marjinalize eden bu dil. Trump bu dilden vazgeçmek istemiyor. Hatta bir anlaşma olacaksa günün sonunda şöyle söyleyecek: biz saygın bir muhatapla bu meseleyi çözdük demeyecek. Yani korktular, büyük ordumuzdan dehşete düştüler, aman başkanım anlaşma yapalım dediler ve yaptık falan diyecek. Bu bilinen bir şey. Dikkat ederseniz son günlerde, zaten hatta son günlerde değil, İranlı yetkililer de ABD'nin bu istihza yapan müstehzi dilini kullanmaya başladı. İran'ın dış misyonları da yapıyor bunu. ABD ile dalga geçiyor falan. Biz de aşağı kalır, yanımız yok diye. Şimdi bütün bunları bir tarafa bırakalım. Şöyle bir soru sormamız gerekiyor. ABD ve İran karşılıklı olarak taleplerini birer talebe indirseler. İran ABD'ye dese ki sen benden ne istiyorsun bir maddede, ve ABD de İran'a dese ki sen benden ne istiyorsun bir maddede. Savaşın bittiğini farz ederek söylüyorum bunu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a diyecek ki, Trump yönetimi, ben senin kesinlikle uranyumu zenginleştirmeni istemiyorum. Bu çok net. Ha, bunu kalıcı olarak yapamaz, bir moratoryumdan bahsediliyor, 15 yıl 20 yıl bu açıklanmadı. İran ne diyecek Amerika Birleşik Devletleri'ne? Ben de senin yaptırımları kaldırmanı istiyorum. Yani işin özünde dönüp dolaşıp konu buraya geliyor. Tabii ki konjonktürel başka maddeler var burada. Hürmüz gibi maddeler var. İşte savaşı bitirecek olan bir takım hususlar var. Daha sonraki savaşları engelleyecek bir garantörlük mekanizması beklentisi var İran'ın, ki bu noktada Çin biraz devreye giriyor biliyorsunuz. Çin'in potansiyel bir garantör olabileceği konusu, ki pek zannetmiyorum açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla ben ABD yığınağı ve ABD askeri birlikleri bölgede dururken ABD bir daha İran'a saldırmaz demiyorum. Böyle bir şey söylemek komik olur zaten. Bu ihtimali ya da riski tamamen bundan sarfı nazar etmek komik olur. Benim söylediğim şu: anlaşılan taraflar diplomatik çözüm konusunda ısrarcı ve ABD'den şu dakikaya kadar İran'ın yanıtları olmayacak maddeler içeriyor beyanında bir açıklama da gelmedi. Bu da demek oluyor ki hala diplomatik bir çözüm ihtimali var. Ben buradan devam edecekleri kanaatindeyim ve evet, Çin İran'ı çok mu önemsiyor? Çin İran'ı hayati bir müttefik olarak mı görüyor? Hayır. Ama benim gördüğüm kadarıyla ABD Başkanı Trump Pekin'e kucağında İran Savaşı ile gitmek istemez. Ya da heybesinde İran Savaşı ile gitmek istemez. Hakeza işte hocam işaret etti. Bu Rusya meselesini de oraya bağlayabilir miyiz? Birden Putin bir açıklama yaptı. Hani Allah Allah orada mıydık gerçekten falan noktasına birden geldik. Dolayısıyla Çin'le olan bağlantısının böyle olduğunu düşünüyorum. Değilse ben Çin'in bu savaştan falan böyle çok muzdarip olduğunu, çok rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Hatta Canan Hanım, savaş başladıktan kısa süre sonra biliyorsunuz ekonomistin bence son yıllarda yaptığı en güzel kapaklardan biri vardı, en anlamlı. İşte arkada Çin Devlet Başkanı, önde Trump duruyor ve diyor ki düşmanınız hata yaparken araya girmeyin. Yani bırakın hata yapmaya devam etsinler. Çin açısından şu anki manzara bundan ibarettir. Ama artık bence ABD Başkanı Trump bir doyum noktasına geldi. İran'ın da ben zaten daha fazla savaşı istediğini düşünmüyorum. Bu nedenle de müzakereleri şu aşamada en azından görüşmeleri diyelim, istikşafi görüşmeler diyebiliriz buna. Ben bunu ciddi alanlardanım.
1: Aslında bu açıklamalarında bir diplomasi dili olduğunu o halde anlıyorum sizin yorumunuzdan. Sayın adı belli ne der Trump'ın bu True Social mesajına, bu üslubuna? Evet, alışık olmadığımız bir tarz değil ama nasıl değerlendirmek lazım?
3: Vallahi siz biraz önce çeviriyi biraz yumuşatarak açıkladınız ama bayağı sert ifadelerle...
1: Ben
3: ifadelerde
1: mümkün olduğunca editoryal evet, süzgeçten geçmiş haliyle
3: evet,
1: aktarmaya çalıştım.
3: Hakarete varan ifadeler de kullanmış orada. Yani şimdi daha geçen gün şunu söyledi. İranlılar gururlu bir millet, gururlu bir devlet. Onlarda bir gururu var gibi biraz böyle sanki övüyormuş gibi anlattı ama bu gurura yakışmayan şimdi ifadeler var. Yani burada İran halkını da bu şeyin içine koymuş gibi bir hareket ediyor. Yani öyle bir durum ki kendi iki başkanına da hakaret ediyor. Bilmiyorum, Amerika'da daha önce siyasi gelenekte bu tip bir şey var mıydı? Başkanlar birbirlerini eleştirir ama bu kadar hakaret edildiğini ben bilmiyorum, ilk defa görüyoruz. Dolayısıyla şimdi üslup bir problemi var, Trump'ın üslup problemi. Bunun da biraz içeride yaşanan, esas büyük savaş içeride. 3 Kasım hızlı bir şekilde geliyor ve içeride bir türlü toparlayamadılar. Cumhuriyetçiler çok rahatsız. İşte anketler peş peşe geliyor. Trump her şeyi söylüyor, işte düşecek diyor, petrol düşecek, her şey yeniden güzel olacak falan ama içeride bu hikaye satmıyor. Şimdi sadece mesele İran meselesi değil. İran bir boyutu. Bakın geçen yıl bir tarife savaşı vardı Çin'le. İşte soya fasulyesi durduruldu, alımını durdurdu Çin. Amerikalı çiftçiler çok zor durumda kaldı falan. Ekim ayında Güney Kore'de yaptıkları görüşmede bunu ertelediler Mayıs ayına. Mart ayına. Mart ayında savaştan dolayı Çin ziyareti olmadı. Şimdi Mayıs'ta gidiyor. Yani şu anda Pekin'in ana derdi sadece şey değil. Yani İran meselesi değil, esas konuşulacak işte aradaki ticari meseleler, tarifeler, Tayvan meselesi, mesele çok. Şimdi Trump da istiyor ki, biraz önce de hocam dedi, kucağında bunu götürmek istemiyor. Çünkü esas başka meseleler var. Ama Çin şu var, bakın orada da ben de katılıyorum. Yani Çin açıklamasında şunu söyledi, bunu Global Times da yazdı. Biz de Orta Doğu'daki savaşın tarafı değiliz dedi. Bakın ne İran tarafındayız ne ABD tarafındayız dedi. Yalnız dedi, Hürmüz Boğazı'nın bir jeopolitik koz olarak kullanılmasına karşıyız dedi. Ve derhal açılmasını talep etti. Yani buradan evet İran'ın yanında ama İran'a da diyor ki çok fazla artık bunu uzatma. Yavaş yavaş ABD ile bir yerde uzlaş. Şimdi Trump'la 14'ünde ne görüşecekler? 14'ünde bunu görüşecekler. Büyük ihtimal Xi Jinping diyecek ki İran bize söz verdi, taahhütte bulundu. Nükleer silah geliştirmeyeceğim. ABD'de diyecek ki Trump o zaman sözü ben senden bilirim. Yani sizin sözünüze güvenerek ben bu süreci yürütürüm ve burada olumsuz bir şey çıkarsa bunun sorumlusu siz diyecek, diyebilir mi der. Ancak bu Çin'i ne kadar bağlar? Yani Çin bir bunun altında bir bağıtın altına girer mi? Girmez ama şu da bir gerçek. Çin gibi bir ülkeye ABD'nin de ihtiyacı var. Yani ABD hem İran konusunda ihtiyacı var hem de şunu söyleyelim. Bakın ABD ya Rusya ile işbirliği yapacak ya Çin'le. İkisini karşısına alma lüksü yok. Henry Kissinger'ın en önemli önermesiydi bu. Şimdi Rusya'nın da durup dururken birden barış noktasına gelmesi, Avrupa Birliği'nin Rusya ile masaya oturabiliriz açıklamaları ben biraz da bununla bağlantılı gibi görüyorum. Yani Putin burada oynanan jeopolitik oyunu sezmiş olabilir. Bir an önce oradaki savaşı bitirip buradaki denklemde yer almaya çalışacak olabilir. Yani İran savaşı giderek bölgeden çok yeni bir küresel düzenin içerisindeki jeopolitik tartışmanın da merkezine oturacak gibi. Bir önemli ziyaret daha var. 11 Mayıs'ta Netanyahu'nun Beyaz Sarayı ziyareti var ki bu Lübnan meselesi nedeniyle Lübnan Cumhurbaşkanı da geliyor. Ben biraz da onu da beklemek lazım diyorum. Yani bu nihai açıklamayı belki de Trump Netanyahu ile görüşmeden sonra da yapabilir. Yani İran'ın bu teklifini kabul ediyoruz işte tek sayfalık bir mutabakat. Ki kaldı ki bugün biliyorsunuz Katar Başbakanı da Miami'de Witkoff'la falan görüştü. Bu yine aynı mesele, o mutabakat üzerine müzakereler ediliyor. Yani yoğun bir şekilde diplomasi çalışıyor. Umarız sonuca gider ama bu tip bir dil maalesef özellikle Orta Doğu'lu toplumlar pek bu tip dili hani sineye çekmez. Trump'ın bu kadar hakaret içeren açıklamaları İran halkında da İranlı yöneticilerde de çok böyle sempatiyle karşılanacak şeyler değil. Bu da akamete uğratır süreci.
1: O halde İran'ın içiyle ilgili olarak Sayın Afacan size yöneltmiş olayım bu soruyu. Şu an baktığımızda İran'ın kendi iç siyasetine ve yönetim kademesine, şimdi Müşteba Hamaney'in de bazı yetkililerle görüştüğünü biliyoruz ve bu sürece etkili bir isim olduğunu da biliyoruz. Her ne kadar bir görüntü vermese de çünkü savaştan ciddi bir şekilde yara aldığı bilgisi mevcut. Ve fakat yöneticilerle de irtibat halinde. Tabii ki yönetim etrafında da konsolide olmuş bir İran halkı var anladığım kadarıyla. Aslında başından beri İran'ın ötekisi belli. Bu durumda Amerika'nın ötekisi kim olacak diye sormuş olayım.
2: Şimdi öncelikle bu İran'daki konsolidasyon tartışmaları, işte yönetim etrafında tahkim olma tartışmaları biliyorsunuz Haziran'da da yapıldı. Ben bunun bir karşılığının olduğunu düşünmüyorum Canan Hanım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani insanların vatanperver olmasıyla ya da hayat memat noktasında kendi canlarından, sevdiklerinin canlarından endişe etmesiyle yönetim etrafında konsolide olması aynı şey değil. Nitekim Haziran'da bir konsolidasyondan falan bahsediliyordu. Biz Ocak'ta birden bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıya geldik, değil mi? Ancak şunu söyleyebiliriz. Elbette her halükarda rejimin ya da İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin etrafında konsolide olan bir kesim var. Ama şu anki tavrı hiç rejimin tutumuyla alakası olmayan, yani rejimin etrafına konsolide olmayı aklına dahi getirmeyecek olan ama bir şekilde İran'ın istikrarsızlığa kavuşmasından kendi ve sevdikleri adına endişe eden, bu nedenle de tavrını buna göre belirleyen bir kesim de var. Dolayısıyla genelleme herhalde olan biteni çok açıklamıyor diye şahsen ben düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz ABD yönetiminin de zaman zaman doğrudan ABD Başkanı Trump yapıyor. ABD yönetiminin de kabartmasıyla İran'da sanki büyük bir ihtilaf varmış. Böyle bir sarsıntı, çatlak varmış gibi bir takım laflar ediliyor biliyorsunuz. Hatta bazı isimler zaman zaman burada zikrediliyor. Bazı siyasal gruplar zikrediliyor. Şimdi böyle savaş durumlarında herhangi bir ülkede farklı perspektiflerin olması çok normaldir. Genelde de bu perspektifler, en yalın şekliyle söylüyorum, askerler bir perspektife sahip olabilir. Siyasal irade başka bir perspektife sahip olabilir. Demokrasilerde elbette siyasal irade belirleyici olur ama İran'ın kendi özgür koşullarında askerlerin, devrim muhafızanın bir ağırlığı var. Onlar bizde olağan olarak alışık olduğumuzun ötesinde bir ağırlığa sahip olabilirler. Ama bu kadar bir ihtilaf çok normal. Çünkü her iki tarafın da elinde çok güçlü argümanlar var. Yani biz bu diplomasiyi satın alalım, buradan yürüyelim diyenlerin de elinde argümanlar var. Çünkü daha fazla iş ileriye giderse altından kalkamayacağız diyorlar. Öbür tarafta biz devam edelim diyenlerin de elinde argüman var. Çünkü diyor ki Haziran'da oturduk, müzakere ettik, saldırdılar. Şubat'ta oturduk, müzakere ettik, saldıracaklar, saldırdılar. Şimdi tekrar müzakere edecek, saldıracaklar. Dolayısıyla burada şaşırtıcı bir şey yok. ABD'nin içinde de ihtilaf var. Bu da bir sır değil. Örneğin ABD Başkanı ile Başkan Yardımcısı arasında ihtilafın olduğu biliniyor. ABD silah, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nde üst üste görevden almalar, istifalar oldu. Biliyorsunuz bir takım işte terörle mücadele birim başkanı Joe Kent gibi bir takım isimler açıktan cephe aldı. Dolayısıyla bu tarz ihtilaflar olur. Ama özü itibariyle baktığımızda İran'da sürecin gidişatına dair öyle derin bir çatlak yok. Evet, işaret ettiniz, Müşteba Hamene hasta falan diye en son Cumhurbaşkanı siz de söylediniz, açıklama yaptı, gittim görüştüm. Uzunca da bir görüşme oldu. Daha babası, yani kendisinin ne diyelim selefi, bir önceki devrim rehberinin cenazesi defnedilmedi eğer bir şey kaçırmadıysam. Dolayısıyla ülkede böyle bir olağanüstü hal koşul durumu var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından bence şöyle bir problem var. Amerika bir taraftan İran'la müzakere ediyor, doğru. gerekirse savaş edecek tekrar. O tamam. Ama bir taraftan da İsrail gibi bir problem var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani sadece kendini buradan sıyırıp çıkarması ya da kendisi açısından zevahiri kurtaran bir anlaşmayla çıkması Amerika'ya yetmeyecek. İsrail'i de buradan çıkarmak durumunda olduğunu Amerika çok iyi biliyor ki az önce hocam da zaten işaret etti. Netanyahu'nun bu artık 6. mı olacak Trump göreve geldiğinden bu yana? 1,5 seneyi
1: fazla
2: bulmadı.
1: Çok daha fazla. Yani
3: evet, 6 ya da 7, 8 veya 9.
2: Evet yani. 8 olacak. Evet, yani abes sayıda en azından ziyaret oldu Beyaz Saray'a ya da Beyaz Saray'a demeyelim. Başka yerlerde de görüştüler herhalde. Florida'da da görüşmüşler. Der neyse. Dolayısıyla böyle de bir problemi de var Amerikan başkanının. Yani ABD'nin ötekisi bu manada kimdir bilmiyorum. Daha doğrusu o ayrı bir tartışma konusu ama iki ülkenin kendi içinde de bir takım ihtilafların olduğu görülüyor ve böyle koşullarda bu tarz ihtilaflar çok normal. Günün sonunda önemli olan şu. İran'da bir anlaşma zemini yani ABD ile İran arasında bir anlaşma zemin olacak ise bu siyasi iradenin elini güçlendiren devrim muhafızlarında da en azından tamam bir bakalım dedirtecek bir zeminde olacak. Öbür türlü mümkün değil ve son dakikaya kadar yani gerçekten kalıcı şekilde savaş riski ortadan kalkmadığı sürece elbette iki tarafın da eli tetikte olacak. Yani Amerika işte orada bütün yığınağını sürdürdüğü müddetçe İran Hürmüz'deki ve diğer taraflardaki saldırılarını ya da ne diyelim alarm durumuna devam edecek. Bu nedenle yani her ne kadar şu an gidişat diplomasi yönünde olsa da az önce söylediğim gibi benim kanaatim bu. ABD'den gelecek tepkiyi göreceğiz. Ancak hem iki tarafta da öbür türlü yolu tercih edenlerin bulunması. İran'da bazıları diyor ki çok da mantıksız mı emin değilim. Yani bunlar bizi çok küçümsedi. Saldırdıklarında bizim derhal geri adım atacağımızı düşündü. Böyle olmadığını gösterdik. Bir daha bunlar saldırmasın. Madem bu savaş çıkmışken sonuna kadar gidelim. Ya yani bunların ne kadar canını acıtmamız gerekiyorsa biz zaten vereceğimiz kadar kayıp verdik diye. Elbette bu gerçeklik böyle değil. Dolayısıyla bu tarz görüşlerin olduğu bir ortamda iki tarafın da müstahni davranmasını ben çok fazla bulmuyorum. Burada önemli olan şu, şunun da tamamlayayım. Pakistan çok zor ve çok önemli bir vazife icra ediyor. Ya da nasıl söyleyeyim, fonksiyon icra ediyor diyeyim daha doğrusu. Çünkü iki taraf arasında böyle bir güven aralığı varken, uçurumu varken, iki tarafta da öbür yönde bir baskı varken, Pakistan'ın tarafları bir aydan fazla süredir ateşkes ekseninde tutması, en azından tutulması konusunda büyük katkıda bulunması fevkalade önemlidir.
1: Peki Sayın Adıbeyli, size de şunu sormak isterim. Şimdi İran'ın dayanıklılığı üzerinden Sayın Afacan da bazı saptamaları yaptı. Bu savaşın öncesinde görüyoruz ki aslında Amerika'daki birçok hem merkezi haber alma teşkilatının hem de askeri birçok yetkilinin İran'la savaş konusunda, İran'ın dayanıklılığı konusunda vermiş olduğu bazı raporlar var. Ki en son CIA'nin raporunda da özellikle Körfez ablukası, Hürmüz ablukasına İran'ın 3-4 ay dayanabileceği konusunda bir saptaması olmuştu. Bir strateji hazırlığı olmadan Trump'ın bu savaşa girdiği şeklinde eleştiriler de yapılmıştı. 4 günde bitecek dendi. 4 hafta oldu. İşte neredeyse 4 aya kadar uzadı mevzu. Son 2 aya yaklaşık bir ateşkes içerisinde olsak da. Netice itibariyle bu dayanıklılık ya da bu asimetrik savaş durumu da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail faktörünü de düşünürsek masadaki pozisyonunu nasıl şekillendiriyor?
3: Şimdi 1945 sonrası özellikle Soğuk Savaş döneminden itibaren uluslar, devletler daha çok savunma tabanlı bir savaş stratejisi geliştirdiler. Yani daha çok savunmaya ağırlık vererek, savunma pozisyonunda kalarak, tabii büyük güçler işte o zamanki Sovyetler Birliği, Amerika gibi devletler taarruz gücünü de artırırken diğer ülkeler daha çok savunma tabanlı bir savaş stratejisi benimsemişlerdi. İran da bunlardan bir tanesi. İran 47 yıldan beri her ne kadar ABD ve İsrail'le bir gerginlik, kriz içerisinde olsa da İran bugüne kadar bu savunma stratejisine dayalı savaş stratejisini hep devam ettirdi. Şimdi İran için bu bir avantaj. Biz bunu gördük işte. ABD Vietnam'da denedi, olmadı. Afganistan'da denedi, olmadı. Yani savunmaya dayalı stratejide zorlanıyor. ABD'nin buradaki yürüttüğü savaş haksız bir savaş. Dolayısıyla İran'ın psikolojik anlamda en önemli güç kaynağından bir tanesi bu. Çünkü uluslararası toplumda her ne kadar yönetimler tam olarak İran'ı desteklemese de halklar İran'ı destekliyor. Mesela Arakçı gitti örneğin Rusya'ya. Ne dedi Putin? Kahraman İran halkını selamlıyoruz dedi. Şimdi İran'ın bir kahraman konumuna konumlandırılan, ülkesini savunan, işte vatanını milletini savunuyor şeklinde bir imajı var. ABD'de saldırgan taraf. Şimdi Trump bunun olumsuz etkilerini görüyor. Yani ben şimdi biraz tabii işin psikolojik ve siyasi boyutunun dan bakıyorum ama yani bunu nasıl görüyor? Bakın Alman Başbakanı çıktı dedi ki kendisini küçük düşürdü. Bir stratejisi bile yok. Daha savaşın ilk günlerinde The Economist dergisi ne dedi? Stratejisi olmayan savaş. Yok yani herhangi bir planı yok. Günübirlik sabah uyanıyorlar. Abluka koyalım. Akşam yatarken bunu kaldıralım. Başka bir şey koyalım. Özgürlük projesi. Şimdi özgürlük projesi Plus diye bir şey çıktı. Trump şimdi yeni bir şey icat ediyor. O çok farklı olacak diyor. Dolayısıyla bu sürekli bir belirsizlik ürettiği için İran tarafı 47 yıldan beri böyle bir saldırıya zaten hazır olduklarını kendileri söylüyor. Hazırlandıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bu İran tarafının dayanıklılığını artırıyor. Ama somut olarak, tamam psikolojik olarak bunları anlatıyoruz ama somut olarak şimdi İran'ın ürettiği petrolü koyması lazım bir yere, satması lazım. Şimdi bunu çöle koyamaz, denize dökemez, tankerler doldu. Biraz kendi depoları var, stoklar var. Onların da işte bir hafta 10 gün daha idare edebileceği söyleniyor. Ondan sonra ya kuyuları kapatacak ya başka bir çözüm bulacak. Kuyuları kapatması demek çok meşakkatli tekrar açılması. Onun için İran'ın da kendi açısından yavaş yavaş zamanı daralıyor. Ülke içerisinde ekonomik durum, halkın işte savaş psikolojisi, bütün bunlar tabii ki eksi olarak, somut olarak etkiliyor ama dayanıklık, en büyük dayanak noktası biraz önce de bahsedildi. Trump'ın hiçbir stratejisinin olmaması, tamamen körleme bir savaş stratejisi uygulaması ve burada içerideki bu şey de çok büyük katkıda bulundu. 3 Kasım seçimleri. Yani ben bazen şu hani seçim falan olmasaydı ne olabilirdi? Çünkü 3 Kasım seçimleri, Epstein dosyası, şu bu derken Trump'a karşıtlık o kadar büyüdü ki bu İran'ın bir şekilde yine siyaseten diyorum elini rahatlatan önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Şimdi biraz önce hocam şey söyledi. Ali Ameney ile ilgili cenazesi daha henüz defnedilmedi diye. Şimdi son zamanlarda bununla ilgili de komplo teorileri üretilmeye başlandı. Dediler ki aslında diyorlar ki aslında Ali Ameney sağ. Sağ ve saklanıyor. Yani Ali Ameney hiç ölmedi. Dolayısıyla onun için ne cenazesini gören var ne defnedebildiler. Çünkü olmayan bir cenaze defnedilemez. Ali Ameney hala yaşıyor falan gibi açıklamalar da yapmaya başladı. Tabii bu psikolojik bir şey de olabilir, harekat da olabilir ama böyle de şeyler söyleniyor. Dolayısıyla bu noktada eğer bir strateji, ki bu aşamadan sonra zaten bir strateji yok. Pentagon da artık bu işin peşini bıraktı. Yani başkanı uyarıyordu ama başkan hiçbir uyarıyı dinlemiyor. Tabii İsrail boyutu önemli. Biz hep bu noktada İsrail'in kendisini kandırdığını kısmen itiraf etti ama bunu ileride ne kadar itiraf edecek onu bilmiyoruz. İran'da evet dayanıklı kendini savunuyor ama İran'ın da nihayetinde bir noktası var. O noktaya artık yavaş yavaş gelindiği söyleniyor. Tabi buna kadar doğru ne kadar şey onu içeride bilmemiz pek şu an için mümkün değil ama ABD ile İran şu anda limitlerini oynuyor son dakikalar bence. Onun için ben Haziran'a kadar bu işin bir şekilde çözüleceğini veya çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra her iki tarafın zarar göreceği bir yeni sürece girer bu iş. Yani her iki tarafta kendine zarar vermeye başlar. Şimdi ABD bunu görüyordur, İran da görüyordur. Dolayısıyla bir noktada uzlaşmak zorundalar.
1: Çin'e elinde bir barışla gidebilir mi Sayın Afacan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin'in aslında bu sessizce büyümesinin de elbette farkında olarak bu ziyareti de nasıl değerlendirmek lazım?
2: Şimdi bir barış gibi belki az önce söylemiş olduğumuz gibi bir mutabakat sattığı da gidebilir. ABD Başkanı'nın gidip Xi Jinping'e yani bir hesap verecek durumu da yok açık konuşmak gerekirse. Yani hani sadece karşısında böyle bir zaafla bulunmak istemeyebilir. Çünkü biliyorsunuz bu savaşın başından itibaren ABD Başkanı Trump'a yöneltilen eleştirilerden bir tanesi şuydu. Bir takım askeri güçlerini Asya Pasifik'ten bu tarafa çekmişti ve denmişti ki yani hani senin stratejin Asya Pasifik'ti, hani Çin'e karşı bir yığınak yapıyordun ya da Çin'di senin temel stratejin, sen İran'ı bir anda merkezine çekmiş oldun diye. Bunun Çin'le olan ilişkilerde, ABD'nin Çin'le olan pozisyondaki birinci döneminde ticaret savaşları üzerinden yapmaya çalıştı biliyorsunuz. Bu dönemde de yaptı. Bu gümrük tarifelerini hızı artırarak falan, sonra telefon görüşmeleri, geri adım atmalar vesaire. Şimdi dolayısıyla temelde Amerikan başkanı çok da öyle savaş devam ederse de Çin liderine böyle yüzü kızarmış olarak falan gidecek durum yok. Yalnız eli güçlü gitmek istiyor. Eli güçlü gitmekten kasıt da ne? Benim İran'a dair temel rahatsızlıklarım vardı. İran'dan bunu masada istedim. İran bunları riayet etmedi. İran'ı vurdum ve sonrasında istediklerimi aldım. Ben böyle yaparım. Yani dolayısıyla hani benim elimde tabii ki hikayenin gerçekliği budur değildir. Başka bir şey, ama bir şekilde netice aldığını görmek isteyecektir. Bir işin birinci boyutu bu. Şimdi ikinci boyutu en temel sorulardan biri şu. Orta Doğu Çin'i ne kadar ilgilendiriyor? Yani elbette dünyanın önemli jeopolitik alanlarından biri, ama Çin öyle Orta Doğu'yla takıntılı falan bir ülke konumunda da değil. Bunu şöyle örnek veriyorum. Soğuk Savaş başlar başlamaz Amerika Birleşik Devletleri'ne tırnak içinde bir Orta Doğu takıntısı ortaya çıkmıştı. Biraz tabii ki İngiliz emperyalizminden devraldığı bir gelenekti. Bu bir anda Orta Doğu'ya bir nizam vermeye çalışmıştı. Biliyorsunuz oradaki süreçler, Musallık darbesi, Süveyş krizi, zaten Türkiye'nin NATO'ya dahil olması derken Bağdat Paktı vesaire. Çin'in böyle bir tavrı yok. Çin bu konularda hiç acele

0: Çin'in tek derdi İran değil. Tek derdi İran'mış gibi de davranmak istemez Çin. Çünkü Araplarla da çok önemli ilişkileri var. Dolayısıyla Çin'i şu aşamada çok yakın vadede ilgilendiren bir şey yok. Zaten Çin'de gördüğüm kadarıyla genel değerlendirme şu. Ben bir Çin uzmanı değilim. Ama meseleye nasıl baktıklarını konuşuyoruz, takip ediyoruz. Şunu görüyorlar. Zaten bu çok uzamayacak. Yani bir tür Rusya-Ukrayna savaşıyla karşı karşıya kalmayacağız. O zaman bırakalım Amerika biraz kendini tüketsin. Şöyle bir sorusu da soruluyor. Yani İran'da Batı yanlısı bir rejimin olma ihtimali ya da riski Çin açısından hiç mi ilgilendirmiyor Çinlileri? Bence gerçekten böyle bir risk olsa ilgilendirirdi. Ama bence Çinliler başından itibaren böyle bir riskin olmadığını, yani daha batıya mesafeli bir rejim gidecek İslam Cumhuriyeti, bunun yerine farz edelim ki Rıza Pehlevi gelecek, böyle bir ihtimalin olmadığını gördüklerinden biraz daha mesafeli, biraz daha serin kalabildiler bu konuda. Ama Amerika Başkanı, az önce hocamın işaret etmiş olduğu gibi, Trump'ın hem bu yaklaşan seçimler hem artık nihai bir stratejik hedefini belirlemesi çok zor. Bakın, olabilir. Çok büyük maliyet ödemesi ve çok büyük yükün altına girmesi gerekir. Yani gerçekten ABD İran'a diyelim ki tekrar saldırsa ve diyordu ya hani taş devrine götüreceğim falan gibi abartılı ifadeler kullanıyordu. Altyapısını vuracak, şöyle yapacak, bunların hepsini yapsa tırnak içinde belki buradan bir sonuç alabilir. Ama bunun çok büyük maliyetleri var. Hem uluslararası enerji piyasalarında Trump'ın doğrudan kendini konumlandırdığı yere, dünyadaki biliyorsunuz finans sistemine vesaire, anlaşılan bunun altına girmek istemiyor. Dolayısıyla İran'a tırnak içinde bir ders vermiş olarak İran'dan istediğini almak istiyor. Onun için de uygun koşullar oluşmuş gibi. İran buna hiç yanıt vermeyebilirdi. İran daha önce bunu yaptı. Dedi ki yani ciddiye bile almıyoruz dedi biz bu önerileri. İran böyle de yapabilirdi. Uzun süredir çalıştılar, cevap verdiler. Benim gördüğüm kadarıyla ABD Başkanı buradan bir şey elde etmiş olarak Çin'e gitmek ister. Bu da Çin karşısında zayıf bir görüntü vermemek için.
1: Öncelikle tabii ablukanın kaldırılmasını, yaptırımların kaldırılmasını istiyordu İran. Şimdi ve Amerika Birleşik Devletleri de başından beri sizin de bahsettiğiniz o tam baskı politikasıyla aslında nükleerin sıfırlanmasını istiyordu. Her iki tarafta birer adım yaklaşabilecek midir bu durumda? Bunu ya da önümüzdeki günler mi bize gösterecek? Son soru olarak da bunu yöneltmiş olayım her ikinize de. Sayın Adıbelli, sizinle devam edelim.
2: Yani şimdi Trump'ın bir gövde gösterisi merakı var. Yani yüksek bir egosu var. Bu ego, onun bir dış politika anlayışı var biliyorsunuz. Havuç sopa. Arada bir gri yok. Dolayısıyla yani şimdi Çin bağlamında yola çıktık. Ben güçlüyüm. Bakın görüyorsunuz uluslararası hukuk. Birleşmiş Milletler bana hiçbir şey yapamadı. İşte İran meydan okudu. İran'a gereken dersi verdik. Yani buradan bir nevi Çin'e gözdağı, Rusya'ya gözdağı. Yani kim bize bir yanlış yaparsa biz ona gereken cevabı veririz. Hiç kimse de bizi durduramaz. Şeyini. Ama biraz önce Alman Başbakanı'na atıfta bulunduk. Dedik ki ülkesini işte İran küçük düşürdü. Şimdi küçük düşen bir Trump imajı var. Şimdi Trump istiyor ki İran'la öyle bir barış yapayım ki bu barış bana içeride bir zafer hikayesi anlatmama vesile olsun. Dışarıda beni güçlü göstersin. Şimdi İran bunu istemiyor. İran şunu söylüyor. Eşit bir şekilde oturalım masaya. Kazan kazan. Kimse mağlup olmasın. Kimse galip olmasın. Nihayetinde herkes kendi asgari müştereklerini ortaya koysun ve burada uzlaşalım. Şimdi İran'ın bu ısrarı, isteği ABD'nin, işte biraz önce söylediğimiz gibi Trump'ın başka bileşenler, etrafını saran, onlardan dolayı çok kabul edebileceği bir şey değil. Ne dedi? Pes etmelidir dedi. Pes etmeden ben dedi bir barış imzalamam, barış anlaşması imzalamam. Şimdi Körfez ülkeleri soruyor Trump'a. İran bizi bombaladı, bize zarar verdi. Ama İran bu noktada yine güçlü bir şekilde rejimiyle yola devam edecek ve sen İran'la bir barış anlaşması imzalamak zorunda kaldın. Şimdi yarın bunu nasıl anlatacak Körfez'e? Tekrar bunu İsrail, tekrar İsrail'e nasıl anlatacak? Çünkü 2018'den beri Netanyahu'nun bir söylemi var. Onun için şimdi bu noktada yeni bir asgari müşterek belirleyip diplomatik dili iyi tespit etmeleri lazım. Eğer efendim Çin böyle dedi, Rusya'nın işte Orta Doğu'ya bakışı bu, Körfez bunu diyor, İsrail onu diyor, nihayetinde Amerika bunu bekliyor derse Trump, bu savaş uzar ve şunu da söyleyeyim.

0: Yani bakın 47 yıldan beri İran halkı zaten zor durumda. Hani İran halkı bir konfor alanını terk ederek bu savaşa katlanıyor değil. Zaten savaşın getirdiği yük kadar İran halkı yaptırımlardan dolayı zor durumda. Onun için bir süre daha buna sabredebilir. Ama Amerikan halkı bu zorluklara sabredebilir mi? Trump'ın bence bu noktada onu biraz sorgulaması lazım.
1: Peki, Sayın Afacan, son olarak da sizden değerlendirmenizi alayım.
2: Aslında bu soru benim açımdan çok önemli. Bu yaptırım abluka meselesi. Bir kere abluka ile yaptırım ayrı bir şey. Yani abluka daha konjonktürel bir durum, kaldırılabilir. Yaptırım çok yapısal bir şey ama biraz kenarda tuttuğumuz bir aktör var. Amerika'nın biliyorsunuz tek taraflı yaptırımlar var. Birincil ve ikincil yaptırımlar. Hem ABD vatandaşlarını yaptırım uyguluyor hem de ABD vatandaşı olmayanları yaptırım uyguluyor biliyorsunuz. İran'da iş yaptığı için falan özellikle dolar kullanımı üzerinden. Şimdi ama aynı zamanda Eylül ayında Avrupa devletleri biliyorsunuz geçen sene Eylül ayında İran'a yaptırımları geri getirdiler. Yani bu işte tetik mekanizması vardı işaret ettiğimiz kapsamlı ortak eylem planında ve 10 sene sonra dolacaktı vesaire. Son çeyrek kala dediler ki biz bu Birleşmiş Milletler yaptırımları anlaşmayla kalkmış yaptırımları geri getirdik. Bu İran'la Avrupa arasında bir krize neden oldu ama araya müzakere savaş falan gelince Amerika bu unutuldu. Bugün ABD bütün yaptırımları kaldırsa dahi Birleşmiş Milletler yaptırımları duruyor. Dolayısıyla yani İran'ın bu yaptırımlarla olan imtihanı tabii ki deseniz ki hangisi daha etkili? ABD'nin tek taraflı yaptırımları daha etkili. O işin ayrı bir tarafı ama dolayısıyla İran'ın yaptırımları kaldırma süreci sadece ABD ile ilgili de değil. Birleşmiş Milletler ile ilgili ve tahmin ederim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarının altında kimin itirazı yok? İmzası var. Hadi diyelim çekimser kaldığı noktalar var. Çin ve Rusya. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bahsediyoruz. Yani yaptırım meselesi bambaşka bir mesele. ABD ile olan kısmını İran ABD ile konuşabilir ama ABD'yi aşan boyutları da var. Bunun için de savaşın bitmesi, İran'ın bir şekilde bu açmazdan çıkması, sonrasında bence ABD ile meselesini halletmesi, Avrupa ile de kaldığı yerden devam etmesi gerekecek. Bu noktada Çin ve Rusya'nın desteği önemli olacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Serhan Afacan, Barış Adıbelli değerlendirmeleriniz için, yayına katkılarınız için sağ olun.
2: İyi yayınlar.
1: Evet, yine gündemdeki diğer gelişmeleri de aktaralım hızlıca. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. 22 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım yurt dışından dönüşte havaalanından emniyete götürüldü. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrolle serbest bırakılmış. Orhan Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla emniyette işlemleri sürenlerin sayısı 23'e yükseldi. İstanbul'da 6 eyleme karıştıkları belirtilen 13 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden ikisi 18 yaşından küçük. Zanlıların suç örgütü adına eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, yağma, mala zarar verme, yaralama suçlarından yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yapıldı. Polis Eyüp Sultan'da farklı tarihlerde gerçekleşen 6 eylemle alakalı çalışmaya yaptı. İkisi suça sürüklenen çocuk, 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet bulundu. Gözaltına alınanların büfe, kafe, iş yeri, kurşunlama, kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminin bütünsel bir reformla ele alınması gerektiğini söyledi. Baran, refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir dedi.
3: Ankara Ticaret Odası'ndan vergi reformu çağrısı geldi. ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi sistemi bütünsel reformla ele alınmalı dedi.
4: Kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır.
3: Yazılı bir açıklama yapan Gürsel Baran, ekonominin tüm çarklarını uyum içinde döndürmenin ve refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir dedi.
4: Vergi sistemini temel amacı yalnızca gelir toplamak olan bir yapı olarak düşünmekten ve böyle inşa etmekten vazgeçmeliyiz. Vergi sistemi üretimi destekleyen, yatırımı artıran, istihdamı koruyan ve rekabet gücünü yükselten bir yapı olarak yeniden inşa edilmelidir. Vergi tabanını genişleten, kayıt dışılığı azaltan, dolaylı vergilerin yükünü hafifleten, vergiye uyumlu mükellefi gözeten, aflara son veren kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.
3: KDV sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baran, birden çok oranda kullanılan, alışta ve satışta farklı oranlarda uygulanan KDV sistemi sadeleşmeli ifadesini kullandı.
1: Haberleri sunduk. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Cem Kılıç'la İşten Güçten Haberler.
6: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
5: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
6: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
6: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
7: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
5: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
8: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
5: Hava durumu.
9: Müzik arası.

NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Saat 22 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın 47 yıldır Amerika ve dünyayla oyun oynadığını iddia etti. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ise İran'ın büyük bir kazanç elde ettiğini vurguladı. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Eski ABD Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi Trump. Obama'yı facia olarak tanımlarken halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan daha kötü olduğunu belirtti. ABD Başkanı İranlıların ABD ile alay ettiğini öne sürdüğü sözlerini artık gülmeyecekler diye noktaladı. Amerikan CNN televizyonu İran içinde sertlik yanlılarından da radikal bir grubun müzakereleri sabote ettiğini iddia etti. Payidar Cephesi adlı grubun sokakta, medyada ve rejimin içinde destekçileri olduğunu belirtti. CNN'e göre bu grubun giderek daha çok görünür olması İran'da rahatsızlık yaratıyor.
1: Amerikan CNN televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini yazdı. Ancak İran içinde gözlemcilerin süper devrimciler olarak nitelediği radikal sertlik yanlısı bir grubun anlaşmayı sabote etmeye çabaladığını iddia etti. CNN'e göre küçük ama etkili bir grup olarak tarif edilen Payidar Cephesi olası bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. CNN İranlı yetkinlerin bir yandan Trump'la dengeli bir müzakere yürütürken öte yandan ülkedeki farklı siyasi grupları yatıştırmaya çalıştığını yazdı. Geçen ay Pakistan'a giden müzakere heyetinde Payidar grubundan isimlere de yer verilmesi, Tahran'ın birlik görüntüsü verme çabası olarak yorumlandı. Ancak grubun heyette yer almalarına rağmen müzakerecilere karşı eleştirilerini artırdığına dikkat çekindi. Uzmanlara göre Trump'ın geçen ay İran liderliğini parçalanmış ve karmaşa içinde olarak nitelendirmesi bundan kaynaklanıyor. Dini lider Müşteba Hamaney'de dahil olmak üzere İran liderleri Trump'ın iddiasının ardından birlik mesajları verdi. Ancak Payidar cephesi ayrılık yaratmaya devam ediyor. Sertlik yanlılarından bile daha radikal olan bu grup, müzakerecileri rejime sadık kalmamakla, Hamaney'in kırmızı çizgilerine riayet etmemekle suçluyor. Grubun bazı üyeleri bir anlaşma fikrini bile kapitülasyon olarak görüyor. Rejimin güçlü kurumlarında önemli görevler üstlenenler ya da İran medyasının önemli isimleri arasında Payidar cephesinin üyeleri var. Bu grubun halktan ne kadar destek gördüğü bilinmiyor. Ancak en bilinen isim eski Ulusal Güvenlik Başkanı Seyit Celili, 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 milyon oy alarak ikinci olmuştu. Kardeşi Vahid Celili, İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB'in başında. CNN, bu grubun giderek daha çok görünür olmasının İran'da rahatsızlık yarattığını yazdı. İranlı rakip politikacılar bile böyle bir zamanda dayanışma sergilerken Payidar cephesinin bölmeye devam ettiğine dikkat çekildi.
0: İran ve ABD arasındaki müzakere süreci Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran Haber Ajansı İran'ın ABD'nin sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. ABD basınındaki haberlere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetler için bir harekat noktası olarak kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban.
2: İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün, Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı kınayan Iraklı yetkililer sorumlu olarak ABD'yi işaret etti. Amerikalı yetkililer ise Washington'ın bu saldırıda yer almadığını savundu. Yerel halk yıllar boyunca bölgede DAEŞ'le mücadele dahil askeri faaliyetlere tanık oldu. Bu nedenle de bölgeden uzak duruyor.
0: İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosundaki iki aktivist serbest bırakıldı. Aktivistler İsrail tarafından bir haftadan uzun süredir gözaltında tutuluyordu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk ile Brezilyalı aktivist Taygo Avila'nın sınır dışı edildiğini duyurdu. Gazze'ye ablukayı aşmak için yola çıkan aktivistler uluslararası sularda seyreden İtalya bayraklı bir sumut filosu gemisinden alıkonarak İsrail'e götürmüştü. Aktivistlerden Avila'nın gözaltındayken annesini yitirdiği açıklanmıştı. Kişk ise alıkonmasını protesto etmek amacıyla açlık grevindeydi. Elazığ'da iki çocuk arasındaki alacak kavgası cinayetle son buldu. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl hayatını kaybetti. Olay Yıldız Bağları mahallesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile AB arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Olay büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Doruk Efe hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı çocuk gözaltına alındı. İstanbul'da 6 eyleme karıştıkları belirtilen 13 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden ikisi 18 yaşından küçük. Zanlıların suç örgütü adına eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, yağma, mala zarar verme, yaralama suçlarından yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yapıldı. Polis Eyüp Sultan'da farklı tarihlerde gerçekleşen 6 eylemle alakalı çalışma yaptı. İkisi suça sürüklenen çocuk 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet bulundu. Gözaltına alınanların büfe, kafe, iş yeri kurşunlama, kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. Diyarbakır'da kronik böbrek yetmezliği bulunan 29 yaşındaki gence 9 yıl önce babası böbreğini vermişti. Ancak zaman içinde böbrek fonksiyonunu yitirdi. İkinci kez nakle karar verildi. Genç hastaya bu kez annesinin böbreği nakledildi.
1: 9 yıl önce babasından nakil yapılmıştı. Bu kez annesi böbreğini oğluna bağışladı. Oğluna ikinci kez hayat verdi.
3: Canımı bile veririm. Yani hiç düşünmeden. Şu anda bana sağlıklı bakması benim için bütün dünyaya bedel. O bakışları yetiyor, sesi yetiyor.
1: Diyarbakır'da yaşayan 29 yaşındaki Ferhat Yaşa'ya 2016 yılında kronik böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Babasının bağışladığı böbrek de sağlığına kavuşsa da son zamanlarda rahatsızlığı yeniden yükseltti. Babasından nakledilen böbrek fonksiyonunu yitirmişti. İkinci kez nakle karar verilince bu kez anne Nuray Yaşa oğluna böbreğini bağışlamak istedi. Anneden alınan böbrek oğluna başarıyla nakledildi.
4: Anneler günü benim için sadece bir özel gün değil. Aynı zamanda annemin bana ikinci defa umut ve yaşam verdiği için çok daha özel hissettiriyor.
1: İkinci nakil sonrası Ferhat Yaşa'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Nuray Yaşa'nın anneler günü hediyesi de oğlunun sağlığına kavuşması oldu.
0: Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruvaz gemisindeki yolcuların tahliyesine devam ediliyor. Tahliye edilen 3 Türk'ü taşıyan uçak da İspanya'dan hareket etti. Ayrıntıları NTV Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim. Gökhan.
5: Hantavirüsten etkilenen kruvaz gemisindeki yolcuların Tenerife'den tahliyeleri devam ediyor dedik. Zaten bu sürece ilişkin olarak İspanyollar tarafından belirlenmiş bir takvim vardı. İlk olarak İspanyollar hareket etmişti. Sonrasında Fransızlar ve diğer ülkeler şeklinde devam ediyordu. Üç Türk'ün de tahliyesi gerçekleşti. Yapılan bildirimlere göre antivirüs salgınının yaşandığı Honduras kruvaziyer gemisinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçakta yine diğer ülkelere yönelik tahliye sürecinin bir parçası olarak havalandı ve Türkiye'ye doğru harekete geçti. Diğer ülkeler gibi Türkiye'de tabii gerekli koşullarda izolasyon süreçlerini devreye sokacak gibi anlaşılıyor. Önce tahliye edilen İspanyollar Madrid'e götürülmüşlerdi. Onlar da orada gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra izolasyon koşullarına geçildiği yetkililer tarafından ifade edildi. Arkasından Fransızlar gönderilmişti. 5 Fransız yolcudan birinde antivirüs belirtileri görüldüğünü Fransa Başbakanı açıkladı. Ve sıkı karantina koşullarının devreye alındığını ve temaslı kişilerin de izole olacağını belirttiler. Oysa İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia tarafından yapılan açıklamada gemideki tüm yolcuların belirti göstermediği açıklanmıştı. Bu açıdan bakıldığında ülkelerin dikkatli olmaları gerekeceği anlaşılıyor. Britanya vatandaşlarını getiren uçak da havalanmıştı daha öncesinde ve uçakta 20 kişi olduğu belirtilmişti. Birleşik Krallık hükümeti de gemide 22 Birleşik Krallık vatandaşı olduğunu söylemişti. 19'u yolcu ve 3'ü de mürettebat olarak. Bu gemiden tahliyeler devam edecek gibi anlaşılıyor. Tamamı tahliye edilene kadar 90 kadar kişinin bugün sona ermeden tahliye edileceğini yine İspanyol yetkililer açıkladılar. Özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Kanarya Adaları aslında bu geminin yanaşmasına izin vermemişti ama İspanyol merkezi hükümeti gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra geminin demir atarak tahliye edilmelerine başlanmasına yolcuların karar vermişti. Bu bağlamda açıklamalar gelmişti ardı ardına ama İspanyol yetkililer gerekli güvenlik tedbirlerinin ve kontrollerin yapıldığını söylüyorlar. Panik havasına gerek olmadığını ifade ediyorlar ki Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamalarda benzer yöndeydi. Paniğe gerek yok. Covid salgını gibi bir salgınla karşı karşıya değiliz ve halk sağlığını tehdit eden bir durumla karşı karşıya olunmadığını düşünüyoruz şeklinde açıklamalar gelmişti. Tahliyeler devam edecek ama ülkeler alarm düzeyinde kalmaya devam edecek gibi anlaşılıyor.
0: Gökhan Bozkurt'a teşekkür edelim. Üç Türk'ün tahliyesi de gerçekleşti gemiden. Ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

Sevgili caz severler, bu hafta beraberliğimiz Kübalı piyanist Gonzalo Rubalcaba ile başladı. 1995 yılına ait Imagine albümünden Charlie Hayden'ın First Song adlı bestesini yine basçı Charlie Hayden ve davulcu Jack DeJohnette de seslendirdi. 1994 yılına dönüyoruz. Caz listelerinin gözdesi bir konser albümü Tenderness ve sahibi usta bir şarkıcı Al Jarreau. John Lennon, Paul McCartney'in en güzel parçalarından birini Marcus Miller'ın düzenlemesiyle söylüyor. She's Leaving Home. Piyanoda Joe Sample, surdini trompette Michael Patches Stewart, gitarda Eric Gale, Hammond B3 Orchestra'da Neil Larson, synthesizer'da Philip Says, basta Marcus Miller, davulda Steve Gadd. Ardından İsveçli piyanist Anders Persson'un 2005 yılına ait Bart albümünden Giffen's Song adlı bestesini dinliyoruz. Persson'un yanında tuşlu çalgılarda Jim Beard, basta Uwe Almgren, davulda Terje Sundby.

Gecenin içine İngiliz şarkıcı Norma Winston'ın tatlı sesiyle ilerliyoruz. 2011 yılında Mike Gibbs yönetimindeki ender Big Band, Doğalman Radyosu Caz Orkestrası ile yayınladığı Here's a Song for You albümünden Joni Mitchell'ın şarkısını Mike Gibbs'in düzenlemesiyle söylüyor. Blue. Piyano solo da Vladimir Sandeski.

Joni Mitchell'ın Blue adlı parçasını Mike Gibbs'in düzenlemesiyle Norma Winston, Ender Big Band eşliğinde Here's a Song for You albümünde başka bir boyuta taşıdı. Ardından vibrafoncu Mike Manieri, 2006 yılına ait Northern Lights albümünde John Coltrane'e Naima ile saygısını sundu. Trompette Nils-Petter Mølvaer'i duyduk. Veda parçası ise son yılların gözde bir şarkıcısına ait. Nicole Zuraitis'in 2017 yılında yayınladığı Hive Mind albümünden Idol adlı karnatik bestesini dinliyoruz. Vokal, piyanoda Zuraitis'i, Wurlitzer Org, Fender Rhodes'da Carmen Staff, Org'da Rich Lamb, gitarda Idan Morim, bass'ta Alex Busby-Smith, karnatik vokalde Nandini Sirikar, double'da eşi Dan Pukaç eşlik ediyor.

0: Tunçal'la Gece Bicaz sona erdi. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.

0: İyi geceler, saat 23 haberlerle karşınızdayız. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisindeki yolcuların tahliyesine devam ediliyor. Tahliye edilen 3 Türk'ü taşıyan uçak da İspanya'dan hareket etti. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan alacağız. Gökhan, ilk olarak İspanyolların tahliyesi sağlanmıştı. Gemide tabii farklı milletlerden insanlar da var. 3 Türk de son olarak gemiden tahliye edildiği bilgisi geldi. Neler aktaracaksın?
1: Canan, tüm dünyayı diken üstünde tutan tahliye operasyonu devam ediyor ve 3 Türk'ü taşıyan uçak da İspanya'dan ayrıldı, Türkiye'ye doğru hareket halinde. Tabii Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndan 3 yolcuda da herhangi bir semptom veya hastalık bulgusu olmadığı yönünde açıklamalar geldi. Yine bu 3 kişinin kendi evlerinde karantinaya alınacağı yönünde bilgiler var. Sen de dikkat çektin, önce İspanyollar tahliye edilmişti, onlar da Madrid'e götürüldüler. Herhangi bir hastalık bulgusu olmadığı ifade edildi. İzole edilecekleri, kontrol altında olacakları belirtildi. Fransızlar, 5 Fransız yolcudan birinde hantavirüs belirtilerinin görüldüğünü bizzat Fransa Başbakanı açıkladı. Sıkı karantina koşulları devrede ve temaslı kişiler de izole olacaklar dedi Fransa tarafı. Oysa İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia yaptığı açıklamada gemide tüm yolcuların belirti göstermediklerini ifade etmişti. Bununla çelişti bu durum. Britanya, tabii onlar da Birleşik Krallık vatandaşlarını tahliye için uçağa kaldırmışlardı. O uçakta şu dakikalarda Manchester'a indi. Birleşik Krallık'ta tedbiri elden bırakmayan adımları peş peşe atacak gibi anlaşılıyor. Gelen ilk işaretlere baktığımızda gemide 20 farklı ülkeden 146 yolcu bulunuyordu. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Almanya, Kanada, Hollanda, Fransa, İrlanda ve diğer ülkeler de vatandaşları için benzer tahliye uçuşlarını planlıyorlar. İspanyol tarafından son bir açıklama geldi. Onlar da son iki tahliye uçuşunun yarın öğleden sonra tamamlanacağını ifade ediyorlar. Tabii Hondius adlı gemi 3 yolcunun ölümüyle bağlantılı hantavirüs salgınının ardından bu sabah Tenerife'deki Granadilla limanı açıklarına demirlemişti. Sonrasında da bu komplike tahliye operasyonları başlamıştı. Şunu da belirtmemiz gerekiyor. Kanarya Adaları önce istememişti bu geminin gelişini ama İspanyol merkezi hükümetinin kararı sonrasında o gemi oraya demir attı ve tahliyeler başladı. İspanya Sağlık Bakanlığı da geminin demirlenmeden önce gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiğini, kemirgen tespit etmediklerini gemide ve gemi içindeki koşulların da uygun olduğuna dair ellerinde raporlar bulunduğunu söylemişti. Kanarya Adaları'nı biraz olsun rahatlatmak için, ada halkı için risk olmadığı garantisini vermeye çalıştı yani İspanyol merkezi hükümeti. Dünya Sağlık Örgütü'nden de aslında benzer yönde açıklamalar gelmişti. Genel direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yaptığı açıklamalar vardı. Tenerife halkına panik yapmaması gerektiğini söyledi ve bu hastalık başka bir Covid değil diye özellikle vurguladı ve halk sağlığı açısından riskin düşük olduğuna dikkat çekti. Son bir notla bitireyim Canan. O da Birleşik Krallık açısından da Britanya ordusu sağlık ekipleri Tristan Cunha'da hantavirüs taşıyan bir Britanyalı'ya yardım ulaştırmak için adaya paraşütle iniş yaptı. Bu gerçekten dikkat çekiciydi. En yakın Britanya gemisinin Güney Pasifik adasına ulaşmasının birkaç gün süreceği ifade ediliyordu. Adada da oksijen stokları kritik seviyede olduğu için tek çarenin böyle bulunduğu ifade ediyorlar. Hatta sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler vardı. O kişinin bir sosyal medyada aktif kişi olabileceği, fenomen olabileceği ve bölgeye uzak bir adayı ziyaret için gittiği yönde bazı bilgiler de paylaşıldı. Bu da ilginç bir not olarak kenara düşüldü. Ama tüm dünyanın diken üstünde olmasına neden olan görüntülere tanık oluyoruz. Tıpkı Covid'i hatırlatan o koruyucu elbiselerle virüsün yayılmasını engellemek adına atılan adımlar gerçekten ürkütücü görüntüler ortaya çıkartıyor. Yetkililer herhangi bir şekilde salgına dönüşmemesi için de gerekli adımları atmayı sürdürecekler gibi anlaşılıyor Canan.
0: Evet, ayrıntıları Gökhan Bozkurt aktardı. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz elbette. Şimdi gündemdeki bir diğer sıcak gelişmeye de bakalım. İran haber ajansı IRNA'ya göre Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek için sunduğu öneriye yanıtını Pakistan'a iletti. Tasnim haber ajansına göre İran yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Habere göre İran'ın yanıtı savaşın sona erdirilmesine ve Hürmüz Boğazı'nda ve Körfez'de deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına odaklanıyor. İran'dan Tasnim Haber Ajansı, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılmasını talep ettiğini yazdı. Ayrıca savaşın tüm cephelerde derhal sona ermesi gerektiği belirtildi. İran tarafı saldırmazlık garantisi talep etti. Ayrıca İran'ın Petrol satışını yasaklayan yaptırımların da 30 günlük süre içinde sona ermesi istendi. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta İran'a 14 maddelik bir mutabakat zaptı sunmuştu. Axios haber sitesinin haberine göre mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek, 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanmasını ve Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın da bir açıklaması oldu. Trump, İran'ın 47 yıldır ABD ve dünya ile oyun oynadığını iddia etti. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ise İran'ın büyük bir kazanç elde ettiğini vurguladı. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Eski ABD Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump Obama'yı facia olarak tanımlarken halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. ABD Başkanı İranlıların ABD ile alay ettiğini öne sürdü. Sözlerini artık gülemeyecekler diye noktaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
2: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşme sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Öğlen saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Muhittin Böcek'in ifade işlemleri sürüyor. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya geldi.
3: Siz helalleşmek için geldiyseniz başımın üstünde yeriniz
4: var. Helalleşmek
3: tabii.
4: İçin helalleşmek için geldim.
2: Kendisine yumruklu saldırı düzenleyen kişiyle bir araya geldi. O gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Özür diledi, helallik istedi.
4: Hiç hayatımda yapmadığım bir şey yani. Evet. Hakikaten konuşmak lazım. Yani onun için ben başkanıma da dedim. Kemal abimin yanına beni götürün. Ben bir özür dileyim, bir yanlamadım. Evet.
2: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O saldırıda yer alan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yakup Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşmek istediğini söyledi. İki isim Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya geldi.
4: Size karşı yapılan hareket işimi çok cırmalıyor.
2: Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi.
3: Kim? Şeytana özgü bir kavram.
4: Niye ki? Ayağlarına sağlık.
3: Tabii niye ki tutuyoruz ya? Birbirimizi seveceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde görüştükleri Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini de gezdi. Ziyareti takip eden gazeteci NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'un izlenimleri geliyor şimdi.
5: Kraliçe Matil çok geniş bir heyetle İstanbul'a geldi. Türkiye saatiyle 10.30'da İstanbul'a vardı. Uçakta Türk basın adına sadece NTV yer alıyordu.
2: Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'nin İstanbul'da ilk durağı Dolmabahçe Sarayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe'yi Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunun girişinde karşıladı. Bir süre sohbet eden Emine Erdoğan da Kraliçe Matilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip metal salonuna geçti. Emine Erdoğan ve Kraliçe Matilde, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini de gezdi. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'ye Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanım eli, kasım patıyı da lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Emine Erdoğan'la Matilde, Dolmabahçe Sarayı'nda Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri de inceledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Kraliçe daha sonra da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kraliçe Matilde'ye Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.
6: Tek ekosisteminden, endüstriden, savunma sanayinden, havacılıktan kalabalık bir heyetle Belçika ve Türkiye arasındaki, spesifik olarak da Baykar arasındaki işbirliği imkanlarını konuşmak üzere ziyaret ediyorlar tesislerimizi. İnşallah ülkelerimiz adına ortak teknoloji geliştirme imkanları adına faydalı olacağına inanıyoruz.
2: Belçika Kraliçesi Matilde 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de olacak.
0: İstanbul'da düzenlenen Saha Expo Savunma Fuarı sona erdi ve biz de Türkiye'nin savunma sanayi atılımlarını konuşacağız. Bu bölümde Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan da yayın konuğumuz olacak. Tabii bu fuar hayli önemli, yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesine de ev sahipliği yapmıştı. Hem savunma sanayi hamlesi açısından önemli hem de farklı boyutlarını da değerlendireceğiz. Sayın Aslan, öncelikle yayına hoş geldiniz.
7: İyi yayınlar diliyorum Ceren Hanım.
0: Teşekkürler. Önce dilerseniz Saha Expo neden önemliydi bu fuar? İDEF kapsamı nedir, amacı nedir? Bununla başlayalım.
7: Tabii Saha Expo ve İDEF farklı iki faaliyet ancak kapsam bağlamında birbirine benzer. Saha Expo daha çok özel sektörün bir araya gelerek bir nevi kendi aralarında organize olması sonrasında her yıl yürütmüş oldukları bir faaliyet. Gelenekselleşmiş artık bir faaliyet. Biliyorsunuz eğer Saha İstanbul oluşumunun web sitesine girerseniz orada net bir şekilde ifade ediliyor. Türkiye'nin savunma sanayinin bel kemiği iki şehirdedir, İstanbul ve Ankara. Ve %53 civarında bir yoğunluk İstanbul'da, yani o ekosistem düşünülürse. İşte Saha İstanbul çatısı altında bir araya gelen savunma sanayinin o motoru niteliğindeki şirketler Saha Expo aracılığıyla bütün bu ekosistemi yılda bir defa bir araya getirmek niyetinde istiyor. Bu şekilde bir yandan kendi aralarında nasıl işbirliği yapılabilir, iş sözleşmeleri imzalanabilir, bu fırsatlar inceleniyor. Bir taraftan da yabancı misafirler ağırlanıyor. İşte sizin de ifade ettiğiniz üzere diğer ülkelerle gerektiğinde ihracat sözleşmeleri imzalanıyor. Ya şunu da ifade edeyim, savunma uzay Bunlar ön planda. Ancak bunlarla kısıtlı değil. Çünkü bazı sektörler hem savunma amaçlı hem de sivil maksatlı olarak faaliyet gösterebiliyor. Örneğin haberleşme. Bu nedenle Saha Expo çerçevesinde, Saha İstanbul altında faaliyet gösteren şirketlerin hem sivil hem askeri kapsamı olan şirketler olduğunu ifade etmek lazım. Öte yandan AYDEF biliyorsunuz icra ediliyor, her yıl değil o. O Milli Savunma Bakanlığı'nın güdümünde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın koordinesinde icra ediliyor. Uluslararası niteliği daha ağır basıyor. Ve o fuarda yabancı ülkelerden katılımlar yine daha fazla oluyor. Öte yandan Saha Expo'da da yabancı ülkelerden katılımlar oluyor bu arada.
0: Burada o halde bu ayrımı başta yapmak istedim ki özellikle savunma sanayi konusunu konuşacağımız zaman biraz daha netlik olsun kafamızda. Ulusaldan daha uluslararası bir boyuta taşındığını söylememiz mümkün Expo çerçevesi içinde. Evet. Ve İDEF'te de tabii Türkiye savunma sanayinin gücünün de aslında sergilendiği bir fuardı diyebilir miyiz? Özellikle Avrupa'nın güvenliği için de kritik bir konumda olan bazı ürünler sergilendi. Örneğin kıtalar arası hipersonik füzeler ve bunun Türkiye savunma sanayisinde nasıl bir yeri olacak, payı olacak ve aslında savunması açısından değerlendirdiğimizde diğer ülkelerdeki yansımaları nasıl olacak?
7: Şimdi tabii zamanlaması Saha Expo'nun çok isabetli. Orayı ifade edeyim öncelikle. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında, Avrupa Birliği arasında bir kırılım yaşanıyor. Amerikan silah teçhizatına, mühimmatına bağımlı bir Avrupa kıtası var. Ve tesis etmiş oldukları yeni bir mekanizmayla kendi silah ve mühimmatını kendi envanterleri için üretme isteğindeler. Ancak teknoloji bağlamında yol almaları gerekiyor. Basit bir örnek vermek gerekirse Almanya müthiş bir finansal kabiliyeti var biliyorsunuz. 2037 yılına kadar toplam 11 yıllık bir süreyi envanterini tamamlamak üzere hedef olarak göstermiş. Bu nedenle bu dönüşümün olduğu dönemde işte bugün biraz önce haberlerde sundunuz. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye'ye gelmesinin bir nedeni ekonomi ama bir diğer nedeni Savunma Bakanı da kendisiyle beraber savunma sanayi alanında işbirliği yapmak. İşte Saha Expo diğer ülkelerin özellikle Avrupalı ülkelerin ilgisini çekti. Ateşeler, diğer ülkelerin savunma sanayi şirketleri veya savunma bakanlıkları yetkilileri Expo içerisinde Türk savunma sanayinin hem son ürünlerini hem de ara ürünlerini görme imkanı buldular. Bu nedenle bu faaliyet sonrasında büyük bir ihtimalle Türk savunma sanayinin ihracatında bir yükseliş, bir genişleme söz konusu olacak.
0: Evet, tabii bir de biz şimdi kıtalar arası hipersonik füzeyi konuşuyoruz ama aynı zamanda balistik füze Yıldırım Han da en dikkat çeken unsurlardan biriydi. Bunun da biraz anlamını sormak isterim. Türkiye neden kıtalar arası bir füze geliştirdi de yine bir başka sorum olacak.
7: Efendim, Türkiye'nin ilk yaptığı uzun menzilli roket değil, balistik füze değil. Aslında uzun bir sürecin şu an son noktasını yaşıyoruz ama son nokta da değil bu. Çünkü bu füzeyle birlikte Türkiye'nin kazandığı en önemli yetenek kıtalar arası herhangi bir savaş başlığını nakletmek değil aslında. 6000 kilometrelik bir menzille tabii ki böyle bir kabiliyeti gerçekleştirebilirsiniz. Nitekim önemli olan o 3 tonluk başlığın içerisine ne yerleştirdiğiniz. Çünkü 35 ton civarında bir füzeden bahsediyoruz. Bu 3 ton gerektiğinde uzaya sevk edilecek bir uydu da olabilir veya biliyorsunuz Somali'de bir uzay üssü kuruluyor şu an. Türkiye Cumhuriyeti kuruyor bunu. Bu tip roketlerle aslında Türkiye'nin uzay çalışmalarına yönelik önemli bir adım atılmış oluyor. Dolayısıyla ben bu noktada gerek yabancı gerek yerli basında 6000 kilometre menzili sadece kıtalar arası savaş başlığı taşıyan bir balistik füze olarak nitelendirmekten ziyade Türkiye'nin uzaya açılımında önemli bir araç olarak nitelendirmeyi daha doğru buluyorum. Nihayetinde geçtiğimiz sene içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu bu uzay programında bu tip bir füzenin geliştirilmiş olması Türkiye açısından hayati. Tabii bu füzenin en önemli özelliği benim gördüğüm kadarıyla nitrojen sıvı yakıtla itki gücüne sahip olması ve 4 motorlu. Bu nedenle 25 Mach civarında bir sürate ulaşabiliyor. Bu şu anlama gelir, eğer ola ki bir savaş durumu söz konusu olursa ve bu füze savunma maksatlı olarak kullanılırsa, o takdirde yeryüzünde şu an mevcut olan hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği bir balistik füzeye Türkiye sahip olmuş olacak. Bu da önemli bir caydırıcılık. Çünkü bu tür füzelere sahip olduğunuzda aynı zamanda ön planda gerçekleştirmek istediğiniz şey caydırmaktır, kullanmak değildir. Dolayısıyla Türkiye bu caydırıcılığa aslında sahip olmuş oldu.
0: Evet, zaten savunma olarak altını çizmiş oluyoruz bu unsurların. Şimdi tabii siz zamanlamasına dikkat çekmiştiniz Saha Expo'nun. Öyle de bir zamana da denk gelen bilgiler de akıyor ki haber merkezine. Hazır sizi bulmuşken sormadan geçmeyeceğim bunu Sayın Aslan. Biliyorum vaktiniz az ama bugün malum İran bir yanıt verdi Amerika Birleşik Devletleri'ne Pakistan aracılığıyla. Trump az önce bir açıklama yaptı. İran'ın yanıtını gördüm, okudum ve bu kesinlikle kabul edilemez şeklindeydi. Taslim Haber Ajansı da yine Hürmüz'deki ablukanın kaldırılması, yaptırımların kaldırılması ve saldırmazlık garantisinin verilmesinin istendiğini söylemişti İran tarafından. Biz İran'ın taleplerinin bunlar olduğunu biliyoruz. Şimdilik Trump da bunun kabul edilemez olduğunu söylemiş. Bu konuya da kısa bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Hazır bu son dakika gelişmesini birlikte görmüşken.
7: Şimdi Canan Hanım, tabii Trump'ın yaptığı açıklamalarda müthiş inişler ve çıkışlar var. Nitekim evvel gün yapmış olduğu açıklamada bu sürecin 2 hafta kadar daha devam edeceğini ifade etmişti. Ancak ben Trump'ın ne söylediğinden ziyade, çünkü şu an müthiş bir tutarsızlık serisi yaşıyoruz. Gerek İranlılarda gerekse Amerikalılarda. Gerçeklerin, koşulların ne dikte ettiği üzerinde durmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir kere bu savaşın uzaması veya yürütülmesi artık ekonomik değil. Gerek maliyetler gerekse kalıcı sonuçlar itibarıyla bu savaş hem Amerikan tarafına hem İran tarafına ve üçüncü taraflar, özellikle Körfez ülkelerine müthiş bir zarar verdi ve vermeye devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla iki tarafın o çok uç noktadaki taleplerini ve beklentilerini ortak asgari müşterekte buluşturmalarından başka bir çareleri yok. Bu nedenle ara ara sınırlı güç kullanılıyor, ara sıra kuvvet gösterisi yapılıyor. Ancak bir anda ara buluculuk veya kolaylaştırıcılık yapan Pakistan, ki bugün Katar'da biraz devreye girdi biliyorsunuz. Katar Dışişleri Bakanı Fioro'yla Rubio'yla görüştü. Bir anda tekrar diplomasi sürecine başlıyorlar. Dolayısıyla ben bu beklentimi hala değiştirmiş değilim. Evet, iki taraf birbirlerine göndermiş oldukları tekliflerde veya cevaben verdikleri beyanlarda uzak noktada olabilirler. Ancak düşük profilli çatışmaların olduğu uzun süreli bir gerginliği bölgede beklememiz gerekiyor. Bu noktada önemli dönüm noktası Hürmüz'ün açılmasıdır. Evet. Hürmüz'ün açılması için de büyük bir ihtimalle her iki taraf bir pazarlığa oturup elinde sonunda anlaşmak zorundalar.
0: Peki, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. İyi geceler diliyoruz. Yayına katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde CNN televizyonu İran içinde sertlik yandılarından da radikal bir grubun müzakereleri sabote ettiğini iddia etti. Paydar Cephesi adlı grubun sokakta, medyada ve rejimin içinde destekçileri olduğunu belirtti. CNN'e göre bu grubun giderek daha çok görünür olması İran'da rahatsızlık yaratıyor.
2: Amerikan CNN televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini yazdı. Ancak İran içinde gözlemcilerin süper devrimciler olarak nitelediği radikal sertlik yanlısı bir grubun anlaşmayı sabote etmeye çabaladığını iddia etti. CNN'e göre küçük ama etkili bir grup olarak tarif edilen Paydar Cephesi, olası bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. CNN, İranlı yetkinlerin bir yandan Trump'la dengeli bir müzakere yürütürken, Öte yandan ülkedeki farklı siyasi grupları yatıştırmaya çalıştığını yazdı. Geçen ay Pakistan'a giden müzakere heyetinde Payidar grubundan isimlere de yer verilmesi, Tahran'ın birlik görüntüsü verme çabası olarak yorumlandı. Ancak grubun heyette yer almalarına rağmen müzakerecilere karşı eleştirilerini artırdığına dikkat çekindi. Uzmanlara göre Trump'ın geçen ay İran liderliğini parçalanmış ve karmaşa içinde olarak nitelendirmesi bundan kaynaklanıyor. Dini lider Müşteba Hamaney de dahil olmak üzere İran liderleri Trump'ın iddiasının ardından birlik mesajları verdi. Ancak Payidar cephesi ayrılık yaratmaya devam ediyor. Sertlik yanlılarından bile daha radikal olan bu grup, müzakerecileri rejime sadık kalmamakla, Hamaney'in kırmızı çizgilerine riayet etmemekle suçluyor. Grubun bazı üyeleri bir anlaşma fikrini bile kapitülasyon olarak görüyor. Rejimin güçlü kurumlarında önemli görevler üstlenenler ya da İran medyasının önemli isimleri arasında Payidar cephesinin üyeleri var. Bu grubun halktan ne kadar destek gördüğü bilinmiyor. Ancak en bilinen isim eski Ulusal Güvenlik Başkanı Seyit Celili, 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 milyon oy alarak ikinci olmuştu. Kardeşi Vahid Celili, İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB'in başında. CNN, bu grubun giderek daha çok görünür olmasının İran'da rahatsızlık yarattığını yazdı. İranlı rakip politikacılar bile böyle bir zamanda dayanışma sergilerken, Payidar cephesinin bölmeye devam ettiğine dikkat çekildi.
0: Milli Savunma Bakanlığı Anneler Günü'nü videolu bir paylaşımla kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan askerlerin Anneler Günü mesajları yer alıyor.
8: Senin sevgin ve duan zorlanan şartlarında, hudut boylarında,
9: attığım her adımda benim en büyük gücüm oldu.
10: İyi ki varsın! Anneler Günü kutlu olsun!
11: Hayatın fırtınalarına karşı mücadele ederken en büyük pusulam senin sevgin oldu annem. Açtığımız her dalgada senin öğrettiğin vazife kutsaldır parolası ile ilerliyoruz.
12: Kurbanız Neta, gününüz kutlu olsun!
13: Bahriye Leşek.
14: Hoş geldin.
15: Bana sadece hayal kurmayı değil, o hayallerin peşinden koşmayı da sen öğrettin. Gökbatı'nın çelik kanatları altında senin sıcaklığını hissediyorum anne.
16: Aslanım.
17: Gazi olan evladının yarasına merhem, şehit olan evladının hatırasına bekçi olan elleri öpülesi anneler.
18: Sizlerin hakkı ödenmez, fedakarlığınız kelimeleri sığmaz. Sabrınızla vatanı, metanetinizle bayrağı yücelttiniz.
0: Karşılıksız sevginin, sonsuz bir sabrın ve emeğin adı annelik. Birçok kadın çalışarak ya da hayatından ödün vererek çocuklarını büyütüyor. NTV'den Tuana Çiftçi de bu özel günde mikrofonu annelere uzattı. Neler hissettiklerini ve yaşadıkları zorlukları sordu.
19: Annelik zor bir şey başlı başına çocuk büyütmek. Anne kadar zor bir meslek zaten yoktu.
20: Uykusuz geceler, bitmek bilmeyen endişeler, kendinden bile daha çok birini sevme duygusu. Çocuğuna iyi bir gelecek sunmak için gece gündüz çalışan da var, evladına bakacak kimseyi bulamadığı için kariyerinden vazgeçen de, tek başına büyüten de. Annelik belki de hayatın en uzun mesaisi.
21: Zor bir his. Geleceğini düşünmek, onun her halini, her anını, her saniyesini, gözünüzün önünden kaybolduğunu görmek zor bir his. Kendinizden daha çok sevdiğiniz bir varlık ortaya çıkıyor. Her şeyinizi onunla veriyorsunuz.
22: Kimi için tarifsiz bir mutluluk, kimi içinse büyük bir değişim süreci. Anneler sonsuz sevgilerinin yanında sabır, emek ve görünmeyen yükler taşıyorlar. Peki onları en çok ne zorluyor? Anneliği nasıl tanımlıyorlar? Kendilerine sorduk.
23: Sürekli aklımız onlarda kalıyor tabii ki. Yani ne kadar okulda da olsalar, eve dönüşleri, onların dönüşüne yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli böyle bir meşgul ediyor zihinlerimizi. Neredeler, ne yapıyorlar, vardılar mı eve? Böyle yani ciddi anlamda mesai, delilik annelik bence.
24: Ah annelik, dünyanın en güzel bir şeyi. Tabii biz bunları bilmiyoruz doğurmadan.
1: Ben anneme şey diyordum. Bu kadar üstümüze düşme, bu kadar sinirlenme etme. Sen bir doğur da diyordu. Görürsün, hakikaten öyle. Oğlum 42 yaşında. Ayıp ayol değil mi? Yok. Oğlum neredesin? Yemek yedin mi? Ama artık ayıp değil mi? Yok.
20: Anneleri en çok zorlayan konulardan biri de iş hayatındayken bir yandan da çocuk büyütmek. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kadın hem çalışıp hem de çocuk bakıyor.
4: Annelik o kadar zor ki, hem çalışıyorsun hem çocuğuna bakmak zorundasın. Günümüzün şartlarına çalışmasan olmuyor.
20: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 verilerine göre bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda iş gücüne katılma oranı %41 iken bakım sorumluluğu olan kadınlarda bu oran %37'ye düşüyor.
13: Sabah 6'da kalktım, çocukların kahvaltısını hazırlayıp işe yetişip öğle molasında gelip çocukları kontrol edip tekrar okula bırakıp onlardan önce hani o şekilde izin alarak falan idare ettim. Bakıcı tutamadım maddiyatım olmadığı için.
20: Çalışma Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler raporuna göre 2016-2024 döneminde doğum sonrası işten ayrılıp istihdama geri dönmeyen kadın sayısı 300 binden fazla.
0: Bazı anneler için ise Anneler Günü bir kutlamadan çok tarifsiz bir özlemin adı artık. Depremde, yangında, şiddet olaylarında çocuklarını kaybeden anneler yıllardır dinmeyen acıyla adalet mücadelelerini sürdürüyor. NTV'den Beyza Nur Özer şu öyküleri farklı ama savaşları aynı olan annelerin hikayelerini derledi.
14: Evladını yangında kaybeden de var, çocuğu cinayete kurban giden de. Annelerin adalet mücadeleleri sürüyor. Onlardan biri Kartalkaya yangınında 10 yaşındaki kızı Derin'i kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın.
24: Bir halat bulundu ve o halat yukarıya bize atıldı. Ve biz o halata tutunarak aşağıya indik. Ben hani o anın kızı, küçük kızımı ve de eşimi son gördüğüm anlar olduğunu tabii bilemiyordum.
14: Yasemin Minguzi'nin 14 yaşında öldürülen Maddi Ahmet'i kaybetmesinin ardından mücadelesi hiç bitmedi.
25: Anneler Günü'nde Ahmet mutlaka bana giderdik tek başına. Kendi kendine çiçek alırdı mutlaka. Her sene. Bir senesinde de işte böyle, evet, 13 Mayıs 2018 bu Ahmet'in gidişinden sonra teyzesi bana verdi, saklamış. Biz Malta'ya gittiğimizde işte bazı eşyalarımızı böyle bir depoya koymuştuk, kutulara koymuştuk de kutulardan çıktı bu.
14: Gülnur Tuğaltay ise mücadelesi 26 yıldır sürüyor. Kızı Çağla Tuğaltay 2000 yılında İstanbul Şişli'de cinayete kurban gitmişti. Katili ya da katilleri bulmak için soruşturma hala sürüyor.
26: Gözlerinin içine bakmak istiyorum ona. Gözlerimin içine bakıp 15 yaşındaki bir çocuktan ne istedin ya?
14: Enkazda 12 gün delil nöbeti tuttu. İlk duruşmaya ölen avukatoğlunun cübbesiyle katıldı. Nurgül Göksu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti.
27: Kendi kendime bir yemin etmiştim. Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bulunup yargılanıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağımı söylemiştim. Bırakmayacağım da sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım evinde iki hastayı darp edip kötü muamelede bulunan hasta bakıcı tutuklandı. Bakım evinde görevli personelin hastayı yere düşürdüğü, ardından darp ettiği, bir başka hastaya da tükürdüğü görüntüler paylaşılmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından savcılık soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Yaşlı hastayı darp ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da personelin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. Tunceli'de 9 yıl önce aracında tüfekle vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in şüpheli ölümü aydınlatılamadı. O dönem gencin hayatına son verdiği iddia edildi. Bilirkişi raporu cinayete işaret etse de soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanamadı.
2: 9 yıl önce aracında vurulmuş halde bulundu. Hayatına son verdiği söylendi. Ailesi ise gencin öldürüldüğünü öne sürüyor.
3: Silahta olan parmak izleri kime ait? Arabada olan saç örnekleri kime ait? Arabada olan çamur izleri kime ait? Arabanın bagajında olan kan lekesinin kimliği belirsiz denmesi yani büyük bir hata zaten.
2: Olay 7 Mayıs 2017'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Sefer otomobilinde ölü bulundu. Genç tüfekle göğsünden iki kez vurulmuştu. Bilirkişi raporuna göre silah bitişik mesafeden ateşlenmişti. Ancak bu durum tüfeğin boyutu, gencin pozisyonu ve araç kapısındaki saçma izleriyle uyumsuzdu. Ayrıca ön koltukta ve arka tekerlekte bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğu tespit edilemedi. Raporda mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olabileceği belirtildi. Soruşturmada 4 savcı değişti ancak herhangi bir gelişme sağlanamadı.
3: Kardeşim oturur, koltukta oturur vaziyette duruyordu. Silah da yanında dikey şeklinde duruyordu. Hani bu zaten delillerin resmi olarak uygun olmadığını gösteriyor, yapılmadığını gösteriyor.
2: Onur Sefer'in öldürüldüğünü öne süren aile zanlıların yakalanmasını istiyor.
0: Çorum'da mantar yedikten sonra fenalaşan 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Olay Buhara Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Rüveyda Altuntaş 5 aylık hamileydi. Evinde pişirdiği mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın durumu ağırdı. Hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Galatasaray'ın şampiyonluğuna stadyumda tanıklık eden çok sayıda taraftar Rams Park'tan metro ile ayrıldı. Ancak bazı taraftarın davranışı metrodaki diğer yolculara rahatsızlık verince tartışma yaşandı, kavga çıktı. Yaşlı bir kişiyi darbeden taraftara bir kadın oklavayla müdahale etti.
5: Tartışma önce sözlü başladı, ardından şiddete dönüştü. Bir kadın yanındaki kişiye saldıranlara oklavayla karşılık verdi. Kavga Yeni Kapı Hacı Osman metrosunda yaşandı. Galatasaray maçından dönen bir grup taraftarla metro yolcuları arasında tartışma çıktı. İleri yaştaki bir kişi metronun içinde tezahürat yapan gruba tepki gösterdi. O gruptan birkaç kişi adamın üzerine yürüdü. İçlerinden bir tanesi yumruk atıp darp etti. Araya metrodaki diğer yolcular girdi. Ancak tartışmanın tansiyonu düşmedi. Grubun içinden başkaları da saldırıya geçti. O sırada darp edilen adamın yanındaki kadın elindeki oklavayla olaya dahil oldu. Taraftarlara vurmaya çalıştı. Kadını diğer yolcular sakinleştirip uzaklaştırdı. Yaşanan olayı bir başka kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
0: Gaziantep'te iş kazasında iki kolunu ve iki bacağını kaybeden Burhan Doğruyol'un bir videosu sosyal medyada yankı uyandırdı. Doğruyol'a küçük kızı yemek yediriyordu. O görüntü üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi ve Doğruyol'un yakında protezlerine kavuşacağı haberi paylaşıldı.
6: Öyle bir güzel sarıldın ki.
7: Şimdi ben gözümden yaş gelecek vallahi.
6: 12 yıldır bu işin içerisindeyim. O
7: kadar buraya kadar geldiniz benim için. Uğraştınız.
6: Bundan sonra
7: yani da alamamak için kendimi zor tutuyorum.
2: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Burhan Doğruyol 37 yaşında. 2016 yılında geçirdiği iş kazasında ağır yaralandı. İki kolunu ve iki bacağını kaybetti. Ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren Burhan Doğruyol'un eşi de sağlık sorunları yaşadı. Bunun üzerine iki çocuk babası Doğruyol'un bakımını 12 yaşındaki kızı Ecin üstlendi. Ecin'in babasına yemek yedirdiği görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekip ailenin evine misafir oldu. Burhan Doğruyol'a protez yapılması için ölçü alındı.
8: Babamın ayaklarının olmasını çok istiyoruz. Ona sarılmak istiyoruz. İnşallah olur. Herkese çok teşekkür ederiz.
9: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ortez protez merkezimiz şu ana kadar 1600 kişiye ortez protez yaptık depremizde vatandaşımıza. İnşallah Burhan abi de o yeşerttiğimiz olacak.
2: Burhan Doğruyol yakında protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Ayağa kalkıp kızlarına sarılabilecek.
0: Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul'da başlıyor. 4 gün sürecek festival enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak.
10: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
5: Enerji verimliliği ve sıfır atık yaklaşımları ele alınacak. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. İlk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
10: İnsan bu dünyada yalnız değil.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından festivale ilişkin çağrı yaptı. İlk kez gerçekleştirilecek festivalin bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
11: 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor.
5: Festival Sıfır Atık Derneği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Herkese hitap edecek festival, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek. Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
12: Gıda israfı ile alakalı bir kampanyaya başlıyoruz. 10 yıllık bir kampanya olacak ve ülkelerden gıda israfının azaltılmasını isteyeceğiz. 10 yıllık süreçte ortalama %5 civarı biz gıda israfının azaltılmasını öngörüyoruz.
5: Sıfır Atık Festivali'nin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında yine Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
10: Unutma, dönüşüm seninle başlar.
0: Bursa'da hayata geçirilen bir projeyle çocuklar ekran bağımlılığından uzaklaşıp

0: Çocuklarda ekran bağımlılığının önüne geçilmek isteniyor. Ortaokul öğrencilerine usta eğitmenler tarafından geleneksel Ebru ve Çinicilik eğitimi veriliyor. Ayrıca robotik kodlama, resim ve felsefe sınıflarında da eğitimler başlayacak. Düzenlenecek turnuvalarla da çocukların sosyal etkileşimlerinin artırılması hedefleniyor.
1: Gençlerimizin sanatı bu yaşta tanıması, onların ileride kendilerine bir yön vermesi için çok iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Proje 9 hafta sürecek. Bu süreçte velilere yönelik de eğitimler olacak. Böylece çocukların teknolojiyle sağlıklı bir bağ kurması ve ekran bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.
2: İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen küresel Sumut filosuna destek için Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Filistin'e destek platformu işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. İstanbul'da yapılan etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli sepetçiler kasrında bir araya geldi.
0: Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sepetçiler kasrından yola çıktılar. Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan'dan geçerek başladıkları noktaya geldiler. Küresel Sumut blosuna destek için bini aşkın kişi bir araya geldi, 20 kilometre boyunca pedal çevirdi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e destek platformu, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumut blosuna destek vermek için İstanbul'da bisiklet turu düzenledi.
3: Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze'deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz.
4: Türkiye'mizde bu ve benzeri etkinlikler hakikaten küresel barışın sağlanması, küresel adaletin sağlanması, coğrafyamızda işgallerin ve gözyaşlarının ve kan gölü olma durumunun sona erdirilmesi noktasında ciddi bir katkı sunacak.
0: Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
5: Bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır. Ve bu mücadele için var gücümüzle bizler her türlü imkanlarımızla inşallah seferber olacağız.
0: Etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazi'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı.
2: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
6: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
2: Hükümet önemli bir yasal düzenleme hazırlıyor. Mavi Vatan yasası yolda. Konuyu Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir NTV yayınında anlattı. Bu haberle veda edeceğiz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
7: Mevcut yasa bizim 44 yaşında 1982'de çıkarılmış bir yasamız var. Ama o yasa belirli uluslararası deniz hukuku tanımlamalarını içermiyor. Mesela işte bitişik bölgeyi, münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanını bunları tanımlamıyor. Dolayısıyla ilk başta bu yasal düzenlemeyle mevzuatımızı uluslararası konulardaki tanımlamalarla uyumlu hale getiriyoruz. Bir öncelikle onu söylemek lazım. Yani bu yasanın sağlayacağı temel faydalardan bir tanesi bu. Onun dışında bu yasa ne söylüyor bize? Şunu söylüyor. Karadeniz ve Akdeniz'de karasularımızı 12 deniz mili, Ege'de de 6 deniz mili olarak tescil ediyor. Şimdi Ege elbette önemli. Biliyorsunuz Ege'de gerek yine 2. Deniz Konvansiyonu 1982 tarihli, gerekse bu 2000'lerin 2000'li yılların başında ortaya atılmış, çok da hukuki bağlayıcı olmayan

0: Sevilla haritası gibi çeşitli problemlerimiz var. Dolayısıyla da Ege'deki konularla ilgili de şunu yapıyor. Altı deniz mili olduğunu, kara sularını söylüyor. Bizim altı deniz milinde tutmamız demek, bunun Yunanistan tarafından da altı deniz milinde tutulması demek. Aksi takdirde şu anda %40 olan Yunan kara suları karşılıklı 12 deniz miline çıkarsa Yunanistan'ın %70'e yükseliyor. İstanbul'dan İzmir'e bir feribot ya da ticari gemiyi uluslararası sularda yollayamayacağınız, Yunan kara sularından gitmek zorunda kaldığınız anlamına geliyor. Ya da kıta sahanlığı havayı da kapsadığı için 6 deniz milini biz sabit tutarak 12 deniz milinin önüne set çekiyoruz ve bu sayede uçaklarımız Ege'de uçabiliyor. Aksi takdirde savaş uçaklarımızın Ege'de uçması da imkansız hale gelecekti. Dolayısıyla bizim sadece kendi sularımızda değil, uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu hukuki yetkileri kullanabilmek açısından da bu özel statülü deniz ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı açısından son derece önemli. Bu yetkiyi Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor. Brüksel'in, Avrupa Birliği'nin bir deniz parkları projesi var. Şimdi o deniz parkları projesi ve balıkçılıkla ilgili yasakları Brüksel'e bildirdi Avrupa Birliği. Türkiye'de boş durmadı. Hemen kendi hazırlığını yaptı. Kendi deniz parkları projesini hazırladı. İlan ettiği iki tane de özel alan var. Bunları hemen Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Aslında Ege'deki bütün verilen diplomatik mücadelenin hukuki zeminini sağlıyoruz biz bu yasayla. Yani bu normal yasadan ekstra ileri Yunanistan'a karşı, evet, işte çeşitli yabancı ajansların iddia ettiği gibi yeni bir pozisyon almıyor Türkiye. Tam tersi, Türkiye Yunanistan'a karşı yürüttüğü diplomatik pozisyonunu yasal hale getiriyor. Bu yasa sayesinde bundan sonraki atılacak her adımın hukuki dayanağı oluşturuyor. Biz 2. Deniz Konvansiyonu'na taraf olmadığımız için zaten bu uluslararası deniz hukuku ile ilgili terimler bizim mevzuatımızda yok. Şimdi bu yasayı çıkarttıktan sonra biz aslında dünyada 2. Deniz Konvansiyonu'na taraf olan ülkelerle, onlar otomatik olarak kabul ettikleri için aldılar, biz kendi hukukumuzu oluşturuyoruz. Akla Montreux konusu muhakkak gelecektir. Çünkü boğazlarla ilgili tartışma, biliyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşından beri ve son dönemde hani orada NATO ne yapıyor tartışmaları vardı. Bu Montreux'u da bozan bir şey değil, bozmasına imkan yok. Çünkü Montreux bir uluslararası anlaşma olduğu ve anayasamız gereği uluslararası anlaşmalar zaten yasa hükmünde olduğu için, hatta yasalardan üstün olduğu için Montreux'daki haklarımızı da saklı tuttuğumuz bir gelişme. Ama altını kalın kalın çizeyim. 1923 Lozan Anlaşması ile Yunanistan'a tanınan hakları Türkiye bu yasayla değiştirmiyor. Bu haklar baki, ama onun dışında şu anda mücadelesi süren, diplomatik alanda mücadelesi süren, bu sadece balıkçılıkla ilgili değil, Ege'deki batıklar, yeraltı kaynakları, bütün ekonomi, ekosistemiyle ilgili Türkiye'nin hukuki dayanağını oluşturan bir yasa tasarısı olarak hazırlandı. Uzun zamanın çalışmasıdır, onu da söylemekte fayda var. İkinci Deniz Konvansiyonu yazılırken Türkiye, şimdi uluslararası hukukta karşılığı olan bir şey vardır, ısrarlı itirazcı diye. Biz ilk günden beri ısrarlı itirazcıyız ve ısrarlı itirazcı olmak aslında size hukuki haklar tanır. Biz bu ikinci Deniz Konvansiyonu'nun 3, 33 ve 121 numaralı maddelerine tamamen karşı çıkıyoruz. Ve biz şunu söylüyoruz, yine bu anlaşmada aslında şöyledir. Ege bir özel statülü, aslında bir iç denizdir. Niye iç denizdir? Çünkü uluslararası açık sulara çıkmak için özel boğazlardan ve dar geçitlerden geçmek zorundasınız. Dolayısıyla madde diyor ki, 2. Deniz Konvansiyonu'nun 123. maddesi, bu gibi durumlarda özel statülü deniz söz konusuyken o zaman yapılması gereken şey iki ülkenin kendi arasında oturup bu meseleyi konuşmasıdır. Şimdi Türkiye ve Yunanistan'ın aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey, Atina ile uzun zamandır dostluk ilişkisi içerisinde de bu. Oturalım bu işi müzakere ederek çözelim. Ya da Doğu Akdeniz'deki kaynakların kullanımı meselesinde. Mesela şu anda işte İsrail-Yunanistan bloğu Doğu Akdeniz'deki en uzun şeridi olan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan faydalanamayacağını iddia ediyor. Türkiye ise doğru olanın Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan bütün ülkeler tarafından birlikte paylaşılması gerektiğini söylüyor. Yani hukuki bir pozisyonu şimdi yasayla destekleyen bir hale geliyoruz. Dolayısıyla da bakın, Meis Adası Türkiye topraklarına 2, Yunanistan ana karasına, Atina'ya değil, Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta. Minis Adası'nın yüz ölçümü 10 kilometre kare. Sevilla haritasında Minis Adası için biçilen sahanlığı, kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır alan 40 bin kilometre kare. Şimdi Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridi olan ülke olarak Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kaynakların adil şekilde paylaşılmasını, Ege'deki kıta sahanlığı sorunlarının da müzakereyle çözülmesini istiyor. Dünya üzerinde şöyle bir ülke daha yok. Yunanistan'ın karasuları 6 mildir ama ilan ettiği hava sahası 10 mildir. Hani zaman zaman şey yaparız ya, işte Atina protesto notası verdi, Türk uçakları Yunan hava sahasını ihlal etti diye. Türk savaş uçakları hiçbir zaman Yunanistan'ın 6 millik hava sahasına girmezler. Yunanistan belirli bölgelerde Avrupa Birliği'nin deniz parkları projesiyle beraber balıkçılığı yasakladı. Evet. Türkiye bu zaten haritayı tanımadığını ve Yunanistan'ın bu adımını tanımadığını söylediği için balıkçılarımızın tacizini, o yüzden sahil güvenlik hemen gider ve müdahale eder. Dolayısıyla da biliyorsunuz Yunanistan'da orada ısrarcı olmaz. Türk sahil güvenliği geldiği zaman uzaklaşır. Bütün bunların sebebi bir haritalar savaşı var şu anda. Şu anda balıkçılıkla gösteriyor kendini ama gerek elektrik kablolarının çekilmesi, evet, gerek doğalgaz araması ile ilgili Yunanistan'ın ihaleye çıkarttığı, çeşitli ülkelerinde satın aldığı o derin deniz sondajları meselesinde Türkiye diyor ki uluslararası sular bana bitişik deniz, benim buralarda yetkilerim var, uluslararası hukuktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bana sormadan, benim onayım olmadan kimse iş yapamaz. Bunu da yasal hale getiriyor şu anda.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
3: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
1: Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. İran tarafı Pakistan aracılığıyla ABD'nin 14 maddelik planına yanıtını iletti. ABD Başkanı Donald Trump'sa teklifi kabul edilemez bulduklarını duyurdu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Tahran'ın taleplerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. Ayrıca savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesi. Tahran'ın talepleri arasında saldırmazlık garantisi de bulunuyor. İran petrol satışını yasaklayan yaptırımların da 30 günlük süre içinde sona ermesini talep ediyor. Ajansa yansıyan bilgilere göre Tahran'ın nükleer konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. Beğenmedim, tamamen kabul edilemez dedi. Tasnim haber ajansından Trump'ın paylaşımından sonra bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. İran ve ABD arasındaki müzakere süreci Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran Haber Ajansı, İran'ın ABD'nin sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney uzun zamandır görüntü vermiyor. Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde ciddi yaralar aldığı iddia ediliyor. İran Fars Haber Ajansı Hatemül Enbiya komutanı Abdullahi'nin dini liderle görüştüğünü duyurdu. Yarı resmi haber ajansına göre Abdullahi, dini liderden askeri operasyonları sürdürmek ve düşmanlarla kararlı bir şekilde yüzleşmek için yeni yol gösterici talimatlar aldı. Hamaney'e silahlı kuvvetlerin hazırlık durumu hakkında bilgi verdi. İranlı komutan, ordunun Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Düşman yanlış yapar. Varsa İran'ın yanıtı hızlı, sert ve kararlı olacak dedi. Görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. İran ordu sözcüsü de bu sabah düşman İran'a yeniden saldırırsa yeni silahlar, yeni savaş yöntemleri ve yeni savaş alanlarıyla şaşkına uğrayacak dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
2: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşme sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
1: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Böcek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Öğlen saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Muhittin Böceğin ifade işlemleri sürüyor. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın 35. oturumu yapılacak. İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davanın da ilk duruşması Silivri'de görülecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal veya askeri casusluk suçundan dava açılmış. Sanıkların 20 yıla kadar hapis cezaları istenirken tutukluluk hallerinin ise devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması bugün saat 10'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içinde bulunan İkinoğlu Duruşma Salonu'nda yapılacak. Ceza infaz kurumlarındaki bir nolu duruşma salonundaysa İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın duruşmasına devam edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj paylaştı. O mesajlara bakalım.
2: Ülkemize kadim coğrafya... Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay onların dedi. Annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.
3: Şefkatiyle, fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet, annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
4: Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
2: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere dediğinde, sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum dedi.
1: 10 Mayıs Anneler Günü'nde İstanbul'daki Darül Acize'de günün en anlamlı yerlerinden biri olduğu ziyaretçiler tüm gün boyunca Darül Acize sakinlerini ziyaret ederek onları da yalnız bırakmadı.
2: Sevginin en temiz, en saf hali. Şefkatiyle bize güç veren, sevgisiyle iyileştiren, sadece yanımızda olan değil, kalbimizde olan tüm annelerin günü.
5: Anneler gününüz kutlu olsun.
6: Hep bütün anneleriniz kutlu olsun.
7: Ben 15 senedir burada böyle karşılarım anneler gününü. Çok güzel geçer benim için. Çiçekler, başörtüler, lokumlar, çikolatalar.
2: Bu özel gün Darül Acize'de de kutlandı.
6: Çok mutlu bir şekilde geçti. Hani dünden beri çok mutluyum.
2: Kimisi gözü kapıda sevdiklerini bekledi.
8: Arkadaşlarım da vardı. Bugün ben geldim. Yalnız bırakmadım onları işte.
9: Sağ olsun.
10: Bir kan bağınız yok ama.
8: Kan bağımız yok. Ablam gibi, teyzem gibi görüyorum, annem.
11: Biz onu evlat gibi görüyorsun.
2: Yakınları olmayan anneler de unutulmadı. Kan bağı olmasa da onlar anne sevgisini hissetmek, hissettirmek için Darül Acize'deki annelerin yanındaydı.
12: Ben de ninemle ilk tanıştım. Kan bağımız oluştu. Aile olmak için kan bağına gerek yok. Kalp bağına gerek var.
2: Ziyaretler duygusal buluşmalara sahne oldu. Anneler Günü için çok sayıda sanat ve spor camiasından ünlü isim de Darül Acize sakinlerini ziyaret etti.
1: Diyarbakır'da kronik böbrek yetmezliği bulunan 29 yaşındaki gence 9 yıl önce babası böbreğini vermişti. Ancak zaman içinde böbrek fonksiyonunu yitirdi. İkinci kez nakle karar verildi. Genç hastaya bu kez annesinin böbreği nakledildi.
2: 9 yıl önce babasından nakil yapılmıştı. Bu kez annesi böbreğini oğluna bağışladı. Oğluna ikinci kez hayat verdi.
5: Canımı bile veririm. Yani hiç düşünmeden. Şu anda bana sağlıklı bakması benim için bütün dünyaya bedel. Bu bakışları yetiyor, sesi yetiyor.
2: Diyarbakır'da yaşayan 29 yaşındaki Ferhat Yaşa'ya 2016 yılında kronik böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Babasının bağışladığı böbrek de sağlığına kavuşsa da son zamanlarda rahatsızlığı yeniden yükseltti. Babasından nakledilen böbrek fonksiyonunu yitirmişti. İkinci kez nakle karar verilince bu kez anne Nuray Yaşa oğluna böbreğini bağışlamak istedi. Anneden alınan böbrek oğluna başarıyla nakledildi.
9: Anneler günü benim için sadece bir özel gün değil. Aynı zamanda annemin bana ikinci defa umut ve yaşam verdiği için çok daha özel hissettiriyor.
2: İkinci nakil sonrası Ferhat Yaşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Nuray Yaşar'ın anneler günü hediyesi de oğlunun sağlığına kavuşması oldu.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul'da bir yatırım fuarında konuştu. Kacır, Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar dedi.
10: Türkiye bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri. Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun %95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. 23 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye bugün 276 milyar dolar ihracat yapıyor. 40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye'nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var. Türkiye artık ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıkaran bir ülke. Bugün bizim Turkorn olarak tarif ettiğimiz 8 Türk teknoloji unicornu var. Ve artık Turkornlarımız küresel düzeyde satın almalarla büyümelerini sürdürüyorlar. Bakanlık olarak kamu kaynaklarından Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolar daha kaynak ayıracağız. Ve bu kaynak sayesinde en az 750 milyon dolar daha yatırımın Türk teknoloji girişimlerine yönelmesini bekliyoruz.
1: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminin bütünsel bir reformla ele alınması gerektiğini söyledi. Baran, refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir dedi.
2: Ankara Ticaret Odası'ndan vergi reformu çağrısı geldi. ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi sistemi bütünsel reformla ele alınmalı dedi.
11: Kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır.
2: Yazılı bir açıklama yapan Gürsel Baran, ekonominin tüm çarklarını uyum içinde döndürmenin ve refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir dedi.
11: Vergi sistemini temel amacı yalnızca gelir toplamak olan bir yapı olarak düşünmekten ve böyle inşa etmekten vazgeçmeliyiz. Vergi sistemi üretimi destekleyen, yatırımı artıran, istihdamı koruyan ve rekabet gücünü yükselten bir yapı olarak yeniden inşa edilmelidir. Vergi tabanını genişleten, kayıt dışılığı azaltan, dolaylı vergilerin yükünü hafifleten, vergiye uyumlu mükellefi gözeten, aflara son veren kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.
2: KDV sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baran, birden çok oranda kullanılan, alışta ve satışta farklı oranlarda uygulanan KDV sistemi sadeleşmeli ifadesini kullandı.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yüksek enflasyon rakamı nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanladı. Bakanlık Nisan enflasyonu yüksek çıktığı için TÜİK Başkanı'nın görevden alındığı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada bazı gazetelerin aynı başlıklarla fatura TÜİK'e kesildi, TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça dezenformasyon yaptıkları görülmüştür denildi. Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdiği, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada zorlama yorumlarla bir niyetle yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır ifadesi de yer aldı. İstanbul Bahçeli Evler'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklandı. Kadının sağlık durumu iyiye giderken eşi karakola giderek teslim oldu. Her ikisinin de öğretmen olduğu öğrenilen karı koca arasında yaşadıkları evde tartışma çıktı. Cumartesi günü yaşanan olay şiddete dönüştü. Eşi 43 yaşındaki kadına bıçakla saldırdı. Vücudunun farklı yerlerine 10 bıçak darbesi alan kadın şans eseri hayatta kaldı. Kadın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan 48 yaşındaki eşi ise bir süre sonra Güngören karakoluna gidip teslim oldu. Şüphelinin kimlik sorgusunda kasten yaralama suçundan iki sabıkasının olduğu da görüldü. ...28 yaşındaki bir kadın grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de gittiği bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Ambulansla götürüldüğü devlet hastanesinde bir ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi. Genç kadının ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
13: Bugün anneler günü ve ben çocuğum benim yanımda yok. Ya 28 yaşında benim çocuğum daha 28 yaşında.
11: 28 yaşındaki Gamze Yıldız Mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.
14: 6 tane ilaç katmışlar işte 3 dakika içinde taktıkları gibi nefes alamıyorum diyor ama gene de o serum devam ediyor.
15: Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi. Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve Gamze Yıldız orada yoğun bakıma alındı.
11: Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız yaşam savaşını kaybetti.
13: Ben yanıyorum, ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek bir kızımı öldürmediler aslında bizi. Gerçekten hepimizi öldürdüler.
11: Penisilin alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülüyor.
16: Müdahale yapan ilk kişi bir laboratuvar teknikeri. Aslında serumu hazırlayan kişi de o. Herhangi bir yetkisi yok, müdahale etme yetkisi yok. Müdahale ediyor, fenalaştıktan sonra da herhangi bir şey yapamıyor.
11: İddiaya göre Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor yoktu. Ona müdahale eden kişi ise o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoruydu.
13: Tesadüf doktor ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Tesadüfen ben buradayım diyor. O da hatta şaşırıyor.
11: Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.
1: İsrail'in alıkoyduğu küresel sumut filosundaki iki aktivist serbest bırakıldı. Aktivistler İsrail tarafından bir haftadan uzun süredir gözaltında tutuluyordu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk ile Brezilyalı aktivist Taygo Avila'nın sınır dışı edildiğini duyurdu. Gazze'ye ablukayı aşmak için yola çıkan aktivistler uluslararası sularda seyreden İtalya bayraklı bir sumut filosu gemisinden alıkonularak İsrail'e götürülmüştü. Aktivistlerden Avila'nın gözaltındayken annesini yitirdiği açıklanmıştı. Kişk ise alıkonulmasını protesto etmek amacıyla açlık grevindeydi. Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Macar yemin ederek göreve başladı. Böylece Macaristan'da milliyetçi Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Macar'ın yemin töreninde sembolik jestler vardı. Sağlık Bakanı olması beklenen Zsolt Tegedüş yine rol çaldı.
2: Seçim gecesi dansıyla gündeme gelen Macar politikacı yine sahnede. Yeni hükümette Sağlık Bakanı olması beklenen Jolt Hegedüş hem coştu hem coşturdu. Görüntüler Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den. Burası parlamento binasının önü. 12 Nisan'daki seçimde büyük zafere imza atan TISA Partisi lideri Peter Macar için parlamentoda yemin töreni vardı. 45 yaşındaki Macar başbakan olarak yemin ederek göreve başladı. Böylece Macaristan'da milliyetçi Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Macar, meclisteki konuşmasında Macaristan'ı yönetmeyeceğim, ülkeme hizmet edeceğim dedi. Dışarıda destekçilerine seslenirken de bu ülke hepimizin. Birlikte Macaristan'ı yeniden inşa edeceğiz mesajı verdi. Hükümetin ilk icraatının son 20 yılın yolsuzluklarını incelemek üzere bağımsız bir yapı kurmak olacağını söyledi. Tören sembollerle doluydu. Macar'ın yemininden önce meclis başkanının talimatıyla parlamento binasına 12 yıl sonra Avrupa Birliği bayrağı çekildi. Macar, Macaristan'daki Roman azınlığa verdiği sözü de unutmadı. Roman gençlerden ve çocuklardan oluşan Sugo Tamburin grubu, genel kurul salonunda Roman halk şarkısı çalıp söyledi. Minnet vekili sıralarında duygusal anlar yaşandı. Orban 10 yıllardır süren geleneği bozarak törene katılmadı. Macar yemin ettikten sonra dışarı çıkıp halkı selamladı. Parlamentonun önünde on binlerce kişi toplanmıştı. Törenin ardından kutlamalar başladı.
1: Türkiye hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti. Geçen yıl hava seyri sefer hizmetleri kapsamında 33 milyar lira gelir elde edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon lira olan tutar 2025'te %53 arttı. Böylece Türkiye Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı üyesi 42 ülke içinde 6. sırada yer aldı. Hava sahasına talep sıralamasındaysa 2. ülke oldu. Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı sahada çok sayıda yeni geliştirilen ürün ilk kez gösterildi. Özellikle yerli ve milli üretim gücüyle mühendislik çalışmaları ön plana çıktı. Geliştirilen ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra farklı coğrafyalarda da kullanılması hedefleniyor.
3: Çöl ikliminde bile çalışıyor, hiçbir enerji kaynağı kullanmadan havayı suya dönüştürüyor. Atmosferik su üretim cihazı, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı sahada ilk kez sergilendi. Afet bölgelerinde de kullanımı amaçlanan cihaz, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAD askeri fabrika ve tersane işletmeleri mühendisleri tarafından geliştirildi.
17: Herhangi bir şebekeden bağımsız olarak su üretebiliyor. Gördüğünüz yandaki panellerden havayı alıyor ve hava kendi içerisinde, bu arada muhafaza edildikten sonra kendi mekanizmasıyla su üretilebiliyor. Bu gördüğünüz cihaz 17 litreye kadar su üretebiliyor.
3: Bir dönem Türkiye'ye satışına ambargo koyulduktan sonra OYAK tarafından yerli imkanlarla üretilen zırh çelikleri de sahada sergilendi.
18: Bu 650 sertlik dediğimiz bir çelik şu anda zırh çeliği sınıfının en sert çeliğidir bu. Örnek verirsek 12 milimle karşıladığımız balistik korumaya aynı mühimmatı bunda 8 milim gibi bir kalınlıkla karşılıyoruz. Araçlardaki hafiflemeyi sağlıyor, aracın hareket kabiliyetini arttırıyor.
3: Saha fuarında dikkat çeken ürünlerden biri de yanmaz kumaştan yapılan yerli üretim askeri üniformalar ve takım elbise.
19: Bu üç parça bir takım elbise, pantolon, yelek ve ceketten oluşuyor. Buraya cep telefonunuzu koyduğunuzda işte Faraday kafesi var orada. Sinyali kesiyor, sinyal kesici var. Yeleğin içinde bıçak darbelerine karşı koruma sağlayan bir ara kat var. Gövdenizin üst tarafını koruyacak şekilde yapılmış bir ürün.
3: Saha fuarı 2026 kapsamında 8 milyar dolarlık ticari anlaşma imzalandığı açıklandı.
1: Anneler Günü'nde İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına koşu düzenlendi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna çok sayıda kişi katıldı. Koşunun ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı.
2: Genç yaşlı çok sayıda kişi parkurda ter döktü. Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın anısına koştular.
20: Bodrum'dan geliyoruz, özellikle bu yarışa geliyoruz. Atamıza da koşuyoruz, Zübeyde annemize de koşuyoruz.
2: İzmir'de Anneler Günü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına koşu gerçekleştirildi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna 1100 yarışmacı katıldı. Genel klasman, 14 farklı yaş kategorisi ve evcil hayvanlarla koşulan can dost kategorisinde koşular yapıldı. Karşıyaka'daki Anayasa Meydanı'nda başlayan koşu, Zübeyde Hanım anıt mezarda son buldu.
21: Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı.
2: Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi. Koşunun ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Anıt mezara karanfiller bırakıldı.
1: 191 ülkede binlerce kişi koşamayanlara da umut olmak için koştular. Omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlama amacıyla düzenlenen Wings for Life koşusunda sporseverler İstanbul ve İzmir'de yollardaydı.
22: Binlerce sporsever iyilik peşinde koştu. 13. kez düzenlenen Wings for Life'ın Türkiye'deki adresleri İstanbul ve İzmir'di.
23: Yarışta değil, bu bir sosyal sorumluluk projesi.
24: Kesinlikle.
23: Sevgili izleyenler, bu bir yarış değil, bitecek olan bir şey yok.
22: İstanbul'da Kuruçeşme Arnavutköy sahil şeridinde, İzmir'de ise İnciraltı kent ormanında kilometreler yardım için kat edildi.
25: İstanbul, Turkey.
22: 191 ülkede aynı anda düzenlenen koşuda omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlandı. Milli Paralimpik sporcu Yiğitcan Eraydın organizasyonun önemine vurgu yaptı.
26: Burada olmaktan dolayı çok keyifli ve mutluyum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ben omurilik felci tanısı olan bir bireyim. Tekerlek sandalye kullanıyorum omurilik felci olduğum için de. Bugün burada tüm dünyada aslında aynı anda omurilik felcinin farkındalığı için koşulan bir yarışın içinde olmak zaten çok güzel. Herkesle birlikte koşamayanlar için koşuyoruz. Elde edilen gelirin tamamının bu tedavi için harcanacak olması, bu araştırma çalışmaları yönelik kullanılacak olması gerçekten çok değerli.
22: Wings for Life'a katılan profesyonel sporcular anlamlı etkinliğin parçası oldukları için gururlu.
23: Bir amaç için koşuyoruz burada. Bir yarışma değil asla. 8 yıldır bu 13.sü düzenleniyor ama ben 8 yıldır buradayım. Her sene bir dahaki sene ne zaman gelse de ne zaman koşsam diye düşünüyorum. Cidden çok anlamlı. Herkes bir amaç için koşuyor, koşamayanlar için. O yüzden çok mutluyum.
22: Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın bir de çağrısı vardı.
23: Ben kendi sporcu arkadaşlarımı da buraya davet ettim. Lütfen siz de bir sonraki seneye bu destek için yani buraya gelmenizi istiyorum. Zaten enerjimizle orada ben koşarken takla atıyorum, tekme atıyorum. Beni görenler daha çok gaza geliyor. Onlar da hani yorulsa bile devam ediyor. O yüzden dediğim gibi çok güzel bir yarışma. Hepinizi bekliyoruz.
22: Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu da İstanbul parkurundaydı.
27: Ve umarım güzel yerlere, güzel insanlara, güzel sayılarda ulaşmıştır. Ve bu duyarlılığı elimizden geldiğince umarım gösterebilmişizdir.
28: Katılımcıların dünya genelinde toplam kat ettiği mesafe 2.639.000 kilometre. Totalde tüm dünyada 310.000 kişiden fazla kişinin destek verdiğini söyleyelim. Yine 8.6 milyon euroluk rekor bir bağış toplanmıştı bir yıl içerisinde. 2014'ten bu yana toplanan toplam rakam 60 milyon eurodan fazla.
22: Türk sporcular arasında erkeklerde Can Polat Akbay, kadınlarda Nuray Bulut Göktepe birinci oldu.
1: 26. kez zafer ilan eden Galatasaray'da birçok isim performansıyla öne çıktı. Osimhen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz da bunlardan bazıları. Sarı kırmızılı takım ayrıca ezeli rakipleriyle arasındaki farkı açmaya da devam etti.
29: 2023, 2024, 2025 ve 2026.
30: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
29: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı Kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'u geride bırakan Galatasaray son şampiyonluğuna taraftarı önünde ulaştı. Sarı Kırmızılılar şampiyonluk yolundaki en büyük adımını ise taraftarı önünde kazandığı 3-0'lık Fenerbahçe derbisiyle attı. Galatasaray bitime 3 hafta kala farkı 7 puana yükselterek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
30: Rakibimizin şampiyonluk şansını çok minimuma indirdik. O yüzden bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi.
29: Dünyanın sayılı santrforları arasında yer alan Victor Osimhen hem golleri hem performansıyla şampiyonluğun mimarlarından.
30: Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için Osimhen bu anlamda çok önemlidir.
29: Nijeryalı forvet derbinin ardından rakiplerini tiye alırken kendilerini şampiyonluğa taşıyan antrenmanların önemine dikkat çekti.
0: To be honest with you, what I saw today is no surprise to me because what we've done in the training is actually more intense than what we've done here. So our last two trainings was even harder than this game.
29: Takımın en istikrarlı ismi ise Abdülkerim Bardakçı. Tecrübeli stoper bu sezon Galatasaray'da en çok süre alan isim. Kaptanlık pazubandını da takan 31 yaşındaki futbolcu takımın en önemli liderlerinden. İstatistiklerde Abdülkerim Bardakçı'yı Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Takımın önceki şampiyonluklarında da önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den sonra takımın en skorer ismi.
4: Çok mutluyum, çok gururluyum ama önemli olan hedeflerimiz var bizim, sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz yani. O yüzden sakatlık yani bana bir şey yapmaz diyebilirim.
29: Uğurcan Çakır 14 yıl boyunca Galatasaray Kalesi'ni koruyan Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmadı. Şampiyonluk yolundaki en önemli transferlerden biri oldu.
5: Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşattığım şeylerden gurur duyuyorum.
29: Galatasaray milli kaleci için sezon başında Trabzonspor'a 27,5 milyon euro ödedi. Torreira'lı, Leminalı şampiyon kadro yaz aylarında Leroy Sané, İlkay Gündoğan ve Sasha Boy ile güçlendi. Devre arasında da Noah Lang, Yasser Asprilla ve Renato Enhaga takıma katıldı. Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Okan Buruk'un ekibi, takipçisi Fenerbahçe karşısında 6 puanlık fark yakaladı. Sarı Kırmızılılar sezonun devamında tökezlese de üst üste 2 maçtan fazla puan kaybetmedi. Galatasaray böylece 1996-2000 yılları arasında kendisinin elde ettiği 4 sezonluk şampiyonluk serisi rekorunu egale etti. Peş peşe 4. şampiyonluğunu da kazanan Galatasaray rakipleriyle farkı açıyor. Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve Başakşehir'in birer şampiyonluğu var. Galatasaray ise 26. şampiyonluğunu kutluyor.
1: Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğunun mimarı Okan Buruk bu gururu ilk kez yaşamıyor. Futbolcuken de peş peşe 4 şampiyonluk kazanan Sarı Kırmızılıların teknik direktörü kulüp tarihine adını yazdırdı.
29: Galatasaray'ın kupa koleksiyoneri Okan Buruk. Sarı Kırmızılıları UEFA Kupası'na götüren altın çağında futbolcu olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Buruk bu kez teknik direktör olarak aynı başarıya ulaştı.
30: Ben futbolculuğumda bunu yaşamıştım Fatih hocamızla birlikte. Tabii ki tekrar bunu teknik direktör olarak yaşamak benim için çok değerli.
29: Türk futbolunun 2 rekor serisine de imza atarken adını efsaneler arasına yazdırdı. Üst üste 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ve Brian Birch'ü geride bıraktı. Ustası Fatih Terim gibi dörtleme yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde 5. şampiyonluğunu kazanan Buruk bu alanda da 2. sıraya yerleşti. Ligi 4 kez zirvede bitiren Ahmet Suat Özyazıcı'yı geçti, 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim'e yaklaştı. Rekorları kırarken zorlu süreçlerden de geçti. Sezon ortasında Süper Kupa'daki 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisinden sonra rüzgarın yönü değişti. O camiaya umut verdi.
30: Hiçbir şey değişmeyecek. Yine şampiyon biz olacağız. Bu takım, oyuncularıma, camiama güveniyorum. Bu yarışın içerisine başlıyoruz ve şampiyonluğu sezon sonunda yine hep beraber onlarla birlikte kutlayacağız.
29: Süper Lig'in zirvesine ambargo koyarken bu sezon Avrupa'nın devlerine de meydan okudu. Liverpool maçlarında Arne Slot'u iki kez mat etti. 5-2'lik Juventus zaferinde de Spalletti'ye üstünlük kurdu.
30: Yolumuz uzun, devam edeceğiz ama bizim için de bir moral oldu. Ülke futbolu için de bir moral oldu. Bir Türk takımının neler yapabileceğini de göstermiş olduk. O yüzden gerçekten çok mutluyum.
29: 4 sezonda 6 kupa kazandığı serüvende Rams Park'ı Galatasaray'ın kalesine dönüştürdü. Sarı Kırmızılılar evindeki son 35 lig maçında rakiplerine 3 puan vermedi.
30: Herkesin hayranlıkla baktığı bir stadımız var, taraftarımız var. Bu stat, bu taraftarı birlikte olduğunda bu oyuna çok net etki edebilen bir Galatasaray takımı var.
29: Galatasaray'da futbolcu ve teknik direktör olarak toplam 11 şampiyonluk yaşayarak efsaneler arasına giren Okan Buruk'un bir hedefi daha var. Gelecek sezonda zirveyi koruyup üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk ve tek teknik direktör olmak.
30: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
1: Fenerbahçe'de 7 Haziran'da başkanlık seçimi için adaylar çalışmalara başladı. Derneklerle ilk buluşmasını yapan Aziz Yıldırım camiaya birlik ve güçlü yönetim mesajı verdi.
6: Birlik ve beraberliği bozmayalım. Tribünde de, kongrede de, taraftarda da.
29: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. İstanbul'da Biz Fenerbahçeliyiz derneğinin gecesine katılan Yıldırım, kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi.
6: Artık bir şeylere dur dememiz lazım hep beraber. Benim şahsımla yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil bu. Bunu bilin. Tamam, Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem çalışmalı. 98'de yaptığım başkanların, divan başkanların, federasyon başkanların çıktığı bir yönetim olmalı. Ve o yönetim önümüzdeki 20 yıla da damga vurmalı.
29: Yıldırım'ın birlik çağrısının ardından adaylıktan çekilen Barış Göktürk de geceye eski başkanla birlikte katıldı. Sarı lacivertliler de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek.
1: Van Gölü'ne özgü İnci Kefallerinin zorlu göç yolculuğu sürüyor. Kaçak avcılığın önüne geçebilmek için akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü noktalarda denetimler de sıklaştırıldı. Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 7 kişiye 112 bin lira ceza kesildi.
7: Akıntının tersine doğru yüzüyorlar. Üremek için tatlı su kaynaklarına göç edip yumurtalarını bırakıyorlar. Göç yolculuğu yapan inci kefalleri sıkı tedbirlerle korunuyor. İnci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunu yaşayan endemik bir tür. Her yıl Nisan ayının ortasından Temmuz ayına kadar Van Gölü'nden tatlı sulara göç yolculuğu yapıyorlar. Bu dönemde tersine yüzerek görsel şölen oluşturan inci kefalleri kaçak avlanma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Tarım Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve emniyet birimleri kentin dört bir yanında kaçak avcılara karşı teyakkuzda. Ekipler Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 800 kilogram inci kefali ele geçirdi. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Toplam 122.742 lira ceza uygulandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada denetim ve kontrol faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
1: Eurovision yarı finalleri 12-14 Mayıs'ta, finali ise 16 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleştirilecek. 2003'teki yarışmada birinci olan Sertab Erener de yarışmaya konuk olarak davet edildi. Ancak Erener daveti kabul etmedi.
8: Sertab Erener sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Eurovision'un davetine katılacak mısınız sorusuna hayır cevabını verdi. Yıl 2003. Sertab Erener Every Way That I Can şarkısıyla Eurovision'da Türkiye'ye ilk kez birincilik getirmişti. Yıllar içinde siyasi aktörlerin ve olayların varlığının iyiden iyiye kendini gösterdiği Eurovision, Sertab Erener'i Viyana'daki Eurovision finaline çağırdı. Erener tam da bu sebeple, yani dünyada yaşanan siyasi olaylar nedeniyle daveti reddettiğini açıkladı.
9: Beni Viyana'da final gecesine davet ettiler. Eurovision'da çıkayım diye. Hem dünyanın şu anki siyasi politik meselesi yüzünden orada olmak istemedim.
8: Öte yandan Erener'in İstanbul konseriyle Eurovision finali aynı güne denk geliyor. Organizasyonun yarı finalleri 12 ile 14 Mayıs'ta, finali ise 16 Mayıs'ta Wiener Stadthalle'de gerçekleştirilecek.
1: ...19. yüzyıl tekniklerini kullanan fotoğraf sanatçısı Kerim Suner'in sıra dışı tekniklerle İstanbul'un on binlerce yıllık mekanlarını fotoğrafladığı sergisi Yapı Kredi Bomonti Ada Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor.
10: Körüklü ahşap kamerası, ona eşlik eden çadırı, mobil bir laboratuvara dönüştürdüğü kamyoneti. Fotoğraf sanatçısı Kerim Suner'in Ne Zaman isimli kişisel sergisi Yapı Kredi Bomonti Ada Galeri'de ziyarete açıldı. Günümüzün dijital teknolojilerinin aksine fotoğrafçılık tarihinin unutulmaya yüz tutmuş tekniklerini kullanan Suner, İstanbul'un zengin tarihini gözler önüne seren 72 farklı noktasını fotoğrafladı.
11: Sıfırdan bir cam alıyorsunuz, pencere camı bile olabilir. Kimyasalları siz hazırlıyorsunuz, onu ışığa hassas hale getiriyorsunuz. Onun üstünde görüntüyü oluşturuyorsunuz. Yine bütün kimyasal prosesler sizin kontrolünüzde. Bir negatif elde ediyorsunuz. İşte o negatiften bu defa kağıt, cam veya farklı bir malzemeye baskı yapmak için yine 19. yüzyıl tekniklerini kullanarak, yine sıfırdan kendiniz yaparak bir iş ortaya çıkarıyorsunuz.
10: Sergide İstanbul'da

0: oynamalarını tercih ediyorum.
1: Sanatçının ekipmanlarının da yer aldığı Ne Zaman sergisi 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.
2: Mayıs Dünya Çölyak Günü'ydü. Çölyak, buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten proteinine bağışıklık sisteminin verdiği tepkiyle oluşan kronik bir bağırsak hastalığı. Peki çölyak hastalığının belirtileri neler ve çölyak hastaları beslenirken nelere dikkat etmeli? Bu konuya bir parantez açtık, ekranlara getirelim.
3: Buğday, arpa ve çavdar. Bu tahılların içindeki gluten proteinine karşı bağışıklık sistemi tepki veren kişilere çölyak hastası deniliyor. Yaygın bir sindirim sistemi rahatsızlığı olan çölyak hastalığı her yaşta görülebiliyor. Kimi zaman fark edilmeden ilerleyen bu hastalık yaşam kalitesini derinden etkiliyor. Dünya Çölyak Günü'yle bu mücadele için farkındalık kazandırmak amaçlanıyor.
4: Çölyak hastalığının belirtileri tipik ve atipik olarak ikiye ayrılıyor. Tipik belirtiler arasında karın ağrısı, büyüme geriliği, karında şişlik, bulantı ve kusma yer alıyor. Atipik belirtilerse bunların dışında hatta kişinin aklına acaba bu belirtiler nedeniyle çölyak hastası olabilir miyim sorusunu getirmeyecek türden. Sadece eklem ağrısı, tedaviye yanıt vermeyen kansızlık veya tek başına cilt problemleri. Bunlar da çölyak hastalığının atipik belirtilerinden birkaçı.
5: Farkındalık arttıkça atipik bulgular özellikle dikkate alınarak çölyak tarama testleri istenebilir. Kan tahlilleridir bunlar. Her yerde yapılmaktadır. Ancak hekimin bunu düşünmesi, hastalığı akla getirmesi gerekir. Bundan sonraki aşama tanı konulması için duruma göre endoskopik yöntemlerle olur. Endoskopik yöntemlerle tanı konulduktan sonra takip sürecine gireriz.
3: Çölyak'ta tanı alandan çok tanı almayan hasta sorunu var. Uzmanlar bu durumun önüne geçmek için farkındalık çalışmaları artırılmalı çağrısı yapıyor.
5: Normal şartlarda Türk toplumunda yapılan çalışmaya göre 200 kişide bir görülmesini beklerken tanı alanların buzdağının üst kısmı olduğunu görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ortalama 400 bin hasta civarında bu orana göre beklediğimiz tanı aslında 10 bin 15 binleri maksimum gördüğünü düşünürsek daha bizim bu hastalıkla ilişkili tanısal anlamda farkındalık çalışmalarını yapmamız çok önemli.
3: Çölyak doğuştan gelen bir hastalık. Genetik yatkınlıkta etkenler arasında. Ancak bazen kişi çölyak olduğunu yıllar sonra öğrenebiliyor. Hastalık beslenme alışkanlıklarına göre kendisini hissettiriyor.
5: Bu reaksiyonları tetikleyen şey aslında glutendir. Aldığınız miktar da önemlidir. Ama ne zaman ki siz diyete gluteni soktunuz, buğday, arpa, çavdarla, ardından glutene karşı bir antikor gelişir. Antikorun ortaya çıkmasından sonra klinik bulgular ortaya çıkmaya başlar. Yaklaşık bir 2-3 aylık süreçte klinik bulgular ortaya çıkar. Yani demek istediğim, aslında genetik yatkınlık doğuştan vardır ama glutene maruziyet gecikirse tanı koyma süreci de gecikebilir.
4: Çölyak hastalığında klasik bir ilaç tedavisi yok. Tek çözüm glutensiz beslenmek. Ancak gluteni direkt içeren buğday, arpa, çavdar ürünlerini tüketmemek tek başına yeterli olmuyor. Glutenle teması olan tüm ürünlerin de tüketilmemesi şart. Aksi halde çapraz bulaşma denen bir olay meydana geliyor. Bu da diyetin bozulmasına sebep oluyor.
6: Özellikle çölyak hastalarının çapraz bulaşa dikkat etmeleri gerekir. Örnek verecek olursak gluten içeren ekmeği kesilen bir bıçağı başka ürünleri hazırlarken kullanmamamız gerekiyor. Bu hastalarımızda hassasiyete neden olur ve onları rahatsız edecektir. Besinlerin yan yana bulundurularak saklanılması, ortak tahtanın kullanılması gibi şeyler çapraz bulaşa neden olabilir.
3: Çölyak hastaları dışında da glutensiz beslenme hızla yayılan bir trend haline geldi. Gerek sağlıklı beslenmek isteyenler, gerekse kilo almak istemeyenler hasta olmasa dahi glutensiz ürünleri tercih ediyor. Ancak uzmanlardan uyarı var.
5: Glutenin ekarte edildiği bir gıda ileri derecede işlenmiş bir gıda haline geliyor. Eğer siz glutenden uzak kalmayı istiyorsanız belki bu kabul edilebilir ama böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa niye sürekli işlenmiş gıda alasınız? Yani sonuçta doğal ürünleri kullanabilir o kişiler. Ha, ekmek derseniz beyaz ekmek yerine tam buğday, ekşi mayayı tercih etmelerini öneririz. Bu anlamda ata tohumunu kullanmalarını öneririz. Ama bu glutensiz kullanımı sağlıklı bir insanın kullanması uygundur demek değil.
3: tüm bakliyatlar,

0: katkısız katı ve sıvı yağlar, mısır, pirinç, kestane, nohut, soya ve unları kahvaltılıklar. Bunları tüketmek çölyak hastaları için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Peki bunlar dışında çölyak hastaları hangi ürünleri tüketebilir?
1: Çölyak hastası et ve et ürünlerini kesinlikle rahatlıkla tüketebilir. Yumurta tercih edebilir. Peynirleri rahatlıkla tüketebilir. Meyve sebzede hiçbir sıkıntısı yoktur. Bunlar hiçbir yasak değildir. Ama özellikle çorba tercih ederken de içine un olmaması gerekiyor. Eğer burada yönü koyarsak hastalarınızda hassasiyet oluşur.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı'nda yeni bir heyecan var. Milli Saraylar Başkanlığı tarihi yapının harem dairesinde yıllardır kapalı durumdaki bir alanı daha ziyarete açtı. Kadı Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adındaki bölüm pek çok yeni tarihi bilginin de ortaya çıkmasını sağladı. NTV ekibinden Sinan Kunter ve Hüseyin Eroğlu da ilk ziyaretçiler arasında yer aldılar ve bir haber hazırladılar. Bunu sizlerle paylaşacağız. Ardından saat başından itibaren de Ata Arslan haberlerde ekranda olacak.
3: Topkapı Sarayı'nda yaşam yüzyıllardır akmaya devam ediyor ama bu tarihi yapı hemen her bölümüyle de bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bugün yeni açılan bir bölüm var Topkapı Sarayı'nda. Yıllardır kapalı vaziyetteydi ve bugün Topkapı Sarayı'nın Kadı Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ilk kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Biz de Milli Saraylar Başkanı Sayın Doktor Yasin Yıldız'la birlikteyiz. Bu alanı tarihi önemi açısından nasıl tarif etmek gerekir?
4: Aslında haremin kalbi olarak çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Zira bugün ziyaretçiyle buluşan bölümlerin içerisinde görmüş olduğunuz gibi kadın efendiler daireleri var. Bunlar bizatihi padişahın eşleri ve bunların hizmetinde bulunan cariyelerin bulunduğu bir taşlık burası. Taşlık olması şunu ifade ediyor. Burası bir kompleks, bir külliye. Zira kendilerinin koğuşları, yaşam alanları, çamaşırhaneleri, hamamları, mutfakları, kilerleri gibi birbirinden farklı pek çok mekan bir arada bulunuyor. Bu yönüyle çok özel bir mekan. Bu bölgelerde daha önce hiç ziyarete açılmamış olması hasebiyle her zaman gündemde olan bölümlerdi. Biz de burayı ziyaretçiyle buluşturabilmek için 6 yıllık yoğun bir faaliyet gösterdik. Gerek mimari, gerek obje bazlı olarak bize şunu gösterdi. Burada çok ciddi bir eğitim sistematiği var. Özellikle Valide Sultan'dan başlayarak padişah ailesi, kadın efendilere kadar verilen hizmetin son derece nitelikli olması. Dolayısıyla burada istihdam edilen kişilerin de belli başlı özellikleri bünyesinde barındırması gerekiyor. Buranın tarihini doğru anlatmak yolunda anlamlı bir katkı olacağını düşünüyorum.
3: Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı Hanedanı Topkapı Sarayı'ndan ayrılıp Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı gibi Tanzimat dönemi saraylarına geçiyor. Ve o dönemde Topkapı Sarayı'ndaki birçok bölüm aslında kaderine terk ediliyor. Acaba burasının tarihi nasıl?
4: Bu yapılar sizin de görmüş olduğunuz gibi büyük harem yangınından sonra 17. yüzyılın sonunda inşa edilmiş yapılar. Ancak farklı döneme ait, özellikle 19'un sonuna ait çok ciddi eklemelerle biz burada karşılaştık. İlave tuvaletler, küçültülmüş odalar, bir takım depolama alanları. Bunu araştırdığımız zaman da bahsetmiş olduğunuz 19. yüzyıl saraylarına taşınma olduktan sonra özellikle kıdemli cariyelerin, artık tahttan çekilmiş padişahların veya vefat etmiş validelerin cariyelerinin burada devlet tarafından muhafaza edilmekte olduklarını gördük. Tabii saray büyük oranda artık terk edilmiş olduğu için onlar için 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan mekanların daha mütevazi, daha küçük mekanlarda ve tabii ki mimari olarak daha zayıf dokunuşlarla yapılmış olduğunu gördük.
3: Bu bölümün restorasyonu ile birlikte çok önemli bir araştırma da yapıldı ve yeni bilgiler elde edildi. Acaba onlar arasında tarih kitaplarına girecek yeni buluntular var mı?
4: Belli başlı kaynaklarda, haremdeki eğitimlerde, cariyelerin eğitimlerinde musikinin önemli bir yer tuttuğunu biliyorduk. Ancak bu koleksiyonun önemli bir kısmının musiki aletlerinden oluşması bu bilgiyi çok ciddi anlamda müdellel hale getirmiş oluyor. Hat eserlerinin içerisinde kadın attatlara ve kadın müzeyiplere ait eserlerin bulunması bu noktada çok fazla yeni bilgiyi toplumla buluşturma şansını bize veriyor.
3: Bu Burada sergilenen eserler konusunda da bir satır başı yapalım. Onlar için neler söylemek gerekir? Yıllardır depolarda bekliyorlardı sanırım.
4: Bizim burada sergilediğimiz farklılık bu eserleri konservasyon ve restorasyonlarını yapmak suretiyle ziyaretçiyle buluşturmak. Bu sizin de ifade ettiğiniz gibi çok kıymetli bir bilgi oldu bizim için. Zira buradaki yaşanmışlığı anlatabilmenin yegane yolu bu. Koleksiyonumuzun 750 parçası bunu görmüş olduğunuz mekanlarda sergiye açılmış oldu. Bu yönüyle bizim açımızdan da bir koleksiyon sergisi olarak da çok önemli bir iş ortaya çıkmış oldu.
3: Sergilenen araç ve eserlerin hepsinin orijinal olması, hiçbirinin imitasyon olmaması hakikaten çok önemli. Bir parça içeriye geçip yerinde inceleyelim mi? Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman özellikle Çinliler bakımından hakikaten eşsiz noktalar var. Burada da vitraylar çok dikkatimi çekti. Sanırım saraydaki en özel vitraylar kesinlikle, burada diyebilir miyiz?
4: Kesinlikle saraydaki en özel vitraylardan bu grup burada bulunuyor. Bu noktada özellikle Kadın Efendiler Dairesi'nin tezyinatı sizde içerideyken dikkatinizi çekmiştir. Bir bütün halinde vitrayı, çinisi, kalem işleri, çünkü çok erken dönem kalem işleridir bunlar. Kalem işleriyle bir bütün olarak buraya verilen önemi yansıtıyor. Özellikle Osmanlı çiniciliğinin artık son döneminde o Osmanlı kırmızısının görüldüğü çiniler, buranın biliyorsunuz 1660'ların sonudur inşaatı. Dolayısıyla son grup çiniler bunlar. Bundan sonra Osmanlı çiniciliği ciddi bir düşüşe geçiyor ve bu kalitede eser çıkmıyor. Yine vitraylar içinde. Şimdi bu vitrayları izleyicimiz gördüğü zaman burada gerçekten renkli, ciddi anlamda sanatsal eserler. Ancak şu unutulmaması gerekiyor. İçerisindeki her bir desen bunun ayrı ayrı küçük cam parçaları. Tek tek oradaki desene, motife göre, renge göre ayarlanması gerekiyor.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Milli Saraylar Başkanı Sayın Doktor Yasin Yıldız'la birlikteydik. Topkapı Sarayı'nın yeni açılan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı bölümünü kendisiyle birlikte gezdik.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Doğa Takvimi. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Anadolu halk takvimine göre Mayıs ayı mevsimsiz soğuklarla, fırtınalarla geçer. Hava sıcaklığı aniden 10 derece kadar düşüp aynı hızla çıkabilir. Kayıtlara göre mevsimsiz soğuklar çiçek fırtınası ve Hıdrellez fırtınasından sonra bugün başlar ve 3 gün sürer. Avrupa'da ise bugünler buz azizleri günleri olarak anılır. Hava olaylarını etkilediği düşünülen buz azizlerinin bugün, yarın ve sonraki gün kutlamalar yapması nedeniyle don olduğuna inanılır. Tarlada, bahçede ekim dikim işleri de kayıtlara Sofya soğuğu olarak geçen 15 Mayıs'taki soğuklardan sonra başlar. Mevsimsiz soğukların ardından 16 Mayıs'ta Filiz Kıran fırtınası, 19 Mayıs'ta Kokulya fırtınası beklenir. Bir de Nisan yağmurlarından sonra ay sonuna doğru 42. yağmurları başlar. Bugün Sait Faik Abasıyanık günü. Doğayı anlatan en güçlü kalemlerden Abasıyanık 72 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Bir ilkbahar hikayesi öyküsünün giriş paragrafıyla analım. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olmayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsinin, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çok dura, en mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Sait Faik Abasıyanık'ın bir ilkbahar hikayesinden aktardık.
6: Doğa Takvimi.
5: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
8: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
5: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
9: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
5: Masallardan romanlara.
10: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
5: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya girdik. Günlerden pazartesi Ankara'nın gündemini ele alarak başlayalım. Mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
1: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi meclis genel kuruluna geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşmeyi sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda da bulundu. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Muhittin Böcek'in ifade işlemleri sürüyor. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Dünyadan haberlerle devam edelim. İran tarafı Pakistan aracılığıyla ABD'nin 14 maddelik planına yanıtını iletti. ABD Başkanı Donald Trump ise teklifi kabul edilemez bulduklarını duyurdu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Taslim'e göre Tahran'ın taleplerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. Ayrıca savaşın tüm cephelerde derhalde sona erdirilmesi isteniyor. Tahran'ın talepleri arasında saldırmazlık garantisi de bulunuyor. İran petrol satışını yasaklayan yaptırımların da 30 günlük süre içinde sona ermesini talep ediyor. Ajansa yansıyan bilgilere göre Tahran'ın nükleer konusundan hiç bahsetmemesi ise dikkat çekti. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifi okuduğunu açıkladı. Beğenmedim, tamamen kabul edilemez dedi. Taslim Haber Ajansı'ndan Trump'ın paylaşımından sonra bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. Amerikan CNN televizyonu İran içinde sertlik yanlılarından da radikal bir grubun müzakereleri sabote ettiğini iddia etti. Payidar Cephesi adlı grubun sokakta, medyada ve rejimin içinde destekçileri olduğunu belirtti. CNN'e göre bu grubun giderek daha çok görünür olması İran'da rahatsızlık yaratıyor.
1: Amerikan CNN televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini yazdı. Ancak İran içinde gözlemcilerin süper devrimciler olarak nitelediği radikal sertlik yanlısı bir grubun anlaşmayı sabote etmeye çabaladığını iddia etti. CNN'e göre küçük ama etkili bir grup olarak tarif edilen Payidar Cephesi olası bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. CNN İranlı yetkinlerin bir yandan Trump'la dengeli bir müzakere yürütürken öte yandan ülkedeki farklı siyasi grupları yatıştırmaya çalıştığını yazdı. Geçen ay Pakistan'a giden müzakere heyetinde Payidar grubundan isimlere de yer verilmesi Tahran'ın birlik görüntüsü verme çabası olarak yorumlandı. Ancak grubun heyette yer almalarına rağmen müzakerecilere karşı eleştirilerini artırdığına dikkat çekindi. Uzmanlara göre Trump'ın geçen ay İran liderliğini parçalanmış ve karmaşa içinde olarak nitelendirmesi bundan kaynaklanıyor. Dini lider Müşteba Hamaney'de dahil olmak üzere İran liderleri Trump'ın iddiasının ardından birlik mesajları verdi. Ancak Payidar cephesi ayrılık yaratmaya devam ediyor. Sertlik yanlılarından bile daha radikal olan bu grup, müzakerecileri rejime sadık kalmamakla, Hamenei'nin kırmızı çizgilerine riayet etmemekle suçluyor. Grubun bazı üyeleri bir anlaşma fikrini bile kapitülasyon olarak görüyor. Rejimin güçlü kurumlarında önemli görevler üstlenenler ya da İran medyasının önemli isimleri arasında Payidar cephesinin üyeleri var. Bu grubun halktan ne kadar destek gördüğü bilinmiyor. Ancak en bilinen isim eski Ulusal Güvenlik Başkanı Seyit Celili, 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 milyon oy alarak ikinci olmuştu. Kardeşi Vahid Celili, İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB'in başında. CNN, bu grubun giderek daha çok görünür olmasının İran'da rahatsızlık yarattığını yazdı. İranlı rakip politikacılar bile böyle bir zamanda dayanışma sergilerken, Payidar cephesinin bölmeye devam ettiğine dikkat çekildi.
0: İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. Amerikan basınındaki haberlere göre çöldeki İsrail karakolu savaş boyunca lojistik merkezi ve özel kuvvetler için bir harekat noktası olarak da kullanıldı. Tesisi Irak makamlarına ihbar edense bir çoban.
2: İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer ve konuyla alakalı kaynaklar çöldeki tesisin savaş boyunca özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı tesise arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün Washington'ın bilgisi dahilinde kurulduğu da aktarıldı. Habere göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü Mart ayı başlarında neredeyse deşifre oluyordu. Bir çoban bölgede yoğun helikopter uçuşları dahil olmak üzere Irak makamlarına olağan dışı askeri hareketlilik yaşandığına dair ihbarda bulundu. Irak ordusu da inceleme için bölgeye asker gönderdi. Ancak İsrail hava saldırıları düzenleyerek Irak güçlerini bölgeden uzak tuttu. Saldırıda bir askerin öldüğü de bildirildi. Saldırıyı kınayan Iraklı yetkililer sorumlu olarak ABD'yi işaret etti. Amerikalı yetkililerse Washington'ın bu saldırıda yer almadığını savundu. Yerel halk yıllar boyunca bölgede DAEŞ'le mücadele dahil askeri faaliyetlere tanık oldu. Bu nedenle de bölgeden uzak duruyor.
0: Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi de dün başladı. Tahliyelerin bu akşam sona ermesi bekleniyor. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla da yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor.
2: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. 3 Türk yolcuyu yurda getiren uçak Tenerife Adası'ndan kalktı. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemi Tenerife Adası'nın Grandia Limanı'na demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha Adası'ndaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü de bu COVID değil ve bunu COVID gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çift de bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde, görüştükleri Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini de gezdi. Ziyareti takip eden gazeteciler arasında NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut da vardı.
3: Kraliçe Matil çok geniş bir heyetle İstanbul'a geldi. Türkiye saatiyle 10.30'da İstanbul'a vardı. Uçakta Türk basın adına sadece NTV yer alıyordu.
1: Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'nin İstanbul'da ilk durağı Dolmabahçe Sarayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe'yi Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunun girişinde karşıladı. Bir süre sohbet eden Emine Erdoğan da Kraliçe Matilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip metal salonuna geçti. Emine Erdoğan ve Kraliçe Matilde, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini de gezdi. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'ye Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanım eli, kasım patıyı da lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Emine Erdoğan'la Matilde, Dolmabahçe Sarayı'nda Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri de inceledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Kraliçe daha sonra da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kraliçe Matilde'ye Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.
4: Tek ekosisteminden, endüstriden, savunma sanayinden, havacılıktan kalabalık bir heyetle Belçika ve Türkiye arasındaki, spesifik olarak da Baykar arasındaki işbirliği imkanlarını konuşmak üzere ziyaret ediyorlar tesislerimizi. İnşallah ülkelerimiz adına, ortak teknoloji geliştirme imkanları adına faydalı olacağına inanıyoruz.
1: Belçika Kraliçesi Matilde 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de olacak.
0: Milli Savunma Bakanlığı Anneler Günü'nü videoda bir paylaşımla kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan askerlerin Anneler Günü mesajları yer alıyor.
5: Bana her alımda dürüst olmayı, her zorlukta ayakta kalmayı sen öğrettin anne.
6: Senin sevgin ve duan zorlanan her şartlarında, hudut boylarında,
7: attığım her adımda benim en büyük gücüm oldu.
8: İyi ki varsın. Anneler Günün kutlu olsun.
9: Hayatın fırtınalarına karşı mücadele ederken en büyük pusulan senin sevgin oldu annem. Açtığımız her dalgada senin öğrettiğin vazife kutsaldır parolası ile ilerliyoruz.
10: Kurbanız Neta, gününüz kutlu olsun.
11: Bahriye Leşek.
12: Hoş geldin.
13: Bana sadece hayal kurmayı değil, o hayallerin peşinden koşmayı da sen öğrettin. Gökbatı'nın çelik kanatları altında senin sıcaklığını hissediyorum anne.
14: Aslanım.
15: Gazi olan evladının yarasına merhem, şehit olan evladının hatırasına bekçi olan elleri öpülesi anneler.
16: Sizlerin hakkı ödenmez, fedakarlığınız kelimelere sığmaz. Sabrınızla vatanı, metanetinizle bayrağı yücelttiniz.
8: Annelere gününüz kutlu olsun.
0: Karşılıksız sevginin, sonsuz bir sabrın ve emeğin adı annelik. Birçok kadın çalışarak ya da hayatından ödün vererek çocuklarını büyütmeye çalışıyor. NTV'den Tuana Çiftçi bu özel günde mikrofonu annelere uzattı, neler hissettiklerini ve yaşadıkları zorlukları sordu.
11: Annelik zor bir şey başlı başına çocuk büyütmek. Anne kadar zor bir meslek zaten yoktu.
12: Uykusuz geceler, bitmek bilmeyen endişeler, kendinden bile daha çok birini sevme duygusu. Çocuğuna iyi bir gelecek sunmak için gece gündüz çalışan da var, evladına bakacak kimseyi bulamadığı için kariyerinden vazgeçen de, tek başına büyüten de. Annelik belki de hayatın en uzun mesaisi.
14: Zor bir his. Geleceğini düşünmek, onun her halini, her anını, her saniyesini, gözünüzün önünden kaybolduğunu görmek zor bir his. Kendinizden daha çok sevdiğiniz bir varlık ortaya çıkıyor. Her şeyinizi ona veriyorsunuz.
17: Kimi için tarifsiz bir mutluluk, kimi içinse büyük bir değişim süreci. Anneler sonsuz sevgilerinin yanında sabır, emek ve görünmeyen yükler taşıyorlar. Peki onları en çok ne zorluyor? Anneliği nasıl tanımlıyorlar? Kendilerine sorduk.
18: Sürekli aklımız onlarda kalıyor tabii ki. Yani ne kadar okulda da olsalar, eve dönüşleri, onların dönüşüne yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli böyle bir meşgul ediyor zihinlerimizi. Neredeler, ne yapıyorlar, vardılar mı eve? Böyle yani ciddi anlamda mesai, delilik annelik bence.
19: Ah annelik dünyanın en güzel bir şeyi. Tabii biz bunları bilmiyoruz doğurmadan. Ben anneme şey diyordum. Bu kadar üstümüze düşme, bu kadar sinirlenme etme. Sen bir doğur da diyordu, görürsün. Hakikaten öyle. Oğlum 42 yaşında. Ayıp ayol değil mi? Yok. Oğlum neredesin? Yemek yedin mi? Ama artık ayıp değil mi? Yok.
12: Anneleri en çok zorlayan konulardan biri de iş hayatındayken bir yandan da çocuk büyütmek. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kadın hem çalışıp hem de çocuk bakıyor.
20: Annelik o kadar zor ki hem çalışıyorsun hem çocuğuna bakmak zorundasın. Günümüzün şartlarına çalışmasan olmuyor.
12: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 verilerine göre bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda iş gücüne katılma oranı %41 iken bakım sorumluluğu olan kadınlarda bu oran %37'ye düşüyor.
21: Sabah 6'da kalktım, çocukların kahvaltısını hazırlayıp işe yetişip öğle molasında gelip çocukları kontrol edip tekrar okula bırakıp onlardan önce hani o şekilde izin alarak falan idare ettim. Bakıcı tutamadım maddiyatım olmadığı için.
12: Çalışma Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler raporuna göre 2016-2024 döneminde doğum sonrası işten ayrılıp istihdama geri dönmeyen kadın sayısı 300 binden fazla.
0: Bazı anneler için Anneler Günü bir kutlamadan çok tarifsiz bir özlemin adı artık. Depremde, yangında, şiddet olaylarında çocuklarını kaybeden anneler yıllardır dinmeyen acılarıyla adalet mücadelelerini sürdürüyor. NTV'den Beyza Nur Özer, öyküleri farklı ama savaşları aynı olan annelerin hikayelerini derledi.
22: Evladını yangında kaybeden de var, çocuğu cinayete kurban giden de. Annelerin adalet mücadeleleri sürüyor. Onlardan biri Kartalkaya yangınında 10 yaşındaki kızı Derin'i kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın.
23: Bir halat bulundu ve o halat yukarıya bize atıldı. Ve biz o halata tutunarak aşağıya indik. Ben hani o anın kızı, küçük kızımı ve de eşimi son gördüğüm anlar olduğunu tabii bilemiyordum.
22: Yasemin Minguzzi'nin 14 yaşında öldürülen Maddi Ahmet'i kaybetmesinin ardından mücadelesi hiç bitmedi.
24: Anneler Günü'nde Ahmet mutlaka bana giderdik tek başına. Kendi kendine çiçek alırdı mutlaka her sene. Bir senesinde de işte böyle 13 Mayıs 2018 bu Ahmet'in gidişinden sonra teyzesi bana verdi, saklamış. Biz Malta'ya gittiğimizde işte bazı eşyalarımızı böyle bir depoya koymuştuk, kutulara koymuştuk de kutulardan çıktı bu.
22: Gülnur Tuğaltay ise mücadelesi 26 yıldır sürüyor. Kızı Çağla Tuğaltay 2000 yılında İstanbul Şişli'de cinayete kurban gitmişti. Katili ya da katilleri bulmak için soruşturma hala sürüyor.
1: Gözlerinin içine bakmak istiyorum onun. Gözlerimin içine bakıp 15 yaşındaki bir çocuktan ne istedin ya?
22: Enkazda 12 gün delil nöbeti tuttu. İlk duruşmaya ölen avukatoğlunun cübbesiyle katıldı. Nurgül Göksu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti.
2: Kendi kendime bir yemin etmiştim. Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bulunup yargılanıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağımı söylemiştim. Bırakmayacağım da sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: Tunceli'de 9 yıl önce aracında tüfekle vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in şüpheli ölümü aydınlatılamadı. O dönem gencin hayatına son verdiği de iddia edildi. Bilirkişi raporu cinayete işaret etse de soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanamadı.
3: 9 yıl önce aracında vurulmuş halde bulundu. Hayatına son verdiği söylendi. Ailesi ise gencin öldürüldüğünü öne sürüyor.
4: Silahta olan parmak izleri kime ait? Arabada olan saç örnekleri kime ait? Arabada olan çamur izleri kime ait? Arabanın bagajında olan kan lekesinin kimliği belirsiz denmesi yani büyük bir hata zaten.
3: Olay 20 Mayıs 2017'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Sefer otomobilinde ölü bulundu. Genç tüfekle göğsünden iki kez vurulmuştu. Bilirkişi raporuna göre silah bitişik mesafeden ateşlenmişti. Ancak bu durum tüfeğin boyutu, gencin pozisyonu ve araç kapısındaki saçma izleriyle uyumsuzdu. Ayrıca ön koltukta ve arka tekerlekte bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğu tespit edilemedi. Raporda mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olabileceği belirtildi. Soruşturmada 4 savcı değişti ancak herhangi bir gelişme sağlanamadı.
4: Kardeşim oturur, koltukta oturur vaziyette duruyordu. Silah da yanında dikey şeklinde duruyordu. Hani bu zaten delillerin resmi olarak uygun olmadığını gösteriyor, yapılmadığını gösteriyor.
3: Onur Sefer'in öldürüldüğünü öne süren aile zanlıların yakalanmasını istiyor.
0: İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Şükran Samanlı, karnındaki şişlik ve ağrının kabızlıktan kaynaklandığını düşünerek doktora gitmedi. Hamile bir kadın görüntüsüne ulaşan kadının karnındaki şişliğin ise tümörden kaynaklandığı tespit edildi. 22 kiloluk tümör ameliyatta alındı.
5: Kabız olduğunu sandı, 22 kiloluk tümörü olduğu ortaya çıktı. 62 yaşındaki kadın 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.
25: Kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki. Gebelik gibi de değil bu. Kabızlık falandır diye düşündüm. Çünkü ben kabız sık sık oluyordum.
5: İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Şükran Samanlı uzun süredir şişkinlik ve kabızlık şikayeti yaşıyordu. Sürekli şişen karnı nedeniyle artık nefes alamaz hale gelen kadın İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.
25: Karnım artık görseniz korkardınız yani, böyle taşınmaz hale geldi. Şöyle yüz yuvarlak, şöyle bir de şekilsiz böyle bir yamulmalar oldu. Yattığım zaman şöyle bir göçme oluyordu, sonra gene taşlaşıyordu.
5: 62 yaşındaki kadın jinekolojik onkoloji bölümüne yönlendirildi ve yatışı yapıldı. Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalıklarında 22 kilo büyüklüğünde tümör saptandı ve ameliyat kararı verildi.
26: Şişkinlik ve karın ağrısı şikayetleriyle bizim hastanemize başvuruyor. Akciğeri itecek kadar büyük devasa bir kitle saptadık ilk muayenemizde. Ameliyat süresi de yaklaşık 6 saati kadar sürdü. Tüm karını dolduran yaklaşık 50 santimetre civarında bir kitle saptadı.
5: Ameliyat sonrası Şükran Samanlı sağlığına kavuştu.
25: 78 civarlardaydım. Sonra şimdi 57 küsürlerdeyim.
0: Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerini korurken hayatını kaybeden Ayla öğretmen için anma etkinliği düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta Ayla Kara öğretmen unutulmadı. Etkinliğe katılanlar Ayla öğretmen için dualar etti. Konferansta öğrencilere seslenen yazar Hasan Yıldız, Ayla öğretmenimiz sadece bir eğitimci değil, aynı zamanda fedakarlığın, anneliğin, merhametin ve kahramanlığın sembolüdür, dedi. 55 yaşındaki Ayla Kara, Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. 15 Nisan'daki okul saldırısında Ayla öğretmenle birlikte 9 öğrenci hayatını kaybetti. Ayla Kara öğrencilerini saldırıdan korumak için kendisine siper etmişti. Çorum'da mantar yedikten sonra fenalaşan 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Olay Buhara Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Beyda Altuntaş 5 aylık hamileydi. Evinde pişirdiği mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın durumu ağırdı. Hamile kadın karnındaki bebeği de birlikte hayatını kaybetti. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul'da başlıyor. 4 gün sürecek festival enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak.
6: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
7: Enerji verimliliği ve sıfır atık yaklaşımları ele alınacak. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. İlk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
6: İnsan bu dünyada yalnız değil.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından festivale ilişkin çağrı yaptı. İlk kez gerçekleştirilecek festivalin bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
9: 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor.
7: Festival Sıfır Atık Derneği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Herkese hitap edecek festival, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek. Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
10: Gıda israfıyla alakalı bir kampanyaya başlıyoruz. 10 yıllık bir kampanya olacak ve ülkelerden gıda israfının azaltılmasını isteyeceğiz. 10 yıllık süreçte ortalama %5 civarı biz gıda israfının azaltılmasını öngörüyoruz.
7: Sıfır Atık Festivali'nin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında yine Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
6: Unutma, dönüşüm seninle başlar.
0: Bursa'da hayata geçirilen bir projeyle çocuklar ekran bağımlılığından uzaklaşıp sanata yönlendiriliyor. Velilere de çeşitli eğitimler verilerek çocukların teknolojiyi sağlıklı bir şekilde kullanması amaçlanıyor.
3: Robotik kodlama, resim, el sanatları. Çocuklar dijital dünyadan sanata ve sosyal hayata yönlendiriliyor.
13: Çocuklarımızın dijital alandan uzaklaşıp daha çok sosyal faaliyetler ve el sanatlarıyla uğraşmak için bir projemiz var.
3: Bursa Kevser Belediyesi, ekrana değin hayatı yaşıyorum projesini hayata geçirdi. Projeyle birlikte çocuklarda ekran bağımlılığının önüne geçilmek isteniyor. Ortaokul öğrencilerine usta eğitmenler tarafından geleneksel ebru ve çinicilik eğitimi veriliyor. Ayrıca robotik kodlama, resim ve felsefe sınıflarında da eğitimler başlayacak. Düzenlenecek turnuvalarla da çocukların sosyal etkileşimlerinin artırılması hedefleniyor.
15: Gençlerimizin sanatı bu yaşta tanıması, onların ileride kendilerine bir yön vermesi için çok iyi olduğunu düşünüyorum.
3: Proje 9 hafta sürecek. Bu süreçte velilere yönelik de eğitimler olacak. Böylece çocukların teknolojiyle sağlıklı bir bağ kurması ve ekran bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
27: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Bugün yazarımız Kate Atkinson. Kitabı da Çarkı Felek. Neden onu seçtiğimize gelince, 2010 kitabı gerçi, eski bir kitap değil ama İngilizcesini okumaya başladım. İngilizcesini okurken ben bu kitabı biliyorum hissine kapıldım. One Good Turn İngilizcesinin adı. Sonra hatırladım bunun Türkçesini daha önce okumuş olduğumu İngilizcesinden. Oradan tabii suç dosyalarına gittim. Şimdi Çarkı Felek YKY'nin Meridyen dizisinden, serisinden çıktı. Daha önce de aynı seride suç dosyaları çıkmıştı. Aynı yazarın, Kate Atkinson'ın. Zaten yayın evleri iyi bir yazar buldukları zaman biliyorsunuz onların kitaplarını bazen sırasıyla, bazen sırasız, bazen atlayarak da olsa hepsini çevirme yolunda bir girişimde bulunuyorlar en azından. Suç dosyalarını okuyup sevenler Çarkı Felek'ten de hoşnut kalacak. Çünkü okuyup sevmeniz için bunları kahramanını sevmiş olmanız lazım. Kahraman da iki kitapta da aynı. Yani eskiden pek çok şey yapmış, polislikle de ilgili olmuş Jackson Brody kahramanımız. Kendisi One Good Turn'de de yer alıyor. Fakat ilk bölüm çok farklı bir şekilde başlıyor. Ondan sonra Brody'nin de olay yerinde olduğunu görüyoruz. Suç dosyalarını da sanıyorum yapmıştık bu programda. Ondan da daha sonra yeniden söz edeceğim zaten. Jackson aslında benim sevdiğim polisiye karakterlerinden biri. Ona miras kalmış bir para var. Çok iyi bir para bu. Kendince yardım etmesinin uygun olacağını düşündüğü kişiler, ki bir akrabası da var işlerinde, onların durumunu garantiye almış. Fransa'da kendine bir ev almış. Hayatını kazanmak için çalışmak zorunda değil. Ama bir oyuncuya gerçekten bağlı, kalpten bağlı. Birbirlerine pek benzeyen insanlar değiller. Buna rağmen Jackson bayağı bir çaba gösteriyor Julia ile birlikte olmak için. Zaten bu kitabın mekanı da Julia'nın yol açtığı diyeceğim bir mekan. Çünkü Edinburgh Festivali, Fringe'e gidiyorlar. Orada Julia'ların grubu bir oyun sahnedecek. İşte Jackson da onların refakatçisi. O da onlarla birlikte gidiyor. Ve olayımız da, birazdan dinleyeceğiniz olay da, orada Edinburgh'un bir sokağında patlak veriyor. Aslında patlak verecek bir şey yok. Bir kuyruk var. İnsanlar girmek için bir oyuna kuyruk olmuşlar. Arabalar var yolda. Bir tanesine öteki çarpıyor ama çarpan adam çok fena sinirleniyor. Orada olan kişilerin bir tanesinin müdahalesi mesela. Takma isimle polisiye yazan bir yazar Martin. Jackson Brody seyircilerden biri ve orada Gloria diye birisi daha var. Üçünün de hayatlarını etkileyecek olaylar meydana geliyor.

Evet, yol vakası diyelim. Yol vakası bütün bu sözünü ettiğim insanları ve Ray adlı biraz karanlık bir şahsiyeti birbiriyle bağlıyor. Ama eğer daha önce suç dosyalarını okuduysanız hatırlayacaksınız. Orada da Kate Atkins'in kahramanlarını, karakterlerini bir şekilde birbirine bağlamıştı. Bu devam kitabında da, yani devam filmi dediğimize göre filmler, buna da devam kitabı diyebiliriz. Bu devam kitabında da böyle. Aslında mesela Kaybedecek Bir Şey Yok'unu sunduğumuz geçenlerde Lee Child gibi tek bir kahramanla sınırlı kalmıyor Kate Atkins'in. Bunun dışında kitapları var, polisiye olmayan kitapları var, oyunları var. Ama burada da daha önceki kitabında olduğu gibi suç dosyalarında, pardon, kitapların isimlerini de söyleyeyim bari madem, orijinal isimlerini. İkisini de Murat Karlıta çevirdi İngilizceden. Bu da iyi bir yöntem çünkü bir çevirmen bir yazara alışıp bir takım şeylere karşılıklar bulunca, onun düşünme çerçevesine alışınca onun devam etmesi daha makul, hele iyi bir çeviriyse. Evet, Case Histories, suç dosyaları, bu Karlıta tarafından çevrildi. Meridyen'den çıktı 2008. Ondan 2 yıl sonra da Çarkı Felek, One Good Turn olan orijinal adı aynı çevirmen tarafından çevrildi ve gene Meridyen'den, YKY'den Çark Felek adıyla 2010'da çıktı. Şimdi yol vakasını tekrar dönecek olursak, Ray var. Ray arkasından gelen ve ona çarpan otomobildeki iri yapılı, her haliyle şiddeti besleyen ve başkalarını da tattıran bir şahıs. Hatta arkada da, arka koltukta da yırtıcı bir köpeği var. Camlar ve kapılar kapalı olduğu için yüzünü pencereye dayayıp çıkmak istese de çıkamıyor. Beyzbol sopasıyla kafasına vurmak üzereyken kendi de nasıl olduğunu anlamadan araya giren, laptopunu savuran şahıs Martin. Martin de yazar ama çok enteresan kitaplar da yazıyor. Bir aristokratlar, efendim büyük arazilerin görevlisi olan hayvanlarla, avlarla ilgilenen görevliler, Lady Chatterley'nin sevgilisi gibi. Ama seks diye bir şey yok kitaplarda, böyle soylu bir dünya var. Çünkü Martin kendi de aseksüel birisi. Hiç başarıya ulaşamamış, kendi kendine hayli girişimlerde bulunmuş, internet üzerinden de anlaşıldığı kadarıyla, ama kendine bir sevgili bulamamış. Hiç sevgili bulamamış anlaşıldığı kadarıyla. Ne var ki bu onun sakin dünyası, sadece kitaplarıyla heyecanlanan, ki kendisini önemli bir yazar olarak da görmüyor. Yani sadece ticari şeyler yaptığını düşünüyor. Bu dünyası bir misilleme olayıyla ve bir cinayetle iyiden iyiye sarsılacak. Bu arada Jackson Brody'de bir miras kaldı demiştik. Ona müteşekkir olan yaşlı bir hanımdan $2 milyon bir miras. Doğu Avrupalı bir kızın cesedini bir gölde buluyor. Bakalım buradan nereye gidiyoruz?

Bir de Gloria'dan söz etmiştik biliyorsunuz, milyarder bir müteahhidin hiç mutlu olmayan eşi. Bunlar yeni keşifler yaptıkça olaylar bir şekilde de Gloria'nın kocasına bağlanmaya başlıyor. Brody ile kadın dedektif Louis bir de temizlik şirketiyle bir bağlantı olduğunu keşfediyorlar. Ama o da zaten Gloria'nın eşininmiş. Cesedi bulunan kız da onun için çağrılmış bir fahişeymiş. Yani oraya da işaret eden hayli şey var. Ve böylece artık yeterince, hatta yeterinden biraz fazla galiba söylemiş olduğum için hemen kesiyorum. Çünkü hakikaten heyecanını bozmak istemiyorum. Çok ustalıkla bir araya getirilmiş, çok iyi işlenmiş karakterler ve olaylar. Onun için bundan sonrasını zaten okuduğunuzda siz de göreceksiniz, eğer okumadınızsa tabii. İngiliz doğal olarak Kate Atkinson York'ta doğdu. 1951 doğumlu. Şimdi Edinburgh'da yaşıyordu. Bu kitabına mekan olan yerde. İlk romanı Behind the Scenes at the Museum, o yıl Whitbread Book ödülünü kazanmıştı. Hayli şaşırtıcı bir şekilde. Kısa hikayeleri var. Not the End of the World, Human Croquet, Emotional Weird, Case Histories ve One Good Turn. Yani Human Croquet'in adını hatırlamıyorum. Onun da galiba çevirmiş olması gerekiyor. Ama Emotional Weird'i biliyorum. Okuyan Usta'dan çıkmıştı. Acayip Pisli adıyla. İlginç bir kitaptır. Okuyan Usta böyle sıra dışı ilginç kitapları sever zaten. Diğerleri de işte bizim suç dosyaları ile çarkı feleğimiz. Jackson Brody'nin de ortaya ilk çıktığı kitap suç dosyaları. Önce polismiş, sonra işte dedektif olmuş, özel dedektif. Sonra onu da bırakmış. Dediğimiz gibi paragani öyle dolaşıyor ortada Julia'nın peşinde. Case Histories de Saltire Yılın kitabı ödülünü almıştı. Bir de Westminster ödülünü. Van Guttern'de yeniden aynı kahramanla karşı karşıyayız. Ama orijinalleri 2004 ve 2006'da basılan bu kitabın arkasından iki kitabı daha var. Bizim henüz görmediğimiz, göreceğimizi umut ettiğimiz. 2008'de çıkan, dışarıda yani, When Will There Be Good News? Bir de 2010'da çıkan Started Early, Took My Dog. Orada Jackson Brody yok çünkü şu sırada onu ben okuyorum. Bunu size söyleyebilirim. Oyunu ise Abandonment diye 2000'de yazdığı bir oyunu var. Bir de hikaye koleksiyonu, Not the End of the World gibi koleksiyonlar, seçkiler var. Bir tanesinde işte Lynn Anderson, Margaret Atwood, Christopher Brookmeyer ve diğerleriyle yer alıyor. Ox Tales Earth diye bir şeyde de başka bir yazar grubuyla birlikte onun eserleri de seçilmiş. Ve sonuç olarak hangi janrı seçerse seçsin daima vasatın çok üstünde kaliteli şeyler yazan bir yazar.

0: suç dosyalarını şöyle hatırlatacağım size. Ama o gerçekten insanı daha fazla korkutan bir kitap. Yani bunda da var tabii. Yani sadece insanların karanlık yanlarından doğan değil. Hani böyle Ruth Rendell'in, Patricia Highsmith'in, bazen Val McDermid'in, genellikle kadın yazarların insanı çok korkutan ne olduğunu bilmeden bazı kitapları, kitaplarının bölümleri vardı ya, özellikle Peter Straub'un fısıldayarak korkutan, yani sahiden korkutan kitapları gibi, bu suç dosyaları da beni yer yer o şekilde korkutmuştu. İki kız kardeş vardı burada. 3 yaşındayken kaybolan kardeşlerini arıyorlardı. Bir baba vardı, çok sevdiği kızı 10 yıl önce faili meçhul bir cinayet kurbanı olmuştu. Ve de bir hemşire, o da ablasının çocuğunu arıyordu. Ablası bir sinir krizi geçirmiş ve kocasını baltayla öldürmüştü. Böyle 3 ayrı olay, 3 ayrı kahraman vardı. Gerçi polis kayıtlarında kapanmış görünüyordu ama bu olaylarla ilgili kişilerin hiçbirisinin içi bu konuda rahat değildi. Kapanmış gözüyle bakmıyorlardı. O sıralarda da Jackson Brody'miz polislikten yeni ayrılmış, özel dedektif olarak çalışmaya başlamıştı. İşte dosyaları yeniden açarken herhalde kendi geçmişiyle de yüzleşeceği pek aklına gelmemiştir ama böyle de bir durum olmuştu. Ve çok sağlam bir kurgusu vardı kitabın gene. Olay örgüsü sürükleyiciydi ve karakterler de yan karakterlerin üzerinde duran bir yazar. Yan karakterlerini karton karakterleri olarak kullanmıyor. Ama bu zaten 4 kollu bir olay olduğu için, yani 3 ayrı vakaya bağlı kişiler, bir de Jackson Brody'nin kendisi, onların hepsinin insan olarak 3 boyutlu görülen karakterler olmaları da okura biraz fazla yük yüklüyor diyebiliriz. Evet. Onun arkasından da Edinburgh faslıyla yeniden kendisiyle birlikte olduk. Aslında ilginç bir tarafı da tiyatronun dışında olan ama tiyatroya düşman olmayan birisi sıfatıyla ve öyle birinin gözüyle Jackson Brody'nin Julia ve grubuna bakması. Göz olarak, yani bakmak olarak bakması. Aslında öbür anlamda da bakıyor sayılabilir, sıkıştıkları zaman haydi yardımda bulunuyor. Bunlar da avantgard denebilecek bir grup. Dolayısıyla sık sık yardıma ihtiyaçları olması beklenebilir. Kitabın içinde de söylediği gibi neşeli bir cinayet esrarı aslında. Neşesi de keyifle okunmasından geliyor olsa gerek. Evet efendim, her ne kadar suç dosyalarına da göndermeler yaptıksa da esas kitabımız One Good Turn, Çarkı Felek, Kate Atkinson, çeviren Murat Karluta, Meridyen'den çıktı. Geçen yılın kitabı, kahramanımız Jackson Brody. Başka yazarlarla birlikte karşınızda olacağız. Çünkü bir kısa hikaye seçkisi var elimizde. Onun arkasından da sanıyorum Korkunun Anatomisini karşınıza getireceğiz. Yeniden buluşana kadar hepinize heyecanlı diyelim, cinayetli, tuhaf kaçar günler dileriz. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: durumu.
1: İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Marmara genelinde de parçalı bulutlu bir hava var, Bursa 28 derece. İç Anadolu'da Ankara bulutlu 23, Yozgat Sivas kesiminde yağış görülebilir. Ege güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Antalya 25, Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde gök gürültülü yağış var. Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan hattında sağanak geçişi var. Erzurum 18, Diyarbakır 28 derece.

0: Mutlu geceler. Saat 2 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Üçüncü ayında olan Orta Doğu krizindeki gelişmelerle başlayalım. İran, Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 maddelik planına yanıtını iletti. ABD Başkanı Donald Trump ise teklifi kabul edilemez bulduklarını duyurdu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Tahran'ın taleplerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. Ayrıca savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesi de isteniyor. Tahran'ın talepleri arasında saldırmazlık garantisi de bulunuyor. İran, petrol satışını yasaklayan yaptırımların da 30 günlük süre içinde sona ermesini talep ediyor. Ajansa yansıyan bilgilere göre Tahran'ın nükleer konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. Beğenmedim, tamamen kabul edilemez ifadelerine yer verdi. Bu paylaşımdan sonra Tasnim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney uzun zamandır görüntü vermiyor. Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde ciddi yaralar aldığı iddia ediliyor. İran Fars Haber Ajansı da Hatemül Enbiya komutanı Abdullahi'nin dini liderle görüştüğünü duyurdu. Yarı resmi haber ajansına göre Abdullahi dini liderden askeri operasyonları sürdürmek ve düşmanlarla kararlı bir şekilde yüzleşmek için yeni yol gösterici talimatlar aldı. Hamaney'e silahlı kuvvetlerin hazırlık durumu hakkında da bilgi verdi. İranlı komutan ordunun Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Düşman yanlış yaparsa İran'ın yanıtı hızlı, sert ve kararlı olacak dedi. Görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dairse bilgi verilmedi. İran ordu sözcüsü de bu sabah düşman İran'a yeniden saldırırsa yeni silahlar, yeni savaş yöntemleri ve yeni savaş alanlarıyla şaşkına uğrayacak dedi. Diplomasi çabalarına bakalım. İran ve ABD arasındaki müzakere süreci Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran Haber Ajansı, İran'ın ABD'nin sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü de duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İran'ın mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruvaz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi dün başladı. Tahliyelerin bugün akşam sona ermesi bekleniyor. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarda yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor.
1: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. 3 Türk yolcuyu yurda getiren uçak Tenerife adasından kalktı. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemi Tenerife adasının Grandia limanına demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha adasındaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi direktörü de bu COVID değil ve bunu COVID gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çift de bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
0: Geçiyoruz yurt gündemine. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 2 farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ilk duruşmasında 35. oturumda yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Silivri'de yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal veya askeri casusluk iddialarıyla ilgili dava açılmış, sanıkların 20 yıla kadar hapsi istenmiş, tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması saat 10'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisinde bulunan 2 numaralı duruşma salonunda yapılacak. Ceza infaz kurumlarındaki 1 numaralı duruşma salonunda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın duruşmasına devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise bir kişi daha gözaltına alındı. 22 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım yurt dışından dönüşte havaalanından emniyete götürüldü. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrole serbest bırakılmıştı. Orhan Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla emniyette işlemleri sürenlerin sayısı da 23'e yükseldi. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl 5 Temmuz'da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Öğlen saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Muhittin Böcek'in ifade işlemleri de sürüyor. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu, kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya geldi.
2: Siz helalleşmek için geldiyse başımın üstünde yeriniz
3: var. Helalleşmek için geldim.
4: Kendisine yumruklu saldırı düzenleyen kişiyle bir araya geldi. O gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Özür diledi, helallik istedi.
3: Hiç hayatımda yapmadığım bir şey ya. Evet. Hakikaten konuşmak lazım. Yani onun için ben başkanıma da dedim. Kemal abimin yanına beni götürün. Ben bir özür dileyim, bir yanlamadım. Evet.
4: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O saldırıda yer alan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yakup Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşmek istediğini söyledi. İki isim Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya geldi.
3: Size karşı yapılan hareket işimi çok cırmalıyor.
4: Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi.
5: Kim? Şeytana özgü bir kavram.
3: Eyvallah.
5: Ayağlarına sağlık. Niye kim tutuyoruz ya? Birbirimizi seveceğiz.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı, eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yüksek enflasyon rakamı nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanladı. Bakanlık Nisan enflasyonunun yüksek çıktığı için TÜİK Başkanı'nın görevden alındığı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Duyuruda bazı gazetelerin aynı başlıklarla fatura TÜİK'e kesildi, TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça dezenformasyon yaptıkları görülmüştür denildi. Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdiği, yeni atama yapılan kadar görevini vekaleten sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada zorlama yorumlarla bir niyetle yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır ifadesi de yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul'da bir yatırım fuarında konuştu. Kacır, Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar dedi.
6: Türkiye bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri. Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun %95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. 23 yıl önce 36 milyar dolara ihracat yapan Türkiye bugün 276 milyar dolara ihracat yapıyor. 40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye'nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var. Türkiye artık ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıkaran bir ülke. Bugün bizim Turkorn olarak tarif ettiğimiz 8 Türk teknoloji unicornu var. Ve artık Turkornlarımız küresel düzeyde satın almalarla büyümelerini sürdürüyorlar. Bakanlık olarak kamu kaynaklarından Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolar daha kaynak ayıracağız. Ve bu kaynak sayesinde en az 750 milyon dolar daha yatırımın Türk teknoloji girişimlerine yönelmesini bekliyoruz.
0: Mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
4: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşme sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçıları için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Hükümet 1982 yılında çıkarılan Karasuları Kanunu'nu 44 yıl sonra güncellemeye hazırlanıyor. Yeni Mavi Vatan Kanunu'nda yer alması beklenen başlıklara bakalım şimdi de.
4: Hükümet yeni Mavi Vatan Yasası hazırlıyor. Mayıs 1982'de çıkarılan Karasuları Kanunu 44 yıl sonra güncellenecek. Düzenlemede kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan deniz yetki alanları yer alacak.
7: Mevcut yasa bizim 44 yaşında 1982'de çıkarılmış bir yasamız var. Ama o yasa belirli uluslararası deniz hukuku tanımlamalarını içermiyor. Mesela işte bitişik bölgeyi, münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanını bunları tanımlamıyor. Dolayısıyla ilk başta bu yasal düzenlemeyle mevzuatımızı uluslararası konulardaki tanımlamalarla uyumlu hale getiriyoruz.
4: Milliyet gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek.
7: Bizim sadece kendi sularımızda değil uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu yetki Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor.
4: Yeni düzenleme Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mini olarak kayıt altına alıyor. Düzenleme, Türkiye'nin denizlerdeki enerji, balıkçılık, çevre, güvenlik, kültür ve tabiat alanlarında hak ve çıkarlarını korumak amacıyla çıkarılıyor.
0: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminin bütünsel bir reformla ele alınması gerektiğini söyledi. Refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir diye konuştu.
4: Ankara Ticaret Odası'ndan vergi reformu çağrısı geldi. ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi sistemi bütünsel reformla ele alınmalı dedi.
8: Kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır.
4: Yazılı bir açıklama yapan Gürsel Baran, ekonominin tüm çarklarını uyum içinde döndürmenin ve refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir dedi.
8: Vergi sistemini temel amacı yalnızca gelir toplamak olan bir yapı olarak düşünmekten ve böyle inşa etmekten vazgeçmeliyiz. Vergi sistemi üretimi destekleyen, yatırımı artıran, istihdamı koruyan ve rekabet gücünü yükselten bir yapı olarak yeniden inşa edilmelidir. Vergi tabanını genişleten, kayıt dışılığı azaltan, dolaylı vergilerin yükünü hafifleten, vergiye uyumlu mükellefi gözeten, aflara son veren kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.
4: KDV sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baran, birden çok oranda kullanılan, alışta ve satışta farklı oranlarda uygulanan KDV sistemi sadeleşmeli ifadesini kullandı.
0: İstanbul'da 6 eyleme karıştıkları belirtilen 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi 18 yaşından küçük, zanlıların suç örgütü adına eylemler gerçekleştirdikleri de tespit edildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, yağma, mala zarar verme ve yaralama suçlarından yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yapıldı. Polis Eyüp Sultan'da farklı tarihlerde gerçekleşen 6 eylemle alakalı çalışma yaptı. İkisi suça sürüklenen çocuk, 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 4 adet de ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet bulundu. Gözaltına alınanların büfe, kafe, iş yeri kurşunlama, kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. Elazığ'da iki çocuk arasındaki alacak kavgası cinayetle son buldu. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl hayatını kaybetti. Olay Yıldız Bağları Mahallesi'nde yaşandı. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile AB arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Olay büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Doruk Efe hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı çocuksa gözaltına alındı. Tunceli'de 9 yıl önce aracında tüfekle vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in şüpheli ölümü aydınlatılamadı. O dönem gencin hayatına son verdiği iddia edildi. Bilirkişi raporu da cinayete işaret etse de soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanamadı.
4: 9 yıl önce aracında vurulmuş halde bulundu. Hayatına son verdiği söylendi. Ailesi ise gencin öldürüldüğünü öne sürüyor.
9: Silahta olan parmak izleri kime ait? Arabada olan saç örnekleri kime ait? Arabada olan çamur izleri kime ait? Arabanın bagajında olan kan lekesinin kimliği belirsiz denmesi yani büyük bir hata zaten.
4: Olay 20 Mayıs 2017'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Sefer otomobilinde ölü bulundu. Genç tüfekle göğsünden iki kez vurulmuştu. Bilirkişi raporuna göre silah bitişik mesafeden ateşlenmişti. Ancak bu durum tüfeğin boyutu, gencin pozisyonu ve araç kapısındaki saçma izleriyle uyumsuzdu. Ayrıca ön koltukta ve arka tekerlekte bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğu tespit edilemedi. Raporda mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olabileceği belirtildi. Soruşturmada 4 savcı değişti ancak herhangi bir gelişme sağlanamadı.
9: Kardeşim oturur. Koltukta oturur vaziyette duruyordu. Silah da yanında dikey şeklinde duruyordu. Hani bu zaten delillerin resmi olarak uygun olmadığını gösteriyor, yapılmadığını gösteriyor.
4: Onur Sefer'in öldürüldüğünü öne süren aile zanlıların yakalanmasını istiyor.
0: Galatasaray'ın şampiyonluğuna stadyumda tanıklık eden çok sayıda taraftar Ramspark'tan metro ile ayrıldı dün. Ancak bazı taraftarların davranışı metrodaki diğer yolculara rahatsızlık verince tartışma yaşandı, kavga çıktı. Yaşlı bir kişiyi darbeden taraftara bir kadın oklavayla müdahale etti.
10: Tartışma önce sözlü başladı, ardından şiddete dönüştü. Bir kadın yanındaki kişiye saldıranlara oklavayla karşılık verdi. Kavga Yenikapı Hacı Osman metrosunda yaşandı. Galatasaray maçından dönen bir grup taraftarla metro yolcuları arasında tartışma çıktı. İleri yaştaki bir kişi metronun içinde tezahürat yapan gruba tepki gösterdi. O gruptan birkaç kişi adamın üzerine yürüdü. İçlerinden bir tanesi yumruk atıp darp etti. Araya metrodaki diğer yolcular girdi. Ancak tartışmanın tansiyonu düşmedi. Grubun içinden başkaları da saldırıya geçti. O sırada darp edilen adamın yanındaki kadın elindeki oklavayla olaya dahil oldu. Taraftarlara vurmaya çalıştı. Kadını diğer yolcular sakinleştirip uzaklaştırdı. Yaşanan olayı bir başka kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
0: İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım evinde iki hastayı darp edip kötü muamelede bulunan hasta bakıcı tutuklandı. Bakım evinde görevli personelin hastayı yere düşürdüğü, ardından da darp ettiği, bir başka hastaya da tükürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından savcılık harekete geçti, soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda da 4 kişi gözaltına alındı. Yaşlı hastayı darp ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da personelin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. ...28 yaşındaki bir kadın grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de gittiği bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Ambulansla götürüldüğü devlet hastanesinde bir ay yoğun bakımda kalan kadın yaşamını yitirdi. Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi. Genç kadının ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
11: Bugün anneler günü ve ben çocuğum benim yanımda yok. Ya 28 yaşında benim çocuğum daha 28 yaşında.
12: 28 yaşındaki Gamze Yıldız Mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.
13: 6 tane ilaç katmışlar işte 3 dakika işte taktıkları gibi nefes alamıyorum diyor ama gene de o serum devam ediyor.
14: Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi. Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve Gamze Yıldız orada yoğun bakıma alındı.
12: Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız yaşam savaşını kaybetti.
11: Ben yanıyorum, ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek bir kızımı öldürmediler aslında bizi. Gerçekten hepimizi öldürdüler.
12: Penisilin alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülüyor.
15: Müdahale yapan ilk kişi bir laboratuvar teknikeri. Aslında serumu hazırlayan kişi de o. Herhangi bir yetkisi yok, müdahale etme yetkisi yok. Müdahale ediyor, fenalaştıktan sonra da herhangi bir şey yapamıyor.
12: İddiaya göre Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor yoktu. Ona müdahale eden kişi ise o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoruydu.
11: Tesadüf doktor ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Tesadüfen ben buradayım diyor. O da hatta şaşırıyor.
12: Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.
0: İstanbul Bahçelievler'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklandı. Kadının sağlık durumu iyiye giderken eşi karakola giderek teslim oldu. Her ikisinin de öğretmen olduğu öğrenilen karı koca arasında yaşadıkları evde tartışma çıktı. Cumartesi günü yaşanan olay şiddete dönüştü ve eşi 43 yaşındaki kadına bıçakla saldırdı. Vücudunun farklı yerlerine 10 bıçak darbesi alan kadın şans eseri hayatta kaldı. Kadın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan 48 yaşındaki eşi ise bir süre sonra Güngören Karakolu'na gidip teslim oldu. Şüphelinin kimlik sorgusunda kasten yaralama suçundan iki sabıkasının bulunduğu görüldü.

0: Geride kalan gün Anneler Günü'ydü. Bu özel gün İstanbul'da çeşitli etkinliklerle de kutlandı. Kimisi çocuklarıyla futbol oynadı, kimisi direksiyon başına geçti. Havanın ısınmasını fırsat bilenlerse sahilleri doldurdu.
1: Anneler Günü'nde kadınlar direksiyon başına geçti. Trafikte daha çok kadın sloganıyla hiç direksiyon pratiği olmayan 50 kadına ders verildi.
2: Hazır olduğunuz için.
1: İstanbul'da gerçekleşen organizasyonda annelere kızları eşlik etti.
3: Teorik eğitimi aldıktan sonra 6 ayrı gruba dağıldılar ve bu gruplarda farklı istasyonlarda farklı deneyimleri elde ediyorlar.
4: 4 aydır araba kullanıyorum ama burada çok eksiğimiz olduğunu anladık. 89 yılında almıştım ehliyet eğitimi fakat hiç pratiğim olmamıştı.
1: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de parklar, bahçeler anne ve çocuklarla doldu. Gün boyu süren programlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
5: Bravo.
1: Pendik'te de anneler çocuklarıyla futbol oynadı. Düzenlenen yarışmayla futbol okulunda eğitim gören çocuklarına penaltı attı. AJET'te Anneler Günü kapsamında 22 Eylül 30 Kasım'da yapacakları yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek biletleri %30 indirimle satışa sundu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla birlikte hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyenler de İstanbul sahillerine akın etti.
0: 10 Mayıs Anneler Günü İstanbul'daki Darülaceze belki de bugünün en anlamlı yerlerinden biriydi. Ziyaretçiler tüm gün Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.
1: Sevginin en temiz, en saf hali. Şefkatiyle bize güç veren, sevgisiyle iyileştiren, sadece yanımızda olan değil, kalbimizde olan tüm annelerin günü.
6: Sizlerinden de kutlu.
7: Allah razı olsun. Ziyaretçiler.
8: Anneler gününüz kutlu olsun.
6: Hep bütün anneleriniz kutlu olsun. Ben 15 senedir burada böyle karşılarım anneler gününü. Çok güzel geçer benim için. Çiçekler, başörtüler, lokumlar, çikolatalar.
1: Bu özel gün Darülaceze'de de kutlandı.
6: Çok mutlu bir şekilde geçti. Yani dünden beri çok mutluyum.
1: Kimisi gözü kapıda sevdiklerini bekledi.
9: Arkadaşlarım da vardı. Bugün ben geldim. Yalnız bırakmadım onları işte.
10: Sağ olsun.
11: Bir kan bağınız yok ama.
9: Kan bağımız yok. Ablam gibi, teyzem gibi görüyorum, annem.
10: Biz onu evlat gibi görüyorsun.
1: Yakınları olmayan anneler de unutulmadı. Kan bağı olmasa da onlar anne sevgisini hissetmek, hissettirmek için Darülaceze'deki annelerin yanındaydı.
12: Ben de ninemle ilk tanıştım. Kan bağımız oluştu. Aile olmak için kan bağına gerek yok. Kalp bağına gerek var.
1: Ziyaretler duygusal buluşmalara sahne oldu. Anneler Günü için çok sayıda sanat ve spor camiasından ünlü isim de Darülaceze sakinlerini ziyaret etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj paylaştı. O mesajlara bakalım şimdi de.
1: Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay onların dedi. Annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.
13: Şefkatiyle, fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet, annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
14: Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
1: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere dediğindi. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum dedi.
0: Diyarbakır'da kronik böbrek yetmezliği bulunan 29 yaşındaki gence 9 yıl önce babası böbreğini vermişti. Ancak zaman içinde böbrek fonksiyonunu yitirdi, ikinci kez nakle karar verildi. Genç hastaya bu kez de annesinin böbreği nakledildi.
1: 9 yıl önce babasından nakil yapılmıştı. Bu kez annesi böbreğini oğluna bağışladı. Oğluna ikinci kez hayat verdi.
5: Canımı bile veririm. Yani hiç düşünmeden. Şu anda bana sağlıklı bakması benim için bütün dünyaya bedel. Bu bakışları yetiyor, sesi yetiyor.
1: Diyarbakır'da yaşayan 29 yaşındaki Ferhat Yaşay'a 2016 yılında kronik böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Babasının bağışladığı böbrek de sağlığına kavuşsa da son zamanlarda rahatsızlığı yeniden yükseltti. Babasından nakledilen böbrek fonksiyonunu yitirmişti. İkinci kez nakle karar verilince bu kez anne Nuray Yaşa oğluna böbreğini bağışlamak istedi. Anneden alınan böbrek oğluna başarıyla nakledildi.
11: Anneler günü benim için sadece bir özel gün değil. Aynı zamanda annemin bana ikinci defa umut ve yaşam verdiği için çok daha özel hissettiriyor.
1: İkinci nakil sonrası Ferhat Yaşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Nuray Yaşar'ın anneler günü hediyesi de oğlunun sağlığına kavuşması oldu.
0: Anneler gününde İzmir'de ise Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına koşu düzenlendi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna çok sayıda kişi katıldı. Koşunun ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı.
1: Genç yaşlı çok sayıda kişi parkurda ter döktü. Anneler gününde Zübeyde Hanım'ın anısına koştular.
15: Bodrum'dan geliyoruz, özellikle bu yarışa geliyoruz. Atamıza da koşuyoruz, Zübeyde annemize de koşuyoruz.
1: İzmir'de Anneler Günü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına koşu gerçekleştirildi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna 1100 yarışmacı katıldı. Genel klasman, 14 farklı yaş kategorisi ve evcil hayvanlarla koşulan can dost kategorisinde koşular yapıldı. Karşıyaka'daki Anayasa Meydanı'nda başlayan koşu, Zübeyde Hanım anıt mezarda son buldu.
16: Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı.
1: Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi. Koşunun ardından Zübeyde Hanım anıt mezarında Anneler Günü töreni düzenlendi. Anıt mezara karanfiller bırakıldı.
0: Annelik bazen de hiç tanımadığın bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeniden hayat umudu aşılamak anlamına da geliyor. Aynı Sare Uğurlu'nun yaptığı gibi. Koruma altındaki bir çocuğa sahip çıktı, onun yaşamını değiştirdi. Ve bugün 7 yaşında olan oğlunun bir teşekkürüyle belki de en mutlu anneler gününü yaşadı. Uğurlu hikayesini NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
17: Gerçekten her çocuk sevgi dolu bir evde yaşamayı hak ediyor. Yani her çocuk ayrı bir hikaye.
18: Bir çocuğa hem evini hem de kalbini açmak istedi. Koruyucu aile olmaya karar verdi. O zaman 3 yaşında olan oğluyla tanıştı, ona yuva oldu. Onlar birbirine kan bağıyla değil, kalpten bağlılar.
17: Bir çocuğa bakım veren herkesin anneler günü kutlu olsun. Annelik biyolojik bir olgu değil, hakikaten bir his. Bunu içinde yaşayan herkesin anneler günü kutluyorum.
18: Sare Uğurlu 4 sene önce bekar bir kadınken koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurdu, 4 ay sonra da oğluyla tanıştı.
17: Bana hep diyorlar ki işte tebrik ederim, çok güzel bir şey yaptın, işte bir çocuğun hayatına dokundun. Evet, ama bir de tersten okumamız lazım. O çocuk da benim hayatıma dokundu. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum sırf ona örnek olabilmek için.
19: Olsun, seni çok.
18: Koruyucu anne ve oğlu iki kişilik bir aileyken tam 2 sene önce de hayat arkadaşı Emrah Uğurlu ile evlendi.
17: İlk dansı 3 kişi yaptık. İmzayı 3 kişi attık ya, ben 2 kişi attım. Uzun süre zaten düğünümüz diye bahsetti. İşte ben damat oluyorum diye bahsetti. Bir gelin olarak kendi düğünümün duygusallığından ziyade ay bu çocuk evlenecek, smoking giyecek. Hep kafamda onları kurdum.
18: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 verilerine göre 10.918 çocuk yurtlar yerine kendilerine yuvalarını ve kalplerini açan 9.173 koruyucu ailenin yanında yaşıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde görüştükleri Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini gezdi. Ziyareti takip eden gazeteciler arasında NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut da vardı.
20: Kraliçe Matil çok geniş bir heyetle İstanbul'a geldi. Türkiye saatiyle 10.30'da İstanbul'a vardı. Uçakta Türk basın adına sadece NTV yer alıyordu.
1: Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'nin İstanbul'da ilk durağı Dolmabahçe Sarayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe'yi Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunun girişinde karşıladı. Bir süre sohbet eden Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip metal salonuna geçti. Emine Erdoğan ve Kraliçe Matilde, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini de gezdi. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'ye Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanım eli, kasım patıyı da lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Emine Erdoğan'la Matilde, Dolmabahçe Sarayı'nda Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri de inceledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Kraliçe daha sonra da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kraliçe Matilde'ye Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.
21: Tek ekosisteminden, endüstriden, savunma sanayinden, havacılıktan kalabalık bir heyetle Belçika ve Türkiye arasındaki, spesifik olarak da Baykar arasındaki işbirliği imkanlarını konuşmak üzere ziyaret ediyorlar tesislerimizi. İnşallah ülkelerimiz adına ortak teknoloji geliştirme imkanları adına faydalı olacağına inanıyoruz.
1: Belçika Kraliçesi Matilde 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de olacak.
0: Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı sahada çok sayıda yeni geliştirilen ürün ilk kez gösterildi. Özellikle yerli ve milli üretim gücüyle mühendislik çalışmaları ön plana çıktı. Geliştirilen ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra farklı coğrafyalarda da kullanılması hedefleniyor.
13: Çöl ikliminde bile çalışıyor, hiçbir enerji kaynağı kullanmadan havayı suya dönüştürüyor. Atmosferik su üretim cihazı, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı sahada ilk kez sergilendi. Afet bölgelerinde de kullanımı amaçlanan cihaz, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAD Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri mühendisleri tarafından geliştirildi.
22: Herhangi bir şebekeden bağımsız olarak su üretebiliyor. Gördüğünüz yandaki panellerden havayı alıyor ve hava kendi içerisinde, bu arada muhafaza edildikten sonra kendi mekanizmasıyla su üretilebiliyor. Bu gördüğünüz cihaz 17 litreye kadar su üretebiliyor.
13: Bir dönem Türkiye'ye satışına ambargo koyulduktan sonra OYAK tarafından yerli imkanlarla üretilen zırh çelikleri de sahada sergilendi.
23: Bu 650 sertlik dediğimiz bir çelik şu anda zırh çeliği sınıfının en sert çeliğidir bu. Örnek verirsek 12 milimle karşıladığımız balistik korumaya aynı mühimmatı bunda 8 milim gibi bir kalınlıkla karşılıyoruz. Araçlardaki hafiflemeyi sağlıyor, aracın hareket kabiliyetini arttırıyor.
13: Saha fuarında dikkat çeken ürünlerden biri de yanmaz kumaştan yapılan yerli üretim askeri üniformalar ve takım elbise.
2: Bu üç parça bir takım elbise. Pantolon, yelek ve ceketten oluşuyor. Buraya cep telefonunuzu koyduğunuzda işte Faraday kafesi var orada. Sinyali kesiyor, sinyal kesici var. Yeleğin içinde bıçak darbelerine karşı koruma sağlayan bir ara kat var. Gövdenizin üst tarafını koruyacak şekilde yapılmış bir ürün.
13: Saha fuarı 2026 kapsamında 8 milyar dolarlık ticari anlaşma imzalandığı açıklandı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta hayat merkezlerine yönelik verileri açıkladı. Buna göre yılın ilk 3 ayında merkezleri kullananların sayısı 200 bini aştı. Memişoğlu, geçen yıl toplam 551 bin kişinin merkezlerden yararlandığını hatırlattı. Bu yılın ilk 3 ayında ise merkeze gidenlerin sayısının 206 bine ulaştığını duyurdu. Memişoğlu, sağlıklı hayatın anahtarı olan hareketli yaşamı, ülkemizin dört bir yanındaki sağlıklı hayat merkezlerimizde destekliyoruz dedi. Ülke genelindeki 246 sağlıklı hayat merkezinde ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı da veriliyor. Fizyoterapistler eşliğinde her yaş grubuna yönelik egzersiz programları sunuluyor. Bursa'da hayata geçirilen bir projeyle çocuklar ekran bağımlılığından uzaklaşıp sanata yönlendiriliyor. Velilere de çeşitli eğitimler verilerek çocukların teknolojiyi sağlıklı bir şekilde kullanması amaçlanıyor.
1: Robotik kodlama, resim, el sanatları. Çocuklar dijital dünyadan sanata ve sosyal hayata yönlendiriliyor.
3: Çocuklarımızın dijital alandan uzaklaşıp daha çok sosyal faaliyetler ve el sanatlarıyla uğraşmak için bir projemiz var.
1: Bursa Kevser Belediyesi, ekrana değin hayatı yaşıyorum projesini hayata geçirdi. Projeyle birlikte çocuklarda ekran bağımlılığının önüne geçilmek isteniyor. Ortaokul öğrencilerine usta eğitmenler tarafından geleneksel ebru ve çinicilik eğitimi veriliyor. Ayrıca robotik kodlama, resim ve felsefe sınıflarında da eğitimler başlayacak. Düzenlenecek turnuvalarla da çocukların sosyal etkileşimlerinin artırılması hedefleniyor.
4: Gençlerimizin sanatı bu yaşta tanıması, onların ileride kendilerine bir yön vermesi için çok iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Proje 9 hafta sürecek. Bu süreçte velilere yönelik de eğitimler olacak. Böylece çocukların teknolojiyle sağlıklı bir bağ kurması ve ekran bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.
0: Gaziantep'te iş kazasında iki kolunu ve iki bacağını kaybeden Burhan Doğruyol'un bir videosu sosyal medyada yankı uyandırdı. Doğruyol'a küçük kızı yemek yediriyordu. O görüntü üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Doğruyol yakında protezlerine kavuşacak.
7: Öyle bir güzel sarıldın ki.
24: Şimdi ben gözümden yaş gelecek vallahi.
7: 12 yıldır bu işin içerisindeyim.
24: Buraya kadar geldiniz benim için. Uğraştınız.
7: Bundan sonra
24: yani alamamak için kendimi zor tutuyorum. Şanlıurfa'nın

0: Evine misafir oldu. Buran doğru yola protez yapılması için ölçü alındı.
1: Babamın ayaklarının olmasını çok istiyoruz. Ona sarılmak istiyoruz. İnşallah olur. Herkese çok teşekkür ederiz.
2: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ortez protez merkezimiz şu ana kadar 1600 kişiye ortez protez yaptık depremzede vatandaşımıza. İnşallah Burhan abi de o yeşerttiğimiz umutlardan bir tanesi olacak.
0: Buran doğru yol yakında protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Ayağa kalkıp kızlarına sarılabilecek.
3: İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen küresel su mutfilosuna destek için Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Filistin'e destek platformu işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. İstanbul'da yapılan etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli Sepetçiler Kasrı'nda bir araya geldi.
0: Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Sepetçiler Kasrı'ndan yola çıktılar. Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan'dan geçerek başladıkları noktaya geldiler. Küresel su mutfilosuna destek için bini aşkın kişi bir araya geldi, 20 kilometre boyunca pedal çevirdi. Türkiye Yeşiler Cemiyeti ve Filistin'e destek platformu, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel su mutfilosuna destek vermek için İstanbul'da bisiklet turu düzenledi.
4: Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze'deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz.
5: Türkiye'mizde bu ve benzeri etkinlikler hakikaten küresel barışın sağlanması, küresel adaletin sağlanması, coğrafyamızda işgallerin ve gözyaşlarının ve kan gölü olma durumunun sona erdirilmesi noktasında ciddi bir katkı sunacak.
0: Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
6: Bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır. Ve bu mücadele için var gücümüzle bizler her türlü imkanlarımızla inşallah seferber olacağız.
0: Etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazi'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı.
3: Spor dünyasındaki gelişmelerle devam edelim. Çekya'daki Slavia Prag Sparta Prag derbisi eşi benzeri görülmemiş bir kaosla yarıda kaldı. Ev sahibi takımın taraftarları meşalelerle sahaya girip deplasman tribününe saldırdı.
7: Bu görüntüler bir meydan savaşından değil, futbol maçından. Yüzlerce taraftarın sahaya meşalelerle akın ettiği anlar Çekya'daki Slavia Prag Sparta Prag derbisinde yaşandı. Takımları 3-2 öndeyken 90+7'de sahaya giren Slavia taraftarları Spartalıların olduğu tribüne doğru koştu. Sparta kalecisinin de darp edildiği kaosta deplasman taraftarına meşaleler ve havai fişekler atıldı. Gerilim dolu olayın ardından maç tatil edildi. Maçı kazansa şampiyonluğunu ilan edecek Slavia Prag'ın alacağı cezasının hükmen mağlubiyetten fazla olması gündemde. Çek basını disiplin soruşturmasından puan silme cezasının çıkabileceğini iddia etti.
3: Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı da belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
7: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, Federasyonun çarşamba günü

0: için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
1: Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğunun mimarı Okan Buruk tarihi başarısıyla öne çıkıyor. Futbolcuyken de peş peşe 4 şampiyonluk kazanan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü kulüp tarihine adını yazdırdı.
2: Galatasaray'ın kupa koleksiyoneri Okan Buruk. Sarı kırmızılıları UEFA Kupası'na götüren altın çağında futbolcu olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Buruk bu kez teknik direktör olarak aynı başarıya ulaştı.
3: Ben futbolculuğumda bunu yaşamıştım Fatih hocamızla birlikte. Tabii ki tekrar bunu teknik direktör olarak yaşamak benim için çok değerli.
2: Türk futbolunun iki rekor serisine de imza atarken adını efsaneler arasına yazdırdı. Üst üste 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ve Brian Birch'ü geride bıraktı. Ustası Fatih Terim gibi dörtleme yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde 5. şampiyonluğunu kazanan Buruk bu alanda da 2. sıraya yerleşti. Ligi 4 kez zirvede bitiren Ahmet Suat Özyazıcı'yı geçti, 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim'e yaklaştı. Rekorları kırarken zorlu süreçlerden de geçti. Sezon ortasında Süper Kupa'daki 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisinden sonra rüzgarın yönü değişti. O camiaya umut verdi.
4: Hiçbir şey değişmeyecek. Yine şampiyon biz olacağız. Takım oyuncularıma, camiama güveniyorum. Bu yarışın içerisine başlıyoruz ve şampiyonluğu sezon sonunda yine hep beraber onlarla birlikte kutlayacağız.
2: Süper Lig'in zirvesine ambargo koyarken bu sezon Avrupa'nın devlerine de meydan okudu. Liverpool maçlarında Arne Slot'u iki kez mat etti, 5-2'lik Juventus zaferinde de Spalletti'ye üstünlük kurdu.
5: Yolumuz uzun, devam edeceğiz ama bizim için de bir moral oldu. Ülke futbolu için de bir moral oldu. Bir Türk takımının neler yapabileceğini de göstermiş olduk. O yüzden gerçekten çok mutluyum.
2: 4 sezonda 6 kupa kazandığı serüvende Rams Park'ı Galatasaray'ın kalesine dönüştürdü. Sarı Kırmızılılar evindeki son 35 lig maçında rakiplerine 3 puan vermedi.
6: Herkesin hayranlıkla baktığı bir stadımız var, taraftarımız var. Bu stat, bu taraftarı birlikte olduğunda bu oyuna çok net etki edebilen bir Galatasaray takımı var.
2: Galatasaray'da futbolcu ve teknik direktör olarak toplam 11 şampiyonluk yaşayarak efsaneler arasına giren Okan Buruk'un bir hedefi daha var. Gelecek sezonda zirveyi koruyup üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk ve tek teknik direktör olmak.
7: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
1: ...26. kez zafer ilan eden Galatasaray'da birçok isim performansıyla öne çıktı. Osimhen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz bunlardan bazıları. Sarı Kırmızılı takım ayrıca ezeli rakipleriyle arasındaki farkı açmaya da devam etti. Ve bu haberimize de veda edelim.
2: ...2023, 2024, 2025 ve 2026...
7: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
2: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı Kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'u geride bırakan Galatasaray son şampiyonluğuna taraftarı önünde ulaştı. Sarı Kırmızılılar şampiyonluk yolundaki en büyük adımını ise taraftarı önünde kazandığı 3-0'lık Fenerbahçe derbisiyle attı. Galatasaray bitime 3 hafta kala farkı 7 puana yükselterek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
5: Rakibimizin şampiyonluk şansını çok çok çok minimuma indirdik.
3: O yüzden bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi.
2: Dünyanın sayılı santrforları arasında yer alan Victor Osimhen hem golleri hem performansıyla şampiyonluğun mimarlarından.
6: Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için Osimhen bu anlamda çok önemlidir.
2: Nijeryalı forvet derbinin ardından rakiplerini tiye alırken kendilerini şampiyonluğa taşıyan antrenmanların önemine dikkat çekti.
8: To be honest with you, what I saw today is no surprise to me because what we've done in the training is actually more intense than what we've done here. So our last two trainings was even harder than this game.
2: Takımın en istikrarlı ismi ise Abdülkerim Bardakçı. Tecrübeli stoper bu sezon Galatasaray'da en çok süre alan isim. Kaptanlık pazubandını da takan 31 yaşındaki futbolcu takımın en önemli liderlerinden. İstatistiklerde Abdülkerim Bardakçı'yı Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Takımın önceki şampiyonluklarında da önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den sonra takımın en skorer ismi.
9: Çok mutluyum, çok gururluyum ama önemli olan hedeflerimiz var bizim, sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz yani. O yüzden sakatlık yani bana bir şey yapmaz diyebilirim.
2: Uğurcan Çakır 14 yıl boyunca Galatasaray Kalesi'ni koruyan Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmadı. Şampiyonluk yolundaki en önemli transferlerden biri oldu.
10: Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşattığım şeylerden gurur duyuyorum.
2: Galatasaray milli kaleci için sezon başında Trabzonspor'a 27,5 milyon euro ödedi. Torreira'lı, Leminalı şampiyon kadro yaz aylarında Leroy Sané, İlkay Gündoğan ve Sacha Boey ile güçlendi. Devre arasında da Noah Lang, Yasser Asprilla ve Renato Enaga takıma katıldı. Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Okan Buruk'un ekibi, takipçisi Fenerbahçe karşısında 6 puanlık fark yakaladı. Sarı Kırmızılılar sezonun devamında tökezlese de üst üste 2 maçtan fazla puan kaybetmedi. Galatasaray böylece 1996-2000 yılları arasında kendisinin elde ettiği 4 sezonluk şampiyonluk serisi rekorunu egale etti. Peş peşe 4. şampiyonluğunu da kazanan Galatasaray rakipleriyle farkı açıyor. Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve Başakşehir'in birer şampiyonluğu var. Galatasaray ise 26. şampiyonluğunu kutluyor.
11: Görüşmeyelim.
12: Ya çok şey oldu. Merkezinde durduğum bir tiyatro dünyası ve hocalık yaptığım bir sanat dünyası var. Çok çalışmak bana iyi geliyor. Yılları geri sarıyorum gibi hissediyorum.
13: Ceyda Düvenci'nin konuğu oyuncu Sevil Akı Saner.
14: Gençlik oyuncu olmak istiyor. Çok ciddi bir birikimin var. Nasıl görüyorsun meseleyi?
12: Resim gibi, müzik gibi, heykel gibi bir sahne sanatları dalı ve yaratıcılık içeriyor. En büyük yanılgı birilerine benzersek tercih ediliriz.
14: Değil mi?
12: Kaka korkmuş bir şey. Ya zaten onun orijinali var. Gitti ama biricikli. Bu dünya. İşte onun gibi olursan sen de onun gibi. Hayır. Sanat dünyası ne diyor? Kimseye benzeme, kendin gibi ol.
13: Bambaşka sohbetler bugün 19.15'te NTV'de.
15: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
13: Hava durumu. Doktor bana doğruyu söyle.
16: Dinleyicimiz soruyor. Sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak?
17: Bu aslında önemli bir şey. Özellikle de çocuklar ve yaşlılar için.
16: Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili.
17: Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki,
16: peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
13: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 3.
1: Yeniden merhaba. 3 bülteniyle karşınızdayız bu kez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
2: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşme sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
1: İran, Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 maddelik planına yanıtını iletti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise teklifi kabul edilemez buldu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Taslim'e göre Tahran'ın taleplerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, ayrıca savaşın tüm cephelerde derhal de sona erdirilmesi isteniyor. Tahran'ın talepleri arasında saldırmazlık garantisi de var. İran, petrol satışını yasaklayan yaptırımların da 30 günlük süre içinde sona ermesini talep ediyor. Ajansa yansıyan bilgilere göre Tahran'ın nükleer konusundan hiç bahsetmemesi ise dikkat çekici. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşımdan sonra da Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha geldi. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. Amerikan CNN televizyonu İran içinde sertlik yanlılarından radikal bir grubun müzakereleri sabote ettiğini iddia etti. Payidar Cephesi adlı grubun sokakta, medyada ve rejimin içinde destekçileri olduğunu belirtti. CNN'e göre bu grubun giderek daha çok görünür olması İran'da rahatsızlık yaratıyor.
2: Amerikan CNN televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini yazdı. Ancak İran içinde gözlemcilerin süper devrimciler olarak nitelediği radikal sertlik yanlısı bir grubun anlaşmayı sabote etmeye çabaladığını iddia etti. CNN'e göre küçük ama etkili bir grup olarak tarif edilen Payidar Cephesi olası bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. CNN İranlı yetkinlerin bir yandan Trump'la dengeli bir müzakere yürütürken öte yandan ülkedeki farklı siyasi grupları yatıştırmaya çalıştığını yazdı. Geçen ay Pakistan'a giden müzakere heyetinde Payidar grubundan isimlere de yer verilmesi, Tahran'ın birlik görüntüsü verme çabası olarak yorumlandı.